0: Yani mahşer günde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulup hidayet bulmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Başlangıçta herkes delalette. Öyleyse delalette olan insanlardan hidayete kavuşmak isteyen, 7 ayet-i kerimede gelince delalette İsteyen Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'ın kendisi için taati mürşide tabi olacak. Ve delaletten kurtulup hidayete erecek. Mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, şehit olmak isteyen, mutlu olmak isteyen herkes Kur'an'ı ders alacak. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Kur'an şeytana karşı koruyan bir kalkandır. Kur'an amel terazisini ağırlaştırandır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişi öyle cennetlik amel yapar ki kendisiyle cennet arasında bir mesafe kalır, aşırı mesafe kalır ve derken kitabın hükmü, Kur'an hükmü devreye girer ve o kimse bu sefer cehennemlik ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme girer. İşte davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o zaman cehennemlik amel işlemeye başlıyorlar ve cehenneme giriyorlar. Ama öyle insanlar var ki cehennemlik ehlinin amellerini işliyor. Hiçbir cennetlik ameli yok. Derken kitabın hükmü devreye girer. Davet kendisine ulaşır ve daveti kabul eder. Allah'a ulaşmayı diler. Ve artık o noktadan itibaren kişi cennetlik ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete girer. İşte amel terazisini ağırlaştıran Rahman'ın kelamı Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter ve amel terazisini ağırlaştırır, cennete gider. Ama kişi eğer cennetlik amel işler de Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman da amelleri boşa gider. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Şeytan insanı ne yapıyor? Zikirden alıkoyuyor. İşte şeytana karşı korunabilmek ancak Kur'an-ı Kerim'in öğretisiyle mümkün. Üçüncü sual, kesintisiz mutluluk diye bir şey mümkün müdür? Evet. Üç cephede kesintisiz sürbesükun haline ulaşmak mümkündür. İnsanlar bir olaya sevdiğinde mutlu olduğunu söyleyebilir. Ama arkadan onu üzen bir olay cereyan ettiğinde mutsuz olduğunu söyleyecektir. Mutluluk böyle değildir. Mesela kişi kiradaysa ev sahibi olması halinde mutlu olacağını sanır. Eşiyle kavgalıysa eşi kendisine itaat ettiği zaman mutlu olacağını sanır. Fakirse zengin olduğu zaman mutlu olacağını sanır. Hayır, bunlar geçici zevklerdir, sevinçlerdir. Ama mutluluk böyle değildir. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutlak saadete ulaşmanın yolu irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmaktır. Mutlaka çok dik bir yokuşu aşmak gerekir. Bu dik yokuş daimi zikir yokuşudur. Yani fizik vücut teslimi. Dünyamızı cennet haline getirecek olan reçete daimi zikirdir. Kim daimi zikre bulaşmışsa o kişi üç cephede de kesintisiz bir mutluluğu yaşar, sıf ve sükun halini yaşar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşması, birinci safhada kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince namaz, Kur'an, ibadet.
3: Bir güler yüz bile Allah'a ulaşmanın bir yoludur. Onun dışında işte namaz kılmak, oruç tutmak, bunlar hep Allah'a ulaşmanın yollarıdır.
1: Sizce ibadetleri yaparak Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Biz Allah'a ulaşmak için yani namazımızı, ibadetlerimizi yapıyoruz. Onun kalanını Allah bilir, bilemiyorum yani.
1: Sizce insan namaz kılarak Allah'a ulaşabilir mi?
4: Evet. Zaten cennetin kapısının anahtarı namazdır. İlk başta namaz uygulanacak.
5: Ancak bu Allah'ın gösterdiği yolla mümkündür. Yani o yolda nereden geçer? Kur'an-ı Kerim'den geçer. Peygamber Efendimiz'in sünnetinden geçer. Peygamber Efendimiz'in sünnetine, hadislerine, Kur'an-ı Kerim'e herhalde sıkı sıkı sarılırsak Allah'a ulaşabiliriz.
6: Kur'an'ı tefsiriyle dinlemek. Ben mesela Türkçe daha iyi anlayacağımız için Türkçeyi daha çok öne sürüyorum.
5: Sonsuz olanı bulmak sadece sonsuz olanla mümkün. Sonsuz olan da Allah-u Teala. Allah-u Teala'ya ulaşabilirsek sonsuz mutluluğa ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
2: Ey Yüce Allah'ım.
3: Ölmeden önce.
4: Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Hazreti Rabia gibi.
3: Hazreti Mevlana gibi dostlarından olmayı diliyorum.
5: Beni de dostlarının arasına al ya Rabbi. Amin.
0: Misafirimiz cennetin kapısının anahtarı namazdır. İlk başta namaz sorgulanacak dedi. İnsanların cennete ya da cehenneme gitmesini belirleyen unsur namaz mıdır? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse rahmetin bize ulaşabilmesi bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Boğazı ancak dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmaktır. Cemaat rahmettir. Tevhid, tefrika azaptır. Dinde fırkalara ayrılmak. Allah Teala kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder? Yusuf 53. Ve ma uberru nefse inne nefse le emaretin bi sui ila ma rahime rabbi. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Ama rahim esmasıyla tecelli olan nefser müstesna. Allah kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. İşte Allah Teala Hud suresinin 118-119. Ayet-i kerimesinde ne diyor? Lev şa'a rabbuke lec'alnen nase ümmeten vahideten. Allah hepinizi tevhidde tek cemaat kılardı. Eğer Allah dileseydi. La yezalune muhtalifun. 119'da ama Rabbinin rahmet ettiği rahim esmasıyla tecelli ederek rahmet nuru gönderdiği kimseler ihtilafa düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar tek cemaat içinde yer alırlar. Öyleyse insanları cennet ya da cehenneme gitmesini belirleyen unsur namaz değil, bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da rahim esmasıyla tecelli ettiği kişilerdir. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Benim ümmetim delalet üzere cem olmaz. Cem olmanın adresi hidayettir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hidayeti dilerse, Allah onun üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Cennet saadetini verdiğimiz şey aslında bizim tek bir talebimize bağlı. Reçeteyi Allah-u Teala net olarak veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Cennetin anahtarı, cehennemin kilidi bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Cennet saadeti bir dilektir. Mümin'in 102'de kimin hasenat tartıları ağır gelirse, kimin hasenat tartıları ağır gelir? Enfal 29'a göre günahları örtülen, takva sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, Rum 31'e göre de şirkten kurtulan. Kimin amelleri boşa gider? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amelleri boşa giden. Yunus 7-8, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri boşa gider ve günahları sebebiyle gideceği yer cehennem. İşte Zümer 65, وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ اَلْ شِرْكْ koşarsan, Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dilemezsen, takva sahibi olmazsan, لَيَبَتَّنَّ عَمَالُكَ amelin boşa gider, وَلَتَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ve cehennemliklerden olursun. Öyleyse cennet saadeti bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre mutluluğun ikinci özelliği devamlılıktır. Yani kesintisiz olmasıdır. Sizce kesintisiz mutluluk var mıdır?
6: Bilmiyorum, yok bence.
4: Yani illaki bir şey oluyor. İllaki bir şeyler çıkıyor yani. Mutlu geçiremiyor.
5: Bence yoktur. En azından bu dünyada yoktur.
3: Dünya bir gelgittir. Hani mutlu da olabilirsin, mutsuz da olabilirsin. Arka planda eğer Allah'a düşünürsen sürekli mutlu olursun. Mutsuz olsan bile bir imtihan dünyasında olduğunu düşünürsen kesintisiz mutluluğa çevirebilirsin.
1: Allah-u Teala her gün 24 saatin her anında Allah'ı zikredersek bu hedefe ulaşabileceğimizi söylüyor. Sizce zikir yapan insan mutlu olur mu?
5: Yani bu inancıyla alakalı. İnanarak yaparsa olur.
4: Tabii ki yani. Çünkü zikirde her şey vardır. Ne istersen, eğer yokluktaysan zikir çek. Muhtaçsan zikir çek.
2: İnsanı ferahlatıyor yani. Allah'a yalvarmak ne demek? Tabii ki mutluluk veriyor. İçin rahatlıyor, ferahlıyorsun.
6: Ya bir insan çok boş kaldığı zaman insan psikoloji olarak da hani kötü oluyor. Zikretmek ya da başka şeylerle uğraşmak. Yani Kur'an'da da var aslında. Allah hani boş durmayı istemiyor. Hani bir şeylerle uğraşın diyor ki iyi şeyler yapın diyor.
5: Yani zikir sadece oturup da tesbihat çekmek ya da tesbih çekmekle de olmaz. Bu benim şahsi görüşüm.
2: Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra ben çok mutlu oluyorum mesela. Mutluluk sonsuzdur Kur'an okuduktan sonra.
3: Zikri sadece lafız olarak, söylem olarak değil, çalışmak bir zikirdir, namaz kılmak bir zikirdir, ahireti düşünmek bir zikirdir. Bunu sürekli böyle düşünürsen mutlu olursun.
0: Misafirimiz Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra ben çok mutlu oluyorum. Kur'an okuduktan sonra mutluluk sonsuzdur dedi. Sonsuz mutluluğun yolu Kur'an-ı Kerim'i okumaktan mı geçiyor? Kur'an-ı Kerim'i okumak da bir zikirdir. Ama fıtratımız gereği hiç kimse daimi Kur'an okuyamaz. Ama namaz kılmak da bir zikirdir. Daimi namaz da söz konusu değil. 7 vakit namaz ve daha ötesi, ama daimi namaz da var, yok. Ama asıl bizi mutlu kılan Ankebut 45'te zikredilen "Vele zikrullahu lekber" daimi Allah ismini tekrar edebiliriz. Ayaktayken zikredebiliriz. Otururken zikredebiliriz. Yan üstü yatarken, uykudayken zikredebiliriz. İşte bu Allah isminin tekrarıdır. Allah Teala Müzemmil 8'de Rabbin ismini zikret. Ashab 41'de Rabbin ismi çok zikret. 13 saat zikir. Nisa 103'te Rabbin ismi daim zikret. Şu dünya üzerinde her şeyin bir ölçüsü vardır. Allah'ın söylediği ölçü asıldır. Allah'ın emrettiği asgari standartlardan çok daha aşağıda bir şey yerine ikame etmek, çalışmak tefrittir. Allah'ın emrettiği hiçbir iş ölçüyü vurmadan onun çok daha ötesini yapmaya çalışmak da İfrattır. Ölçüleri bilmeyenlerse her devirde ifratla ve tefrit birbirine karıştırırlar. Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmak için sadece zikir ibadetini bir sonsuzluk olarak vermiş.

0: Seni çok ama çok seven kalbimden inşallah hocam. Hocam müsaadeniz olursa bir sorularımız olacak. Arz edebilir miyiz inşallah hocam? Kalbinde olmayan bir düşünceyi fiile döken kişi mutlu olabilir mi inşallah hocam? Seni çok ama çok seven kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Kalbinde olmayan bir düşünceyi fiile döken kişi mutlu olabilir mi? Hayır. İnsan var, başkaları başkalarına yardım ediyor desin diye yardım ediyor görünür. Aslında hedefi yardım gibi görünen o şeyi yapıp başkalarını kendine saydırmaktır. Başka bir ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir. Mutlu olması lazımdır ama daha çok mutsuzluk duyar. O kişinin dili, ben Allah'a ruhumu ulaştırmayı diledim derken kişi kalben bir böyle bir talepte bulunmamışsa, Allah katında bunun bir değeri, kıymeti yoktur. Allah o kişiyi asla kendisine ulaştırmaz. Öyleyse dilinin söylediği kalbinde olmalı. Kalben tasdik, dil ile ikrar asıldır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala her devirde insanları mutluluğa davet eden resuller, mürşitler göndermiş ve onlara tabi olanlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşitlere yakın olmak güzel bir şey. Yani insan böyle gerçekten Allah yolunda giden insanları dost edinirse mutluluğu yakalamış olur.
4: Günümüz için mesela insanlar var aslında böyle hani iyi şeyler gösterenlerle hani konuşmak, sohbet etmek falan. Bu da bir şey, vesiledir aslında.
5: Ben açıkçası körü körüne bir kanala bağlı olmayı çok doğru bulmuyorum kendi şahsıma. Çünkü bununla ilgili insanların dini inancını kötüye kullanan insanlarla dolu ortalık. Hangisinin tam anlamıyla doğru, hangisinin tam anlamıyla yanlış olduğuna kanaat getiremiyoruz.
2: Mürşit her devirde irşad eden, Allah'a ulaştıran Allah dostları. Siz de hayatınızda onlarla olmak ister miydiniz?
6: Tabii ki isterim. İstemem mi? Mutluluk verir.
2: Onlarla beraber olmak bize neler katar mesela mutluluğumuza?
4: Mesela hani inancımızı biraz daha yükseltir. Daha görüş açımızı daha farklılaştırır.
3: Mutluluğun bir yolu da onlar yakın olmak.
2: Allah-u Teala bu korkuları yaşamamamız için hacet namazıyla bulmamızı söylüyor. İster miydiniz hacet namazıyla mürşidinizi bulmayı?
5: Yani tabii Allah nasip ederse isterdim tabii ki. Neden olmasın?
1: Bir misafirimiz mürşid konusunda mutluluğun bir yolu da onlara yakın olmak. Allah'ın mürşidlerine yakın olmak mutluluğumuzu arttırır mı? Elbette. Al-İmran 164'te Allah-u Teala لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. Andolsun ki Allah müminlerin üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere bir Resul bahseder, onlara onun ayetlerini tilavet eder, onların nefsini tezkiye eder, onlara kitap ve hikmet öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten apaçık bir derahat içindeydiler. Allah-u Teala insanlık tarihi boyunca bütün insanlara hep aynı şeyi emretmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olmayı. Mürşidimize ulaştığımız gün adım adım hayatımız değişecektir. İslam'ı yaşamaya asıl burada başlayacağız. Dikkat edin kimler için? Mürşitlerine ihsanla tabi olanlar için. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz insanların sahibi oldunuz, mürşidinize tabi oldunuz. Bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Her bir sevabınız 700 katına da yükseliyor. Yani bizim için cehennemi imkansız kılıyor mürşide tabiyet. Hadis-i şerifte şüphesiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. Bu nimet devrin imamının ruhudur. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi kalpten çok ama çok seviyorum. Size bir soru arz edecektim inşallah. Bu dünyada mutlu olamayan insanların ahirette mutlu olacağı doğru mudur? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah hocam.
1: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz.

0: Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bu dünyada mutlu olamayan insanların ahirette mutlu olacağı doğru mudur? Hayır. Allah Teala'nın insanların mutluluğu için vaaz ettiği evvela ahiret saadeti, daha sonra dünya saadeti. Öyleyse dünyada saadeti yakalayamayan kimse ahiret saadetinin sahibi olmayanlardır. Yani bu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen, cennetin anahtarı, cehennemin kilidini elde etmeyen kimse mürşidine de ulaşamaz ve dünyada da mutlu olamaz. Ama kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse, kalben dileğin sahibi olan kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Dünya saadeti mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracak ve üç tane cennet, dünya saadetinin yarısını Allah Teala ona hibe edecek. İşte mücrimler bizi dünyaya geri gönder. Ne yapalım? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olalım diyorlar. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan herkesin şartları ne olursa olsun gideceği yer cehennem. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyene kadar mutsuz bir insandır. Nefsindeki afetler onu devamlı huzursuz kılacaktır. Böyle bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediğini, diledikten sonra da hiçbir amel yapmadan öldüğünü düşünün. Bu kişi Allah'ın cennetine gidecektir. Öyleyse dünyada mutluluğu hiç yaşamayan bir kişi tam mutluluğa başlayacakken Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse bu kişi dünyada mutsuzken cennette mutluluğu yaşayabilir. Hadis-i şerif, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Görüyoruz ki bu dünyada mutlu olamayan insanların ahirette mutlu olacağı doğru mudur? Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler için doğrudur. Kişi cehennemlik amel işliyor ama Allah'a ulaşmayı dileyip ölürse o birinci kat cennete gidecektir. Bunun için doğrudur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için bu doğru değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Ve kişi kendi ameliyle cennete giremez, ancak Allah'ın rahmetiyle. Rahmetin de bize ulaşabilmesi tevhitte olmamıza, sırat-ı müstakim üzerinde olmamıza bağlı. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Ümmetim delalet üzere birleşmez, cem olmaz. O zaman birleşmenin adresi hidayettir, hidayeti dilemek gerekir. Allah razı olsun. Hidayeti dileyenler sırat-ı müstakimde olanlardır. Hidayeti dileyenler cem olanlardır. Hidayeti dileyenler hidayete ereceklerdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfak'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasara bağlı. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutlu musunuz?
2: Değilim.
1: Değilim. Mutluyuz.
3: Mutlu değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
1: Neden mutlu değilsiniz?
2: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
3: Hayat pahalılığından.
4: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
2: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
3: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
4: ibadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil.
5: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılıkta, bu sıkıntıda. Para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım zenginlik. Diğeri ise başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine sevgi başarı ve zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki insanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler bizi ateş azabından koru derse işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ma'as-salavat.

Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Kutsal kitaplara göre Dünya Barışı konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmama başlamadan evvel benden sonraki konuşmacı kardeşimizin Christian Fingerli ile bugün kutsal kitaplar konusunda yapacağım konuşmanın dünya barışına katkıda bulunmasını Rabbimizden, Efendimizin nimetiyle diliyorum. Ve hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, dünya hayatını yaşayan Allah'ın yarattığı binlerce mahluk var. Ama Allah Teala en üst noktada insanı yaratmış. İnsan Allah'ın yarattığı meleklerden üstün, cinlerden üstün, her şeyden üstün olarak yaratılmış. Kısacası Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsan, Allah ile diğer varlıklar arasında bir köprü durumunda. Ve Allah Teala'nın insanlardan istediği tek şey, dünya hayatında barış, huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatını yaşamaları, ölüm sonrası hayatta da Allah'ın insanlar için hazırladığı sonsuz ahiret saadetini yaşandığı cennete gitmeleri. Ama şu an dünyanın manzarasına baktığımız zaman hiç de öyle değil. Dünya her cümert içerisinde, inananlar arasında bir düşmanlık, bir kavga, ayrılıklar söz konusu. Neden böyle? Bize göre Allah'ın peygamberlerine indirdiği kutsal kitapların bilinmemesi ve yaşanmamasından kaynaklanıyor. Allah'ın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Şu anda elimizde mevcut olan Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde aslında herkesin kutsal kitaplara uyması halinde bu dünyanın kesin bir cennet olacağını Allah garanti ediyor. Ama insanlık tarihi boyunca konuyu incelediğimiz zaman her devirde insanlar arasında, inananlar arasında hep çatışmalar ve harpler olmuştur. Evvela insanlar yaratılışlarını bilmiyorlar. Yaratılış gayelerinin farkında değiller. Kutsal kitapları incelemedikleri, Allah'ın kanunlarını öğrenmedikleri takdirde de huzurlu, mutlu bir dünya hayatı
hiç kimse için mümkün olamaz. Biz elimizdeki mevcut kutsal kitapları inceledik. Allah insanı bu kutsal kitaplarda nasıl tarif ediyor? Ayetler ışığında size anlatmak istiyorum. Kutsal kitaplara göre, Tevrat'a göre, İncil'e göre, Kur'an'a göre Allah bay ve bayan bütün insanları bir fizik bedenle yaratmış. Evet, şu anda gördüğünüz gibi Tevrat'a göre, İncil'e göre ve Kur'an'a göre bir fizik beden. Öyleyse şuradan da anlıyoruz ki bütün kutsal kitaplar en şerefli mahluk olan insanı en güzel biçimde tarif etmiş. Devam ediyoruz. Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an'a göre Allah bütün insanları bir nefsle dizayn etmiş. Nefsle dizayn edilen muhtevaya baktığımız zaman işte Tevrat, işte İncil ve işte Kur'an. Bu nefs muhtevasında şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık söz konusu. Sonradan geleceğim. Ama Allah Teala'nın barış ve huzur içinde yaşamasını istediği insanın bir üçüncü vücudu daha var. Ruhu. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş. İşte Tevrat'a göre, işte İncil'e göre, işte Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın zatından üfürülen ruh. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanın yaratılışı açısından kutsal kitapları incelediğim zaman bir fark yok. Tevrat da, İncil de, Kur'an da insanın üç vücutla yaratıldığını buyuruyor. Üç vücuda sahip olan insandan başka bir varlık yok. Sadece insan var. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. İnsanı meleklerden üstün kılan, insanları cinlerden, bütün mahluktan üstün kılan olay, Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ve ruh, kainatın her noktasında fizik ve fizik ötesi olabilir. Allah, kainatı üç asıl ve üç de karşıt olmak üzere altı alemden yaratmıştır. İşte zahiri alemde şu anda biz insanlar yaşıyoruz. Karşı zahiri alemde nefslerimiz yaşıyor. Gayb aleminde cinler var. Karşıt gayb aleminde cinlerin nefisleri. Emri aleminde melekler. Karşıt emri aleminde şeytan ve tayfası var. Ama dikkat edin, bunlar varlıklar aleminde Allah'ın yarattığı alemleri ifade ediyoruz. Fakat insan ruhu Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Allah ise alemlerden münezzehtir. Hiçbir mekana, zamana ihtiyacı yoktur. Alemler yoktu.
kainat yoktu, Allah vardı. Ve Allah Teala kainatı yarattı ve bütün varlıkların tepesinde kendisine temsilci olarak seçtiği insanı tayin etti. Meleklere ve cinlere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halife olarak yeryüzünde yaratılan varlık insan. O zaman insan bu kadar üstün, bu kadar Allah'a yakın, bu kadar şerefli yaratılmış olmasına rağmen insanı karşı karşıya getiren, onları birbirine düşman eden sebep ne? Neden mutlu, huzurlu bir dünya hayatı değil de devamlı kavgalar, çatışmalar, ayrılıklar hüküm sürmektedir? İşte muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize verdiği nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bakın şimdi Tevrat'a göre, İncil'e göre ve Kur'an'a göre insan nefsinde mevcut olan 19 tane hastalık. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve secde emrine isyan eden insanların baş düşmanı şeytan, bu 19 tane hastalığa %100 tesir ediyor. İşte insanların şeytanın dış tesiriyle karşı karşıya gelmeleri, birbirine düşman olmaları, dinde fırkalara ayrılmaları tamamen şeytanın insanlara kurduğu bir tuzak. Şeytan denilen mahluk, insanların bu dünyada birbiriyle kavga etmesini, dünyada harplerin olmasını, huzursuz ve mutsuz bir dünya hayatını insanlar için istiyor. Ama bizi yaratan Allah da biz insanların bu dünya hayatında huzur ve mutluluk içerisinde, barış içerisinde bir dünyada huzurlu bir hayatı yaşamamızı istiyor. Allah'ın insanlar için talebiyle şeytanın insanlar için talebi taban tabana zıt. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar dünyada var olan çatışmaların, harplerin arkasında daima şeytan var. Şeytan Allah katında zülmanin nedeni ilmi öğrenen ve bu ilmine güvenerek Allah'a isyan eden bir varlık. Ben elçim, halifem olarak insanı yarattığım zaman, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman, ey melekler ve cinler secde edin. Bu emre karşı gelen, isyan eden tek varlık o şeytan. Ve şu anda slaytımızda da gördüğünüz gibi, şeytan devamlı olarak insanların yanı başında, nefslerin afetlerine tesir etmek suretiyle insanları birbirine düşman kılıyor. Evvela
bu düşmanlığı insanın içinde gerçekleştiriyor. Sonra bu düşmanlık ailede devam ediyor. Bugün dünyada mevcut olan aileleri incelediğimiz zaman başlangıçta sevgi, huzur ve mutluluk içerisinde evlenen insanlar bir müddet sonra şeytanın nefslerine tesir etmek suretiyle %50'den fazlası boşanıyor. Yetmez, bu karı koca arasındaki kavgalar sebebiyle çocuklar travma geçiriyor. Nesil alabildiğine sakat bir vaziyette hayatını idame ettiriyor. Ne olabilirdi? Madem ki kutsal kitaplar Allah tarafından bize indirilmiş, bir davetiye, bir reçete ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman bizlerin bu kitaplardaki kanunları öğrenmesi, hayatına tatbik etmesi gerekir. Allah bizden bunu istiyor. Bir kere daha ifade edeyim. Herkesin nefsinde Tevrat ayetlerine göre, İncil ayetlerine göre ve Kur'an ayetlerine göre şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık var. Dağılımlar farklı. Bakın, Tevrat, İncil ve Kur'an. Ve bu afetlerin geçtiği ayetler de ayet sırasına göre dizilmiş vaziyette. Konferansımız kutsal kitaplardaki dünya barışı. Af, barışın anahtarıdır. Öyleyse hayatımıza affı düstur edinmemiz, kılavuz edinmemiz lazım. Her an şeytan insanları karşı karşıya getirebilir. Ama Allah'ın kutsal kitaplarda bize emrettiği affedici olmayı kendimize benimsersek, kılavuz edinirsek, o zaman onun tuzağına düşmeyiz, kavgayı körüklemeyiz, kavgayı oluşturmayız. Af, affetmek. Son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Araf 199'da şöyle buyuruyor. Huzul avfe ve'amir bil urfi ve'anet ene'l cahilin. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevirir. Affın anahtarı ne? Affın anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ve nefs tezkiyesi. Tasavvufa girdikten sonra mürşidimizin bize anlattığı bir kısa var. Mürşid kendisine tabi olan, önünde tövbe eden kişiye diyor ki, evladım, şimdi imtihanın başladı. Birinci odadaki kutsal kitapları okuyan kişinin ensesine bir tokat at. Ve gel bana anlat. Gerçekten birinci odadaki şahsın ensesine tokat attığı zaman o da ayağa kalkıyor, aşk ve şevkle ona tokat atıyor. Ve mürşidini anlatıyor. Tamam diyor evladım, şimdi git ikinci odadaki şahsın ensesine tokat at.
İkinci odadaki şahsın ensene tokat attığı zaman o ayağa kalkıyor, gülümsüyor ve tokat atmıyor. Affediyor. Affediyor. Şimdi diyor, üçüncü odadaki şahsın Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı okuyan üçüncü odadaki şahsın ensesine bir tokat at. Ve gel bana anlat. Ona da tokat atıyor. O da İncil'de Luka 27-29'da zikredilen ensesine tokat atılan kişi öbür yanağını çeviriyor. Diyor ki ensem senin elini acıttı. Senden özür diliyorum. Acaba ben kendimi sana nasıl affettirebilirim? Ve Allah beni, seni mutlu etmek için yarattı. Seninle kavga etmek için değil. İşte aynı şahıs, kutsal kitapları okuyan üç ayrı odadaki kişiler, ama kutsal kitaplardaki algıladıkları muhtevaya göre davranış biçimleri. Birinci odadaki şahıs henüz nefs tezkiyesini yapmamış. Ve nefs tezkiyesini yapmadığı için şeytanın 19 afete tesir etmek suretiyle onu karşı tarafa karşı kışkırtıyor ve ona kısas, tokat atmasını sağlıyor. Ama ikinci odadaki şahıs affın anahtarı olan nefs tezkiyesini yapmış. Tokat aynı kişi atıyor ama nefs tezkiyesini yaptığı için o affediyor. Af devreye girdiği zaman söylemiştik, af barışın anahtarıdır. İster sosyal hayatta iki kişi arasında olsun, ister aile fertleri arasında olsun, ister gruplar arasındaki ilişkide olsun, taraflardan bir tanesi affedebiliyorsa kavga oluşmaz. Kavganın olabilmesi için, harbin, savaşın olabilmesi için iki tarafın da şeytanın tesiri altında birbirine düşmanca davranması lazım. Belki diyeceksin ki hocam, affetmek o kadar kolay değil. Biraz sonra anlatacağım. Allah'ın yardımıyla çok kolay olduğunu siz de kesin anlayacaksınız. Affetmek kadar kolay bir şey yok. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sözünü hatırlayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. O zaman bütün mesele, biz affetmek istiyorsak Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a sığınmamız lazım. Allah Teala bu şekilde insana öğüt veriyor. O zaman dünya barışı için birinci adım affetmeyi benimsemek, affetmeyi öğrenmek, affetmeyi yaşamak, affetmeyi hayatımızda mutlak surette kalbimize nakşetmek gerekir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bir gün anlayacaksınız, göreceksiniz,
Allah biz insanları birbirimize düşman olalım diye yaratmadı. Aksine tam tersi, Allah'a kul olalım, Allah'a dost olalım ve Allah için birbirimize yardımcı olalım diye yarattı. Allah'ın başka bir gayesi yok. Ama ne yazık ki insanlar Allah'ın kendilerine verdiği o üst seviyedeki yaratılışı kıymetin farkında değiller. Allah bizleri çok seviyor. O kadar çok seviyor ki ben %100 eminim. Eğer insanlar Allah'ın kendilerini ne kadar sevdiğini idrak edebilselerdi, bu dünya şu saniye itibariyle anında cennet olur. Çünkü muhterem misafirler, insanlar akıllarıyla idare olunurlar. Aklın hükmü de belli bir kapasitesi var. Ama siz idareyi Allah'a bırakırsanız, Allah'a teslim olursanız, o zaman Allah her yerde sizinle beraber. Ve sizin bütün taleplerinize en güzel şekilde cevap verir. Mesela şu anda salondaki kardeşlerimiz, günlük hayatta hepinizin talepleri, istekleri var. Geceleyin uyumazsınız, düşünürsünüz ben yarın bu işimi nasıl yapacağım? O zordur, şunu yapamam, bunu yapamam diye devamlı uykusuz geceler geçirirsiniz. Halbuki Allah'a tevekkül ederseniz, işi Allah'a bırakırsanız, Allah sizin istediğiniz biçimde o kadar en güzel çözüme ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ama insanlar dünyaya çok önem verdikleri, hayatlarını dünyaya harcadıkları, dünyevileşmiş bir hayatı tercih ettikleri için Allah'a diyor ki dur bakalım Rabbim, evvela ben dünya işimi yapayım, sonra senin işini yapacağım. Allah da onlara diyor ki ey kulum, sen bana yönel, ben senin işini yapayım. Ne dersiniz, hangisi daha kolay? Ne diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Her işte. En basitinden en üst noktadaki planlamaya kadar. Yıllar evvelinden mürşidimizin bir akrabası vardı. Çok güzel kahve yapardı. Biz de dedik acaba nasıl yapıyorsun, bize bir tarif eder misin? Çok enteresan bir cevap geldi. Ben dedi suyu ve kahveyi koyuyorum. Ya Rabbim tadını da sen koy. Ne diyorsunuz? Önemli olan nasıl olduğu değil. Önemli olan o kahveyi içenin ağız tadıyla zevk içerisinde içmesidir. Ona da o tadı koyan Allah ise Allah her şeye kadirdir. En basit olay. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, o her zaman bizimle beraber, yeter ki yaratılış gayemize uygun olarak ona dost olalım, ona kul olalım, onunla birlikte bir hayatı yaşayalım. Bir Allah dostu diyor ki, insanı yaşat ki toplum yaşasın. Çünkü toplum fertlerden oluşuyor.
toplumu teşkil eden fertler mutlu ise o toplum mutlu, huzurlu bir toplumdur. Ama toplumu teşkil eden fertler mutsuzsa ne yazık ki onlar arasında hep kavga, huzursuzluk ve mutsuzluk söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, şu an yaşamakta olduğumuz dünyada ne yazık ki insanlar iç dünyalarında kavga ve huzursuzluk içindeler. Hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyorlar. Aralarında alabildiğine kavgalar var. Sebep, kutsal kitaplardaki barışın anahtarını bilmemeleri. Barışın anahtarı ne? Barışın anahtarı hidayet. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar farklı zaman dilimlerinde Allah peygamberler vazifeli kılmış. Onlara insanların huzur ve mutluluğu meyanında kutsal kitaplar indirmiş. İşte Hazreti Nuh, ona verilen şeriat kitabı. İşte Hazreti İbrahim, ona verilen şeriat kitabı. İşte Hazreti Musa, ona verilen Tevrat. İşte Hazreti İsa, verilen İncil. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, verilen Kur'an-ı Kerim. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, biz bu kitapları inceledik. Ve dikkat edin, yaptığımız bütün konferanslarda tek Kur'an'dan hareket etmiyoruz. Elimizdeki mevcut olan bu dört kitaba göre konuşuyoruz. Dört kitaptaki din aynı din. Ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça dili İslam. Şimdi kısaca hemen bu noktayı nazarından size sunmak istiyorum. Kutsal kitaplara göre din hedeflerden oluşuyor ve vasıtalardan oluşuyor. Şimdi Tevrat'a göre, İncil'e göre, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın barış ve huzur içerisinde insanın yaşaması için insanın yerine getirmesi gereken hedefleri nasıl ayetlerde tarif etmiş onu görelim. Birinci safa Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Nedir birinci safa? Allah'a ulaşmayı dilemek. Neden öyle? Çünkü dikkat edin, Allah kainatı insan için yaratmış. Ama insanı kendisi için yaratmış. Öyleyse bütün insanlar için Allah en üst seviyedeki hedef. Evvel bu hedefe ulaşmak var. Sonra o hedefi yaşamak var. Bu konferansı size misal getirmek istiyorum. Ben buraya Aschaffenburg'dan geldim. İlk hedefim buraya ulaşmak, bu salona ulaşmak. İkinci hedef de bu salonda konferansı icra etmek. Tıpkı bunun gibi her insanın da evvela hedefine ulaşması, Allah'a ulaşması, sonra Allah'ın zatını görmesi söz konusu. Bütün insanlar, yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun, Allah'ın insanlar için vaz ettiği hedef Allah. Evvela ulaşmak, sonra Allah'ın zatını görmek. Hatırlayın bakalım Hazreti Musa, "Ya Rabbim ben seni görmek istiyorum."
Ya Musa, baş gözüyle beni göremezsin dedi. Eğer görmek istersen şimdi şu dağa tecelli edeceğim. Dağa tecelli edince tuz buz oldu. Çünkü bu beş duyu organı ile Allah'ın zatının görülmesi hiç kimse için mümkün değil. Ama Allah'ın zatı görülemez mi? Elbette. Neyle görülebilir? Kalp gözüyle. Neyle görülebilir? Ruhun baş gözüyle. Öyleyse kalp gözüyle bizim Allah'ı görebilmemiz için orayı afetlerden temizlememiz lazım. Bir Allah dostu diyor ki, hane mamur olmadan, yani kalp temizlenmeden o kalp aynasında Allah görülmez. O zaman siz Allah'ı görmek istiyorsanız kalbinizi temizlemeniz lazım. O temizliğe sahip olduğunuz an Allah mutlaka irade tesliminden sonra zatını size gösterir. Başka hangi gözle görülebilir? Ruhun baş gözüyle. İşte şu anda Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın huzurunda. Allah'ı görüyor. Ama neyle görüyor? Ruhun baş gözüyle. Neden öyle diyoruz, emin konuşuyoruz? Çünkü Allah Hazreti İsa Aleyhisselam'ı yanına alırken ruhu vücuduna örtü oldu. Üç vücudun sahibi ama ruh fizik vücuda örtü olunca ruhun kanunlarına tabi olarak yukarıya çıktı. Ve şu anda huzur-i ilahide ruhun baş gözüyle Allah'ı görüyor. Tıpkı İdris Aleyhisselam gibi, tıpkı Peygamber Efendimiz gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Her şeyin size de bize de güzel olabilmesi neye bağlı? Bizim dışımızdaki insanlar için yaşamamıza bağlı. Göreceksiniz ki bir gün Allah muhteşem bir hayat bahşetmiş. Bu dünya bir cennet. Ama gelin görün ki bir cennet olmasına rağmen insanlar bunun farkında değiller, olmamasının arkasında Allah'ın kutsal kitaplardaki kanunlarını bilmemeleri sebebiyle. Bilseler çok şey değişebilir. İkinci safa, mürşide tabiyet, Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Üçüncü safa, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun Allah'a teslimi. İşte Tevrat ayeti, işte İncil ayeti, işte Kur'an ayeti. Öyleyse ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın bütün insanlar için ilk emri ruhun Allah'a teslim emridir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, şu zahiri alemde bir yerden bir yere giderken vasıta kullanırsınız. Ama Allah'a giden yolda vasıtamız kalptir. Kalp ayağıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. Bütün Allah dostları, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tabiinleri, havariler, sahabenin hepsi ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıran, teslim edenlerdir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den zikredilen bir hadis. Benden önceki her peygambere, onun sünnetine uyan, onun emrini yerine getiren,
havarileri, arkadaşları vardı. Dikkat edin. Peygamberin sünnetine uyan, emrini yerine getiren havarileri, arkadaşları var. Ama onlardan sonra onların yerine geçenler, yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapanlar geldi. İşte insanları şeytana teslim eden bunlar. Bunlarla kim eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim diliyle mücadele ederse mümindir. Kim kalbiyle mücadele ederse mümindir. Diğer insanlarda iman yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son Peygamber Efendimiz'e gelene kadar kutsal kitapların kendisine indirildiği peygamberler, onlar ve onlara tabi olan havarileri, arkadaşları Allah'ın kutsal kitaplardaki dini yaşadılar. Örneğin cahiliye adetini yaşayan Arap bedeviler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte Kur'an'ı öğrenip yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. Hazreti İsa aleyhisselam ve ona tabi havariler İncil'i yaşayarak huzur ve mutluluğu yaşadılar. Hazreti Musa aleyhisselam ona tabi olanlar Tevrat'ta 7 sıfayı yaşayarak huzur ve mutluluğa ulaştılar. O zaman reçete belli. Gayet açık ortada. Bakın dikkat edin. Reçete belli. Ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken onları örnek alıp onlar gibi kutsal kitapları öğrenip yaşamamız lazım. Bugün de Hazreti Musa'ya iman edenler, bugün de Hazreti İsa'ya iman edenler, bugün de Peygamber Efendimiz'e iman edenler, insanların %10'dan azı bu kutsal kitaplardaki dini havariler gibi, sahabe gibi yaşayarak huzur ve mutluluk içerisinde bir hayat yaşıyorlar. Ama gelin görün ki her üç dinde de, Musevilerde de, Hristiyanlarda da, Müslümanlarda da insanların %90'dan fazlası dinden sapmış durumda. Kutsal kitaplardaki dini yaşayamıyorlar. Amerika'da mürşidimin yanında bulunurken biz kiliseleri dolaşıyorduk ziyaret üzere. Bir kilisenin başında mermer levha üzerinde bir yazı çok dikkatimi çekmişti. Şöyle yazıyordu: sakın İncil'i kendine göre değiştirme. Sen İncil'e göre değiş. İşte şu anda insanların %90'dan fazlası kutsal kitapları kendilerine göre değiştirenler, zanlarına tabi olanlar, yorumlayanlar. Bu %90'ın içerisinde %10'dan azı da insanları birbirine düşman edenler. Ama sevgili kardeşlerim, tekrar ediyorum, yaratılış gayemiz birbirimize düşman olalım diye değil. Evvela birbirimizi sevelim. Birbirimize kardeş olalım. El ele, gönül gönüle
yardımlaşalım diye Allah bizi yarattı. Martin Luther King'in çok enteresan bir sözü. Diyor ki, biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, kuşlar gibi uçmayı öğrendik, ama kardeş olmayı öğrenemedik. Çok mu zor? Kardeş olmak bir dilek. Tek bir dilek. Bu dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, hepiniz kalbiniz üzerinden Allah'a iletişim halindesiniz. Allah sizinle konuşuyor, sadece siz anlayamıyorsunuz. Ama bir gün kalp hattını siz de tesis ederseniz, kalp üzerinden Allah'la konuşmaya başlarsanız, göreceksiniz ki her noktada sadece Allah sizin yardımcınızdır.

değiştiren faydasız ilmin sahiplerinin insanları birbirine düşman etmesi söz konusu. Tekrar ediyorum, biz insanız, insan. Hazreti Ali'nin deyimiyle ya insan kardeşiyiz ya din kardeşiyiz. Dinimiz tek. İşte İncil'i inceliyoruz. Aynı dini Allah Teala Hazreti İsa'ya vermiş, açıklamış. İşte Tevrat'ı inceliyoruz. Aynı dini Allah Teala Hazreti Musa'ya vermiş, açıklamış. İşte Kur'an'ı inceliyoruz. Aynı dini Allah Teala Peygamber Efendimiz'e vermiş. Bunları biz ezbere konuşmuyoruz. Ayetlerle size gösteriyoruz. İşte az evvelki kutsal kitaplarda insanın tarifi. Öyle farklı dinler yok. Hepimiz aynı dini mensubuyuz, din kardeşiyiz. Hepimiz insanız, insan kardeşiyiz. Öyleyse bir Allah dostunun ifade ettiği gibi gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Herkesin ana lisanı farklı. Ama herkesin evrensel lisanı aynı. Bu evrensel lisan nedir derseniz sevgi. Hiç birbirinizin dilini bilmeyebilirsiniz. Ama yan yana geldiğiniz an, gülücüklerle, tebessümlerle karşılaştığınız an, ha işte bu beni seviyor. Bu kadar basit. Hatta nasıl güzel davrandı ya, bakın. Tebessümle en güzel şekilde beni karşıladı. Yani demek ki evrensel bir lisanı Allah bize teslim etmiş. Sevgi. Ve bütün kutsal kitapların dili sevgidir. İşte İncil'de en çok beni tesir altına alan, ilgilendiren Luka galiba 27-29'da Allah Teala buyuruyor ki düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet okuyanlara iyilik dileyin. Size hakaret edenlere dua edin. Size tokat atan öbür yanağınızı çevirin. Mintanınızı sizden isteyene abanızı esirgemeyin. O zaman görüyoruz ki kötülüğe karşı iyilik. Ama aynı muhteva Kur'an'da da anlatılmış. İşte altına eğer Al-İmran 119'u eklerseniz orada da Allah şöyle buyuruyor. Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Yani siz düşmanlarınızı seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, kitabın tamamına iman edenler, bir de kitabı kendilerine göre değiştirip kısaltanlar. Mesela şu anda İslam alemi, İslam alemi kitabın tamamını bir kenara atmış, sadece İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Sevmü, selat, hacü, zekat, kelime-i şehadet. Bunun içinde hedeflerin hiçbirisi yok. Allah da kutsal kitaplarda özellikle hedefleri bildirmiş. İslam'da niyet amelden üstün. İslam'ın 5 şartı ameldir, vasıtalardır. Ama bu 5 tane vasıtanın içerisinde hedef yok. Niyet yok. Ve niyet amelden üstün olması hasebiyle kıyıya bağlı bir kayın küreklerini devamlı çekiyorlar. Ama birbiriyle kavgadan bir türlü kurtulamıyorlar. İslam aleminde bir bakın bakalım.

0: tarafta kavga, her tarafta huzursuzluk. Halbuki tek bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisini Allah garanti ediyor. Söz vermiş. Allah'ın verdiği sözü değiştirmesi mümkün değil. Kaf suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah katında söz değiştirilmez. Öyleyse görüyorsunuz ki din tek, Allah tek ve bu dinin şeriatı da tek. Nereden biliyoruz? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Nuh'un şeriatı, İbrahim'in şeriatı, Musa'nın şeriatı, İsa'nın şeriatını sana da şeriat kıldık. Yani muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah demiş oluyor ki Nuh Aleyhisselam döneminde biz Nuh'a bu şeriatı verdik. Gemiye binenler bununla amel ettiler. İbrahim Aleyhisselam döneminde aynı şeriatı verdik. İbrahim Aleyhisselam ona tabi olanlar bununla amel ettiler, mutluluğa ulaştılar. Musa Aleyhisselam döneminde yaşayan insanlar bu şeriatla amel ettiler ve mutluluğa ulaştılar. Havariler bu şeriatı tatbik ettiler ve mutluluğa ulaştılar. Sahabe bu şeriatı tatbik etti ve asr-ı saadete ulaştı. O zaman görüyorsunuz ki şeriatlar arasında bir fark yok. İblis bu Allah'ın bize bahşettiği kolaylığı, huzuru ve mutluluğu unutturmuş. Hidayeti unutturmuş ve insanları kutsal kitaplarda yer almayan dine girmiş olan bidatlerle, faydasız ilimle meşgul ettiriyor ve bu üç safayı insanlara unutturmuş. Nedir bu? Bir kere daha izah edeyim. Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Mürşide tabiyet unutulmuş. Ruhun Allah'a teslimi unutulmuş. Ve bu sadece bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Mesela şu anda salonda muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Kalbiniz var. Kalpten ona ulaşmayı dileyin. Çünkü bundan %100 emin olun şu anda Allah kalbinize bakıyor. %100 emin olun bu talep kalbinizde Allah gördüğü zaman işitir, bilir ve görürse mutlak surette Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Benim kazancım ne olacak diyeceksiniz. Kazancın şu olacak sevgili kardeşlerim. Allah'ın senin ruhunu kendisine ulaştırabilmesi, şeytanın pençelerini geçirebildiği nefsin manevi kalbindeki %51 karanlığı temizlemesine bağlı. Bunun manası ne? Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, diyor ki hadisinde, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yolunun daraltılması tek bir dilekle %51. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah kalbinizdeki %51 karanlığı nura dönüştürecek. Kendisi mutlaka yapar. 1 ay, 2 ay, 3 ay, maksimum 7 ay. 7 ay içerisinde kalbinizdeki karanlıkların %51'ini nura dönüştürmek Allah'ın garantisinde. Herkes için. O zaman sevgili kardeşlerim, bu dünyada insanların birbiriyle kavga etmesi mi kolay? Yoksa barış ve huzur içerisinde bir hayat yaşamaları mı? Ne diyorsunuz? Bana öyle geliyor ki barış ve huzur içerisinde yaşamak çok kolay. Çünkü bu kolaylığının garantisi vekili Allah'tır. Ve o devamlı bizimle beraber. O zaman tekrar dönelim. Bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a giden yol sevgiden geçer. Ve şeytanın bize unutturduğu bu üç safhayı bir kere daha tekrar edelim. Ne yapın yapın, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın sizin için tayin ettiği yedi safhayı yaşayan mürşidinize tabi olun. 7-8 aylık süre içerisinde Allah mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Kalbinizin, şeytanın pençelerini geçirebildiği nefsinizin kalbinin %51'inin nurlanmasını Allah garanti ediyor. Geri kalan %49. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz %100 nurdan müteşekkil. Nefsini %100 karanlık. 200'ü karanlık, 100'ü aydınlık. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala bunun yerine ilaveten %51 nuru daha ilave ediyor. Bunun manası ne? 200'de 151 nurun sahibisiniz. Sadece %49 karanlık var. O zaman siz etrafınızdaki birisi nefsine uyarak, şeytana uyarak bilmeden size bir zulmederse %51 nurun sahibi olan siz kolaylıkla affedebiliyorsunuz. Devam ederseniz, bir gün fizik vücut teslimine ulaşırsanız, o zaman kesinlikle bir gün her olayda öfkenizi yutarsınız. Anlarsınız ki muhatabınız evet bir insan gibi görünüyor ama Allah onu Allah'ın mesajını anlayabilmen için karşına çıkartmış. Onun için tasavvuf ehlinin üzerinde durduğu üç şey var. Onunla sözümü bitireyim. Çünkü burada galiba bana ayrılan süreyi çok aştım. Özür diliyorum sizden. Tabii konuları kolaylıkla anlatmak mümkün değil. %51 nurun sahibi olmak mutlak surette hidayeti ve hidayetin yaşanmasını öğrenmek ki kutsal kitaplar bir hidayet rehberidir. Bize düşen istisnasız ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran Allah dostları gibi ulaşmayı dilemek, tabiyeti gerçekleştirmek ve huzurlu mutlu bir hayatı yaşamak. Din tek, şeriat tek, Rabbimiz tek ve bizden istediği huzurlu mutlu bir toplumu oluşturmak. Hepinizin huzurlu ve mutlu günlerde kavgasız gürültüsüz ele gölü güne kutsal kitapların bütününü yaşayarak mutlu bir dünya hayatı peşinden huzurlu bir cennet hayatı yaşamanızı Efendimiz nimetine Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde öyle nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatın idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ümmeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha-i Selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Karaman'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, bugünkü İslam öğretisinde İslam'ın dört kaynağı vardır. Bunlar Kur'an, hadis, yani sünnet, icma ve kıyastır deniyor. Acaba bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bu maddeler doğru ve yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an'da Allah'ın emirleri var. Bu emirleri yerine getirenlerin mükafatı, yerine getirmeyenlerin cezası ve sahabenin bunları yerine getirdiğini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim, diğeri de bu Kur'an-ı Kerim'in tatbikatı, yaşaması olan İslam. Veya başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size iki emanet veriyorum. Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı, ehli beytim. İster hayrikum en teallemel Kur'an desin, ve'allemehu. İster iki emanet bırakıyorum, Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı, ehli beytim. Bunu kesinlikle anlıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim dinin birinci kaynağı, dinin teorisi, kanunlarını içeriyor. İkincisi de bu kanunların hayata tatbiki, yaşaması olan Resulullah'ın sünneti ve Ehl-i Beyt'in hayatı. Yani sahabenin hayatı. Onun dışında kıyas, onun dışında icma, o onların bileceği bir iş. Ama hakikat o ki, Kur'an-ı Kerim iki kaynak bize söylüyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beyt, Allah'ın tayin ettiği mürşid. Bu iki kaynakla teslimleri gerçekleştirerek tevhidi yaşayabiliriz. Dinin de üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, teslim ve tevhid. Vahdet akidesi Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Bu imana mütalik olan kesimi içeriyor. Teslim, ruhun, veşin, nefsin ve iraden Allah'a teslimi ve tevhid, bu teslimleri gerçekleştirenleri vücuda getirdiği tek topluluk. İşte bu topluluk 14 asır evvel muhacirin ve ensardan oluşan sahabeydi. Bugün de aynı hayatı yaşayan birileri olabilir miyiz? Evet. Kur'an-ı Kerim Hicr 9'da zikredildiği gibi enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lahafizun, bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve bu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın muhafazası altında olduğunu bilmemiz ve Allah'ın haccet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmamız gerekir. İster mürşide tabi olmak, ister Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, her ikisinde de o kaynağa ulaşmak bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, ondan sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onlara evvela mürşitlerine ve mürşit üzerinden de Kur'an öğretisiyle teslimlere götürür. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, bütün dünyada İslam deyince İslam'ın 5 şartı akla gelir. İslam'ın 5 şartı açıklar mısınız? Yerine getiren her insan Allah'a teslim olur mu, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı sadece vasıta emirlerden oluşuyor. İslam'ın 5 şartının içerisinde hedef emirler yok. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman öncelikle hedef emirler var. Sonra bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler var. Hedef emirlerin birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Hedef emirlerin ikincisi Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Biri diğerinin sağlaması. Kalben ulaşmayı dilemeyen bir insan devrin imamına tabi olsa dahi o tabiyet ona bir fayda sağlamaz. Ama herhangi bir kişiye tabi olsa dahi kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlak surette Allah Teala onu asli mürşide ulaştırır. Ondan sonra teslimler ve bu teslimlerin neticesi olan tek topluluk. An-Nisa suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için "Kuntum hayrin ümmetin uhricet lin-nas." Siz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Te'amenûne bil ma'rifi ve tenâvenûne bil münker. Ve tu'minûne billah. Yani ma'ruf ve münkerden nehyeden. Öyleyse 7 sabah 4 teslimi yaşayanların görevi ma'ruf ve münkerden nehyetmek. Ama bu ma'ruf ve münkerden nehyetmek bir tek ümmeti oluşturuyor. Allah razı olsun. İslam'ın 5 şartı savun, salat, hacu, zekat ve kelime-i şehadet. Bunların hiçbirisi bizi bir hedefe ulaştırmıyor. İslam'da hedef emirler vasıta emirlerden büyük hedefler, niyeti vasıtalarda ameli ifade ediyor ki niyet yoksa amelin hiç kimseye faydası yok. Bu meyanda şu söyleyeyim, ilimsiz amel hiçliktir. Kişinin ilmi yok, habire amel işliyor, ameller boşa gidiyor. Ama amelsiz ilim de delilik, her ikisi de negativiteyi ifade ediyor ki bunun doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayin-i müşide ulaşıp tabi olmak. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Hazreti Meryem'in filmini izliyordum. Orada Hazreti Meryem'e mabede çalıştığı dönemde herkes el birliğiyle eziyet edip cezalandırıyorlar. Ben de doktorluk mesleğim boyunca herkes tarafından ilk günden dışlanmış ve beni aşırı cezalandırıp küçük düşürdüler. Gecelerce gözyaşı döktüm. Bu durum Hazreti Meryem annemizdeki gibi Allah'ın manevi terbiye etme sistemi midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa buna şükreder. Bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman buna da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yine müminlerin tekrarladığı kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah'ın lütuflarına şükretmek, Allah Teala'nın musibetlerine sabretmek. İşte bu Allah-u Teala'nın mümin kullarının iki halini ifade ediyor. Meryem annemiz de mabede girip de onların bu davranışlarına sabrettiyse, o zaman sabrın sonu selamet, o güzel makama elbette onunla manevi terbiye, onunla ulaşmış durumda. Sabırda Allah-u Teala'nın en üst noktada bize örnek gösterdiği Hazreti Eyyub Aleyhisselam. Şükürde Allah'ın bize örnek gösterdiği Süleyman Aleyhisselam. Hap noktasında Allah'ın bize örnek gösterdiği Nebine Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse hamd edeceğiz, şükredeceğiz ve sabredeceğiz. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, En'am suresi 52. ayette sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma buyuruyor. Bu ayeti açıklayabilir misiniz? La تَدْرُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّا بِالْغَدَاتِ وَاَشِيرُ دِنَ وَشَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَدْرُوْدُوهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ Sabah akşam Rablerinin zatını dinleyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Onları kovarsan o zaman sen zalimlerden olursun. En'am 105'in tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada Allah-u Teala'nın bir sahih söz konusudur. Bu ayet-i kerimede sabah akşam günün her vaktinde Allah'ın veçini, zatını dileyenlerden bahsetmektedir. Allah'a ulaşmak yoktur. Ruhun Allah'a ulaşması mümkün olamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı an ölürsünüz. Safsatasına Allah-u Teala burada cevap vermektedir. Allah-u Teala bu ayette yürüdüğünü ve şevur kullanmış Allah'ın zatını dileyerek dua edenler. Ra'd suresinin 22. ayetinde وَالَّذ۪ينَ سَبَرُوا تَعْوَشَ رَبَّمْ Onlar sabırla Rabbinin zatını dilerlerdir. Onlar sabırla Allah'ın zatına iftika ederler. İsterler, dilerler. Yürüdüğüne aynı şeyi ifade eder. Dilemek, irade etmek, iftika, dilemek, istemek anlamına gelir. Üstelik Allah-u Teala veşi dileme demekle çok büyük bir ölçüyü devreye almıştır. Evvela Allah'ın zatını dilemek, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır ama Allah'ın zatını görmek deyince bu 28. basamağın 5. 6. 7. mertebelerin işaretidir. İnsan, insanı kamil yapan, kemaletin en üst noktasına ulaştıran bir özellik taşır. Kişiyi an cennetinin sahibi yapar. Allah-u Teala burada her iki standardı da ifade etmektedir. Allah'ın zatını dilemekle, yani Allah'ın zatına irade etmek, Rad 22'de hem zata ulaşmayı hem de zatı görmeyi dilemek istikametinde kullanmıştır. En'am suresi 52. ayet-i kerimesi ise Rad suresi 22. ayet-i kerimesi 23. ayet-i kerimesi paralel bir anlam taşımaktadır. Hem Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesi hem En'am suresinin 52. ayet-i kerimesi aynı muhtemayı وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَادَاتِ وَاَشِيرُوا دِنَا وَشَهُمْ مَلَا تَدُوا عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُورِدُ زُنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُتُوا مَا اَخْفَنَا قَلْبُهُ اَنْ ذِكْرِنَا Görüyorsunuz ki insanların ruh insana hayat ve ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Kur'an ayetlerine mukayese edildiği zaman bir safsata, bir hürafe olduğu ortaya çıkıyor. Sahabenin hepsi Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzniniz olsa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Sadece diliyle tövbe istiğfar etmek yalancıların tövbesidir sözünü açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok, çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sadece diliyle tövbe istiğfar etmek yalancıların tövbesidir sözü ne demektir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Araplardan muhalefun geride kalanlar sana mallarımız ailemizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Hayır öyle değil. Allah yaptığın şeylerden haberdardır. Yani şimdi burada kişi mallarımız, ailelerimizi meşgul etti. Bizim için mağfiret dile diyecekler. Yani tövbe ediyorlar. Ama Allah da bu tövbe edenler diyor ki onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani yalan söylüyorlar diyor. Evet, yalan söylüyorlar. Bunun gibi dilin söylediği kalbinde olmayan bir slaytımız var, onu da devreye alırsak. Başka ayetler de var. O zaman Tövbe Suresinin 11. ayet-i kerimesinde sadece diliyle tövbe edip istiğfar etmek, Allah-u Teala bu dilin söylediği kalbinde yok ve onlar yalan söylüyorlar diyor. Maide 41. Ey Resul, ağızları iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar. Yine burada da قَالُ وَمَنَّا بِيَفْوَهِمْ وَلَنْ تُوْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ağızları iman ettiyor ama kalpleri iman etmemiş. Hücret 14. Araplar dedi ki biz müminiz. Kullem tu'minu. Halbuki Müslüman olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü iman kalbinize girmedi. Fetih 11, münafıkun 1. Bütün bu ayetler bize dilinin söylediği kalbinde olmayanların söylediği söz yalandır. Allah'a göre yalan. Ama dilinin söylediği kalbinde olanlar, yani kalben tasdik, dille ikrar edenler. Onlar hakikati söylüyorlar. Allah-u Teala da bunu ifade etmiş oluyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir karşı muhterem hocam, ihlasın kademelerinden olan talepsizlik ve muhatabın ortadan kaldırılması gibi özellikleri açıklar mısınız? Bu kademeye gelmeden de bu özellikleri yaşayabilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Muhatabın ortadan kaldırılması, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında insanlardan gelebilecek her türlü eza ve cefa, zulüm kişinin üzerinden bıraktığı negatif tesir, tortuyu sıfırlayabilmek, o noktada kişi muhatabını ortadan kaldırmıştır. Yani onun yerine Allah'ı koymuştur ve Allah'ı zikrediyor. Negatif tesirin sıfırlanabilmesi, her olayın arkasında Allah'ın hükmünün icra edildiğini idrak etmemiz gerekir. talepsizlik noktasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Ben talep etmeyene talep edenden daha fazla veririm. Öyleyse buradan bir sonuca ulaşırsak Allah biliyor ve Allah'ın en üst seviyedeki kanun, liyakat, mükafat kanunu. Talep etmeyene talep edenden daha fazla veririm. Kimdir talep etmeyen? İradesini teslim eden kişi. O zaman irademizi her teslim ettiğimiz noktada Allah-u Teala çok daha fazlasını verir bize. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, dinde yeminler mi önce geliyor, itaat mi önde geliyor? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer kalu bela gününe gidecek olursak, Allah-u Teala Adem'in İsa'nın zahirinde onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz, Arap 172'de Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela, şehitna, ruh ve fizik vücutta şahit olun. Kıyamet günü kimse bundan haberimiz diyemez. Ama Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi de şöyle: وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاكُمْ أَلَّذ۪ينَ وَسَاكُمْ بِي سُقُلْتُمْ سَمِيْنَ وَاَتَانَ. Hem işittik ve hem de itaat ettik demiştiniz. İşte topluyor Allah Teala, bana yeminler verin, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. Yani Allah Teala, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela diyoruz. Neyse, kalu bela diyen, beni Rab olarak kabul edenlerden, beni sözlerimi işittiğinizde eşitlik diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a itaat ediyor, misak veriyor. Fizik gücümüz Allah-u Teala'ya itaat ediyor, ahd veriyor. Nefsimiz Allah-u Teala'ya yemin veriyor. Yani ruhumuz misak veriyor, itaat ediyor, bana yeminler verin. Öyleyse kardeşimizin suali, yemin mi önce gelir, itaat mi? Burada misak vermek suretiyle önce yemin, sonra itaat. İsak veriyor, itaat ediyor ruh. Ahd veriyor, itaat ediyor. Yemin veriyor, itaat ediyor. Bu ölçü içerisinde olay gerçekleşiyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Kabe'nin tavaf edilmesinde Allah'ın hikmeti nedir? Bu ibadet diğer inançlardan insanlara da Allah'ın bir emri midir? Birlik ve beraberlik açısından bir önemi var mıdır? Elbette dinimiz farklı din değil yani. Allah'ın insanlar için ezeli ve ebedi tayin ettiği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dini ise Kabe'nin temellerini Hazreti İsmail ve babası Hazreti İbrahim yükseltiyorlar. Bakara suresinin 127 128 ve 129. ayetlerine bakacak olursak ne diyor 127'de? İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam beytin Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı. Şöyle dua etti: Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Muhakkak sen en iyi işiten ve bilensin. 28. Rabbimiz bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl. Zürriyetimizden sana teslim olanları ümmet kıl. Hac ibadetinin yerlerini ve kuralını göster. Tövbemizi kabul et. وَاَلِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَاَجْعَلْنِي مُسْلِمَيْنِ لَكَ İkimizi sana teslim olardan kıl. Ve min zürriyetine ve zürriyetimizden de ümmeten bir sana teslim olan bir ümmet kıl. Ve erina menasikena ve bize hac ibadetin yerlerini, kurallarını göster. Ve tub aleyna ente tevvabur rahim. 129 Rabbena ve'abuz fihim rasulen minhum yettu aleyhim ayatina ve'almun kitabe vel hikmete ve yüzekihim enneke entel azizul hakim. Bu ayetler bize bu evrensel kanunun var olduğunu gösteriyor. Ali İmran suresinin 96. ayet kelimesinde de Kabe'nin ezeli bir mabet olduğunu Allah ifade ediyor. İnne evvelel beytin mühdi'a linnâsi ellezî bi Bekke'te mübareken ve hüden lil alemin. Hem mübarek bir yer hem de bütün alemler için hidayet merkezi. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam Tövbe suresi 103. ayetindeki sadaka kelimesini bir olarak düşünebilir miyiz? Bu ayet zekat ve birin nefs tezkiyesindeki önemini anlatıyor diyebilir miyiz? Evet. Tövbe 103'te her namaz Allah'a dua etmek için bir kapıdır. Namazın arkasında ellerimizi kaldırarak ve kendimizi Allah'a vererek Yüce Rabbimize dua ederiz. Burada Allah-u Teala salat, salli kelimesini kullanıyor. Allah-u Teala namaz kılmanın neticesini bizlere bildiriyor. Dua etmek, namaz kılmak kişiyi mutlak surette derecat kazandıran bir ameldir. Ama salat tek başına nefs tezkiyesini gerçekleştirmez. Nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafından nurları toplanmasına sebebiyet vermez. Namazın ve duanın neticesi olarak Allah'a sekineti indirir ve onlar bu sebeple sükunete ulaşırlar. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ve muhterem hocam. Efendimiz ümmetiyle sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum hocam. Bizlere karşı düşmanca tavırlar alan, öfkeli ve dargın olan insanlara karşı davranış biçimlerimiz nasıl olmalıdır? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bize karşı düşmanca tavırları olan insanlarla ilişkilerimiz nasıl olmalı? Bunu en güzel biçimde İncil'de Luka 27-29'da görüyoruz. Davranış biçimimizin nasıl olması gerektiğini. Ne diyor 29-31? Evet. 27-29 İncil Luka. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edene iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanınıza tokat atın, öbür yanınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanızı esirgemeyin. Yani sevgili kardeşlerim hep veren taraf olun. Düşmanlarımız nefretle bize ulaşıyor ama biz o nefrete karşı sevgiyi. Sizden nefret edenler iyilik yapın. Onlar belki düşmanca tavırlar sergiliyor ama biz onlara kötülüğe karşı iyilikle mukabele edeceğiz. Lanet edenler için iyilik dileyeceğiz, dua edeceğiz. Hakaret edenler için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. Allah beni beddua için değil, dua için gönderdi. Allah beni zorlayıcı değil, tebliğci olarak gönderdi. Bunlardan hareketle daima kötülere karşı hayırla mukabele etmemiz neticesine ulaşıyoruz. Allah razı olsun. kötülüğe karşı hayırla mukabil etmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir her an Kur'an, her an Türk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir kere daha bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an'ın ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikir ve nefs tezkiye kademeleri. Birinci sual, zikir deyince ne anlamalı? Aslında zikir deyince Allah'ın isminin ardarda tekrarını anlamalıyız. Çünkü Allah Teala Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: "Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimus salat inne salate tenhevne anil fahşai vel münker ve le zikrullahu ekber." Allah Teala sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et, oku. Kitaptan. Ve namazı kıl. Namaz kötülükten ve fuhşiyattan men eder. Ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. İşte Allah'ın zikrinin en büyük olması, Allah-u Teala'nın insanlar için tayin ettiği mutluluk hedefine ancak zikirle ulaşmamız söz konusu. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de 3 çeşit zikir tarif edilmiş. Cehri zikirde Allah isminin sesli olarak ard arda tekrarı söz konusu. Hafi zikirde sessiz olarak Allah isminin tekrarı söz konusu ki Allah Teala bunu Araf suresinin 205. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. "Fezkur rabbeke fi nefsike تدروان وخيفة بدون جهل من القول بالغدو والأسال ولا تكون من الغافلين." Sabah akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanıyla zikret, gafillerden olma. Gerçekten de zikrin Allah ismiyle olduğunu Allah Teala başka bir ismi Rabbike, Rabbinin ismini zikret. İşte az zikir bu ayet-i kerimede farz kılınmış. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Çok zikir Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi: "Ya eyyühellezine aminu zikrullaha zikren kesire." Daimi zikir Nisa 103: "Ve izâ kadeytumus salâte feskirunallâha kıyâmen kûlen velâ cunûben." Otururken, ayaktayken, yan üstü yatarken hep Allah'a zikredin. Şimdi sevgili kardeşlerim, günümüzde bu zikirlerin hiçbirisi yok. Ne

Ama arkasından da mutlaka zikir gelmesi lazım. Allah'ın indinde 3 tane zikir müessesesi vardır ifade ettik. Namazın, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve zikrullahın beraberce mütalaa edildiği Ankebut 45'i söyledik. Bu kainatta en hayırlı, en çok derece kazandıran, en temiz ibadet zikirdir. Çünkü manevi tekamül zikir merdiveni üzerine bina edilir. Onun ötesinde her şey zikre yardımcıdır. Allah Teala'nın farzı sadece ara sıra zikir yapmak değildir. Daimi zikri farz kılmıştır. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin size amellerinizin en iyisini hadisinde buyuruyor ki en iyisini, en temizini, Rabbinizin huzurunda en temizini ve derecenizi en fazla yükselten, hatta altın ve gümüş infakın takın daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyin mi? Bunu Allah-u Teala'yı zikretmektir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ben size Allah'a çok zikretmeyi emrediyorum. Düşmandan kaçan kişi nasıl bir korunaklı kalenin içerisine sığınırsa, emin olursa, kişi ancak zikrullahla Allah'ın azabından kurtulabilir, emin olabilir. Alimlerin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır buyuruyor. İkinci sual, zikir kavramı ile nefs kademeleri arasında ilişki nedir? İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan bir fizik vücudun, bu fizik vücut nefs ve ruh için bir mekan, Şems-i 7'de dizayn edilen bir nefsin ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibi. Ruh, Allah'ın bizdeki emaneti, 19 sene Hazreti Mücehez ve Allah-u Teala bize üfürdüğü ruh emanetini geri istiyor. İstemesi yine bizim mutluluğumuz içindir. Allah-u Teala insanı çok seviyor ve en sevdiği insanın sadece mutlu olmasını istiyor. İşte onun mutluluğu meyanında doğar doğmaz zatından üfürdüğü ruhu tekrar siz bana geri verin. Ama ruhun tekrar Allah'a dönebilmesi nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Nefsin 7 kademedeki tezkiyesi de fizik vücudun yaptığı zikirlerle mümkün. İşte slaytta gösterebilirsek 15 bin zikirle ruhumuz birinci gök katında. Zikri yapan fizik vücut ama Allah'ın katından gelen fazl-ı rahmet ve selavat kalpteki aydınlanmayı husula getiriyor şekilde gibi. 17 bin zikirler ruh ikinci gök katında. Nefsi levame. Nefsi mülheme 19 bin zikirle ruh üçüncü gök katında. Nefsi mutmainne 21 bin zikir ruh dördüncü gök katında. Nefsteki nurlanma artıyor %35. 23 bin zikirle %35 ruh beşinci gök katında. Nefsin manevi kalbi %35 nurlanmış. 25 bin zikirle ruh altıncı gök katında nefsin manevi kalbi %2 nurlanmış. Ve 33 bin zikirle ruh yedinci gök katında nefsin manevi kalbi %49'la 9 fazılla 7 kademede nefs tezkiye oluyor. Ruh da 7. gök katında 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor.

0: İşte zikir kavramı ile nefs kademeleri arasında ilişki var mı? Var tabii. Allah Teala ezelde nefsten yemin almış, yedi kademede tezkiye olacağına dair. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet-i kerimelerinde Kullu nefsim imâ kesebet rahînetun illâ ashabil yemin fi cennet. Nefsler kazandığı dereceler karşı rehinedirler. Ama yemin sahipleri müstesna. Yemin sahibi yedi kademedeki nefsi tezkiye eden kişidir. Nefs tezkiyesinin başlanabilmesi için mutlaka yedi kalp şartı ve yedi nimetin var olması lazım. Zikrin vücuda getireceği sonuçların en muhteşemi nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi nefsimizin kalbine Allah'ın fazlalarının gelmesi ve yerleşmesi işlemine denir. Zikir arttıkça nefsin kalbine yerleşen fazlalar miktarı %77 artarak devam eder. Bu artışla birlikte nefsimizin bütün negatif faktörleri yavaş yavaş yok olacaktır. Oraya ulaşabilmek mutlaka tasavvufa dahil olmakla gerçekleşir. Allah'ın nefsimizin kalbinde bir birikim vücuda getirebilmesi, %7 tane şey getirebilmesi, yedi kalp şartı ve yedi nimete sahip olmakla mümkündür. Mürşide ulaşmak nefs tezkiyesinin temel vasıtasıdır. Mürşitsiz nefs tezkiyesi yapılabilir. Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Hiç kimse mürşitsiz nefsini tezkiye edemez. Üçüncü sual, zikirle nefs kademelerini geçmek neden önemlidir? Allah-u Teala hepimizi mutluluğun en üst boyutlarına yaşamamızı ulaştırarak yaşamamızı istiyor. Bu hedefe layık olmak için ödememiz lazım gelen bedel zikirdir. Ölçüler hep zikre dayalıdır. Zikir yapan bir insan, zikir yaptığı sürece Allah'ın ön plana almıştır ve kendisi ikinci plandadır. Dünya mutluluğun yaşanması nefs tezkiyesine bağlıdır. Daha hızlı cennete girmek istiyorsanız yine nefs tezkiyesi %100 şarttır. Zikrimizi arttırabilmektir. Allah'ın en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın da en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde buyuruyor ki, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalbin merhameti, göğüslerin selameti ve cömertlikleriyle ulaşırlar. Öyleyse görüyorsunuz ki göğüslerin selameti, göğüsteki hastalıkların tezkiye ve tasfiye ile tamamen temizlenmesine bağlıdır. O halde zikir eşittir teslim, o da eşittir sulh ve sükûne ulaşmak. Sahabe asr-ı saadete bu zikirle ulaştı. Allah razı olsun. Konumuza ilgili hakkımıza sualler yönelttik. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ibadetler arasında birinci sırada gelen ve dinin temeli olan en büyük ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın insana etkileri nelerdir?
2: Çok fazla etkisi var zaten. Tasavvufi bakımdan zikir çok önemli bir şeydir. Hem Allah-u Teala'ya daha yaklaşma yönünde güzel.
3: Huzur verir, ondan sonra sağlık verir. Hiç evin boş kalmaz. Her işin yolu, paran da olur. Her şey rızık, Allah rızık verir.
2: Bir merkebin de en az zikri yani günde 60 tane de 64 tane yanlış değilse zikir çekermiş Allah-u Teala'ya. Yani bir insanın da çok zikir çekmesi lazım aslında. Yani.
4: İnsanları böyle sıkıntılı anlarında rahatlatır. Allah'a daha çok yaklaştırdığını düşünüyorum Allah-u Teala'ya ve zikir yaptığı zaman insanların iç manevi huzuruna kavuştuğuna inanan birisiyim.
1: Peki sizce zikir yapan bir insanla yapmayan bir insanı ayırt edebilir miyiz?
2: Mesela zikir çeken insanlara kalbi daha yumuşak oluyor. Daha kalbi yani zengin oluyor. Her şey bakımından daha böyle geniş bir pencereden bakıyorlar. Ama mesela zikir çekmeyen bir insan da yani tabi bilmediği için tasavvufi bir eğitim görmediği için yani tam bilmiyor yani. Yani da öğrenmesi icap eder.
4: Tabii ki insanları hani konuşmalarından, böyle yaşam tarzlarından şöyle baktığımız zaman işte sosyal yaşantılarına baktığımız zaman ben ayırt edebileceğimizi düşünüyorum.
3: Sikretenle sikretmeyen biri olur mu yavrum? Ona az verir, öbürüne daha çok verir her şeyi. Bak belayı da ona verir, zulmeti de ona verir.
0: Bir sahibini zikir çekmeyen bir insan tasavvufi eğitim görmediği için tam bilmiyor. Zikrin önemi günümüzde yeterince biliniyor mu? Ne yazık ki hayır. Sadece İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor. Ama İslam'ın 5 şartının içerisinde 32 farzın içerisinde 54 farzın içinde zikir farziyetine hiç rastlanmıyor. Zikir olmayınca nefs eskisi mümkün değil. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız mümkün değil. Bizi kuzun şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edilmesi mümkün değil. Yani kısacası zikir yoksa kurtuluşa ulaştıracak olan reçetenin bütün maddeleri 14 asırda tamamıyla yok olmuş. İblis bunu yok etmeyi başarmış. Onun için Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde men yahra'an zikr rahmanin nukayit lehu şeytanin. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Sanki Allah-u Teala görürmüşsünüz gibi yani. Hem Allah-u Teala bize yardım ediyor her işlerinden, her şeyde. Kim Allah-u Teala'ya talep ederse yani ondan yardım isterse tabii ki Allah-u Teala bizim elimizi boş bırakmaz.
3: Allah'a ulaşmak için dua ediyoruz. Her zaman duamızı Allah'tan elimizi açıyoruz. Dua ediyoruz. Her zaman dua.
4: Ya onu gerçekten kalben, madden, manen, her türlü yani sevmek.
1: Bütün Allah dostlarının yapmış olduğu ortak Allah'a ulaşma duası var. Bu tür dualarda bulunuyor musunuz?
2: Tabii ki de inşallah yani o makamı daha tam elde edemiyoruz yani. Veli zatlar daha çok yani onlar çokça ilimleri var yani. Bizim ilmimiz yani onlar kadar yani hiçbir zerre miktarı kadar. Yani tabii ki herkes ulaşmak ister de yani ama çok ama elde etmem yani daha çok çaba elde etmemiz lazım yani.
3: İsteriz tabii. Niye istemeyeyim? Ay istemez miyim? Benim gözlerim doldu şimdi. İstemez miyim?
4: Tabii ki. Tabii ki kim istemez ki? İnsan yaradanına kavuşmak, yaradanıyla birlikte olmak istemez.
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
2: Ben de bütün ermiş evliyaların gibi.
4: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Beni de sana ulaştır Allah'ım.
0: Sahabe biz Allah'a ulaşmak konusunda o makamı daha tam elde edemiyoruz. Beni zattanın çokça ilimleri var. Bizim ilmimiz zerre miktarı kadar bunların olamaz. Allah'a ulaşanlar ilmi çok olanlar mıdır? Hayır. Yani bir tek dilektir Allah'a ulaşmak. Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Kimdir bilenler? En alt seviyede Allah'a ulaşmayı dileyenler. Çünkü Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesinde وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Allah'a yönel, Rabbinize yönelin, ruhunuzun Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce Allah'a teslim olun, ruhunuzu, beşenizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız. Ama bu dileğin sahibi olmayanlar, onlar nefsinin hava hevesine uyanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yunus 7-8. Onlar hangi ayeti görsene iman etmeyen, irşad yolunu tutmayanlardır. Arap 146-147 ve Câsiye 23'te hevasına tabi olan hasaları engelli olan insanlar. Ötesi de var mı? Var tabi. Hac 8'de minen nâsi men yekûlu amennâ ve minen nâsi men yücadili fillâhi ve gayri ilmin ve lâ hüden ve lâ kitâbin minir. İnsanların Allah yolunda tecrid edilmeleri Allah'ın verdiği ilimle gerçekleşir. Ama cehalet ilim sahibi olmak arasında köprü kesinlikle bir dilektir. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediğimiz anda Allah Teala derhal kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Allah Teala bir taraftan o kişiyi ilimle tecrid ederken öbür taraftan da onun iç dünyasında, dış dünyasında onu Allah'a ulaştıracak olan bütün şartları gerçekleştirir. Bu kişinin devamlı ilminin artması ancak ve ancak zikrin artışına bağlıdır. Allah Resulü faydasız ilimden Allah'a sığınırım buyuruyor. Kimdir bu faydasız ilmin sahipleri? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, hevasına tabi olanlar. Onun için Allah Teala ayet-i kerimede وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ يَلْمِنْ Allah'la mücadele eder. İlmi yok. İlmi olmadığına rağmen Allah'la mücadele eder. وَلَا هُدَنْ bir hidayetçisi tabi değil. وَلَا كِتَابٍ مِنْهُ ve nurlu bir kitaba, mukaddes bir kitaba, Allah'tan gelen bir kitaba dayanmadan sadece zanıyla Allah'a karşı mücadele ediyor. O يَتَعُونَ كُلِّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ O inatçı şeytana tabi olan birisidir. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte deniyoruz. Allah razı olsun.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Hocam benim sorum Esma-ül Hüsna çekerken yapmış olduğumuz zikrin nefsin temizlenmesine faydası var mıdır? Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar Muhterem Hocam.
0: Evet vardır. Çünkü Esma-ül Hüsna da bir zikirdir. Ama Allah isminin ard arda tekrarı bütün nefsin afetlerine %100 tesir ederken diğer esmalar ait olduğu alan içerisinde sadece geçerli. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın 99 tane esması geçer. Allah-u Teala Araf suresinin 180. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. En güzel isimler Allah'ındır. Ona onunla dua ediniz. Allah'ın isimlerini saptırmaya terk et. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala da emrediyor. Esma-ül Hüsna'dan birini çekiyorsak o esma ile alakalı olan nefs afeti hangisi ise sadece onda değişme olur. Örneğin sabırsızlık afeti es-sabır esmasını çekiyoruz. Fazilet o zaman sabırsızlık afetimizi azaltır. Fazilet orada gene nefsimizin kalbine yerleşir ama bütün afetlerde değişiklik oluşturmaz. Allah kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi için en çok kullandığı isimdir. Zikrullah'ın temelini bu kelime teşkil eder. Bu isim nefsimizdeki 19 afetin hepsine birden tesir etmek yetkisinin sahibidir. Hepsinde azaltmalar vücuda getirecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala yapılan zikrin kalpte kalıcı olabilmesi ve bizi huzursuz eden ve mutsuz eden nefsimizi gün be gün temizleyebilmesi için Allah'ın tayin etmiş olduğu bir mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yolumun lideri yani Allah-u Teala zaten o bizim ilahımızdır. Hani peygamberlerden sonra zaten veli zatlar geliyor. Hani bizim de hani bir mürşide bağlanmamız lazım.
4: Yani mürşit Allah-u Teala'nın yolundan gider. Onun ilmine işte onun söylediklerini yapıp söylemediklerinden uzak duran insan.
2: Bütün evliyalar hepsi aynıdır ama tabii ki insanın muhabbeti hangisini, hangi evliyaya daha çoksa ona bağlanması lazım yani.
1: Günümüzde de var mıdır?
3: Vardır tabii. Olmaz hacı var, olmaz olur mu? Her tarafta var.
4: Bu kadar kötü olan bu dünyada bu iyiler olmasa hep denir ya dünya iyilerin yüzü suyu hürmetine ayakta diye. Allah-u Teala da zannediyorum ki dünyayı o iyilerin yüzü suyu hürmetine ayakta tutuyor.
1: Onları sizce nasıl bulabiliriz?
2: Ziyaret ederek rabıta şeklinde de bulabiliriz aslında.
4: Her şeyi dost doğru yaparsak eğer mutlaka ulaşacağımızı düşünüyorum. Bir şekilde ulaşırız. Rüyamızda görürüz en azından.
1: Biz eğer hacet namazını kılıp Rabbimizden kendi mürşidimizi sorarsak bize göstereceğini açıklıyor.
3: Sorunlarım olmasa niye yapmayayım ben?
4: Onları görebiliyorsak, Rabbim onları bize görmeyi nasip ediyorsa zaten bizde de bir şeyler var demektir.
0: Bir misafirimizin rüşit konusunda Rabbim onları bize görmeyi nasip ediyorsa zaten bize de bir şeyler var demektir. Allah'ın mürşitlerini herkes mürşit olarak göremez mi? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse mürşidin görülmesi imkansız. Allah-u Teala وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ Sabır ve namazla yardım isteyiniz. اَنَّ عَلَى كَب۪يرَتٍ Ama zordur. Kimler için zor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. اِلَّا عَلَى الْخَرْشِينَ Ama huşu sahipleri için değil. İşte huşu sahipleri kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenler onlar işitenlerdir. Ulaşmayı dilemeyen birinin Allah'a açılması gereken bütün kapıları kapalıdır. Gözler kördür, kulaklar sağırdır, kalpler dilsizdir. İrşad makamına baktıkları zaman ulumlu alanede bir insan olarak görürler, onu müşrit olarak kabul etmezler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun da işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da Rahim esması ile tecelliye başlar. Baş gözü mürşidi herhangi bir insan olarak değil, mürşid olarak görmeye başlıyor. Kişi irşad makamının söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya başlıyor. Ve bütün Allah'a açılan sistemler açılıyor. Kişi mürşidi mürşid olarak idrak ediyor. Öyle olunca da Arap suresinin 190 8. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz Arap 198'de? اِنْ تَدْعِيُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا Onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Onları sana bakar görürsün, onlar görmezler. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cappur hocam. Hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cappur hocam, müsaaden olursa size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Zikir yapan bir insanın nefsine uyması mümkün olabilir mi? Cevabınız için Allah sonsuz kere razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselamun rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak. Zikir yapan bir insanın nefsine uyması mümkün olabilir mi? Başlangıçta nefs afetlerle dolu olduğu sürece şeytanla devamlı işbirliği halindedir. Şeytanın telkinleri altında yanlışları yapmanız her zaman mümkündür. Şeytan karanlıkları nefsinin kalbinde iman kelimesinin çekim gücünü azaltabilecek olan bir etkinin sahibidir. Ama eğer zikrederseniz nefsinizdeki afetler azaldıkça yerlerini Allah'ın nurları olacaktır. Ama henüz nurlanmayan kalbin öbür kısmı mutlaka şeytana açık olacaktır. Zikir devam ettiği süre içerisinde şeytan nefsinizin kalbine bir damla bile karanlık gönderemez. Allah'tan inen rahmet, fazl ve selavatla nurları nefsinin kalbinizi bütünüyle doldurur. Ama zikri bıraktığınız zaman ki onun için Allah Teala daim zikri farz kılmıştır. Daimi zikirde şeytanın kapısı zikirle kilitlidir. Onun için Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz tezkiye için şeytanın vücuda giriş yoluna daraltınız ve tasfiye için şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İşte şeytanın kapısının zikirle kilitlenebilmesi daimi zikirle mümkündür. Kişi daimi zikre ulaşmadan zikir yaptığı zaman tabii ki olmaz. Ama zikir bıraktığı zaman tekrar mühür Allah'ın kapısını kapatır, şeytanın kapısı açık ve kalbin nurlanmayan, fazıllarla dolmayan kısmına şeytan yine tesir eder. Yine tekrar kişi günah işlemeye başlar. Ne zamana kadar? Daimi zikre ulaşana kadar. Daimi zikre ulaştığı an artık 24 saat şeytanın kapısı kapalıdır. Artık şeytan o kişiye asla tesir edemez. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, Hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta amirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.
7: Fatiha ma's salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Hamd ile şükür ederiz. İster pazar sohbetleri, ister her an Kur'an, her an mutluluk olsun, konferanslarımız olsun. Tek bir hedef var. Allah'ın ayetleriyle Allah'tan bahsetmek, insanları Allah'a davet etmek ve bu davetin neticesinde de bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin tanıtılması, bilinmesi ve nefsimizin tezkiye ve tasfiye ile en zirve noktada mutluluğu yaşamak hepimizin şiarı, temel hedefi olması lazım. Hepimiz bu gaye ile beraberiz. Bu gayeyle pazar sohbeti ve diğer sohbetlere iştirak ediyoruz. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisini zikretmeden evvel Allah-u Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Zümer 53'te قُلْ يَا عِبَادِي أَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسُهُمْ لَا تَقْنَتُمُ الرَّحْمَةُ اللّٰهِ Ey nefislerine karşı haddi aşan kullarım! Ey çok günah işleyen kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Bütün günahlarınızı Allah Teala mağfiret etmeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta ayet-i kerimede Allah'ın rahmeti söz konusu, diğer tarafta da nefsimize uyarak İşlediğimiz günahlar söz konusu. Şeytan bu noktada ne yapıyor? Geliyor bize günahları göstermek suretiyle. Bu kadar günah işleyen kişi artık senin için kurtuluş ümidi yok. Sen bittin. Şeytan bize daima işin karanlık tarafını gösteriyor ve bizi kendisiyle birlikte cehenneme götürmeye çalışıyor. Ama Allah Teala da buyuruyor ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Mesela bir insan ne kadar günah işleyebilir? Kainat kadar. Hepimiz kainatın bir küçük kopyasıyız ve kainat kadar günah işlediğimizi düşünelim. Ama Allah'ın rahmeti bütün kainatı kuşatmıştır. Yani günah mı büyük, onun işlediği günah mı büyük, yoksa o günahı tamamen temizleyen Allah'ın rahmeti mi daha büyük? Allah'ın rahmeti ne diyor? Benim rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor. Yani Allah'ın kanunu bu. Öyleyse insanlar hangi günah işlese işlesin, kesinlikle hiç kimsenin Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi lazım. Mesela bugün çok kardeşimiz şeytandan korkuyorlar, cinlerden korkuyorlar vesaire. Halbuki bu mukayesede korkulması gereken varlık kim? Şeytan mı, biz mi? Şeytanın bizden korkması gerekir. Çünkü Allah bizimle beraber ve Allah bizimle beraberse kesinlikle Allah bizden yana. O zaman Allah bizden yanaysa şeytan bize galip gelebilir mi? İmkansız. İşte Allah Teala bizden ne istiyor? Kendisine güvenmemizi, tevekkül etmemizi istiyor ki bu noktada şeytan ne yaparsa yapsın asla. Mesela birçok kardeşimiz doğal olarak Allah fizik ötesini onlara gösteriyor. Şimdi şu anda eğer bir gözlük size verseydi, bu gözlükle siz insanların bu dünyadaki halini, röntgenini çekebilseydiniz, çeşit çeşit insan görecektiniz. Belki size kötülük yapmak kastıyla sana gelen insanı da görecektin ama şu anda göremiyorsun. Allah onu örtmüştür. O içinde sana karşı o kötülüğü saklıyor. Fakat fizik ötesine geçtiğiniz an şeytanı da görebilirsiniz. Şeytanın uşakları olan cinleri de görebilirsiniz. Her türlü şey görebilirsiniz. Ama bu görüntü size illa üstünüze geliyorsa zarar verecek manasında değil. Şu anda yoldan geçen birisi. Diyelim ki Allah onun durumunu bize gösterdi. O hakikaten hain birisi. Öyle kabul ederim. Fakat yoldan geçiyor ya, bana ne şey var yani. O geçiyor, kendi bir hedefe doğru gitmişti vaziyette. Ama kardeşlerimiz görünce ne oluyorlar? Korkuyorlar. Korkuyorlar yani, aslında normal görüntü. Dolayısıyla ben kardeşlerimize şunu söylüyorum. Fizik ötesi negatif görüntüler, film seyrettiğiniz an filmde gördüğünüz bir kobra yılandan kaçar mısınız? Koltuğunuzu terk edip kapıya yönelir misiniz? Hayır. Sadece seyrediyorsunuz. Hatta onu da kardeşlerimize şunu söylüyorum. Onunla da meşgul olmayın. Yani ne yapın? Sizin konsantre olmanız gereken tek bir şey var, zikir. Şeytanı da görseniz Allah Allah Allah, cini de görseniz Allah Allah Allah, ağacı da görseniz Allah Allah, fizik ötesini, fizik yerini ne düşünürseniz düşünün, ne demeniz lazım? Allah Allah Allah Allah yani. Çünkü Allah Teala bize bu görevi vermiş. Bu görevi verdiğine göre bizim vazifemiz bu. Bizim vazifemiz Allah Teala gidin onları seyredin, bak sizin halinizde ne yapıyor, ne ediyor. Veya bu şekilde bir görev biz edinmedik. Sadece beni zikredin, geri kalan kısmını size ait değil. Mesela kul diyor ki, ya Rabbim diyor, ben işimi yapayım şu dünyada. Ondan sonra senin işine geleceğim. Allah Teala diyor ki, sen benim işimi yaparsan ben senin işini yapacağım. Şimdi hangisi daha şey? Allah diyor, Allah'ın işini yapmak ne demek? Allah'ı zikretmek demek. Allah'a deyin bakalım. Allah diyeyim bakalım.
1: Allah.
0: İşte siz buna konsantre olduğunuz an, devamlı bu zikri yaptığınız an, sizinle alakalı ihtiyacınız olan ne varsa Allah-u Teala gerekli sistemleri gerçekleştiriyor otomatik olarak. Öyleyse işimiz çok mu kolay yoksa bana mı öyle geliyor? Efendimiz ne diyor? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimeye paralel Peygamber Efendimiz'in buyurduğu hadis-i şerif şöyle. Kafir olan Allah'ın rahmetini tam olarak kavrayabilseydi. Yani kafir, günahkar, mücrim olan kişi. Eğer Allah'ın rahmetini tam olarak kavrayabilseydi, asla Allah'ın rahmetinden ümit kesmezdi. Onun cennetinden asla ümidini kesmezdi. Neden öyle? Çünkü cennete neyle girilir? Allah'ın rahmetiyle. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse cennete giriş neyledir? Allah'ın rahmetiyledir. Ve kafir Allah'ın rahmetinin nasıl bütün kainatı kuşattığını bilseydi hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden ne yapmazdı? Ümidini kesmezdi. Dolayısıyla günahınız ne olursa olsun, mesela bir misal veriyor Allah Resulü ki biz de idrak edelim, hayatımıza tatbik edelim. 99 kişinin katili. Yani Allah Teala ayetlerde diyor ki kim bir başkasını haksız yere öldürürse cezası cehennem. Bu değil bir kişiye öldürmüş 99 kişinin katili. Ama bir şey daha biliyor bu. Kur'an'daki ayet-i kerimede kim Allah'a ulaşmayı dilerse kesinlikle işlediği bütün günahları Allah Teala ne yapıyor? Örtüyor. Bu kanunu da biliyor. Dolayısıyla bu dileğin sahibi olan kişinin ilk uğraması gereken yer ne? Tövbe kapısı. Onu da biliyor çünkü. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi etrafındaki ya diyor ben 99 kişinin katiliyim. Ben tövbe edersem Allah benim tövbemi kabul eder mi? Bir tane emaniyeci diyor ki ya sen bitmişsin sen. Sen daha ne? Senin kurtuluşun imkansız. Onu da orada öldürüyor. Yüze tamamlıyor. Ve devam ediyor arayışa. Ben diyor tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bütün bunlarla tabii anlatıyoruz. Siz gidin adam öldürün diye değil yani. Egzecere misal olarak anlatıyoruz. Allah'ın kanunları nasıl işliyor? Onu idrak edebilmek için. Ve devam ediyor. Bir başka Allah dostuna gidiyor. Diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bu kişi tövbenin farkında. Yani 12 tane ihsanla Allah'ın kendisi için tayin etmişin önünde tövbe ettiği takdirde Allah mutlak surette onun bütün günahlarını ne yapıyor? Sevaba çeviriyor. Ya sevgili kardeşlerim, doğan insan tamam, hiç günahı da yok, sevabı da yok. Ama mürşid önünde tövbe eden insan günahları sıfır, fakat o güne kadar işlediği günahlar ve sevaplar miktarınca neyi var? Sevapları var, yani aradaki fark bu. Ve kafir olan Allah'ın rahmetini idrak edebilseydi kesinlikle Allah'ın rahmetinden ümit kesmezdi. Yani cennetten ümidini kesmezdi. Cennete giriş o kadar kolay ki sadece ve sadece bir dilek. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz başka hadisinde ne diyor? Allah beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. Lanet, kişi işlediği günahı yüklendiği gibi başkasının delaletine sebep olduğu insanların günahlarını da yüklüyor lanet. Mesela şeytan lanetliklerden. Şeytan sadece nefsine uyduğu için kendi günahları yok. Yoldan saptırdığı, Allah'ın yolundan saptırdığı bütün insanların da günahını şeytan yüklenmiş mi? Evet, bu sebeple şeytan hangi zaman dilimini incelerseniz inceleyin, en günahkar kul kimdir? Şeytandır. Ne kadar cehenneme giden kişi varsa, o cehenneme giden kişilerin hepsinin günahları ne yapmıştır? Yüklenmiştir. Onların günahları da var. Yani şeytan devrede değilse, mesela Allah'a ulaşmayı dilediniz, henüz nefsinizin afette %98 nedir? Karanlıklar içerisinde. Ama Allah Teala diyor ki şeytanın sizin üzerinizde bir sultanlığı yok. Afetler var, sultanlığı yok. Çünkü Allah Teala şeytanın üzerimizdeki tesirini sıfırlıyor. Sıfırladığı an kesinlikle afetler bir şey yapamıyorlar. Var ama yapamıyorlar. Öyleyse nerede şu zahiri alemde bir yanlış içerisindeysek, burada bizi aktif hale getiren kimdir? Şeytan. Onun için İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Allah hep doğruyu söyledi. Ben de vaat ettim size ama ben hep yalan söyledim size. Sevgili kardeşlerim, iki tane durum söz konusu. Bir, Allah'ın doğruları. Bunlar kutsal kitaplarda Allah'ın sözüdür. Bir de insanların yalanları. İnsanların yalanları, insanların zanları. Yani siz Kur'an-ı Kerim'e hangi noktada tabi değilseniz neye tabisiniz? Zanna tabisiniz. Allah Teala ayet-i kerimede 7 tane ayet-i kerimede onlar zanlarına tabirler. Zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. Mesela zancılar kimlerdir? Diliyle alim, kalbiyle cahil olan insanlar. Bunlar da konuşuyorlar din adına. Ama bunlar farkında değil, zanlarına tabi oldukları için insanları ateşe davet ediyorlar. Ancak ne zaman farkına varacaklar? Ölünce. Ölünce her şey ayan beyan olacak. Öyleyse Allah'a çok hamd edip şükretmemiz lazım. Günahımızın büyüklüğü ne olursa olsun, biz Allah'ın emrine itaat ettiğimiz takdirde Allah bana diyor ki ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz an yerlerle gökler arası kadar günahınız dahi olsa Allah Teala bütün o günahları örtmeye hazır mı? Evet, kanunu şu. Enfal 29. Ya eyyühellezine amenü intettekullaha, eğer takva sahibi olursanız yecallekum furkanen. Size furkanlar verir ve yukefe ankum seyyatikum ve bütün günahlarınızı örter. Kainat kadar günahınız olsun. Tamam. Ama siz Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğunuz an Allah'ın verdiği söz o günahların hepsinin miktarı kadar size sevap vermek ve böylece günahlarınızı sıfırlamak. E zaten insanı cehenneme götüren şey ne? Günahları sebebiyle. Günahlar sıfırlandığına göre tek bir dilekle herkese Allah Teala cenneti garanti veriyor. İşte Allah Teala Ankebut 5'te bu sebeple garantiyi veriyor. Kur'an insanlar için bir mutluluk davetesi. Gelip hidayetçi bizi Allah'a davet ediyor. Daveti dilememiz halinde mutlak surette cennet bizim. Kur'an bir saadet reçetesi. Reçeteyi kimden alıyor insanlar? Doktorundan. Mürşitlerin hepsi bizim için Allah'tan tayin edilen nefs hastalıkların doktoru mu? Evet. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi herkese 3 tane cennet, dünya saadetin yarısını Allah garanti ediyor mu? Evet. Saadet davetisi, saadet reçetesi ve saadet garantisi. Ve şimdi Allah Teala En'am 160'ta bir kul İslam'a girer, bunda samimi olursa, daha önce yaptığı bütün hayırları Allah lehine yazar. Yani öyle kanunlar da hep kulların lehine. İşlemiş olduğu bütün şerleri de affeder, örter. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür. Yaptığı her hayır için en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazdırır. İşleri her bir şer içinde Allah affetmediği takdirde sadece bir günah yazdırır. Öyleyse kanun ne kadar muhteşem. Şerler için daima birebir, şerlerde artım yok. Ama kim ki henüz Allah'a ulaşmayı dilemiş ama müşriklere tabi değil. Bir hayır işlediği zaman nasıl işlem görüyor o kişinin hayrı? 1:10. Ama mürşidine tabi oldu. O zaman ondan 100, 200, 300, 400 ve 700'e kadar Allah Teala istisnasız derecat artımında bulunuyor. Yani Allah Teala vaaz ettiği kanunlar lehine, hatta şunu söylüyor Rabbimiz Peygamber Efendimiz'in hadislerinde. Kul şerre niyet etti. Ama yapmadı. Allah Teala ona kesinlikle derecat kaybı yazmaz. Yani Allah'ın indinde düşünce suçu yok. Niyet etmiş. Ama işlememiş. Kulum kötü bir amel yapmak isteyince şu anda ekranda görüyorsunuz. Onu yapmadıkça yazmayın. Meleklere Allah'ın emri bu. Yapınca onun aleyhine sadece bir günah olarak yazın. Ama benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu, onun lehine bir sevap yazın. Yani düşündü ve tabii sonunda yapmadı ve de benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu onun lehine sevap yazın. Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince yapmasa bile onun lehine bir sevap yazın. Eğer onu yaparsa en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazın. Daha sonrası daha 700'ün üstünde. Daha sonra daimi zikre ulaştığı zaman hesapsız. İhlasa ulaştığı zaman sonsuz. Salaha ulaştığı zaman ecrün azim. Yani her şey kulun lehine. Sevgili kardeşlerim, hepimiz dünya hayatında Allah'ın üniversitesinde hayatımızı sürdürüyoruz. Ben Allah'ın okuluna devam etmiyorum, ben istemiyorum diye bir lüksümüz yok. Kesinlikle dünya hayatına gelen herkes kaydını nerede görüyor? Allah'ın üniversitesinde. Ama Allah'ın üniversitesinin de ne diyor mesela bazen işte okul öncesi dönem çocuklar için. Bizim için de okul öncesi dönem çocuklar için ne zamana kadar var? 15 yaşına kadar o dönemi yaşıyoruz. Ve bu dönemde biz yaptığımız her iyiliği Allah Teala lehimize yazıyor. Şerleri ise dikkate almıyor. Ama ondan sonra da işte bu devre giriyor, üşürmeme devreye giriyor. Biz bir şer düşündük. Ama yapmadık. Derecat kaybı yok. Şer düşündük, yapmadık. Bir de Allah'ın rızasını düşünerek terk ettik. O zaman Allah Teala bize yine derecat yazıyor. Ama eğer bir hayır düşündüysek en az mutlaka yazıyor derecat. Yaparsak 1'e 10 ve daha sonra 1'e 700. Allah'ın üniversitesinin not sistemi böyle. Allah Teala bu şekilde insanları amel defterinde değerlendiriyor, notlandırıyor. Böyle düşününce aslında İnsan idrak ederse sınıfta kalmak olabilir mi? Hiç mümkün değil. Bir kere her şeyden evvel ilk 15 yıl Allah Teala devamı bizi hazırlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Diyor ki ilk 7 yaşında 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. 7 ile 14 yaş arasında da onlarla birlikte yapınız. İnsanoğlu neden etkilenir? Toplumun tesirinde kalabilir. Anne baba tesirinde kalabilir. Arkadaş tesirinde kalabilir. Vesaire. Bütün bunlar hepsi o kişiyi etki eden faktörler. Ama bütün bunların hepsinin negatif olduğunu düşünelim. Yani toplum öyle bir toplum ki bütün Allah'ın emirlerine isyan ediyor. Yasak olan fiilleri işliyor. Böyle olunca akıl doğal olarak neyi kabul edecektir? Nefsinin taleplerini. Anne baba öyle düşünün ki şirkte. İşte çocuk diyor ki ya Rabbim diyor annem babam şirkte, annem babamın günahları sebebiyle beni telef mi edeceksin? Hayır, bu da yok, mümkün değil. Arkadaş keza öyle. Sonunda Allah Teala burada da kesinlikle insanlara öyle bir güzellik ayarlamış ki ne olursa olsun tek başına toplumun hepsi negatif olsun, anne baba tamamen kişiyi şirkte bıraksın ve arkadaş çevresi kötü olsun. Bulaşmayı dilediği takdirde bütün bu negatiflerin içerisinden Allah onu kurtarıyor mu? Kesinlikle. Sadece bir dilek. Allah'a dileyecek. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah şöyle buyuruyor, diyor ki bana güvenin. Bu kainatı yoktan var eden benim. Bu kainatın sahibi de benim. Ve nerede olursanız olun, ben sizinle beraberim. Siz sadece bana yönelin, benden isteyin. Göreceksiniz ki mutlak surette bu dünya hayatını ben size cennet kılarım. İşte bu açıdan Allah'ın kanunlarını bilmek hepimize bir farz görev olarak düşüyor. Çünkü biz eğer Allah'ın kanununa göre hayatımızı yaşamazsak, devam ettirmesek, kendi kafamıza göre bir hayatı yaşasak bizim kurtuluşumuz mümkün değil. Kurtuluşumuz Allah'ın vahiyledir. Zanlarla değil. Onun için zancılardan önce öğrenin. Şimdi sevgili kardeşlerim, kişi ne zaman bu yaptığı yanlışların farkına varabilir? Cevabı gayet açık. Nerede, hangi ayette yazıyor? Secde 11 ve 12'de. Secde 11'de vazifeli ölüm melekleri gelip bizi öldürüyorlar. Ölümle olay nedir? Ölümle Allah'ın zatından üfrelen ruh bizden ayrılıyor. Vazifeli melekler yedeğini alarak Allah'a götürüyorlar. Geri kalan fizik bedenimiz ve nefsimiz. Fizik bedende ne oluyor? Toprağa, taputun içerisine giriyor. Nefsimiz öyle bir yapı ki burada bizimle beraber, kabirde de bizimle beraber, cennet cehennem hayatında bizimle beraber. Yani nefsimizin bizi bıraktığı bir durum yok. Muhterem Efendimizin söylediği, nefsimizin bizden ayrıldığı nokta bayılma hali, uyku hali ve ölüm hali. Bu hallerde nefs bizden ayrılıyor. Ve bütün işlediğimiz sıkıntıların, mutsuzlukların arkasında ne var? Nefsimiz var. Nefsi de ayartan, nefsi de kötü yönde kullanan kim? Şeytan. İşte Allah-u Teala bu açıdan dinde bize nefsimizi tezkiye ve tasfiye etme görevini vermiş. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani nefs evvela tezkiyede kontrol altına alınıyor. Tasfiyede tamamen temizleniyor. 19 tane faziletin sahibi oluyor. İşte ölüm melekleri gelip mütevaffa kıldıkları zaman kişi Allah katında nasıl bir durumda olduğunu anlıyor, idrak ediyor. O zaman ne diyor? Allah'a diyor ki ben çok şey kaybettim. Beni tekrar dünyaya geri gönder. 7 ayet-i kerime bunu söylüyor bakın. Ayetlerde kafir olanlar, ulaşmayı dilemeyenler, kayıplarını ölüm sırasında anlıyorlar. Allah Resulü, kabir ya cennetten bir bahçe ya cehennemden bir çukur. Her halde kişi anlıyor. İşte Enam 77'de o zaman keşke biz geri döndürülseydik. Kim diyor bunu? ulaşmayı dilemeyenler. Araf 53'te veya dünyaya döndürmüş olsaydık yapmış olduklarımızdan daha başkasını yapardık. İbrahim 44'te Rabbimiz bizi yakın bir şeye kadar, süreye kadar ertele, öldürme. Biz senin davetine icabet edelim ve Resullerine tabi olalım. Allah'ın davetine Allah'a ulaşmayı dileme. Resul ne? Resul de Resul'e tabi olma. Bakın ayetler gayet açık. Müminin 99 ve 100. Rabbim beni geri gönder. Ölmüş olan bir insan ne diyor Allah Teala'dan? Beni tekrar dünyaya geri gönder. Terk ettiğim salih amel işlerim. Yani ölen bir insanın en çok pişman olduğu şey nedir? Bu dünyada zikirsiz geçirdikleri zaman. İşte Müminin 99 ve 100 bunu söylüyor. Secde 12. Secde 12'de ne diyor? Melekler emaneti alıyorlar ve mücrimler, yani günah işleyenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Farkına var, keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek Rabbimiz biz gördük, işittik, dünyaya geri gönder bizi. Demek ki ölüm sırasında gözünden perde kaldırıldığı zaman kayıplarını anlıyorlar mı? Evet. Rabbena ebsirna, gördük, semeyna, işittik, fercina, bizi tekrar dünyaya geri gönder. Dünyaya niçin gelmek istiyorlar? Ni'mel salihan, salih amel işlemek üzere. Secde 12'de onu söylüyor. Salih amel yapalım. Fatır 37'de onlar orada feryat ederler. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Cehennemdeler bunlar. Bunlar cehenneme girmişler. Buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Bakın ölen insanların hepsinin pişman olduğu şey nedir? Salih amel. Ve Mümin 11 keza öyle. Bu dünyaya gelip de pişman olmayan kimse var mı? Hayır. Herkes pişman oluyor. Kötülük işleyen kişi neye pişman oluyor? Vazgeçmediğine. İyilik işleyen kişi neye pişman oluyor? Arttırmadığına. Dikkat edin. İyiler de aynı şekilde. Bizi dünyaya geri gönder, ne yapalım? Salih amel işleyelim. İyiliklerimizi arttıralım. Arttıralım, arttıralım. Öbürleri de bizi dünyaya geri gönder, kötülüğümüzden vazgeçelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim, davete icabet edelim ve Resulüne tabi olalım. Yani herkes pişman oluyor. O zaman olay şu anda bizim bu sohbetlerde, pazar sohbetleri ve diğer sohbetlerde beraber olmamız, Allah'ın ayetini açıklamamız %100 gerekli mi? Evet, %100 gerekli. Herkes Allah'ın ayetlerini idrak edemiyor, henüz mürşide ulaşmamış ama bizim gibi mürşidine ulaşan, Allah'ın ilmini idrak edip de hayatına tatbik eden, yaşayan kişinin o zaman amellerinin artışını istiyorsa etrafındaki insanları da Allah yolunda tecrid etmesi lazım ki çok daha fazla kazansın. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali'ye diyor ki, ya Ali, bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi senin için dünyanın hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Bir tarafta iki dünyayı birisine verin, öbür tarafta bir kişinin

Teala ötesinde de geçiyor. Diyor ki sadece onun sahip oldukları değil. Bir dünya ve bir dünya daha onun olsa, o kişi fidye olarak verecek, kendisini neden kurtarmak için? Cehennemden kurtarmak için. Ama Allah kabul eder mi? Hayır. Halbuki bu dünyadayken ona Resul gelip ne demişti? Ulaşmayı dile, o sonsuz cennet hayatını Allah sana garanti etsin. Yani bütün insanlar için Allah'a ulaşma dileği bir saadet davetisi, bir cennet bedeli, saadet reçetesi ve saadet garantisi. İşte Bakara 167'de Allah Teala diyor ki o 167 burada var mı mesela? Bizi dünyaya geri gönder. 7 ayet-i kerimenin içerisinde var mı? Ona bakalım. Tekrar. Evet. Yoksa bunu da ilave ederim inşallah. Bakara 167. Ne diyor Bakara 167'de? Allah'tan başkasına tabi olanlar. Dedi ki keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Ne yapmışlar bunlar? Putlara tapmışlar. Şeytanın adamlarına tapmışlar. Böylece Allah onların amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek ve onlar ateşten çıkacak değiller. Enam 40'ta ise Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, müşriklere de ki, müşrikler kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Siz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Aclinizi anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, karanlıkta kalmış, sağır ve dilsizlerdir. Demek ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Sevgili kardeşlerim, kimdir Allah'ın ayetlerini inkar edenler? Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Hicr 56'ya göre delalette olanlar. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Ankebut 23'e göre Allah'ın ayetlerini ve likâ Allah'ı inkar edenler. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Kehf 105'e göre ameli boşa gidenler. Gayet açık. İşte Allah'ın rahmetine ümit kesenler. 4 tane ayet-i kerime. Hicr 56, Ankebut 23, Kehf 105, Rad 27. Yani bunlar Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Ama Allah'ın rahmetine ümit kesmeyenler kimlerdir? Onlar da kesinlikle Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ali Zümer 53'e göre. 54'e göre de mürşitlerine tabi olanlar, yönelenlerdir. Enam 12'ye göre, Enam 54'e göre Allah'ın rahmetine mazhar olanlardır. Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenler. Böylece görüyorsunuz ki iki grup insan var. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler değil, Allah'ın rahmetine ümit var olanlarsınız. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve Enfal 29'a göre Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek hepinizi 7 furkanı sahibi kıldı. Kapalı olan sistemlerinizi Allah açtı. Başlangıç noktasında herkes dünyaya göre diri, ahirete göre ölü. Ama dünyaya göre diri olanın ahirete göre diri olabilmesi için mutlak surette ne olması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah Teala'nın da gözlerindeki icabın müstereyi vesaire alması lazım. Ama eğer almıyorsa o kişi mürşide baktığı zaman mesela Araf 179'da kalbi var fıkıh etmiyor. Kalbi var ama fıkıh etmemesinin arkasında ne var? Kalbinde icaben şey ekinet var. Ekinet varsa bir kişinin kalbinde kalbi olmasına rağmen fıkıh edemez. Gözleri var görmüyor. Gözlerinde icaben süre var. Kulakları var işitmiyor. Kulaklarında ne var? Vakra var. O zaman kalbiniz varsa, fıkıh edebilmek istiyorsanız, mürşidi mürşid olarak görmek istiyorsanız, onun sözlerinin manasına varmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım ki Allah Teala da sizin için Rahim esmasıyla tecelli ederek bu kapalı sistemleri açsın ve siz de idrak eden birisi olun. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra

İnsanoğlu için en büyük ibadet nedir? Zikir. Allah'a ulaşma dileği hedef emirlerin de ilkidir. Allah'a ulaşma dileği vasıta emirlerin de ilkidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kesinlikle ondan sonraki vasıta emir ne akla geliyor? Allah'ın ismini zikretmek. İşte Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde. Ama Bakara 151'i size söyleyeyim. Hatta 150'den başlayalım. Bakara 150'de Allah Teala وَلَا تَخْشَنُمْ وَخْشَمْنِي onlardan korkmayın, benden korkun. لِعُوتِمَ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım ki siz hidayete erersiniz. Maide suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي şimdi burada da لِعُوتِمَ نِيمَتَ عَلَيْكُمْ üzerinizdeki nimetini tamamlayayım. Böylece hidayete erersiniz. Maide 3'te ise اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ bugün dininizi tamamladım. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ve nimetimi de tamamladım. وَرَدَتُ لَكُمْ اِسْلَامَ دِينًا ve sizin için İslam'ı seçtim. Yani iki kaynak, dinin iki kaynağından birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı açıklayan Allah'ın Resulü hidayet. O zaman bunu size tamamladım diyor. Kesinlikle. Şimdi Bakara 151'de o size ayetlerimizi tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini de o size öğretiyor. Her devirde devrin imamlarının görevi nedir? Bu Bakara 151'de açıklanan 5 görev. İster Veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun. Ayetlerin tilaveti 1. Tabi olanların nefsini tezkiye etmek 2. Yani onlara beraatini vermek. Onları temize çıkartmak 2. 3. Kitabı öğretmek 3. Hikmeti öğretmek 4 ve hikmetin ötesini öğretmek 5. Zaten dinin tamamı bu 5 görevin içerisinde ifade ediliyor. 5 görev. İşte Bakara 152'de de bu 5 görevin nasıl gerçekleşeceğini bize ifade ediyor. Feskurunu eskurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Veşkurili ve la tekfurun. Şükredin, küfür edenlerden olmayın. Şimdi bu ayetle örtüşen hadise bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Burası çok önemli. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki aradaki perdeyi açarak seni zikredeyim. Beni dininle zikret ki senin rızamla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadeleyle zikret ki seni müşahedeyle zikredeyim. Beni kulca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Beni fena ile zikret ki seni beka ile zikredeyim. Ey Ademoğlu, beni unutuyor ve başkasını zikrediyorsun. Beni zikreden hayırlı bir dille ikram olunmuşken kalbiyle başkasıyla meşgul olma. Eğer beni bilseydin benden başkasını zikretmezdin. Ey Ademoğlu, beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmakla küfretmiş olursun. Öyleyse zikreden kişi nasıl birisidir? Şükreden kişidir. Zikretmeyen kişi nasıl birisidir? Küfreden kişidir. Ey Ademoğlu, zikrimle nimet bul ve benimle ferahla. Yani benimle mutlu ol. Ey Ademoğlu, kulumda benim zikrim galip duruma olunca o bana, ben de ona aşık olurum. Yani zikri öne geçirdiğin zaman Allah o kula, kul da Allah'a aşık oluyor. Ey Ademoğlu, kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğimden
daha üstünü veririm. Tekrar edeyim. Kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğimden daha üstün. Birisi istiyor Allah Teala'dan, öbürü zikriyle meşgul. Hangisi Allah'tan daha fazla alıyor? Evet, zikreden kişi. Böylece Efendimizin zikir tanımı da yerine oturuyor. En büyük dua nedir? Zikretmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şeyin başı zikirdir, zikirdir, zikirdir. Zikretmek bizi kurtuluşa ulaştırıyor. Ve Arap suresinin 205. ayet-i kerimesi وَاَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَدَرُّوًا خِيْفَةً. Rabbini nefsinde zikret, gizli aşikar olmayarak, sabah akşam sakın gafillerden olma. Ey Ademoğlu, emri bil maruf ve nehyi münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözler lehine değil aleyhinedir. Evet, Ademoğlunun emri bil maruf ve nehyi münker ve zikir. Allah ne istiyor? Allah diyor ki Allah'a ulaşmayı dile. Allah ne istiyor? Sakın dilememezlik etme. Allah ne istiyor? Mürşide tabi ol. Sakın başı boş dolaşma. Allah ne istiyor? Ruhunu teslim et. Sakın vuslatı kesme. Allah ne istiyor? Fizik ucunu teslim et. Sakın gafillerden olma. Allah ne istiyor? Daimi zikre ulaş, nefsini teslim et. Sakın ha sakın şeytanın uşağı olma. Vesaire. Bütün bunları hepsini maruf ve emretim münkerden nehyetmek suretiyle hep devamlı biz insanlara Allah Teala Resuller vasıtasıyla tebliğ ediyor. En üst seviyedeki mürşid devrin imamıdır. O Allah'ın tasarrufundadır. Ama ondan sonra kavim Resulleri geliyor. Tasarrufta olan bir insanla belli Resuller arasındaki fark, sevgili kardeşlerim, devrin imamı aklını da Allah'a teslim etmiştir. O kişi aklıyla yapmıyor. Allah ona kumanda ediyor, yaptırıyor. Ama veli Resul de olsan kesinlikle mutlak surette aldığın emirleri aklın standartları içerisinde bedenine tatbik ediyorsun. Akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Dolayısıyla emri alıyorsun ve ona göre hayatına, vücuduna tatbik ediyorsun. Ama emir bin ma'ruf nehyi münker ve de zikrin dışında her şey Ademoğlunun lehine değil aleyhine. O zaman sevgili kardeşlerim, ulaşmayı dilediğiniz sizin için en büyük ibadet nedir? Zikirdir. Ama bir hakikat daha var. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi ve zikrediyor. Bu zikrin ona faydası var mı? Hayır. İşte Muhterem Efendimizin tefsirinde Rum 39'da bakın Allah ne buyuruyor. Diyor ki Allah Teala Rum 39'da, insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katını artmaz. Yani faize verirseniz de malınız artmaz, ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir de Allah katında bir değeri yoktur. Ama Allah ulaşmayı dilemeyemiz, evet. Fakat siz Allah'ın veçini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece Allah onları kat kat artırır. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı dilemeden verdiği zekatta bir değeri var mı? Yok. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız namazın bir değeri var mı? Yok. Allah'a ulaşmayı dilemeden hangi ibadeti yaparsanız yapın, geçerli değil. Yasaklar cephesinden de yani geçerli değil, öbür açıdan da geçerli değil. Yani her şey kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek bir sonuca bizi ulaştırıyor. Efendimizin eğer siz bodrum katını inşa ederseniz, Allah size 7 katlık bir saray verecektir. Bodrum katının inşası bir dilektir. Ama 7 katlık saray
sizin yedi kademedeki tezkiye ve ruhunuzun Allah'a ulaşması ve geri kalan Allah'ın bütün müjdelerine kavuşmanızdır. O zaman Allah'a binlerce şükür ki en azından nasıl Allah'a mukarrep olacağız, nasıl Kur'an ayetleriyle tedbir alacağız, nasıl tefekkür edeceğiz, nasıl tezekkür ehlinden olacağız. Bütün bunlar hepsini Allah Teala bir bir Kur'an ayetleriyle bizlere açıklıyor. Ve devam ediyoruz. Hadis-i şerifte Allah'ı sevmenin alameti nedir? Kim söyleyecek? Allah'ı sevmenin alameti zikir, evet. Bildiniz, 10 puan kazandınız. Allah'ı sevmenin alameti Allah'ı zikretmeyi sevmektir. Zikri seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Diller mi, kalpten mi? Evet. Zikri seviyorsanız Allah'ı seviyorsunuz. Allah'ı sevmemenin alameti nedir? Allah'ın zikrini sevmemektir. Zikri seviyorsanız Allah'ı seviyorsunuz. Zikri sevmiyorsanız Allah'ı sevmiyorsunuz demektir. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek ne manaya geliyor? Zikredenleri Allah için sevmek, yani biz zikrediyoruz ama bir de zikredenleri ne yapıyoruz? Seviyoruz. Zikretmeyenleri ne yapıyoruz? Allah için onları Allah'a davet ediyoruz. Siz de sevin Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işimiz çok kolay. O kadar kolay ki kalü bela gününde Allah Teala ezelde bizlerden yemin, misak ve ahd almış. Hatta başka bir deyimle sırasıyla ifade etmek gerekirse ruhumuzdan misak, fizik vücuttan ahd ve nefsimizden yemin almış. Ve bu dünya hayatını yaşarken bunları sırasıyla tek tek yerine getirmemizi istiyor. İnsanı en üst seviyede Allah'a yaklaştıran, nasıl zikir insana en büyük faydayı sağlıyorsa, Allah'ın en kıymet verdiği şey nasihat mi, musibet mi, yoksa örnek olmak mı? Efendim, örnek olmak. Evet, gerçekten de Allah kimi bize örnek gösteriyor? Sahabeyi gösteriyor, veli resulleri gösteriyor vesaire. Onları bize örnek gösteriyor. Ama nasihat bir musibet bin nasihatten evladır. Yani mukayese yaptığınız zaman nasihat yaparsanız ama bir tarafta musibet var. Musibet nasihatten daha insan üzerinde etkili olabiliyor. Ama musibetten de daha etkili olan nedir? Örnek olmak. Örnek olmak. İşte kimdir örnek olanlar? Örnek olanlar bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i hayatına tatbik edenler, daimi zikrin sahipleri. Kur'an ehli örnek insanlardır. Allah ehli örnek insandır. Allah'ın has kulları üç grupta örnek insan. Bunlar hepsi şeytana karşı kapıyı kapatmış durumdalar. Kur'an ehli ehli zikirdir. Allah ehli muhlislerdir. Allah'ın has kulları ise salihlerdir. Bunlar hepsi hikmet sahipleridir. Bunların hepsi sabikundur. Bunların hepsi hayırlarda ileri geçen, hayırlarda yarışan insanlardır. Önemli olan bu örnek insanlarla birlikte olmak. Allah-u Teala Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminu takkullaha ve kunnu ma'as sadikin. Öyleyse ne yapın? Sadıklarla beraber olun. Yani örnek insanlarla beraber olun. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne diyor? El merru ala dini halili. Kişi arkadaşın dini üzeredir. Yani kendisine örnek seçtiği kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, küfürde yarışan birisi ise o zaman dini olur. Ama kendisine örnek taz ettiği, arkadaş çektiği, ondan ayrılmadığı kişi sadıklardansa o zaman Allah-u Teala onu uygun görüyor. Onlarla beraber olun diyor. Ve Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde men yutullah ve resulehu, Allah ve Resulüne itaat edenler, fe ulake
Ma'allezine aleyh ma'annam Allahu minen nebiyine ve siddikine ve şuhedai ve salihine. Allah ve Resulüne itaat edenler. Sualim var size. Kimdir Allah ve Resulüne itaat eden? Allah'a ulaşmayı dileyen ve tabiyetini gerçekleştiren. Allah ve Resulüne itaat edenler. Onlar Allah'ın nimetlendirdiği nebilerledirler. Onların Allah'ın nimetlendirdiği sıddıklarladırlar. Onların Allah'ın nimetlendirdiği şehitlerle beraberdirler. Onların Allah'ın nimetlendirdiği salihlerle beraberdirler. Ne güzel arkadaştır. O zaman örnek olan insanlar kimlerdir? Allah'ın peygamberleridir. Allah'ın sıddık kullarıdır. Allah'ın şehit kullarıdır. Allah'ın salih kullarıdır. Bunlar örnek insanlar. Onlarla beraber olmamızı buyuruyor. Öte yandan bunlar aynı zamanda nasihatçıdırlar. Mesela Peygamber Efendimiz Furkan suresinin 57. ayet-i kerimesine bakın ne diyor. Kul hazi sebili. Furkan 57. Kul ma eselukum aleyhi min ecrin. Ben tebliğ yapıyorum. Size nasihat ediyorum. Ama ben size ücret istemiyorum. Ma eselukum aleyhi min ecrin. İlla men şa'atta kaza ile Rabbi sebili. Ama ben sizden ne istiyorum? Rabbinize giden yol tutmanızı istiyorum. Kimdir Rabbine giden yol tutan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse nasihat ettiğiniz zaman ki hepimiz bugün Allah'a davet ediyoruz, nasihat ediyoruz. Karşı taraftan beklentimiz mal para mı? Hayır, kesinlikle. Ne istiyoruz? Ya siz de Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz de Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz Allah'ın garantisi üç kane cennet, dünya saadetini yarası sizin olur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'la ilişkilerde kişi cömert oluyor. Ama dünya ile ilgili ilişkilerde siz ne bileyim 1'e 700 kazanç yerine ulaştığınız zaman ya etraftakiler siz de gelin. Siz de kazanın der misiniz? Tam tersi ne yapıyorlar? Bir çit çekiyorlar. Burası benim. Başka kimse gelmesin. Bu da Allah Teala'nın kanunlarının bir gereği. Yani severseniz sevginiz artar. Verirseniz sahip olduğunuz şeyler artar. Hep devamlı. Yani Allah için kullandığınız her şeyin artışı kat be kattır. Ama dünya için olduğunuz an, dünya için olduğunuz an sahip olduklarınız artmaz. Ne olur? Azalır. İşte paranız artsın diye faize veriyorsunuz. Azalır mı, çoğalır mı? Azalır. Yani Allah Teala bu yönüyle de açık açık bize yol gösteriyor. Dolayısıyla nasihat ederken de hep Allah'ın kanunlarını insanlara anlatmalıyız. Onları o istikamete tecrid etmeliyiz Allah'ın izniyle. Ve nasihat, musibet ve de örnek olmak. Kulağa musibet gelmez, hak yazmayınca. İmtihan diyoruz musibetlere. Devamlı nefs var olduğu süre içerisinde neyiz? İmtihandayız. Kulağa musibet gelmez, hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz, kul azmayınca. Öyleyse herkes kendi imtihanını kendisi yazıyor mu? Evet. Nefsine uymak suretiyle, nefsine uyduğu her noktada üzerimizdeki kiramen katip emekleri ne yapıyorlar? Kaybettiğimiz derecatı yazıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sünnetullah bir termostat gibi çalışıyor. Kainatın her noktasında. Her zaman Efendimiz şöyle buyuruyor. Kutuplardaki iğne yapraklı ağaçlar var. Ozon tabakasının incelmesi söz konusu olduğu zaman derhal Allah-u Teala o iğne ağaçlı yaprakların üzerinden mevcut olan karı eritmek suretiyle bol bol oksijen üretimine sebebiyet veriyor ve o ozon tabakası belli bir kalınlığına gelinceye kadar. Ama belli bir kalınlığına geldiği zaman da bu sefer karı yağdırıyor. Tekrar o oksijen üretiminde yer alan iğne yapraklı ağaçların üzerine neyle örtüyor? Karla örtüyor ve o olmayınca üretim azalıyor. Yani ozon tabakası belli bir kalınlıkta Allah Teala daima durmasını sağlıyor. İşte hayatın her alanı da aslında böyledir. Mesela küfür ile zulüm. Küfür devam ediyor.
Ama zulüm devam etmiyor. Müdahale ediyor hemen. Allah Teala başkasına zulmettiğini an kesinlikle kul zulmeder, Allah da adalet eder. Allah'ın iki tane esması var. Birisi El-Hak, birisi El-Adl. El-Hak esmasıyla kişinin hak ettiği mükafatı Allah ona veriyor. El-Adl esmasıyla da yaptığı zulmü mutlaka ona tattırıyor mu? Kesin evet. O sebeple Allah mutlak adaletin sahibidir. Her saniye, her an Allah adaleti gerçekleştiriyor. Neyle gerçekleştiriyor? 7 ayet-i kerimede Allah serül hesaptır. Her saniye, her an hesabı görüyor. Kim nerede olursa olsun. Şehid Allahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu vel mikamim kız la ilahe illahu ve zerru hakim inne dine andallahu lisam ve mahtelefe lezine uzikitabe ila min ba'di ma cahminun ben yam beynem ve men yekfir bi ayetullahi fennallaha serül hesap ve men yekfir bi ayetullahi. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse Allah ne diyor? Ben senin üzerinde hesap görücüyüm. Sen yapabilirsin. Serbest iradenin sahibisin ama ben senin üzerinde hesap görücüyüm. Ben Allah serül hesap, Allah hesabı çabuk gören, hakkı ve adaleti yerine getirendir. İki esma var devamlı tecellide olan. Birden fazla kul yer aldığı her noktada adalet var. Ama tek başına kulun hak ettiği şey var. Mesela Efendimizin bir kitabı var. Mutluluk senin de hakkın. Sen o hakka sahip olabilmen için ne yapman lazım? Vazifeni yerine getirmen lazım. Hak ve vazife. Sen hakkını istiyorsan o vazifeyi yerine getirir. Çocuk iyi bir karne istiyorsa ne yapması lazım? Ders çalışacak yani. Dolayısıyla ne istiyorsak Allah'tan o mükafat istiyorsak bizim gereğini yerine getirmemiz lazım. Devamlı olarak Allah Teala seri hesap olarak hakkı adaleti yerine getiriyor. Hakkı hak sahibine teslim ediyor. Câsiye suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala gökler ve yerlerin bunun için kurulduğunu ifade ediyor. Gökler ve yerler niçin vardır? Hak ve adalet için var. İşte ayet-i kerime eğer o varsa hemen Câsiye 23 değil. Câsiye 22. Benim aklımda kalan bu evet. Halakallah semavati vel ard. Allah gökleri ve yerleri yarattı. Bil hakki. Hak ile li tujza kullu nefsin bima kesebet ve hum la yuzlamun. Yani Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Bütün nefslere kazandıklarının karşılığı ceza veya mükafat olarak verilsin diye. Öyleyse aksi bir durum söz konusu değil. Herkese hak ettiği ceza da veriliyor. Herkese hak ettiği mükafat da veriliyor. Ya müjdelemek veya uyarmak ceza. O zaman her şey çok güzel. Bize düşen sadece ne yapmak? Allah demek. Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, ulaşmayı dilediğiniz an %2'lik nurla huşu sahibi oluyorsunuz. Allah Teala size mürşidi gösteriyor. Ve mürşide tabi olduğunuz an 4 tane hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti, ruhun onun dünya hayatında Allah'a ulaşması. 22. basamak teslim. Fizik ucunun hidayeti, fizik ucunun Allah'a teslim 25. basamak. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi 26. basamak ve iradenin hidayeti, hatta 27 de olabilir. Ve iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi 28. basamağın 4. kademesinde. Ondan sonra zaten kişinin irşada memur ve mezun kılması. Yani o güne kadar kendisi için, kamil insan olmak için uğraş veren o kişi, o noktadan itibaren Allah Teala onu yeni bir noktada vazifeli tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın. O zaman irşada memur ve mezun kılınan herkes için durum nedir? Durum kitabı açıklamak. Nereden biliyoruz? Ali İmran suresinin 187. ayet-i kerimesinde. Bakın Ali İmran 187'de Allah ne diyor? Ali İmran suresinin 187. ayet-i kerimesi. İz ahazallahu misakal lezine utul kitabe. O kitap elinden misak almıştı. Bu misak neyin misaki? İradenin misaki. Yani iradenin Allah'a teslim olmasının sözü. لِتُبَيِّنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمِنَا. Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat o misakı arkalarına attılar. Sözlerini tutmadılar. Onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Öyleyse hepimizin irade tesliminden sonra
Allah'ın bizden istediği şey ne? Allah'ın bizden istediği şey kesinlikle irademizi de ne yapmak? Allah'a teslim etmek. İradenin tesliminin sağlaması nedir? İradenin tesliminin sağlaması sevgili kardeşlerim kitabı açıklamanız. Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Ha entum haulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minûne kitâbi kulli. Siz müminler öyle kimselersiniz ki siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte kitabın tamamına iman edenler onlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlara Allah'ın verdiği görev irşada memur ve mezun kılındın. Bu sefer de kitabın bütününe tabi olan, tebliğ eden ve insanları Allah'a davet eden kişilerdir Allah'ın izniyle. İşte bir mürşitten aldığını nasihat yoluyla insanlara aktarmak, iki kişinin yaşadıkları nefsine uyarak işledikleri günahlar sebebiyle musibete düçar olmak, üç, örnek olmak suretiyle. Çünkü biz insanları Allah-u Teala birbirine yardımcı kılmış. Biz insanlar birbirimize düşman olalım diye değil, %100 birbirimize yardım edelim diye hayattayız. Eğer bir insan yanı başındaki kişi onun içinden ona kötülük düşünüyorsa, omurdanıyorsa falan şu aslında o kötülüğü kime yapıyor? Kendisine. Yani o sadece bir sebep. O kişi vasıtasıyla içindeki nefs nasıl bir durumda onu ona gösteriyor. Ama sevgili kardeşlerim, musibetler her zaman olabilir. Fakat o musibetlerden kurtulmak ne iledir? Kesinlikle Allah'ın zikri iledir. İşte ulaşmayı diledik. Allah Teala bizi musibetlerle imtihan ediyor. Musibetlerden ders alanlar kimlerdir? Musibeti musibet mi iyi, musibetsizlik mi? Evet, zahitler musibeti musibetsize tercih ediyorlar. Zahit kimdir? Zahit 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 13 saat ve daha fazlasını zikire geçiren. Az önceki hadiste zikrettiğim gibi kul beni öyle zikreder ki ben ona aşık olurum, o da bana aşık olur diyor. Yani 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kendine ayırdığı zaman, Allah'a ayırdığı zaman, mukayese edildiği zaman, Allah'a ayırdığı zaman kendisine ayırdığı zamandan daha fazla. O zaman kul bu yönüyle Allah'a aşık oluyor. Allah da ona aşık oluyor, onu seviyor. Ne diyor Allah Teala? Al-İmran 31'de İn kuntum tuhibunallaha. Allah'ı seviyorsanız. Kimdir Allah'ı seven kişi? 24 saatlik zaman dilimi içerisinde zamanın en az 13 saatini kime ayırandır? Allah'a ayıran. Eğer siz 13 saatinizi Allah'a ayırmışsanız, Allah'ı seviyorsanız o zaman Allah Resulü bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Yani ben de Allah da sizi sevenlerden olalım. Allah'ın izniyle. O halde mürşide tabiyetle 4 tane hidayet ve bütün bu engeller her şey neyle aşılır? Zikirle. Namazın hiçbir hükmü yok mudur? Namaz bize derecat kazandırır. Bizi kötü fuhuşiyattan men eder. Zekatın hükmü yok mu? Yine bize derecat kazandırır. Yani zikrin dışındaki bütün vasıta emirler zikir için nedir? Yardımcı hükmünde. Asıl hedefe ulaştırıcı zikirdir. Allah'ın izniyle. Mesela oruç, irade güçlenmesinde yardımcı olur. Zekat, keza öyle. Yani hepsi zikre yardımcıdırlar. Ama asıl hedefe ulaştırıcı olan Allah isminin tekrarı zikirdir. Allah Teala Resulüne şöyle dedi diyor. Gelin ibadetlerin en temizini, en iyisini, en fazla derece altınızı yükseltecek. Altın, gümüş, dağ kadar altın, gümüş infak etmek daha hayırlı. Allah yolunda öldürmek ve şehit olmaktan daha kıymetli bir şey söyleyeyim size. Buyurun ya Resulullah, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Zikri ait olduğunuz yerde düşünüyorsunuz, zakirlerdensiniz ve
Bu zakirlerden olmak aynı zamanda etrafınızdaki insanları mutlu etmektir. Hepimiz bu gayretin içindeyiz. Herkesin Kur'an'ı unuttuğu bir dönemde bizim ibadetlerin sultanı zikirle meşgul olmamız Allah'ın bir lütfu keremi, bir ihsanı. Gazanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Evet, hamd eder şükrederiz. Bu pazar sohbetinin sunuş konuşması burada tamamlanıyor ama sizden gelen sualler var. O sualleri inşallah birlikte beraber cevaplandıran sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam. İslam'ın şartlarını elimden geldiğince yapan birisiyim. Ancak kendimi gerçekten mutlu gibi hissetmiyorum. Yaşadığım mutluluklar hep çok kısa süreli şeyler. İslam'ı yaşayarak bu mutlulukları hayatımıza yaymak mümkün mü? Mutlu olmayı bizlere anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu dünyada mutlu olmak var ve mutsuz olmak var. Ahirette cennete gitmek var ve cehenneme gitmek var. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman bizi mutsuz kılan şeytan. Bizi bu dünyada mutlu kılan Allah-u Teala. Ahirette bizi kendisi bir cehenneme götüren şeytan. Ahirette ondan kurtulup cennete gitmeyi sağlayan Rabbimiz. Ve Allah-u Teala vaaz ettiği emirlerle yedi safayı yaşamamızı istiyor. Ve yedi safayı yaşamak hep Allah'ın garantisini, sadece bir dilek, geri kalanı Allah'ın garanti etmesiyle üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamamız bize mutluluğu tarif ediyor. İç dünyamızdaki kavga nefse ruh arasındaki kavgadır. Diyalektik kavga. Başlangıçta herkes bu her zaman var. 19 afet hep dünyaya dönük bir talebin içerisinde. Ama Allah Teala denge varlığı devreye koymuş. Ruhun da 19 tane hasreti hep Allah'ı diliyor. İşte bütün meselene ruh değişmediğine göre değişmesi gereken nefsimizdir. Nefsimizin de ikinci bir ruh haline getirmek bize görev olarak verilmiş. Ama bu neyle mümkündür? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Fakat nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için ruhun Allah'ın zatına ulaşması lazım. Ruh Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu dileği Allah kimin kalbinde görürse Allah onu mutlaka doktoruna, mürşidine ulaştırıyor. Mürşid kimdir? Nefs hastalıkların doktorudur. Yani nasıl fizik beden hastalandığı zaman bu dünyada gidip doktora danışıyorsanız, o verdiği teşhisle, reçete tatbik ediyorsanız, nefs hastalıklarının doktorları da Allah'ın mürşitleridir. Tabi olduğunuz an reçeteyi size verir ki, bu reçete nedir? İlacı zikir. Zikir dersini veriyor. Hangi oranda zikrederseniz o oranda kalbinizdeki afetler azalır ve faziletler artar. %51 nur, %49 karanlık ruhunuzun Allah'a teslimini sağlıyor. Bu herkes için Allah'ın bir garantisidir. Ve sadece 7-8 aylık süre içerisinde bu mutlaka olur. Ama asıl olan fizik vücudun Allah'a teslimi, dik yokuş. Fizik vücudun bütün istedikleri nerede? Burada. Ama sevgili kardeşlerim, şöyle bir de açıklamayı da unutmamanız lazım. Bütün dünya üzerindeki sıkıntıların hepsini toplayın. Cehennem azabının yanında bir zerre bile değil. Ama bütün bu dünyadaki mutlulukların hepsini toplayın. Cennet mutluluğunun yanında da ne değil? Bir zerre değil. Ama bunları mukayese ettiğimiz zaman bu dünyadaki mutluluk peşin yaşanıyor. Ahiretteki mutluluk en sonunda yaşanıyor. Kıyametten sonra. Ama Allah Teala sadece bu dünyada huzursuz olun, ahirete cennete gidin diye değil, her iki cihanda da Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Bu dünyadaki mutluluğumuz zikrimizle paraleldir. Ahiretteki mutluluğumuzla, derecatımızla paraleldir. Ve gerçekten bilirsek, istisnasız, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah Teala örtüyor. Manası ne? Manası bizi birinci kat cennetin sahibi kılmak için günahları örtmekle Allah bunu bize ikram ediyor, hediye ediyor. Mürşidimize ulaştık. İkinci kat cennet. Bu sefer o günahları bir kere daha ne yapıyor? Sevaba çeviriyor.
Ruhumuz Allah'a ulaştırıyor. Allah'a ulaştıran kim? Allah. Bunu nasıl gerçekleştiriyor? Yedi kademe nefsimizi tezkiye ederek. Yani ilk üç tane cennet Allah'ın ikramı. Bunun paralelinde zikri de Allah Teala bize sevdiriyor. Üç saatlik zikri herkese hibe ediyor, hediye ediyor. Yani şöyle söyleyelim. Ruhun Allah'a teslimi şu zahiri alemdeki eğitimle mukayese edecek olursak ne dememiz lazım? Ruhun Allah'a teslimi okul öncesi bir dönem olarak düşün. Çocuklar okula kaydolmadan evvel nasıl bir ön okuldan geçiyorlarsa veya üniversitede Almanca üniversite eğitimini yapan bir kişi eğer ana lisanı Türkçe ise gelip ne diyor? Bir hazırlık sınıfı. Yani ruhun Allah'a teslimini bir hazırlık sınıfı, bir okul öncesi dönem ve Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Marifet ne? Marifet kesinlikle bu dünya hayatına ait olan fizik vücudumuzu Allah'ın emrettiği biçimde Allah'a teslim etmek. Evet, Allah'a teslim etmek. İşte burada fizik vücut tesliminde Allah ne diyor? Diyor ki beni bollukta zikredersen ben de seni ne yaparım? Darlıkta zikrederim. Kardeşlerimizin en çok şikayetine en çok darlıklarında haber veriyorlar. Fakat o darlıktan sıkıntı duyan, şikayet eden kardeşimiz aslında hangi vazifeyi yapmamıştır? Bollukta zikretmemiş ki darlıkta Allah-u Teala imza adına yetişmemiş. Biz de diyoruz ki zikret, zikret, zikret. Ve o zikri ait olduğu seviyede yapılabilirse mutlak surette o kişi de daimi zikirle üç alemde sonsuz mutlulukları yaşar. Diyalektik kavga biter. Nefse ruh arasında kavga bittiği için mutludur iş dünyasında. Başka insanlarla olan kavgası da biter. Çünkü kavganın olabilmesi için afetten olması lazım. Afetler yok, 19 fazilet var. Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya ulaşıyor. Öyleyse hamd eder, şükrederiz. Mutlu olmak herkesin hakkı. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, kaderle nasip aynı manaya mı geliyor? Bizlere açıklar mısınız? Evet. Kaderde mutlaka iki taraf var. Nasipte bir kişi var. Ama nasipte siz eğer kadere benzetmek isterseniz onu da iki tane olsun düşünelim. O güne kadar kazandıklarınızın ölçüsü bir ikinci şahıs olarak devreye giriyor. O zaman da kaderle nasip eşdeğer manada. Yani bir şeyin kader olabilmesi için mutlaka sizin iradenizin dışında başka bir iradenin de, iki irade, üç irade, hiç önemli değil, birisinin yer alması lazım. O zaman sizin için o kaderdir. Birden fazla iraden yer aldı, her olay kaderdir. Ama tek iradeniz varsa, o zaman o güne kadar ki kazandıklarınız, müktesebatınız da bir ikinci irade gibi devreye giriyor. Müktesebatınız neyse Allah onun karşılığını verir. Mesela 30 kişi sınıfta niyet etmiş, sınıf geçmek üzere. 20 kişi geçiyor, 10 kişi kalıyor. 10 kişinin müktesebatı sınıf geçmeye yeterli değil, çalışmamış. Çalışmış olsa o da geçer mi? Evet, onun için ikili bir sistem orada da. Fakat onun adı nasip. İrade tek ama geçmişi devreye girdiği için, müktesebatı devreye girdiği için ona nasip diyoruz. İnşallah. Kader nasip aynı manaya mı geliyor? Bizlere açıklar mısınız? Aşağı yukarı. Ama nasipte kayıp da var, kazanç da var. Fakat kaderde hiç kimsenin kaybetmesi mümkün değil. Kader ya bir fayda ya bir hayırdır. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam. Ben namazımı kılıyorum ama sohbetinizde gizli şirk diye bir anlatımınızı duydum. Ben namaz kılan birisi olarak böyle bir risk içinde olabilir miyim? Bu konuyu nasıl idrak? Evet sevgili kardeşim. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. İki kişi namaz kılıyor. Birisi Mümin'in suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde namazı huşu içinde kılmak var. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Onlar namaz kılarlar ama namazlarını ne kılarlar? Huşu içinde kılarlar. Huşu içinde namaz kılan kişi kimdir? Evet, Bakara 46 اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبُّهُمْ. Yani ben huşu içinde kılıyorum. Senin marifetin ne kardeşim? Ben öyleyim yani. Bu yeterli değil. Mutlak surette karşılığını yerine Allah'a ulaşmayı dilemen lazım.
اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ. O zaman kalpten bu dileğin sahibiysen huşu için namaz kılıyorsun. Ama öte yandan birisi daha namaz kılıyor. Ama o namazında sev içinde. اَرَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِد۪ينَ. Dini yalanlayanı gördün mü? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُدْعُلْ يَت۪يمِ. O dini yalanlayan kişi ne yapıyor? Yetimin hakkını vermiyor. Yoksulu doyurmuyor. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُدْعُلْ يَت۪يمِ. وَلَا يُحُدُّ عَلَى تَعْمِ الْمِسْكِينَ. Miskine hakkını vermiyor. فَوَيْلٍ لِلْمُسَلِّينَ الَّذ۪يمِ. Yani siz miskinin hakkını vermeyince namaz kılarsanız namaz ne olur? Sev içinde olur. Şimdi sevgili kardeşlerim, dikkat edin, Allah Teala namazı hep zekatla anıyor. وَاَقِمُ السَّلَاةَ وَاَتُ زَكَاتَ وَاَقِمُ السَّلَاةَ وَاَتُ. Yani terazinin bir kefesinde zekat var, terazinin diğer kefesinde namaz var. Eğer siz zekatınızı vermiyorsanız namaz yerine ulaşıyor mu? Ulaşmıyor. O zaman o kişi namazı kılıyor, namaz sev içinde. Buna dair birçok kıssalar anlatılmış. Behlül Hüdane bir Allah dostu manavcılık yapıyor. Heybenin bir kefesinde kavunlar var, diğer kefesinde karpuzlar var. Kıyamda dururken sırtında problem yok. Her iki taraf dengede duruyor. Kavunlar heybenin bir kefesinde, kavunlar karpuzlar da bir kefesinde. Rükâ giderken de kurtarıyor. Fena değil. Oluyor fena değil ama secdeye gittiği zaman kavun karpuzlar mescide dağılıyor. Bunlar rahatsız duyan cami cemaati var ve Behlül'ü şikayet ediyorlar. Behlül de diyor ki ya gelin bakalım durun. Diyor sizinkiler kavun karpuzlar mescitte yok. Benimkisi ise mescitte dolaşıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kavun karpuzları nerede hep? Evet. Dışarıda. Yani hatta bu kısa anlatıyorlar. Tartışmaya başlamışlar. Kaç rekat namaz kıldık. Herkes tartışma içerisindeyken birisi diyor ki 3 rekat kıldık. Çünkü ben her rekatta bir kapı kapatıyorum. Yani demek ki aslında namazda neyle meşguldüm? O işlerle. Evet sevgili kardeşlerim, işte böyle. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bir Kamil Mürşid'e bağlanmak istiyorum. Senelerdir içimde bu istek var. Doğru mürşidi nasıl seçebilirim? Gayet basit sevgili kardeşim. Allah Teala Bakara 45-46'da "Vestahni bi sabri ve salati enne hale kebiretin." Yani mürşidinizi Allah'tan isteyin. Ama zordur. Fakat kimler için değil? Huşu sahipler için değil. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Benden sonra nübüvvet yoktur. Mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ya Resulallah, mübeşşirat nedir? Salih rüya. Kişi hacet namazını mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah mürşidi o rüyada kendisine gösterirse bu nasıl bir rüyadır? Salih rüyadır, mübeşşirattır yani. Allah ona mürşidini müjdeliyor. O kişinin de gidip ne yapması lazım? Tabi olması lazım. Gayet açık ortada. Dolayısıyla hiç öyle ikilemde bir tenakkuza düşmek mümkün değil. Kalpten ulaşmayı dileyecek. Dilediği an mutlak surette dilen kişinin kalbine mürşid sevgisini koyuyor. İstisnası. O sevgiyle hacet namazı kılması halinde Allah ona mürşidi gösteriyor. Tabi olduğu zaman da bütün hedeflerine bir bir onunla ulaşıyor. Bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Mevlana Hazretleri buyuruyor ki bazı insanlar vardır dinin içine girerler. Bazı insanlar vardır dinin içine girer. Eğer dine girerseniz kılığınız, kıyafetiniz değişir. Ama din içine girerse siz değişirsiniz. Evet sevgili kardeşlerim, Hucurat Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde şu anda iki tür insan yok mudur? Mesela burada adam ecnebi. Ben diyor Müslüman olmak istiyorum. İmam çağırıyor. İki tane de şahit getiriyor. Diyor ki gel bakalım şimdi kelime-i şehadeti getir. Getiriyor. Tamam diyor, sen artık Müslüman oldun. Bu dine girdi. Ama din içine girdi mi? Hayır, gelmedi. Dinin içine girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte Hucurat 14 bunu söylüyor. Kâletel arabu ammenna. Araplar biz mümin olduk. Kullem tümin. Hayır, siz mümin olmadın. Velakin mukulnu esnemna. İslam dairesine, yani İslam'ın dinin içine girdiniz siz. Ama din sizin içinize girmedi. Velemâ yedhul imâne fî kulûbikum. Ama kalplerinizin içine ne girmedi? İman girmedi. Yani Araplar dine giriyorlar. Ama din onların içine giriyor mu? Hayır. لَمَا يَخُنْمَا فِي قُلُوبِكُمْ. Kalbinizin içine iman girmedi, din girmedi. Dolayısıyla marifet
dinin içimize girmesi. Dinin içimize girdiği zaman biz değişiyoruz. Ama biz dine girdiğimiz zaman ne değişiyor? Kıyafet değişiyor. Dervişlik olsaydı taç ile hırka, biz de alırdık 30'a 40'a. Bugün günümüzde ne var? Günümüzde herkes kıyafetini değiştiriyor. Hatta birçok ecnebi, yani Cat Stevens miydi neydi, bir İngiliz şarkıcı, Müslüman olduktan sonra diyor ki, bu Müslümanlara bakarak ben Müslüman olsaydım benim işim yaştı. Ama ben neye göre Müslüman oldum? Kur'an'a göre. Yani belli ki din onun içine girmiş. Girdiği zaman da ki bir Mısırlı alim, ben batıya yöneldim, İslam'ı gördüm ama Müslüman yoktu. Ama ben doğuya yöneldim, Müslümanları gördüm ama İslam yoktu. Anladınız mı ya? Batıya yöneldim, İslam kıyafeti, Müslümanlar yok. Ama İslam'ı yaşıyorlar. Doğuya yöneldim, İslam kıyafeti insanlar var ama İslam yok. O halde marifet ne marifet? Dinin içimize girmesi, kalbimize Allah'a ulaşma dileğini vermemiz. Koca halinde bir kalp sigarayı bırakmayı deniyorum ama bırakamıyorum. Bu durum beni üzüyor. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün çözümler Allah'ta. Bütün çözümler aynı zamanda Kur'an'da. Şimdi sigarayı bırakmak için Allah bir açıklamada bulunmuş mu? Evet. Nerede yazıyor? Sigara bir kötü alışkanlık. Allah-u Teala kötü alışkanlıklardan Maide 90'da ve 91'de bahsediyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensabu ve ezlamu rüşün me'amele şeytan feştenibu la'allekum tuflihun. Ey amenular, şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal okları şeytanın pis amelleridir. Yani bunlar kötü alışkanlıklardır. Şarap bir kötü alışkanlık mıdır? Evet. İradeyi azaltıyor. Kumar bir kötü alışkanlık mıdır? Evet. İnsanlar birbirine düşman kılıyor. Putlara tapmak kötü alışkanlık mı? Evet. Fal okları. İnsanlar yön tayini için neye başvururlardı? Fal oklarına. Ama Allah-u Teala ne yapın? Hacet namazı kılın. Nitekim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, bir tanesi hacet namazı. İstihare namazıyla bilinmeyen bir gaybi bilgiyi Allah'tan öğrenmek istiyorsanız başvurmanız gereken vasıtadır. Ama hacet namazıyla da Allah'tan bir hedefe ulaşmak istediğiniz zaman yardımını Allah-u Teala size verecektir. Her ikisinde de kesinlikle namazla başvuruyorsunuz. Ama eskiden insanlar bu namazın yerine neye başvuruyorlardı? Fal oklarına. Ok atıyorlardı. Sağa düşerse şu, sola düşerse bu vesaire. İşte Allah-u Teala o cahili hükmünü kaldırıyor birden. Bunlar kötü alışkanlıklar. E kötü alışkanlıklardan kurtulmak neyledir? فَاَجْتَنِيبُهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ فَاَجْتَنِيبُهُ size neyi hatırlattı? Kim söyleyecek? Efendim? Zümer 17. Çok güzel. Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنْعَبُوا. Yani her kötü alışkanlığın arkasında bunu yaptıran bize nedir? Bir insan şeytan, cin şeytan. Ondan içtinab edin. E neyle içtinab edecek kişi? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve anabilallah'a ulaşmayı dileyerek. O zaman sevgili kardeşim, sigara bırakmak isteyen kardeşim, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin zaman Allah-u Teala sana 7 furkan verecek ve 12 tane insanla sana mürşidi de gösterecektir. Ne diyoruz? Evvela negatif bir şeyi bırakmak için karar alıyorsunuz. Ama mutlaka bu bir hastalıktır. Alışkanlık haline gelmiştir. O alışkanlık haline gelen hastalıktan da kurtulmak bir doktorun sayesinde gidiyorsun mürşide. Mürşid de dua ediyor yani. Mürşidin himmeti devreye giriyor. Sizin talebiniz sigaradan kurtulmak. Mürşidin himmeti o istikamete duasını yapmak. Allah'ın nusratı geliyor ve sizi tamamen o negatiften kurtuluyor. Efendimiz eskiden şöyle bir misal verdi bize. Allah bir ağaçtan yaprağın düşünmesini isterse, Allah isterse, evvela o ağacın köküne giden suyu kesiyor. Köküne giden suyu kestiği zaman yaprak ne oluyor? Hayır, sararıyor.
iki etaplı bir olaydır. Yaprak sararıyor, yani kökü zayıflıyor. Ama sonbahar mevsiminde ne estiriyor Allah Teala? Efendim? Rüzgar. İki etaplı bir olay. Evvela suyu, yani düşmanı ikmal yolu, öyle kabul edin. Suyu kesiyor, arkasından da rüzgarını gönderiyor. Ve iki şekilde siz ondan kurtulun. Nefsin afetleri de böyledir. İstisnasız. Bu şekilde yapmanız halinde Allah Teala sizi o kötü alışkanlıktan kurtaracaktır. Ama yaptığınız kararınıza sabit kadem olmadınız. Zikir yapmıyorsunuz vesaire, o zaman tabii bu kötü alışkanlık devam eder. Ve hep üzülürsünüz, hep sıkılırsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Sunuş konuşması ve sualler böylece tamamlandı. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma's-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötronlar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötronlar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötronlar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötronlar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötronlar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötronların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötronların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E=mc² ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlama ile kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِلَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتِ وَالَّذَا كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötronlarla yaratıyor. Nötronlar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötronları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötronlarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötronlar, sağ ve sol spinli karşıt nötronlar, sağ ve sol spinli antinötronlar, sağ ve sol spinli karşıt antinötronlarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte

yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında, göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an. Oturup programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Sizin anlattığınız İslam mutluluğu vaat ediyor. Bizim öğrendiğimiz İslam ise dünyada rahat yoktur tezi bütün boyutları iyileşmiş ve İslam için bu dünyada sadece sıkıntı çekilir. Bu dünyada İslam'ı yaşayanlar için mutluluk asla yaşanmaz. İslam'daki mutluluk sadece cennettedir, sonucuna ulaşılmıştır. Doğru olan hangisidir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, neyin doğru, neyin yanlış olduğunun ölçüsü Kur'an'dır. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da Allah'ın emirleri var. Bir. İki. Bu emirleri yerine getirenlerin mükafatı cennet, bu dünyada mutluluk var. Üç. Bu emirleri yerine getirmeyen, isyan edenlerin cehennem ve bu dünyada çektiği sıkıntılar var. Dört. Sahabenin hepsi bu emirleri yerine getirmiş. Sahabe bu emirleri yerine getirmeden evvel yaşantıları cahiliye döneminin yaşantısıydı. Herkes birbiriyle kavgalıydı. Herkes birbiriyle savaş halindeydi. Alabildiğine bütün boyutlarıyla İslam yaşanmıyordu. İşte şu anda sahabe ne yapmış? Yerine hangi bidatlar gelmiş, yerleşmiş birlikte görüyoruz. Sahabenin hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak üzere birinci hedefimiz olan Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün ise onun yerini ruh vücuttan çıkınca çıkarsa kişi ölür. Sahabe hepsi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat etmişler. Mürşidi kabul etmişler ve biat etmişler, tabi olmuşlar. Bugün ise mürşide tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Enam 71, hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bugün üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Sahabenin hepsi Alman 20'ye göre fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bugün ise bunun yerine dördüncü bidat, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ben

0: Beş tane şartı gerçekleştiririm. Namazı kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olurum diyor. Bu bir hürafe. Sahabenin hepsi Zümer 18'e göre nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bunun yerine bugün 5. bidat olarak devreye girmiş. Devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bizim gibi insanlar, işte onlar ulelbaptır. Sizin aklınız Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yetmez. Sahabenin hepsi ihlasa ulaşmışlar. Bugün bunun yerine 6. bidat bir şey için içten olursa o ihlaslı olur. Hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. Sahabenin hepsi tövbe yüze göre iradenin Allah'a teslim etmişler. 7. bidat sahabe irşada ulaşmamıştır. İşte 7 safa hedef emrin yer almadığı bir din yaşantısı, bidatlerle yaşanan bir din yaşantısıdır. Öyle olunca da hiç kimseyi ne bu dünyada huzura mutluluğa ne ölüm sonrası hayata cennete götürür. Öyle olunca minareyi çalan kılıfını hazırlar. Bu standart içerisinde insanlar bidatleri din edinmişler ama ona kılıf uydurmuşlar. Halbuki bizim söylediğimiz İslam 14 asırlı ve sahabe tarafından yaşandı. İslam'dan önceki dönem cahiliye dönemi, huzursuzluğun, mutsuzluğun, kavganın had safhada olduğu bir dönem. Ama sahabe Kur'an'daki bu 7 tane hedefimi yerine getirerek asr-ı saadete ulaştılar. Şimdi sahabe bizim için örnek, asr-ı saadete ulaşmış, Kur'an'daki emirleri yerine getirerek. Eğer bugün insanlar bu dünyada rahatlık yok diyorlarsa, o zaman bunun manası ne? Bunun manası onlar Kur'an'daki emirleri yerine getirmiyorlar. Muhtevasında nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yer almayan bir din tatbikatıyla karşı karşıyayız. Bu da hiç kimseye mutluluk getirmez. Halbuki Allah'ın emirleri herkesin huzur ve saadete ulaşması, ikinci cihan saadetini yaşaması için Kur'an'da yer almış. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Cuma namazında bir hoca, Allah'la kul arasına kimse giremez. Bir insan tek başına Allah'a yaklaşabilir dedi. İnsanların Allah'a ulaşması için başka bir kimseye ihtiyaçları var mıdır? Elbette vardır sevgili kardeşlerim. Allah Teala 7 ayet-i kerimede dinin yaşanabilmesi için mürşidi farz kılıyor. Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler onların en üst seviyede Allah'ın mürşitleridir. Onların olmadığı dönemde ardı arkası kesilmeksizin gönderilen veli resuller de Allah'ın mürşitleridir. Onlara tabi olan 7 safayı yaşayan veli mürşitler de Allah'ın resulleridir. Ve Kur'an-ı Kerim'de hepimiz için farz. Farz olan Kur'an-ı Kerim'de 19 tane ayrı isimle Allah mürşidi açıklıyor. Geçtiği ayetleri de gösteriyoruz. Nebi kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bir mürşidin ismidir. İmam kelimesi yine mürşidin bir ismidir. Halife mürşidin bir ismi. Veli Resul mürşidin bir ismi. Müjdeleyici, uyarıcı mürşidin bir ismi. Hidayetçi keza öyle. Ehli zikir mürşidin bir ismi. Münadi mürşidin bir ismi. Sadık mürşidin ismi Salih, Sultan, Hikmet sahibi Alim ve Veli'nin diğer türevleriyle tam 19 tane isim söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala bu isimle adlandırdığı mürşidi boşuna koymamış, herkesin mürşide tabi olmasını farz kılmış. Hatta Deccal fitnesinden daha büyük bir fitne, gizli şirk. Gizli şirkten kurtulmak için mutlaka mürşit farz. Mürşitsiz hiç kimse gizli şirkten kurtulamaz. Öyleyse insanların kendi zanları ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır. Münafıkların üç alametinden bir tanesi yalan söylemek, verdiği sözü yerine getirmemek, ahde vefa etmemek ve emanete ihanet etmek. Şimdi kimdir yalan söyleyen? Zanlarına tabi olan. İki tür insan var. Bir, zanlarına tabi olanlar, bunlar yalan söylüyorlar. Öyleyse zanlarına tabi olan, yalan söyleyenler onlar münafıklardır. İşte münafığın üç alameti konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman da sözünde durmaz. Buhari'den nakledilen bir hadiste. Halbuki yalan söylememek için Kur'an'la konuşmak lazım. اَنَّا اَسْتَقُ الْحَد۪يسِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرِ الْحَادِ هَذِي مُحَمَّدْ وَكُلُهُ مُتَسِتِمْ بِدَا. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabı ve en üst seviyedeki idareçi Nevi'yle Sultan-ı Peygamber Efendimiz, işlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delaletin sonu da nar-i cehennem. Bunlar zanlarına tabi olanlar. Ama hidayetçi ise vahye tabi olan Allah'ın farz kıldığı mürşittir. Şimdi Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu insanın kendi zannı, yalanı. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Enbiya 73'te وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا. Onların hepsini emrimizde hidayet eden imamlar kıldık. Bütün peygamberler hidayete erdiren imamlardır. Onların olmadığı zamanlarda veli resullerden bir tanesini seçiyor ve Allah-u Teala secde-i 24'e göre وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Devrin imamı hayatta ve en üst seviyedeki mürşidi ifade ediyor. Diğer mürşitlerin hepsi vesiledirler ve devrin imamını temsil ediyorlar. Ve tabiyet farz. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, tabi olan ama büyük günah işleyen ama bununla birlikte mürşitten şüphe etmeyen ve bir dini de terk etmeyen bir müridin Allah'ın katında durumu nedir? Bu konuda ne yapmalıdır? Günah işliyorsa günahından kurtulması lazım. Zikrini bırakmaması lazım. Zaman içerisinde kalbindeki karanlıkların azalması, afetlerin direncinin azalmasıyla paralel yavaş yavaş o işlediği büyük günahlardan da kurtulacaktır Allah'ın izniyle. Bundan şüphesi olmasın. Nitekim kemalat da tedirici basamaklar içerisindedir. Kişinin yozlaşması da negatif tedirici basamaklar içerisindedir. Dolayısıyla yozlaşma birdenbire olan bir hadise değil. Zaman içerisinde kişi bütün cephelerde yozlaşmaya başlar. Ama zaman içerisinde de kemalata. İşte burada seçim kişiye bırakılmış. İrşad nuru seçenler tedirici basamaklar içerisinde kemalata, gay yolunu tercih edenler ise tedirici basamaklar içerisinde yozlaşmaya doğru gitmek eğili içerisindedirler. Dördüncü sual, İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, başkaları için yaptığımız uzun süreli duaların kabul olmadığını görüyoruz. Burada kendisi için dua ettiğimiz kişilerin taleplerinin olmamasından mı yoksa bizim yüzümüzden mi bu dualar kabul olmuyor? Sevgili kardeşim, duanın kabulü o kişinin davete icabet etmesiyle noktalanıyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Bakara 186, Allah vaat ediyor. Kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Demek ki suallerimizi kime sormamız lazım? Ehli zikre. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Ama bir şartla, onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah Teala herkesi kendi zatına davet ediyor. Benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. O zaman kişinin duasının kabulü, o kişinin Allah'ın davetinin kabulüyle mümkündür. Nitekim burada kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yani münafıkların alameti, farikası, münafıklar verdiği sözü yerine getirmeyenler, emanete ihanet edenler ve söz verdiği zaman cayanlar. Cayanlar. Üç tane özellik söz konusu. Öyleyse sözünden caymayan kişi ezelde Allah'a verdiği ahdi yerine getiriyor. Ama yerine getirdiği zaman zanda emanete ihanet etmiyor. Ruh yükselerek Allah'a ulaşıyor. O zaman duası da kabul oluyor. Çünkü o dua kişinin kalbinden olan bir talebi ifade ediyor. Bu talep nedir? Bu talep ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Evet, bu Ebu Hüreyre'den nakleden başka bir hadiste münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hiyanet eder, oruç tutsa da, namaz kılsa da, kendini mümin zannetse de. Evet, demek ki olay onunla noktalanıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle mübarek gül kokulu ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum muhterem hocam. İnsan ruhunun sıkılmasının sebebi nedir? Ruhumuzun hiçbir şey yokken sıkılması şeytandan mıdır? Bunu bize açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Selamun rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsan ruhunun sıkılması değil de nefsin işlediği hata sebebiyle, ruhumuzun nefse yaptığı azap sebebiyle sıkıntı oluşur. Yetmez. Bu noktada Allah-u Teala da fizik bedene azap eder. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var ve şeytan da bu afetleri tetiklemek suretiyle devamlı aklın nefsin taleplerini yerine getirmesini istiyor. Nefs aklı ikna ederse fizik vücut şer işler ve şer bir derecat kaybıdır. Kaybettiği derecat miktarı kadar Allah fizik bedene azap eder. Aynı zamanda ruh da nefse azap eder. Sıkıntı ve huzursuzluğu duyar. Aklın dizaynı içerisinde kişi tövbe edebilir. Ama nefs de mutevasındaki afetler sebebiyle devamlı bu tövbeyi bozar. Ama ne zaman bu tövbe kabul olur? Kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu an. Şeytan insanların baş düşmanı. Kişinin şeytanın telkinlerinden korunabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilediği takdirde Allah-u Teala'nın 4 ayet-i kerimede verdiği söz, senin sultanlığın Allah'a tevekkül edenlere, senin sultanın kulların üzerine, senin sultanın mümin kulların üzerine bir etkisi yok. Kimdir kul olan? Başlangıçta herkes şeytanın kulu ve dostu durumda ama Allah'a davet olun zaman daveti kabul ederse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o dilek sahibi kişi kendisini şeytana kul olmaktan, şeytanı dost olmaktan kurtarıyor. Ve öyle olunca da Allah Teala onun üzerine devrin imamının ruhunu bir koruyucu kalkan olarak gönderiyor. Önden, arkadan, sağdan, soldan Allah Teala o kişiyi şeytanın telkinlerine karşı koruyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, yaşadığımız imtihanlar esnasında nasıl bir aksiyon içerisinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, nefsin aklı ikna ettiği her talep şerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir imtihandır. Dilemeyenler için delalette olan ve gay yolunu tercih edenler için de bir azaptır. İşte imtihanlardan Allah'ın muradı ne? Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bilirse Allah'ın muradı kişinin tövbe ederek zikre başlaması. Ama kişinin tövbe ederek zikre başlaması için mutlaka o kişinin ders alması, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Herkes mi böyle? Hayır, herkese öyle değil. Allah-u Teala Bakara 155, 156, 157'de şöyle buyuruyor. وَاِنَلُوَكُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِي وَنَقْسِ الْمَمَّالِ وَمْسِ وَسَمَرَاتِ وَبَشَرٍ مِنَ السَّابِرِينَ Seni mutlaka korkuyla, açlıkla, mal ve can ve ün eksikliğinden imtihan ederiz. Ama sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Onlara bir musibet isabet ettiği zaman قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَنَّا اِلَى رَاجُونَ Musibet ki kulağa bir musibet gelmez, hak yazmayınca, hak musibet yazmaz, kul yazmayınca. Musibetler bizim yaptığımız şeylerin bir sonucudur. Yani musibetlerle karşılaştığımız zaman o kişi, ben Allah içinim ve mutlaka önümde Allah'a döneceğim. Yani ben Allah içinim diyen kişi, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Ölümle de bir kere daha ruhu Allah'a ulaşır. Böyle diyen kişilerin, Ulaike aleyhisselam semaatim Rabbim. Mürşitlerine tabidirler. Ve rahmetün. Onların üzerine selavat ve rahmet var. Ve onlar hidayete ermiş olanlardır. Allah razı olsun. Öyleyse yaşadığımız imtihanlar esnasında nasıl bir aksiyon içinde olmamız lazım? İmtihanlardan ders çıkartarak Allah'a ulaşmayı dilememiz ve zikre başlamamız gerekir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, henüz daimi zikre ulaşmadığımız için bazı olaylarda kararsız kalıyoruz. Ve nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu kararsız durumlarda Allah bizi yönlendirecek midir? Ulelbab, İhlas ve Selah makamlarında Allah'ın emir ve kumandası değişir mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmadığınız her noktada daimi zikirde mürşidiniz var. Nerede bir itiraf söz konusuysa ona ulaşıp sormanız lazım. İtaatle Allah'ın yardımına mazhar olabiliriz. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah ve Resulüne itaat edin, nizâ etmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz, kuvvetiniz elden gider. Sabredin, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. İşte burada Resul'e muhalif olanlar nizâ edenlerdir. Öyle olunca da o zaman yardım elden gidiyor. Allah razı olsun. Evet, bir kere daha suali tekrar edecek olursak, henüz daimi zikre ulaşmadığımız için bazı olaylarda kararsız kalıyoruz. Nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu kararsız durumlarda Allah-u Teala bizi yönlendirecek midir? İşte bu karar noktasında Allah-u Teala'ya soracaksınız ve cevabı Allah'tan arayacaksınız. Ama henüz daimi zikre ulaşmayanlar da aynı suali bağlı oldukları müşritten soracaklardır. Ulema mihraz ve selam makamlarında Allah'ın emir ve komandası değişir mi? Değişmez ama kişi artık kalbi yedi kademeli müzeyyen olduğu için bu müzeyyen olma noktasından bakarsak kişi ehli hayırdır, ehli hüküm hikmettir ve ehli tezekkürdür. Bilmediklerini Allah-u Teala'ya sormak suretiyle cevabını alabilir inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, uyku afetimizi nasıl yenebilir? Üzerimizdeki ağırlığı nasıl atabiliriz? Eski evliyalar şöyle demişler. Az yemek, az uyumak ve az konuşmak. Gerçekten de çok yiyen insanlar hemen peşinden o yediklerini sindirebilmek için akıl, beyni devre dışı tutuyor ve dinlenmeyi alıyor. Enerjisini o aldığı besinlerin sindirilebilmesi için harcıyor. Öyle olunca fizik vücudu uykuya geçiriyor. Ama az yerseniz, ki nitekim Efendimizin ölçüsü şu, tokken sofraya oturmayın, doymadan kalkın. O zaman ölçüyle bunu aldığınız zaman az uyursunuz. Az uyumanın da mutlaka bir bedeli vardır. Zikir. İşte iki ayet-i kerimede, bir secde 16, iki Zariyat suresinin 17. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman Allah Teala onları yatan yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yani üstü yatarken kalkarlar. Rablerini ümit ve korkuyla zikrederler. Zariyat 17, onlar geceden uydukları şey az. Demek ki az yemek ve az uyumak. Bunun neticesi az konuşmak. Burada Resulullah'ın ölçüsüne ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Öyleyse onun bunun kıymetini yapmak istemiyorsak konuşmalarımız hep Kur'an'la olmalı. Kur'an dışında da konuşmamalıyız mümkün olduğu kadar. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Enam 87'ye göre peygamberlerin zürriyetinden gelecek nesillerden bir kısmını seçerek sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunlar Resuller mi yoksa Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar mıdır? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar, müşriklerine tabi olanlar. Memnun avvamız öğretim akvani başta beyne ve hedeyne ve sırat-ı müstakim. Allah Teala Resullerini sırat-ı müstakim üzerinde vazifeli kılıyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine ulaşırsa o zaman Allah Teala onu da sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Nasıl? Mürşide tabi olduğumuz an yedi nimetten bir tanesi ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması. Ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması buradaki fiziki bir sırat-ı müstakim. Yani ruhu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim, o fizikidir. Ama müşride tabi olduğumuz noktadan devrin imamın ana dergahına gelene kadar olan sırat-ı müstakimin birinci bölümü yatay bir seviye oluşturuyor ve sanaldır, fizik değildir. Ondan sonrakiler de fizik değil. Sadece fiziki sırat-ı müstakim emr aleminde ruhu Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala seçtiklerinin mürşide tabi olmaları halinde ruhları vücuttan ayrılıp o emr alemindeki fiziki yola sırat-ı müstakim ulaşacağını Allah-u Teala beyan ediyor, açıklıyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. İnsanın yaratılıştan gelen özellikleri nelerdir? Ve bu özellikleri nasıl kullanması gerekir? Lütfen açıklar mısınız? Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum Cabbar Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Selamun Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanın yaratılıştan gelen özellikleri, yaratılışta Allah-u Teala'nın bize verdiği ruhumuzdur, fizik vücudumuzdur, nefsimizdir, irademizdir ve aklımız. Bunlarla Allah bizi mücehiz kılmış. Allah-u Teala herkesi bir fizik vücutta yaratıyor, Hicr 26'da. Allah Teala herkesi bir nefse dizayn ediyor Şems 7'de. Allah Teala herkese zatından ruhu firiyor Secde 9'da. Allah Teala herkese serbest idareyi Bakara 256'da. Allah Teala herkesi akıl sahibi, düşünce sahibi kılıyor. Şimdi bunları nasıl kullanmamız lazım? Bunları nasıl kullanmamız lazımın ölçüsü beyanı Kalü Bela gününde şekilleniyor. Kalü Bela gününde Allah Teala halk arasında en zamanda benim Müslümansınız dediğinde hepimizin cevabı Kalü Bela günü. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zahirinde onun bütün zürriyetini yaratıyor ve huzurunda topluyor ve şöyle hitap ediyor: ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz Kalü Bela diyoruz. Fizik vücut ve ruh da şehitna ve kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktur diyemez. Maide suresinin 7. ayet kerimesiyle bu ayet arasında, Araf 172 arasında bir illet rabıtası var. وَذْكُرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Maide 7. وَمِسَاكُ مَنْ لَزِينَ وَسَاكُمْ مِسْكُلْتُمْ سَمِيْنَ وَاَتَانَ Ve o misak ki sizi onunla bağlamıştı, işittik ve itaat etmemiştiniz. Şimdi Allah-u Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz Kalu bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala üstüne beni Rab olarak kabul eden, benim sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz itaat ediyor, misak veriyor Allah-u Teala'ya. Hidayete ereceğine dair. Fizik vücut itaat ediyor hidayete ereceğine dair. Nefs itaat ediyor hidayete ereceğine dair. Ve ruhun verdiği misak, dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak, fizik vücudun verdiği ad, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, nefsin Allah'a verdiği yemin, 7 kademede tezkiye ve tasfiye olmak. İşte bunların kullanılması bu ayetlerin beyanıyla sabittir. Bunları yerine getirdiğimiz an, o zaman ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimiyle iradenin teslimi de noktalanıyor. Kim bu üç emaneti teslim ederse irade, nefsin afetlerine karşı koyan güç. Nefs Allah'a teslim olmuşsa o zaman otomatikmen irade de Allah'a teslim oluyor. İradenin Allah'a teslim olduğu noktayı belirleyen Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu en güzel bir şekilde dile getirmiş inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, İkincisi, sulh ve sükunu sahip olmamız. Üçüncüsü, 3 alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde. Bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Sırat-ı Mustakim. Birinci sual halk arasında söylendiği gibi Sırat-ı Mustakim için doğru yol demek yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, Allah'a davet ile sırat-ı müstakim birbiriyle çakışıyor. Çünkü sırat-ı müstakim nedir diye bir sual sorulduğunda bunun cevabı Allah Teala En'am 87-88'de veriyor. Ve min avâhum zürretum ve ahvânum ve iştebeynâhum ve hedeynâhum ilâ sırat-ı müstakim. Onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik. Demek ki sırat-ı müstakim, ruhu Allah'a ulaştıran yol. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yani ruhun dünyasında Allah'a ulaşması Allah'ın hidayetidir. Kullardan dilediğini onunla hidayet erdirir sırat-ı müstakimle. Eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şey heva olup giderdi. Neden öyle? Çünkü Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ لَيَفَتَّنَّ اَعْمَالُكَ وَلَتَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ Andolsun ki sana ve senden öncekilere gerçekten eğer şirk koşarsan Allah'a ulaşmayı dilemezsen. Yani ulaşmayı dilemeyen hepsi gizli şirkte amellerin mutlaka heba olur ve hüsrana düşenlerden olursun. İnsanların cehenneme gitmesinin arkasında amellerin heba olması var. Amellerin heba olmasının arkasında gizli şirk var. Gizli şirkin arkasında da kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi var. Allah-u Teala sırat-ı müstakim dediği zaman iki kelime kullanıyor. Sırat, yol demektir. Müstakim, istikamet üzere olan demek. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sırat-ı müstakimin tarifini istikametlenmiş yol olarak veriyor. Ama Nisa 175'te ise فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَبُوا بِهِ فَيَسْتَلْقُمْ فِي رَحْمَةً مِنْهُمْ وَفَدْلٍ Allah'a amin olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri, ona Allah'a saranları ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecektir. Demek ki evvela zikredildiği zaman rahmet ve fazıl geliyor. Rahmet kalbe sızıyor ama fazıllar içeri girmiyor. Ve kişi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan insan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah-u Teala ona mürşidini gösteriyor. Mürşid de o kişi sırat-ı müstakim oluşur. O zaman sırat-ı müstakime doğru yoldur demek, doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek, ikisi de bir hürafeye inanmanın standardını içeriyor. Kur'an'daki sırat-ı müstakim kavramı ne yazık ki asli mecrandan saptırılmış bir anlamda bir hürafe olarak din tatbikatına girmişti. Halbuki Hicr 41'de işte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakim. Şimdi Türkiye'de 23 tane mahallede hep doğru yol olarak, dost doğru yol olarak tarif edilmiş. İster doğru yol desin, ister dost doğru yol desin. Sadra şifa vermeyen bir mana içerisinde kullanılıyor. Çünkü doğru yol hiçbir hedefe ulaştırmayan bir yol olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki 7 safa sırat-ı müstakime baktığımız zaman, 7 safa davete baktığımız zaman davetin sırat-ı müstakimle çakışlarını görüyoruz ve Allah Teala herkesi kendi zatına davet ediyor. Yani sırat-ı müstakime davet ediyor. İşte Allah'a davete baktığımız zaman sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et. Bu davetin birinci kısmında ne var? Birinci kısmında ruhun dünyatında Allah'a ulaşması var. Ama nasıl Allah'a 7 safa davet varsa 7 tane de sırat-ı müstakim var. Sırat-ı müstakimle Allah'a davet arasında %100 paralel bir ilişki söz konusu. Ayetleri yerli yerine oturttuğunuz zaman o zaman tek başına sırat-ı müstakime doğru yol demek sadece şifa vermiyor. İkinci sual, sırat-ı müstakimin üzerinde olmak önemli midir? Evet. Dinimizin 3 esası var. Vahdet, tevhid ve teslim. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi hariç, 72'si cehenneme gidecek. O zaman sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, o fırka inacı kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Evet. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Şimdi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz asaleten devrin imamı Hatemül Enbiya Allah'ın tasarrufunda ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar ona tabi olanlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tabi olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tabi olanlar hep Allah'a davet ediyorlar. Yusuf 108'e baktığımız zaman ve her ikisi de sırat-ı müstakimdedirler. Yani dinin üç esasından tevhid sırat-ı müstakimde olmaktır. Teslim de teslim yüküyle Allah-u Teala'nın ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. İşte teslim yüküyle Allah'a teslim olan asaleten devrin imamı ve ona tabi olan sahabe ikisi de sırat-ı müstakimde. Tevhid ve teslim standartlarını muhtevasına alıyor. Onlar sırat-ı müstakimde, onlar tevhidde, onlar teslimde ve onlar dinde fırkalara ayrılmayanlar. Allah Teala Sebe hatta Rum 31'de Allah'a yönelik takva sahibi olun ve müşriklerden olmayın. O müşrikler ki dinde fırkalara ayrılmışlardır. Öyleyse vahdet, tevhid ve teslim esaslarını muhtevasına alan dizayn o sırat-ı müstakim üzerinde olmak olarak tarif ediyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak Allah'a göre son derece önemli bir konudur. Çünkü bu yol insanların kurtuluşunu şirkten kurtulan şirkten kurtulanlar, küfürden kurtulanlar, hüsrandan kurtulanlar, delaletten kurtulanlar, bütün negatif faktörlerden kurtulanlar hepsi sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Sadece sırat-ı müstakim üzerinde olanlar mümindir. Allah'a kul olmamız da mutlaka sırat-ı müstakime ulaşmamız da mümkündür. Bunları bilen iblis insanların sırat-ı müstakimlerine oturarak onları oraya ulaşmaktan men etmek ister. Kıyamete kadar da gayesi budur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Daha sonra sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da onlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Yanlışlar nedir? Doğrular nedir? Doğrular Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın tanettiği müşride 12 tane insana tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama yanlışlar da ruhun dünyasında Allah'a ulaşması yoktur. Müşride tabi olmak şirktir. Ruh ölümle ancak Allah'a ulaşır. Hayatta ruhun Allah'a ulaşması yok ve bunun benzeri, bunların zıtları da yanlışlardır. işte olay buysa, o zaman başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. 19 negatif özellik, en son 3 tane özelliğinden bahsedecek bunlar, amelleri boşa gidenler, hüsranda olanlar ve gideceği yer cehennem olanlar, takva sahibi değiller, mümin değiller ve hidayete değiller. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ve bütün negatif faktörler bunlar için. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, birbirine düşmandırlar vesaire. Üçüncü sual, sırat-ı müstakime nasıl ulaşılır? Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala vallahu yed'u ila dar-ı selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَحْمِلَ الْعَرْشَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُ بِهِ وَاسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِيْتَ كُلِ شَيْنْ رَحْمَةً مَعِلْمًا فَغْفِرَ لِلَّذ۪ينَ تَعْبُ وَالتَّب۪ي سَب۪يلَكَ Tebi sebileke, senin yoluna tabi olanları. Allah'ın yolu, irşat yolu, yani irşat yoluna tabi olanları. Tövbe edip irşat yoluna tabi olanları Allah-u Teala kurtuluşa erdiriyor. İblis de onların irşat yoluna ulaşmaması için her türlü negatif şeyleri onlara ulaştırıyor. Bakara 120'de hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu, Allah'a ulaşmanın hidayet olduğu yalanların işte zikrediliyor. Sırat-ı müstakim üzerinde olabilmek için mutlaka bir nimetin kişinin başının üzerine olması lazımdır. Bir başka ifadeyle sırat-ı müstakim üzerinde olabilmek için bir mürşide ulaşıp tövbe etmek asli unsurdur. Mürşidine ulaşamayan kişi tarih ehli değildir, yol ehli değildir. Tarih müstakimin zemin kattan başlayan, Allah'ın katına kadar ulaşan, 7 katı aşan yolların bütün gök katlarını aşan bölümüdür. Sırat-ı müstakim dinin omurgasıdır. 7 gök katı tarih-i müstakimle aşılır. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Ya biraz Sultan-ı Peygamber Efendimiz, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Hepsinde konunun merkezinde bir nimet olan devrin imamının ruhu var. Davud Aleyhisselam da ya Rabbim senden senin sevgini diliyorum. Seni sevenin sevgisini diliyorum. Ve senin sevgine vesile olacak ameli diliyorum. Davud Aleyhisselam duasından birisi şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine beni ulaştıracak olan amelleri dilerim. Allah'ım senin sevgini nefsimden, çoluk çocuğumdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala istiyor ki tüm insanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dilesinler ve kendilerini Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakim yolunda olsunlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vahdet-i vücut diye bize anlatırlardı. Tek bir bedenden değil de ruhtan ibaret olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor.
3: Allah'a ulaşmak deyince Fatiha suresini, sırat-ı müstakime bizi doğru yola ilet Rabbim, sapıkların yoluna değil.
1: Sırat-ı müstakim nedir peki?
3: Sırat-ı müstakim Allah'ın yolu.
1: Peki bu yola nasıl ulaşabiliriz? Yani Allah'ım ben de sırat-ı müstakim üzerinde olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştır şeklinde böyle bir taleple ulaşabilir miyiz?
3: Tabii mümkündür. Her şeyden önce canından, evladından, malından, mülkünden önce Allah Resulü'nü sevmekten geçer bu işler. Resulullah'ı seversen Allah'a ulaşmak çok kolaydır. Ve onun da varisleri vardır. Allah Resulü'nün. O varislerini bulacaksın. Bulduğun zaman da huzura kavuşursun.
4: Sırat-ı müstakime keşke hepimiz ulaşabilsek. Öyle o kadar iyi niyetli biri olması gerekiyor ki o kadar temiz. Allah'a inancı, zikri, namazı o kadar temiz olması gerekiyor ki ona ulaşabilmesi için. Ki ben insanlarda inanın yani %90 ulaşabileceğini sanmıyorum buna.
2: Ey yüce Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum.
4: Ben de ruhumu sana yaşarken ulaştırmak istiyorum.
2: Yaşarken ruhumu sana vasıl etmek istiyorum.
4: Dostların arasına beni de kat Allah'ım.
0: Misafirimize Allah'a ulaşabilmek için o kadar temiz olmak gerekiyor ki ben insanların %90'ının ulaşabileceğini sanmıyorum. Allah'a ulaşmak isteyen bir insan kendini nasıl temiz tutabilir? Allah Teala Allah'a giden yolun giriş kapısının bir dilek olduğunu buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ankebut 45'te 3 çeşit zikirden bahsediliyor. Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama asıl önemli olan zikir Ve zikrullahu ekber. Allah'ın zikri en büyüktür. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o yedi inanç şartının sahibidir. O aynı zamanda yedi kalp şartının da sahibi olur ve yedi nimetin de sahibi olur. Ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsimizin tezkiyesine, temizlenmesine bağlıdır. Fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olması yine nefsimizin tezkiyesine, terbiyesine bağlıdır. Her yüzdelik, %7'lik fazıl birikiminde ruhumuz yedi tane gök katının bir tanesi yükselir. Nefsin kalbine evvelce girmiş olan %2'lik rahmet ile %49 fazıl toplam %51 nur birikiminde ruhumuz Allah'a ulaşır. Anahtar sadece zikirdir. Bu hedefe ulaşabilmek zikirle mümkündür. Zikirsiz gidemeyiz. Onun için zikir Kur'an-ı Kerim'in en üst seviye ibadetini ifade eder. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Size amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüş infaktan daha kıymetli, Allah yolunda öldürmek ve ölmekten daha değerli bir ibadet söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir buyuruyor. Öyleyse gerçekten zikirden daha kıymetli bir ibadet yok. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde insanlara sırat-ı müstakime davet eden Resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz döneminde de hani sahabelerden tutun da büyük ermiş insanlara kadar yayabiliriz bunu.
3: Mürşit, Resulullah'ın varisleridir.
4: Kamil insan. Her şeyden arınmış, özellikle ilmi ve Allah'ı tanıyan, durmadan zikreden, namazını kılan, kötü yoldan uzak olan, insanları doğru yola sürükleyen insan.
2: Bugün günümüzde insanlar korkar oldu. Aslında güzel olan şeyi dinimizin emrettiği mesela mürşitler veya ermişler, erenlerden kaçmamamız gerektiğini insanlar bu dönemin pisliğiyle önüne perde çekmiş oldu. Ve keşke hani bunu ayırt edebileceğimiz hani bir limit, bir sınır olsa hani biz de kimin peşinden gideceğiz, kimin gitmeyeceğiz onu bilebilsek.

0: Kitabemiz Mürşit konusu aslında insanlar bu dönemin pisliğiyle dinimizin emrettiği şeyin önüne perde çekmiş oldu. Günümüzde mürşit kavramı unutulmuş mudur? Evet. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim asılları unutulmuş. Yerine 19 tane hürafe bidat yerleşmiş durumda. Ve bu 19 tane bidat tamamen insanları Allah'tan uzaklaştırıyor. Allah Teala Maide 35'te Ya vellezine aminu ittakullahu vebtegu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Furkan 70'te tövbe edip de mürşidine tabi olanların o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. 70 Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz her asırda, her 100 asırda bir müceddit, dini yenileyen, bidatlerden temizleyen, Allah'ın tasarrufunda olan vekaleten devrin imamı hep gelecektir. Şüphesiz ki her yüzünün başında bu ümmetin dini işlerini yenileyecek bir müceddit devrin imamı, vekaleten devrin imamını Allah Teala gönderecektir. Resulullah'ın müceddit dediği vekaleten devrin imamı. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den kıyamet gününe kadar bir daha Nebi gelmeyecek. Ama velayet, risalet kıyamete kadar devam edecektir. İşte bu veli resullerin arasından Allah-u Teala'nın seçtiği, tayin ettiği bir vekaleten devrin imamı vardır. Onu Allah-u Teala vazife kılıyor ve o dini asırlarla insanlara yaşattırıyor. Hürafeleri de dinden temizliyor. Mürşit Kur'an'da mevcut olduğu halde İslam'da unutulmuş olan, olmasa da olur diye düşünülen bir kavram haline getirmiş. Mürşide tabi olmak farziyeti artık dini yaşadıklarını insanların %90'dan fazlası için bir farz hükmünde değil. Mürşidin gerekliliği hiç dikkate alınmıyor. Oysa ki mürşide ulaşmak Allah'ın temel emridir. Mürşide ulaşmak farzdır. Allah Teala mürşide tabiyetin bir hidayet vesilesi olduğunu, hidayetin onsuz gerçekleşmeyeceğini ifade etmiyor. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidi olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş, farzı yerine getirmişler. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem Hocam, müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Halk arasında sadece 3 grup insanın Sırat Köprüsü'nden geçip cennete girilebileceği söyleniyor. Bunun gerçeklik payı var mıdır? Allah razı olsun, mübarek ellerinizden öpüyor. Sizleri çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetleriyle inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, halk arasında sadece 3 grup insanın Sırat Köprüsü'nden çok rahat geçip cennete gideceği söyleniyor. Bunun gerçeklik payı var mıdır? Hayır. Sırat Köprüsü hakkında bir sürü rivayet söz konusu ama sadece rivayet. Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü diye bir köprü mevcut değil. Sırat-ı Müstakim mevcut. Sırat-ı Müstakim'e ulaşmak veya ulaşamamak Sırat Köprüsü üzerinden geçmek olarak değerlendirilebilir. İfade ona benziyor. Kim Sırat-ı Müstakim'e ulaşamazsa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin ruhu vücudundan ayrılıp Sırat-ı Müstakim'e ulaşmışsa mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşır ve o kişinin de gideceği yer Allah'ın mutlaka cennetidir. İşte dinimize bir hürafe girmiş. Sırat Köprüsü öyle bir köprüdür ki o köprünün üzerinden bir kısmı uçarak geçer, bir kısmı koşarak geçer, bir kısmı sürünerek geçer, bir kısmı da Sırat Köprüsü'nden geçerken aşağı düşer. Aşağı düşenler cehenneme gidenlerdir. Hayır sevgili kardeşlerim, yani Meryem suresinin 71-72. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün insanlar evvela cehenneme gidiyor. Cennetlikler de cehenneme gidiyor, cehennemlikler de cehenneme gidiyor. Ama 72'de Allah cehennemlikleri cehennemde yüzüstü bırakıyor fakat takva sahiplerini de oradan kurtarıyor. Öyleyse takva sahiplerinin hepsi cennete gidecek olanlardır. Ama takva sahibi olmayan ne kadar insan varsa onların da hepsinin gideceği yer cehennemdir.

0: Kimin ameli boşa gitmiyor? Takva sahiplerinin. Kimin ameli boşa gidiyor? Takva sahibi olmayanların. Takva, Kur'an-ı Kerim'de kesin bir ölçü olarak karşımıza çıkıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanların kurtuluş yolu sırat-ı müstakimdir. Ve Allah-u Teala insanların bu yolda güvenle ilerleyebilmesi için devamlı olarak Allah'ın ismini zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Valla tamamen huzur sağlar. Çekecekler zikri, fark edecekler psikolojik bir tedavi gördüğünü, nasıl bir rahatlama olduğunu.
1: Zikir yapan bir insan Allah'a yaklaşır mı? Şeytandan uzak.
3: Rahatlaması için gerçekten candan, yürekten, içten Allah'ı alması gerekiyor yani. Onun zamanı yok, her zaman yapabilir insan.
2: Tabii zikir insanı Allah'a yaklaştırır. Zikir çekmedin mi Allah'tan uzak kalırsın.
3: Ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben daha bir ay olmadı, yeni bir ameliyat geçirdim. Ve Allah'ı her zikrettiğimde bana o ameliyattan sonra öyle bir güç geldi ki, eşim ve hatta benim yanımda duran yengem vardı, Refakat'cığım. O bile şaşırdı o iyileşmeme, bu kadar çabuk iyileşmeme. Ve Allah'a inancım olmasa, güvenmesem yani bence daha da zor geçerdi ameliyatım.
1: Şu an ama günümüzde zikir kavramı uzak değil mi? Yani İslam'ın 5 şartında zikir yer almıyor maalesef.
2: Yani televizyonlarda bazen böyle sokak röportajlarını seyrediyorum. Fatiha'yı soruyor, melek soruyor. Evet. Şunu bilen yok. Evet. Dini bilen yok. Evet. Allah'tan kopuş var.
4: Evet. Mesela elhamdülillah Müslümanım bile hani bir zikirdir değil mi? Ama hani buna göre yaşamaz olduk ya. Benim kendi söylediğim söz, ya bu Allah'ı anıyorsa hani bu hile yapmaz, şunu yapma. Ama hepsini yanıltır oldu insanlar ve çok korkmaya başladım. Zikredene bile inanmaz olduk.
0: Misafirimiz zikir konusunda insanlar hepimizi yanıltır oldu. Bu Allah'ı anıyorsa hile yapmaz diyemiyoruz. Zikredene bile inanmaz olduk. İnsanları Allah ile aldatanlar var mıdır? Vardır tabi. Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesi Fatır 5'te de Allah-u Teala bu hakikati dile getiriyor. Sakın şeytan, ne vaadallah hakkın Allah'a vaadi haktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennete gider. Fela tekburanak bil hayatı dünya, sakın dünya sizi aldatmasın. وَلَا يَغُنَنَكُمْ بِاللّٰهَ الْغُرُوا ve sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama itaati meylediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Allah-u Teala çok açık bir şekilde söylemiş, başka insanları aldatmaya kalkmayın. Aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın. Hepsi de nefsimizin afetlerine bağımlıdır. Tek kurtuluş nefsin afetlerini yok etmektir. Nefsin afetleri azaldıkça davranış biçimlerimiz düzelecektir. Zikir herkes için verilen Allah'ın temel bir emridir. Herkes zikir yapar ama şartlar gerçekleşmemişse, kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın hiçbir faydasını göremez. Zikrin kendine fayda sağlayacağı insanlar amin olanlardır. Zikir arttıkça davranış biçimleri de düzelecektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cevap Hocam. Sizi çok ama çok sevgilerim inşallah. Ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle size bir sorum olacak. Şeytanın insanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırmak istediğini biliyoruz. Buna rağmen neden çoğu insan şeytan tuzaklarına düşüyor? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Şeytanın insanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırmak istediğini biliyoruz. Evet. Senin sırat-ı müstakime oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onları çoğunu şükredici bulmayacaksın. Buna rağmen neden çoğu insan şeytanın tuzaklarına düşüyor? İblis nefsimize davetiye çıkartıyor. Surup 36'da men yakşu an zikru rahmanin ukayitlehu şeytanın. Kim Rahman'ın zikrini yapmıyorsa biz ona şeytanı musara deriz. Rahman'ın zikrini yapmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve zikir yapmayanlar. Mücadele 19'da istavkaza amel şeytan fensahumu zikrillah. Şeytan onları kuşattı ve onlara zikri unutturdu. İstavkaza amel şeytan fensahumu zikrillah. Ulaikez bir şeytan. Şeytan onları kuşattı. Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda kalmış olanlar değil midir? Şeytana olan eğilim başlangıçta nefsimizin eğilimidir. Nefs ve şeytan insanlara her zaman farklı yorumlar yaptırabilir. Nitekim şeytan kıyamet günü bizlere söyleyeceği şey Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almıştı. İblis diyor ki Allah da size vaat etti, bulundu. Ben de vaatte bulundum ama onu Allah sözünü tuttu ama ben şeytanım, ben vaadimden döndüm. Size zorla bir şey kabul ettirmedim. Davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın. İşte şeytan bunu söylüyor. İbrahim suresinin tabii ki 22. ayet-i kerimesinde. Öyleyse hiç kimse Allah'ın yardımı olmadan hedefine ulaşamaz. Yusuf 53'te Yusuf Aleyhisselam bir peygamber olmasına rağmen وَمَا اُبَرُوا نَفْسَ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ مُسُوِي Ben nefsimi ibra edemem, nefsimi tezkiye edemem. Çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Kim Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Teala mutlaka Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve ona peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla onun mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğu zaman ancak o kişi nefs tezkiyesine başlayabiliyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bugünkü konumuz sırat-ı müstakimdi. Ve namaz kılan herkes günde 40 kere Fatiha okuyor. Fatiha'da Allah'tan talepte bu beni sırat-ı müstakime ulaştır. İşte sırat-ı müstakime ulaşabilmemiz ancak kalben Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz Himmetli Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahsarı var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kumar ve şans oyunları ile ilgili istatistikler. Dünya çapındaki kumar bağımlılığı istatistiklerine göre nüfusun yaklaşık %26'sı veya 1.6 milyar insan kumar oynuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun araştırma raporuna göre Türkiye'de yaş aralığı 18 ile 50 arasında olan 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL'lik bahis oynuyor. Yapılan diğer bir araştırmaya göre kumar oynamanın başlıca sebebi çok para kazanmak, bunun ardından da eğlence ve heyecan faktörleri geliyor. Ayrıca oyuncuların sosyal durumuyla bağlantılı aşağıdaki verileri de ilgi çekici. İnsanların kumarhane oyunlarıyla sorun yaşadığı ailelerde boşanma riski 3 kat daha fazla. Sorunlu kumarbazların %66'sından fazlası oyunlarının parasını ödemek için suç işlemek zorunda kaldıklarını itiraf etmektedir. Aşırı derecede kumar bağımlısı olan insanların yaklaşık %66'da farklı depresyon belirtileri ortaya çıkmış. Kumarla ilgili sorun yaşayan 5 vakadan biri intihar girişimiyle bağlantılı. Sevgili kardeşlerim, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın kumarla ilgili söylediklerine beraberce bakalım. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesi. Maide 90'da ya yellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensabu vel esnamu rijsun min amali şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ey amin olanlar, şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Demek ki kumar şeytanın pis bir amelidir. Bunlardan kaçının, umulur ki felaha erersiniz. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Şarap da şeytanın pis amelidir. Kumar da şeytanın pis amelidir. Puta tapmak da şeytanın pis amelidir. Fal okları da şeytanın pis amelidir. Bunlardan kaçınmak zor mudur? Belki insanlar katında zor gibi görünür. Halbuki tek bir dilektir. Bunların hepsinden kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunlardan kaçının, umulur ki siz felaha erersiniz. Allah Teala ne buyuruyor? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اَمْنِ بُشَفَ بَشَرْ اِبَادِي. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Burada şeytanın pis ameli sayılıyor ve ondan iştinab edin. İştinab etmenin de Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece onlar için müjdeler vardır. Öyleyse şeytanın pis ameli olan kumardan kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğin an gerçekten hedefe kişi ulaşır mı? Evet. Neden öyle diyoruz? Maide 91'de اَنَّ بَيْرُوذُ الشَّيْطَانِ وَاَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى وَيُسَدِّكُ عَنْ ذِكْرَ الْاَنْسَلَاتِ. Yani şeytan kumarla ve içkiyle, şeytan şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Kimdir zikredenler? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir namaz kılanlar? Namaz, hacet namazı kılıp müşridine ulaşanlar. Öyleyse iblis şarap ve kumarla insanların arasını bozmak, düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Ve bizi zikirden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Nasıl olacak? Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa o şeytan ona apaçık bir düşmandır. İşte 7 tane ayet-i kerime şeytanın adımlarına uymayın, o apaçık bir düşmandır. Öyleyse bu ayette bahsi geçen içki içmek şeytanın adımına uymaktır. Kumar şeytanın adımına uymaktır. Puta tapmak şeytanın adımına uymaktır. Fal oklarıyla yön tayini şeytana uymaktır. O zaman şeytanın adımlarına uymayın. O apaçık bir düşmandır. Her geldiği dönemde iyiliği öğreten daima Allah'tır, Allah ve Resulüdür. Kötülüğü öğreten de şeytan ve amanesidir. Şeytan ve amanesinin şeytanın adımlarına tabir olanlardan oluşuyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlar da onlar da Allah'ın öğretisine tabi olanlardır. Öyleyse eğer biz insanlar kumarın üzerimizde, şeytanın kumarla üzerimize vücuda getirdiği hasardan korunmak istiyorsak, kalben ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusu. Tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu bir muhafız olarak üzerimizde yer alıyor. O zaman 4 ayet gereğince artık şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Tevekkül edenlere şeytanın sultanlığı yok. Kul olanlara şeytanın sultanlığı yok. Mümin olana şeytanın sultanlığı yok. Allah'a ulaşmayı dinleyenlere şeytanın sultanlığı yok. Öyleyse bir dilek, bu dilek bizi mutlaka mürşid sevgisine, mürşide tabiyete götürür. Tabiyetle birlikte o kişi koruyucu kalkanın altına girer. O zaman sihir büyü onlara tesir etmez. Devrin imamın ruhu başınızdan yer alanlara. Delalette olanlar onlara zarar veremez. Şeytanın fısıltıları onlara zarar veremez. Musibetler onlara zarar veremez. Çünkü artık onlar koruma altındadırlar. Ne zamana kadar? Ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çok basit, çok kolay. Kişi gerçekten şeytanın pis amelinden kurtulmak istiyorsa, kalbin Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın tayin-i mürşide tabi olduktan sonra Allah'ın garantisinde o kişinin kalbine %49 fazil, %2 ikramı, toplam %51 nurla, %49 karanlığa galip gelir, %51 nur. Ve o noktadan itibaren vazifelerini yerine getirdiği takdirde artık şeytanın onlar üzerinde sultanlığı yok. Şeytanın tesirinin olmadığı insanlar bu 5 ayet-i kerimede zikrediliyor. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim, diğeri de Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten. Kur'an-ı Kerim dinin teorisi olarak ifade edilebilir. Allah-u Teala'nın insanı kamil olma noktasına gelene kadar yerine getirmesi gereken Allah'ın bütün emir ve nehirlerini ihtiva eden yegane kaynak, o Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Kur'an-ı Kerim'i her devirde öğrenen ve Allah'tan öğrenen ve öğreten bir kişinin açıklaması lafzı mana ve yedi ruhunu öğretmesi gerekir. Allah Resulü bu konuda çok hadisler vaaz etmiş. Size iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytim. Ey Allah'ın kitabı, sünnetim. İster Ehl-i Beytim desin, ister sünnetim desin, sünneti tatbik edenler, onlar öğrenen, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerdir. Ehl-i Beyt de yine Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyle her zaman dinin iki kaynağı söz konusu. Nitekim yaptıkları bir başka sohbette Allah Resulü yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali, ya Resulallah, o fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Kur'an sizden evvelkilerin, sizden sonrakinin ve aranızda en hükmü vardır. Buyuruyor. Kim kibrinden dolayı bu kitabı terk ederse, kibrinden dolayı bu kitabı terk edenler, kendine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, Allah onların kalbini takip ediyor. Kim de hidayeti ondan başkasında ararsa, bunlar da bidatlerle din yaşayanlar, Allah o kimseyi delalette bırakıyor. O Allah'a olan sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru sırat-ı müstakim ulaştıran hikmet dolu haberidir. İster Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipi insanlardan bir ip desin, İster Allah'ın Resulü iki emanet bırakıyorum desin, aynı sonuca bizi ulaştırıyor. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim ve insanlardan bir ip de Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı, en üst seviyede devrin imamı, kavim resulleri ve veli mürşitler. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır buyuruyor. O zaman en hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten buyurduğuna göre, en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır da buyurduğuna göre, o zaman en hayırlı olan Mehdi Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kimden öğrenmiştir? Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenmiştir. Ve Allah'ın emriyle öğretmektedir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl Bu dini benimle Allah nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. İnsanlar bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla fitneden kurtulacaklardır. Öyleyse Allah Resulü fitneden kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Fitneden kurtuluş Mehdi Aleyhisselam'ladır buyurduğuna göre o zaman ikisini yan yana getirdiğimizde Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğretendir. Onunla insanlık fitneden kurtulacaklardır. Onunla dinden bidatler temizlenecektir. Onunla İslam birliği gerçekleşecek, dinler birleşecektir. Onunla Kur'an ahlakı sosyal hayata uygulanacaktır. Ama gelin görün ki insanlar, günümüzdeki insanlar Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğreniyorlar ve bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisini Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğren ve öğreten olarak ifade ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okumadı. Çünkü Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde sen bundan önce kitap okumadın ve sen onu elinden yazmıyorsun. Öyleyse okuma yazması yok Allah Resulü'nün. Okuma yazması olmayan Allah Resulü en hayırlı olan asaleten devrin imamı. O zaman Kur'an-ı Kerim'in Arapça okumasını ve yazmasını yapan kişi Resulullah'ın hadisine göre en hayırlı olabilir mi? Hayır, çünkü Arapça Kur'an-ı Kerim'i okuyarak kurtuluşa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Kurtuluş, hedef emirlerin yerine getirilmesiyledir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalben, bu farz bir emirdir. Allah onu birinci kat cennetine alıyor. Kim Allah'ın kendisi için tayin-i müşride tabi olsa ikinci kat cennet, dünya saadeti açısından iblis artık ona dokunamayacağına göre dünya mutluluğu. Üçüncü kat cennet, kim ruhunu Allah'a teslim ederse üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısı. Kim fizik vücut teslimi yaparsa dördüncü kat cennet dünya saadetinin %81'i. Kim nefsini Allah'a teslim ederse beşinci kat cennet dünya saadetinin tamamı. Kim ihlasa ulaşırsa altıncı kat cennet daha üst seviyede bir mutluluk. Kim iradesini teslim ederse yedinci kat cennet ant cennetleri ve daha üst seviyede bir huzur ve saadeti yaşayacaktır. Ama salt Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okumak, tecvidle okumak ve yazmak hiç kimseyi kurtuluşa ulaştırmaz. Kur'an-ı Kerim okumak bir zikir değil mi? Zikir. Bakara 45. Namaz kılmak bir zikir. Namaz zikrullah en büyük zikir. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın öğrendiği Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın emriyle öğrettiği Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı manası ve yedi ruhunu ihtiva ediyor. İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an kaybolmaz. Ama kaybolduğunu düşünürsek tek başına ve Hasr suresi Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. Gerçekten de bu noktaya gelelim. İmam Şafii Hazretleri Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Velhas suresine okunmalıymış bu neden. Çünkü meknundur bu surede esrar-ı felah. En başında imani hakiki geliyor, sonra ameli salih. Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi yoktur hüsran sana asrık. Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'ın lafzı, manası ve yedi ruhunu biliyordu. Çünkü o inmemiştir hele bu Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne teze mezara okunmak ne de fal bakmak için. İnmemiştir hele Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne duvarlara asılmak ne de el sürülmek ömek için. İnmemiştir hele Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne tesip ne sürüs ne hat yazmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne tapınak ne nutuk ne vazi dini için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne meslek kaygıları ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne erkeği yüceltmek ne kadını aşanamak için. Ne araba payı vermek ne de acemi hor görmek için. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Yasin suresinin 69-70. ayet-i kerimesinde لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَعْقَوْ عَلَى الْكَافِرِينَ 69'da وَمَا عَلَمْنَا شُعِيرَ وَمَا يَنْبَغِي اِلَّهَ اِنْ هُوَ اِلَى ذِكْرِ وَقُرْعَانِ مُب۪ينَ Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanı izhar etmek, uyarmak için abzat sözü kafirlerin üzerine hak olması içindir. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetlerden gafil olanlar. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri yalanlayanlar. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri satanlar. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri yalanlayan, inkar edenler. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri gizleyenler. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Resul ve ayetlerle alay edenler, zulmanimle rağmen edenler. Öyleyse görüyorsunuz ki 7 tane cehenneme gidenler hep Kur'an ayetlerinin bilmemeleri, yalanlamaları, satmaları, inkar etmeleri, gizlemeleri, alay etmeleri ve zulmani ilimlerde kullanmaları. Ama Mehmet Akif Ersoy diyor ki, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Doğrudan doğruya hepimiz Kur'an'dan dini öğreneceğiz ve devrin imamı, asrın idraki devrin imamı, devrin imamına söyletmeliyiz İslam'ı. İşte Mehdi Aleyhisselam devrin imamıdır. Ve devrin imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu 7 safhada şekilleniyor. 1. safha tebliğ. Herkesi Allah'a davet ediyor Mehdi Aleyhisselam. 2. safha kıraat. Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman Seninle ahirette inanmayanların, baş gözlerine cavil mesture, kulaklarına vakra, kalplerine ekinet koyuyorum. Yevmül ahire iman etmeyenler, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya veya kıyamet gününe inanmayanlar. Tilavet, senin ayetlerini tilavet edecek, okuyup açıklayacak, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i, hikmeti öğretecek, onların nefsini tezkiye edecek bir Resul bahseder. Mehdi Resul, bu beş görevin sahibi. Nefs tezkiyesi ancak mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Ve bütün mürşitlerin birinci görevi, tabi olanların nefsini tezkiye etmek. Kim ruhunu Allah'a teslim etmişse, o zaman Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmeye adaydır. O Bakara 151'e ve yuallamukum kitabe kısmına girer. Vel hikmete kim daimi zikre ulaşmışsa, ona Allah-u Teala hikmeti öğretir ve hikmetin ötesi her zaman devrin imamına aittir. Tebliğ, kıraat, tilavet, tezkiye, talim, kıssa ve tezekkür, Kur'an-ı Kerim, 7 sabah devrin imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu, yani Mehdi Aleyhisselam'ın öğretim metodu bu şekilde şekilleniyor. Sevgili kardeşlerim, işte Mehdi Aleyhisselam neden ümmetin en hayırlısı? Çünkü Resulullah şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişilere vuracaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. İşte Mehdi Aleyhisselam'dan önceki dönem, cahiliye dönemi. Kur'an-ı Kerim'in sadece resmi var, İslam'ın da ismi var. İnsanlar İslami isimlerle anlıyorlar ama İslam'dan en uzak kişiler. Mescitleri dolup taşıyor ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileri. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. Şimdi bakın, ateşe davet eden imamlar. Fitne bu ateşe davet eden imamlardan çıkıyor. Fesat çıkaranlar, saadet ve küberalar, hidayeti gizleyenler, Resul alay edenler, zulmani ilmerle amel edenler. Fitne bunlardan çıkıyor. Ne diyorlar? Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanın varlığa ulaşıyor. Saadet ve küberalar ne diyorlar? Likallah'ı inkar ediyorlar. Ne diyorlar? Hidayeti gizliyorlar. Ne diyorlar? Resul'le alay ediyorlar. Ve zulmanimle amel ediyorlar. Bunlar hepsi fitne, ateşe davet edenler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri, fitne onlardan çıkmış. Ama Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'la insanlar bu fitneden kurtulacaklardır. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların hepsi şirktedir. Bu şirk gizli şirk. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim elleriyle yontukları puta tapmaz, Yıldızlara tapmaz, aya tapmaz, güneşe tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk, riya. Nefsin afetleri. İşte başlangıç noktasında herkes 19 afetin sahibi ve şirkte. Ama aynı zamanda herkes fitnede. Bu fitneler koyu gece karanlıklar gibi fitneler. Ama bu fitneden kurtuluş ne iledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'la ve bu kitabı öğreten devrin imamı Mehdi Aleyhisselam'la. Allah'ın kitabı olan Kur'an'la bu fitneden kurtulmak mümkün. Allah'ın tayin ettiği devrin imamı Mehdi Aleyhisselam'la bu fitneden kurtulmak mümkün. İşte onun için benimle insanlar şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescide, Kuva mescidine namaz kılmaya giderken bir grup sahabinin orada aralarında konuştuklarını görüyor ve diyor ki ne yapıyorsunuz? Biz kıyametten bahsediyoruz. O zaman Allah Resulü noktayı koyuyor. Kasem ederim Allah'a. On büyük alamet gerçekleşmiyor da kıyamet kopmaz. Birincisi Deccal fitnesi, ikincisi Duhan fitnesi, üçüncüsü Dabetül Erz, dördüncüsü güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu ümmet helak olmaz. Hazreti İsa Aleyhisselam sonradan gelecektir. Ama başında ben, benimle insanlar şirkten kurtulmuşlardır. Ortasında Mehdi, Mehdi Aleyhisselam'ı da fitneden kurtulacaklardır. İşte Mehdi Aleyhisselam'la fitneden kurtulduklarına göre Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Erz ve güneşin batıdan doğması Mehdi Aleyhisselam'la alakalı. Deccal fitnesi hiçbir nebi yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki asıl Deccal'den ziyade imam şeklindeki Deccal'lerden korkuyorum. Nasıl hidayete erdiren imamlar varsa ateşe çağıran imamlar da var. Bu ateşe çağıran imamlar hepsi Deccal'ın vazifesini görüyor. 7 ayet, daha doğrusu 5 ayet ateşe çağıran imamlardan bahsediyor. Ümmetimin son zamanlarında bir takım deccaller, yalancılar ortaya çıkacak. Sizin atalarınızın duymadığı sözleri size nakledecekler. Aman onlardan uzak durun, sakın ha sizi fitneye düşürüp yoldan çıkartmasınlar. İşte bunlar fitne üreticileri. Fesat çıkaranlar fitne üreticileri, saadet kübralar fitne üreticileri, hidayeti gizleyenler fitne üreticileri, ayetlerle alay eden, Resulü'yle alay eden fitne üreticileri ve zülmanlar hep fitne üreticileri. Ama bu fitneden kurtuluş Mehdi Aleyhisselam'ladır. Öyleyse Deccal fitnesinden kurtuluş da Mehdi Aleyhisselam'ladır. Duhan fitnesinden kurtuluş da Mehdi Aleyhisselam'ladır. Duhan fitnesi Kur'an'ın unutulması şeklinde ifade edilebilir. Çünkü Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimesinde يَوْمِنْ يَعْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün cehennemde insanlar pişmankarlıklarının ellerini ısıracaklar. Keşke Resul'le birlikte bir otursaydık. Bu Resul, Mehdi Resul. Keşke felani dolsun inmeseydik. Şeytan ve avanesini. Zikir, Kur'an-ı Kerim, ilim bana gelmişken o saptırdı. Ve Resul dedi ki Kale Resulü ya Rabbi inni kavmi tehaze hazel Kur'an-ı mahşura. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Kur'an'ı terk etti. İşte bu Kur'an'ın unutulması, Kur'an'ın terk edilmesi duhan fitnesi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabe sual soruyor. Biz Kur'an'ı öğreniyor, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Allah Resulü buyuruyor ki şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? İşte Tevrat ve İncil elde olmasına rağmen onların işine yaramamasının arkasında ne var? Evliyanın ruhunun kabz edilmesi var. İlim hangi şekilde insanlardan alınıyor? Evliyanın ruhunun kabz edilmesiyle. Onların yerine cahiller geçiyor ve insanlar o cahillere soruyorlar. Onlar da hem kendileri sapıyor hem de saptırıyorlar. Yani fitne oluşturuyorlar. Allah-u Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra zorla çekip almaz. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cemiyet içinde alır, ruhlarını kabz eder, kara cahil bir zümre kalır, halk bunlardan dini ihtiyaçlarını sorar, onlardan da ayet hadis gözetmeden kendi düşünce ve arzularına göre fetva verirler, hem kendilerini saparlar hem de başkalarını saptırırlar. İşte bu deccalizmdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duhan fitnesi Kur'an'ın unutulduğu bir dönemde tekrar aslıyla Kur'an'ı Allah'tan öğrenen ve öğreten Mehdi Aleyhisselam o bütün insanları bu fitneden kurtaracaktır Allah'ın izniyle. Deccal fitnesi, duhan fitnesi, Dabetül Erz. Dabetül Erz zaten Nur TV'dir. Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan öğrendiği Kur'an'ı tüm insanlara öğretmesidir. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Ve iza vakal kavlu aleyhim ahrajna lehum daveten min al-ardi tukallimu enne nase kanu vayatan ala yekunun. Mehdi Aleyhisselam sadece kavmi için vazifeli değil, bütün insanlar için vazifeli. Ve insanlara diyecek ki siz Allah'ın ayetlerine yakin hasil etmediniz. Allah'ın ayetlerine yakin hasil etmeyenler, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe edenlerdir. İşte Dabetül Erz, Nur TV, 7-24 saat devamlı Kur'an ayetleriyle dini açıklıyor ve insanları bu büyük fitneden kurtarıyor. Öyleyse kutsal kitaplar elde mevcut olmasına rağmen kutsal kitapların yaşanmaması insanlardan bir ip olan mürşidin devrede olmamasından kaynaklanıyor. Kur'an mürşidi tasdik ediyor. Mürşid Kur'an'ı konuşturuyor. Hazreti Ali Kur'an süskündür. Onu konuşturan birisi lazım. İşte konuşturan kişi o devrin imamıdır. Mehdi Resul ümmetimin en hayırlısı diye buyuruyor. Kur'an fitneler karanlık gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın buyuruyor Allah Resulü. Ondan ayrılmayın. Çünkü Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi, şikayeti kabul edilen bir davacıdır. Kim Kur'an'ı önüne alırsa Allah onu cennete, kim Kur'an'ı arkasına alırsa Allah onu cehenneme yöneltir. Kur'an'ı önüne alanlar onun rehberliğinde cennete yolcu olurlar. Kur'an'ı arkasına alanlar oysa onun aracıyla cehenneme sürüklenirler. Kıyamet gününde Kur'an kendisiyle amel edip onu yaşatan kulun kurtuluşu için müdahil ve mücadeleci olacaktır. Bakın, aracılığı kabul edilen bir davacı. Şefaatçi ve kendisiyle amel etmeyen onu koruma yolunda gayreti olmayanın da cezalandırması için müdahale edip mücadeleci olacaktır, davacıdır. Dolayısıyla sizler, bu başka hadiste, sizler hukuku iki kıymetli emanet bırakıyorum. Ağır iki emanet bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Onda nur ve hidayet vardır. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Onunla meşgul olun. Onu öğrenin, öğretin. İkinci emanet Ehl-i Beytim'dir. Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir. Ehl-i Beytim hakkında Allah'tan korkmanızı hatırlatırım. Yani ondan iki kaynak. Biri diğerini teyit ediyor. Dolayısıyla bugün kim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorsa mutlak surette hikmet sahibi alim Ulelbab, hikmet sahibi alim Muhlisler, hikmet sahibi alim Salihler ve hikmet sahibi alim Veli Resuller ve onların arasında seçilen en üst noktada devrin imamının sohbetine katılmak durumunda. Bunlar yoksa o Kur'an-ı Kerim'i kendi kendine okuduğu zaman kalbinde zevk olan insanlar fitne sebebi oluyorlar. İlimde rusul sahibi olanlar da hepsi Allah'tandır ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, hikmet sahibi alim. Yani başka bir deyimle hikmet sahibi alim Kur'an'ı konuşturan alimdir. Nitekim Allah Resulü şöyle buyuruyor. Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünya rağbetten zühde çağıran alimlerle beraber olun. Bu alim nefs eskesi ve tasfiyesini yapan daimi zikrin sahibi Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişidir. Onlarla beraber olun. Bu sebeple şunu söylüyoruz. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğren öğretendir sözü bugün insanların Arapçasını öğren öğreten noktaya getirmişlerdir ve böylece Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışlardır. Kur'an'ın ismi kalmış ve Kur'an'ın resmi kalmış ve İslam'ın da ismi kalmış. Ama Mehdi Aleyhisselam hidayetçi olarak Allah tarafından vazifelendiriliyor ve Kur'an-ı Kerim'deki 7 safa hidayeti bize anlatıyor. Onunla insanlık fitneden kurtulacaktır. Onunla dinde fırkalara ayrılmak tamamen sona erecektir. Onunla dinler birleşecek. Nitekim 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala Mehdi Aleyhisselam'ı açıklıyor. Bunlardan bir tanesi de Saf suresinin 8. ayet-i kerimesi. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diliyorlar. O kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. İşte Allah-u Teala Mehdi Aleyhisselam'ı hak din olan babamız İbrahim'in Hanif diniyle Arapça dini İslam ve nurun tamamlanmasıyla müjdeliyor. Öyleyse bir konferansımızın daha sonuna geldik. Hayrukum men taallama el-Kur'an ve allamahu, en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Konulu konferansımızın sonuna geldik. Resulullah'ın her peygambere Allah'ın insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi mutlaka vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi 7 safa mutluluktur. Hepinizin Kur'an'daki hidayeti 7 safasıyla yaşaması, iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Himmet'e Yüce Rabbimizden dileyerek konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Eğer siz de Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisine tabi olmak, Allah'ın ipi olan Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemek dilediyseniz ve siz de mürşitlerin hası, Resulullah'ın da geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin analisi diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'ın önünde tövbe etmek, tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden fiziki tövbeyi almayı unutmayın. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metafizikte ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asal seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan uzağa yakından alakası yok.
1: Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı, uyar,

yok. Nal 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kulların üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Dünyevi lezzetler, kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir.

Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Resul kavramı Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü olarak onu anlıyorum ben.
1: Allah hiçbir kavme peygamber göndermeden o kavmi hesaba çekmez. Bütün kavimlere peygamber gönderdiği gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı da Hatemül Enbiya olarak peygamberlerin sonuncusu olarak ahir zaman ümmetine göndermiştir.
2: Nebi ile Resul arasındaki fark, Resullük sürekli yaşayan bir şeydir, yaşayacak olandır. Allah diyor ki ayetinde, o Resul sizin aranızda olurken ben size kötülük edecek değilim diyor. Yani Resullük kıyamete kadar hep yaşayacaktır, var olacaktır.
3: Fatiha maasalavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere bütün Resuller peygamber midir sorusunu cevaplayacağız. Her zaman olduğu gibi bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hatemül Enbiya. Birçok hadiste zikredildiği gibi benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ahzab 40. Ma kana Muhammedun abadan min ricalikum velakin Resulullah ve hatemin nebi. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde de ulul azm nebileri olarak zikredilen Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Musa, İsa ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den Allah-u Teala misak alıyor. Al-İmran 81'de bu misak alınan nebiler arasından onların hitamından sonra Resul geleceği bildiriliyor. Öyleyse sadece bu üç ayetten anladığımız o ki, Risalet her zaman vardır, kıyamete kadar da devam edecektir. Nisa 64'te biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse Resul alelade birisi değil, mutlaka itaati gerektiriyor. Nisa 80'de ise, Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Gerçekten bahsi geçen Resul devrin imamı ise Allah'ın tasarrufundadır. Ve devrin imamına itaat, Allah'a itaattir. Devrin imamına isyan, Allah'a isyandır. Allah-u Teala'nın Resulü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda tam 7 tane hadis zikrediyor. Hemen gösterebilirsek o hadisleri de. Benden sonra Nebi gelmeyecek, halifeler ve imamlar gelecek. İşte imama itaat, Allah'a itaattir. İmama isyan, Allah'a isyandır. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. Halifeye itaat, Allah'a itaat. Halifeye isyan, Allah'a isyandır. Tezarruf edenlere gelecek, onları arayın bulun. Tam 7 tane hadis bu konuda kesinlikle Risaletin kıyamet gününe kadar devam edeceği bildiriliyor. İsra 15'te ise Resul göndermesek azap etmeyiz. Ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an, Resuller haritasında baktığımız an, istisnasız insanlar içerisinde hidayetle görevli nebi Resuller ve hidayetle görevli veli Resuller olmak üzere iki grup. Yani hidayet açısından değerlendiriyoruz. Allah'ın hidayetle görevli kıldığı kavim Resulleri, veli Resuller, Allah'ın hidayetle görevli kıldığı nebi Resuller, peygamberler. Şimdi her nebi asaleten devrin imamıdır. Enbiya 73, Alimran 164. Ama veli Resuller arasından seçilen nebiler olmadığı dönemde de vekaleten devrin imamları vardır. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de açıkça zikrediyor. Öyleyse Resullerle, Nebi Resullerle, Veli Resuller arasındaki fark. İkisi de hidayette görevli. Hidayette görevli Veli Resullerle, hidayette görevli Nebi Resuller arasında fark baktığımız zaman tam 10 tane farklı özellik görüyoruz. Nebi Resullerle, Veli Resuller arasındaki farka baktığımız zaman. Aynı anda iki Nebi yoktur. Ama aynı anda bütün kavimlerde veli Resuller vardır. Aralarında fetret dönemi vardır. Aralarında fetret dönemi yoktur. Peygamber Efendimiz son nebidir. Kıyamete kadar Veli Resul devam edecek. Peygamberler şeriat kitabının sahibidir. Veli Resuller o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Aynı soydan gelirler, her kavimden gelirler. Sadece insanlardan seçilirler, meleklerden, insanlardan ve cinlerden seçilirler. Nebi kelimesi peygamberler için kullanılır, Resul kelimesi farklı seviyede de kullanılabilir. Nebi, Resullerin 5 görevine karşılık, Veli Resuller 4 görevin sahibi ve Nebi Resulü asaleten devrin imamı, Veli Resulü vekaleten, asaleten şefaat etkin sahibi vekaleten. Öyleyse bu açıdan baktığı zaman Kur'an'a ters düşen hurafelerden bir tanesi de bütün Resuller Nebidir ifadesidir. Akaidin birinci ayağı olan bütün Nebiler Resuldür ifadesi Kur'an'a tam olarak uymamaktadır. Bütün Nebiler Resuldür ifadesi Kur'an'a tam olarak uymaktadır. Bütün Nebiler peygamberdir ve mutlaka Resuldür ama bütün Resuller peygamber değildir. Kullu nebiyin resulün ve kullu resulün leyse nebi nebi. Yani bütün Resuller nebidir ifadesi Kur'an-ı Kerim'e birçok yönlerden ters düşmektedir. Nübüvvet ve Risalet Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde hüviyet kazanmıştır. Veli Resuller ve Nebi Resuller, Nebi yani Peygamber Resuller birbirinden kesin biçimde ayrılmışlardır. 10 tane özellik. Allah'ın indinde en üstün insanlar peygamberlerdir ve peygamberlerin sayısı Veli Resullere göre çok azdır. Bu muhtevada Allah'ın Resullerine baktığımız zaman bu Resuller arasında melek Resullerin bulunduğunu, cin Resullerin bulunduğunu görüyoruz. Ama kainatta hiçbir zaman bir melek peygamber, bir cin peygamber olmamıştır. Allah-u Teala bütün Resulleri sadece tek din üzerine hak dinle göndermiştir. Şu anda bütün dünyada her kavimde Allah'ın Resulü yaşamaktadır. O ülke hangi dinin sahibi olursa olsun bu Resuller başka bir dinden değil, Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ve hak dinden bahsetmektedirler. Allah'ın Resulüne itaat edilsin diye gönderildiğine göre Resul'e itaat, Allah'a itaattır. Bu noktadan sonra kim tabi olmazsa, ondan yüz çevirirse o fasıklardandır. İnsanlardaki yozlaşmayı asırlar geçtikçe gerçekleştiren iblis, insanlar uykudan uyanmasın diye Allah'ın bütün Resullerini hep yalanlatır. Hadis-i şerif şöyle, benden sonra nebiler gelmeyecek, halifeler, imamlar gelecektir. Kim o halifeye tabi olursa, o imama tabi olursa bana tabi olmuştur. Kim o halifeye tabi olmazsa, asi olursa bana asi olmuştur. İşte kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartlara yürüyor. Öyleyse Nebi Resullerle Veli Resul arasındaki farkı Kur'an ayetleri mucibince değerlendirirsek her zaman üzerimize düşen vazife Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği kavim resullere onları hacet namazıyla bulmak, onlara itaat ve tabi olmak üzerimize farzdır. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri, ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak, o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bazı hamasları var.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Ahsani Takvim. Birinci soru, Ahsani Takvim ne demektir? Ahsani Takvim'e ulaşabilmek için veya Ahsani Takvim'in ne demektir sualin cevabına girebilmek için evvela insanın yaratılışına bakmamız lazım. Allah-u Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle dizayn etmiş. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehez, beyinle kayım, aklın umandasında çalışan, doktoruna nitsel sanani insanın kalıbı. Bu fizik bedenimiz. Ama bu beden nefsimiz ve ruhumuz için mekan. Nefsimizi Allah-u Teala Şems-i 7'de açıklıyor. Ve nefsin ve masavvaha. Biz insani bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde de şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık var. Ama Allah-u Teala zatından bize ruhu fürmüş. Secde 9'a Sümme sevvaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzla üfürdük. İşte başlangıç noktasında Allah'ın zatından üfürülen ruh ahsendir. 19 tane hasletle mücehez Allah'ın emrinden. Ruhun Allah'ın zatından üfürülmesi sebebiyle hiçbir gelişmeye, tekamüle ihtiyacı yoktur. O Allah'ın bizdeki temsilcisidir. Allah-u Teala'nın biz insanı ahsen-i takvim içinde yarattık. Ben muradı ne? Eğer ruhumuz ahsense, bu emanet olan, ahsen olan emanetin sahibine teslimi, o zaman fizik vücuda emanet kılar. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman ahsen olur. Allah-u Teala fizik vücut teslimini yapan kişiler için Nisa 125'te şöyle buyuruyor. Men ahsene dinen mimmen esleme ve şevlillahi. Yani fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim eden kişiden daha ahsen din sahibi kimdir? Ve o muhsin, o muhsinlerdendir. Ve o Allah'ın, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milletine, dinine tabidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala dost edilmiştir. Allah-u Teala'nın fizik vücut tesliminden sonra nefs emanet olur. Onun da Allah'a teslimiyle nefs ahsen olur. Allah-u Teala hepimizi bu ahsen olma hedefine ulaşmak üzere yaratmıştır. Yani evvela ruhumuzu teslim edeceğiz. Daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son iradenin teslimiyle kişi ahsen olur. O hedef ahsen olmaktır. Ahsen en güzel manasına gelir. Allah'ın ahsen olmayan bir hüviyette yarattığı mahluk nefstir. Ahsen-i takvim insanı zifiri karanlıklardan alıp nefsin kalbini %100 nura ulaştıran bir hedefi ifade eder. Bu bir takvimdir. Kişi için değişen bir hayat süreci içerisinde nefsinin afetleri azaldıkça onun mutluluğunun değişmesi, huzurun değişmesi söz konusudur. Gerçekten ahsen olan ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla fizik vücudunda ahsen olarak Allah'a teslimiyle en son nefsin de ahsen-i takvime ulaşmasıyla olay tamamlanmış olur. Yani ahsen-i takvim Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْنِسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz insanı bir zaman dilimişinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Hedef Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. Allah razı olsun. İkinci sual, her insan belli bir takvim içerisinde mutlaka ahsene ulaşır mı? İnsan serbest iradenin sahibidir. Her devirde iki tür insan var. Bilenlerle bilmeyenler. Veya faydalı ilmin sahipleriyle faydasız ilmin sahipleri. Bilmeyenler faydasız ilmin sahipleridir. Bilenler faydalı ilmin sahipleridir. Faydalı ilmin giriş kapısı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Faydasız ilim de dünya hayatıyla meşgul olmaktır. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Men kâne yercu lika Allahi fenne acelallâh" Kur'an-ı Kerim'in hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tam 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhun Allah'a ulaşması teslimini Allah-u Teala farz kılmış. Bakara 46, Bakara 249, Ra'd 2, Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesi Ankebut 5, İnşikak 6, tam 7 tane ayet-i kerime. Kehf 110'da kim Rabbine mülaki olmayı, hayattayken mülaki olmayı dilerse, o zaman salih amel nefs tezkiyesi yapsın. İnsanın hayatında nefs tezkiyesine başlaması mürşide tabiyetle gerçekleşir. İnsanın takviminde hayat gelişmesinde ruhunu, beşerini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek diye 4 tane teslim söz konusudur. Bu teslimlerden en sonuncusuna ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, ahsen-i takvime ulaşmaktır. Takvimin nihai neticesine ulaşmak demektir. Kapılar mutlaka ve mutlaka herkese açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu kapıdan girmiş olur. Ondan sonraki gayretler o kişiye kalmıştır. Ama kişi dilemiyorsa Allah-u Teala onu esfer-i safine iade eder. Esfer-i safinin cehennemin en alt kesimidir. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَانَا وَرَادِبُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا İşte bir, Allah'ın ilmiyle ahsene ulaşmak. İki, Allah'ın ilmini elin tersiyle iterek dünya hayatının peşinden gitmek, onunla hemhal olmak. Yunus 7 اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَانَا Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادِبُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte ayetlerinden gafil olanların 19 tane negatif özelliği var. Onlar şirktedir, onlar küfürdedir, onlar delalettedir, onlar fısktedir, onlar isyandadır, onlar zalimdir, onlar fitnededir, onlar sağır, dilsiz ve kördür. Şeytanın kulu ve dostudur. Sebiler gaydedir. Dinde fırkalara ayrılmıştır. Akletmeyendir. Amelleri boşa giden birisidir. Gideceği yer cehennemdir. Helaktedir. Takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil. 19 tane negatif özelliğin sahibidir. Kim bu? Faydasız ilmin sahipleri ve Allah'a ulaşmayı dünya hayatında dilemeyenler. Bu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de ölümle ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Üçüncü sual, nefsin ahsen olması, ahsen-i takvim tamamlamak kişiye ne sağlar? Allah ile olan ilişkilerimizde hiç unutmayın ki hedefimiz ahsen-i takvim olmaktır. Yani Allah'ın zatını görmektir. Aslında Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef Allah'ın zatıdır. Tezkiyede Allah'ın zatına ulaşmak, tasfiyede ise Allah'ın zatını görmek. Allah ile olan ilişkilerimize hiç unutmayalım ki hedef bu. Muhakkak ki ahsen-i takvim ulaşmak lazım gelen son merhale iradenin de tesliminden sonra Allah'ın zatını görmek. Son soru Allah'ın zatını görmek. İşte kim gayret eder de zikrini artırırsa artırdığı takdirde mutlaka o kişi için yeni güzellikler oluşacaktır. Ruhun Allah'a teslimi Allah'ın garantisindedir. Allah Teala tek bir dilekle kalpten ama tek bir dilekle herkesin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ankebut 5. Ama ondan sonrası Allah'ın garantisinde değil. Ondan sonra fizik vücut teslimi dik yokuştur. Kişi fizik vücudunda Allah'a teslim edebilmesi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle mümkündür. Yani fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi sabahleyin yatağından uyanır uyanmaz tekrar yatağına dönünceye kadar dünya hayatına geçen bütün zamanlarını zikirle geçirmesi lazım. O zaman 18 saatlik zikre denk geliyor bu. Geri kalan uyku için 6 saatlik bir süre. Böyle 18 saat zikre ulaşan kişi fizik vücudunu da Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Hasen-i Takvim temel özelliği Allah'ın zatına şahit olmaktır. O kişi rüyetullah olmuştur. Ne zaman? Fizik vücudu tesliminden sonra nefsini teslim etmiş, nefsin tesliminden sonra iradesini teslim etmiş ve dört teslimle Allah'a teslim olan kişiye Allah-u Teala zatını gösteriyor. O kişi rüyetullah olmuştur. Nefsi ahsen olmuştur. Bu zaman parçası herkese göre değiştiği için Allah-u Teala takvim kelimesini kullanmaktadır. Sahabenin hepsi bu hedefe ulaşmış, sonsuz mutlulukları yaşamışlardır. Allah-u Teala ahsen-i takvim Allah'ın zatına görmek, şahit olmak. Devrin imamları Allah'ın zatına şahittirler. Allah Teala birçok ayet-i kerimede bunu söylüyor. Bir Zuhruf suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? Zuhruf suresinin Meryem suresinde geçiyor. Allah'ın zatına ifade eden, Allah'ın zatına şahit olanlar. Bakara suresinin 142. ayet-i kerimesinde yine Allah'ın katındaki şehadeti ketmedenden daha zalim kim vardır? Tüm bunlar iradesini teslim edenlere Allah-u Teala zatını gösterdiği ve rüyetullah olduğunu Allah-u Teala ayetlerde bize açıklıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanları ahsen-i takvim üzere yani bir takvim içinde en güzele ulaşacak özellikle yaratmıştır. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kapıdan girmiş olur. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kim Allah'ın rızasına uygun hareket ederse mutlaka gayesine ermiş olur yani.
3: Allah'a ulaşmak diyecek. İlk önce abdest, namaz, dua. Duayla yapılır yani Allah'a ulaşmak en güzel basit yolu. Dua etmek Allah'a.
4: Namaz kılmak, çokça zikretmek, Allah'ı anmak, peygambere iman etmek.
5: Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak ona yaklaşmak. O kurallara uyarak Allah'a ibadetlerle yaklaşmak olarak anlıyoruz.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Amelimiz, insanlar için yaptığımız iyi hareketler,
4: dualarımız.
6: Her şeyimiz ulaşır.
3: İbadetler, yapmış olduğumuz fitre, zekat, bunlar ulaşır. Yapmış olduğumuz iyilikler ulaşır Allah'a.
5: Allah'a en çok duamız ulaşır, zikrimiz ulaşır. Bu şekilde olsa Rabbim haşa bizim ibadetlerimize muhtaç değildir. Biz ona muhtacız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Dua ediyoruz da yalnız o şekilde değil.
5: Ediyoruz tabii ki yeryüzünde Allah'ın rızasını kazanmış evliya dostları vardır. Biz de onları vesile kılarak bazen onların bizlere göstermiş olduğu yoldan istikametten giderek Allah'a ulaşmayı arzuluyoruz tabii ki.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda kim Allah'ın rızasını uygun hareket ederse mutlaka gayesine ermiş olur. Allah'ın rızasına uygun hareket etmenin göstergesi nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 safa rızadan bahsediyor. Her dinle alakalı her sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa rızadan bahsediyor. Birinci safa rıza, eğer siz şükrederseniz Allah sizden razı olur. Öyleyse Allah Teala ilk etapta birinci safhada şükredenlerden olmamızı istiyor ki birinci safa rızaya ulaşabilirim. Kimdir şükredenler, kimdir küfredenler? Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İkinci safa rıza, Mücadele 22. Mürşidine tabi olanlar, onlar ikinci safa rızanın sahibidir. Mürşidi kabul etmeyenler, onlar da burada değildir. Üçüncü safa rıza, ruhunu teslim edenlerden üçüncü safa rıza ile Allah razıdır. Ama teslim etmeyenlerden razı değildir. Fethi 18, dördüncü safa rıza, fizik vücut teslimini yapanlardan Allah razıdır. Ama teslim etmeyenlerden razı değildir. Beşinci safa rıza, nefs teslimini yapanlardan razıdır. Ama teslim etmeyenlerden razı değildir. Nisa 114, ihlasa ulaşanlardan razıdır. Ve en son yedinci safa rıza, iradesini teslim edenlerden razıdır. Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden razı olur. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemedikçe birinci safa rıza hiç kimseden Allah-u Teala razı olmaz. Şu veya bu işlem Allah'a teyatüm etmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiden Allah'ın razı olması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Nitekim Araf 16'da İblis, beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakime oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkandan gideceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onlar ulaşmayı dilemeyecekler. İblis insanları küfürde tutuyor. Zaten başlangıçta herkes küfürde. Ve iblis insanları küfürde tutuyor. Ama Allah Teala da insanların küfürden şükre ulaşmasını istiyor. Yine Der Suresi'nin 3. ayet-i kerimesi. Nehedeynav sebiyle imma şakir ve imma kefure. Biz sizi mutlaka yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Şükredenler ruhun talebine uyan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler nefsin talebine uyan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah ile olan ilişkilerimizde ahseni takvim olmak hedefine ulaşmamız için Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e, mürşide tabi olmamız farz kılınmıştır. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Aracı olur yani bize. Mürşid yolunu Allah'a ulaşmaktır yani. Peygamberimiz bize nasıl bize gönderildiyse, Resul olarak gönderildiyse onlar da bize bir vesile olabilir yani. O Allah'a yakınlaşmak, Allah'a ulaşmak babında.
5: Yol gösteren rehber olarak anlıyorum ben.
1: Sizce günümüzde de mürşid var mıdır?
6: Şu an yoktur ya.
3: Günümüzde mürşid bilmiyorum vallahi, pek zannetmiyorum yani.
2: Mürşid olduğunu iddia eden insanlar var mutlaka. Ama bir kimsenin farzları yerine getirmesi, İslam'ın esaslarına uyması ve imanın esaslarını kabul etmesi yeterli, bence yeterli yani.
1: Mürşidi bulmak, ona tabi olmak bize ne kazandırır?
7: Her şeyi kazandırır. Edep, terbiye, talim, her şeyi kazandırır.
4: İlim kazandırır. Allah'a yakınlaşma kazandırır.
1: Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerine, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre Hazretlerine tabi olmuştur. Size bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
3: Tabii, o zamanki Allah dostlarını bulabilirsek olmak isteriz yani.
4: Tabii yani Abdülkadir Geylani gibi, İbn-i Arabi gibi insanı bulduktan sonra niye tabi olmayalım?
5: Yani ben de tasavvuf çok severim. Ben de bir mürşidim var benim de. Biz de yapmaya çalışıyoruz elimizde geldiğince.
0: Bazı misafirlerimiz günümüzde mürşit yoktur dediler. Bu devirde Allah'ın görevli kıldığı mürşitler yok mudur? Her devirde vardır. İnsanlık tarihi boyunca devrin imamının olmadığı bir zaman dilimi yoktur. Devrin imamları ya Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Veya onların olmadığı fetret dönemlerinde Allah-u Teala'nın kavim resulleri gör dediği bir kişiden bir kişi seçerek Secde 24'e göre vekaleten devrin imam olarak tayin ediyor. Devrin imamı en üst seviyede Allah'ın tasarrufunda olan mürşittir. Her devirde Allah devrin imamına öğretiyor. Devrin imamı da biz insanlara öğretiyor. Kavim Resulleri o kavmin içerisinde en üst noktadaki kişidir. Doğmadan evvel seçilmiştir ve o kavmin lisanıyla mutlaka Allah'ın dinini insanlara öğretmektedir. İbrahim 4'te وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ. Her kavimde, her devirde Resul var mıdır? Vardır. Ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde bunu buyuruyor. Nebi Resuller arasında fetret dönemi var ama Veli Resuller arasında fetret dönemi yok. Ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala gönderiyor. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Resul göndermesem azap etmem. Onların bitiminden sonra her Resulün çevresinde de 7 sava 4 teslimi yaşayan veli mürşitler vardır. Diğerleri de vekil mürşittir. 1400 seneden beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa peygambersiz bir devre yaşanıyor ama Resulsüz bir devre, mürşitsiz bir devre hiçbir zaman yaşanmamıştır. Hep insanların arasında Resuller, Allah'ın mürşitleri var olmuştur. Allah bir takım insanları mutlaka vazifeli kılacak, vazifeli kılmadığı insanlar gidip o insanlardan güzellikleri öğrenerek yaşayacaklardır. Sonunda onlar da arasından mürşitler çıkacak. Böylece zincirin halkaları kopmadan insanlık tarihi boyunca hep Allah'ın mürşitleri insanların arasından olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala her devirde şeriat kitabı verdiği peygamberlerle devrin imam olarak tayin ettiğini Enbiya 73'te açıklıyor. Ama onların olmadığı dönemlerde Veli Resulü arasından seçtiği birisi Alimler 179'a göre seçtiği ve Secde 24'e göre tayin ettiği vekaletin devrin imamı vardır. Onun dışında kavim resulleri var. Onun dışında veli mürşitler var, vekil mürşitler var ve Allah-u Teala devrin imamının tek olmasına karşılık diğer kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi vesiledirler. Ve Allah-u Teala Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Yani her insanın yanı başında çevresinde mutlaka bir vesile vardır. Allah-u Teala o vesileyi haccet namazıyla Allah'tan sormamızı ve Allah'ın gösterdiği kişiye gidip tabi olmamızı böylece tabi olduğumuz an devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer alıyor. Ve artık devrin imamı Allah'tan öğreniyor. Biz de mürşidimize tabi olmamıza rağmen devrin imamın ruhu başımızın üzerinde yer alıyor. Devrin imamı da bize öğretiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cevap hocamız. Hürmetle, saygıyla, sevgiyle ellerinize öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz Efendimiz himmetiyle Cevap hocamız. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı. Ahsen-i takvime ulaşmakta nefse zulmetmeme kavramının önemi nedir? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ahsen-i takvime ulaşmak iradenin teslimiyle de noktalanıyor. Ama iradenin Allah'a teslim olabilmesi için ruhun teslimi, fizik ruhu teslimi ve nefsin teslimi olması lazım. Ahsen-i takvime ulaşmakta nefse zulmetmeme, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, nefsinize zulmetmeyin çünkü onun sizden üzerinize hakkı vardır. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı, kalü bela gününde nefsimizin Allah'a verdiği yemini yerine getirmektir. Ne zaman biz kalü bela gününde Allah'a verdiğimiz yemini yerine getirir, nefsimizi de Allah'a teslim edersek o zaman nefse zulmetmekten kendimizi kurtarmış oluruz. Nefsimiz bize zulmetmek için vasıtadır. Doğumumuzdan itibaren afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Bunu başarırlarsa kişinin kendisine ve nefsine zulmetmiş olur. Her zulüm sonrası Allah o kişiye azap verir. Ruhten nefse azap verir. Bir takım kişiler Allah'ın yasak ettiği her fiili nefsine zulmetmeyecek diye işlemeye kalkıyor ve üzülüyorsa nefsime zulmederim diye düşünüyorlar. Halbuki Allah'ın ölçüsü öyle değil. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o zaman kendimize zulmettik demektir. Yani şer bize derecat kaybettiren her şeydir. Günah bize derecat kaybettiren her şeydir. Seyyiat bize derecat kaybettiren her şeydir. Zulüm de bize derecat kaybettiren her şeydir. O zaman nefsinize zulmetmeyin. Çünkü nefsinizin üzerindeki hakkı derecat kaybettirici şeyleri yapmayın. Hangi noktada derecat kaybediyorsak o zaman biz nefsimize zulmetmiş oluruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ahseni takvim olmak, daimi zikre, yani günü her gün 24 saat zikir yapmanın sonunda ulaşılan bir konudur. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Şöyle önemli. Şimdi zikir Kur'an-ı Kerim'de namaz anlamında da geçiyor. Bazı tarikat şeyhleri bunu zikir olarak düşünmüşler. Hazreti Ebu Bekir'den onun naklettiği rivayet edilir. O şekilde zikir de yapılabilir veya namaz olarak değerlendirip o şekilde zikir de yapılabilir yani.
4: Allah'a yakınlaşmak, onu anmak, her zaman onu göz önünde bulundurmaktır.
3: O da bir Allah'ın bir gülü, Allah'ın bir bahçesidir yani. Zikir halakaları Allah'ın en yakın ulaştığımız yerdir yani.
5: İnsan zikir çektiği zaman dili, daha sonra kalbi Allah demeye başlar. Ondan sonra ona hale hareket tarzları değişir. Artık Cenab-ı Allah ayet kelimesi var ve o benim yeryüzünde yürüyen elim ayağım olur. Yani bu Allah'ı sürekli Allah'la yaşar bu insanlar. Böyle güzel bir halleri vardır.
1: Zikir yapan insanın başka insanlarla olan ilişkileri nasıl olur?
4: Biraz daha sakin oluyor. Yani ben onu kendim denediğim için, kendim tecrübe ettiğim için söylüyorum. Biraz daha sakin oluyor. Biraz daha dünyaya farklı açılardan bakmaya başlıyor.
7: Çok güzel olur. Onlara da anlatırsın. Onlarla da dostluk kurarsın, yanına çekersin.
3: Allah diyenle Allah demeye bir olur mu?
0: Sahabemiz zikir Kur'an-ı Kerim'de namaz anlamında geçiyor. Bazı tarikat şeyleri bunu zikir olarak düşünmüşler dedi. Gerçekten de Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde beni zikretmek için namaz kıl. Namaz bir zikirdir. Kur'an ayetlerin tilaveti de bir zikirdir. Ankebut 45'te utlu mahiyye ileyke minel kitabi. Sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilaveti de oku. Tilavet de, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir ama asıl Allah'ın beni zikredin, çok zikredin, daimi zikredin dediği Allah isminin tekrarı olan ve zikrullahu ekberdir. Allah-u Teala'nın zikirden muradı nedir? Evet, namaz dinin direğidir ama zikir de bunun çadırıdır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 tane zikir geçiyor. Kur'an-ı Kerim okunması bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir. Ama zikrullah Allah ismini Allah Allah diye tekrar etmek en büyük zikirdir. O da zikirdir. Ve Allah-u Teala bu üçünün arasında en büyüğünün zikrullah, yani Allah isminin tekrarı olduğunu buyuruyor. İnsanların çoğu bu üç zikirden insan en büyüğünün namaz olduğunu zannederler. Namaz dinin direğidir, doğrudur ama direğin üzerindeki çadır da o da zikirdir. Bir koruyucuyla Allah-u Teala bütün insanları korumuştur. Allah'ın zikrettiğiniz sürece şeytan size hiçbir kötülüğe işletemez. Daimi zikir bu sebeple çok önemlidir. Hiç kimse zikir olmaksızın Allah'ın temel emrini yerine getiremez. Allah Teala bizi zikirle koruyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şimdi bunlar bize bir hakikati ifade ediyor. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Fizik bedenlerimiz için de ahsen-i takvim var mıdır? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, fizik beden içinde ahsen-i takvim var mıdır? Vardır. Ne demiştik? Allah'ın zatına üfürülen ruh ahsendir. Ama Allah Teala zatından üfürdüğü ruhun bir emanet olduğunu ve Allah'ın zatına ulaştırmakla teslim olması gerektiğini buyuruyor. Teslim olduğu zaman zaten ahsendir. Ahsen olan ruh sahibine ulaşmıştır. Sahibine ulaştığı zaman fizik vücut emanet olur. Ama onun da Allah'a teslimi fizik vücudu da ahsen kılar. O zaman fizik beden içinde ahsen-i takvim var mıdır? Vardır tabi. İsa 125'te men ahsene dinen ve eslebu eşerullah ve muhsinun. Yani fizik ucunda Allah'a teslim edenden daha ahsen din sahibi kimdir? O Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Hazreti İbrahim'i Allah-u Teala dost edinmiş. Bütün ruhlar programlandıkları anda ahsendir. Ama nefsimiz de fizik vücudumuz da ahsen o değildir. Fizik vücudumuzun ahsen olduğu yer 25. basamaktır. Allah'a teslim olduğu yerdir. Burada Allah'ın bütün emirlerine mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudun ahsen olma noktası iki aşamalıdır. Birincisine nefsin afetleri varken gene ahsen olan manasına gelen muhsin ifadesini kullanıyoruz. Ama ikincisinde ise nefsin afetleri tamamen yok olduktan sonra nefsin nasıl ahsen sıfatıyla anlanması söz konusuysa o kademede de fizik vücudun da ahsen sıfatıyla anılması söz konusudur. İsa 125. Fizik vücudun tesliminde kişi muhsindir ama nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman aslında hem nefs ahsen olmuş oluyor hem de fizik vücut ahsen oluyor. Fizik vücudun teslimi arkasından daimi zikre ulaştığı zaman fizik vücudun ahsen olması söz konusu. Nefsin teslimi afetlerden temizlenme ve irşada ulaştığı zaman kalbin 14 kademe müzeyyen olması söz konusu. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Büyük günahlardan herhangi birini işlemek fıska düşürür mü? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kişiyi fıska götüren şey, nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman yola giriyoruz, mürşide tabiyette ikinci safa ve ruhun 3 saatlik zikirle ruhun teslimi 3. safa ise o zaman tekrar fizik vücudu, fıska düşebilmemiz dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçirmemiz de mümkün. Bu neyle sebeple gerçekleşiyor? Dünyaya muhabbetimiz Allah'ın zikrine göre daha fazla. Çünkü fıska düşenleri Allah-u Teala şöyle anlatıyor. Nahl 106, 107, 108'de. 107'de zalike enneme istahbel hayatı dünya alel ahirete. Onlar dünya hayatını ahiretten daha fazla severler. Dünya hayatı zikirsizlikle temsil edilir. Ahiret hayatı ise zikirle temsil edilir. Ve öyle olunca o zaman dünyayı ahiretten önüne geçirdiği için o kişi zikir azalmasının içine girmiştir. Ve zikir azalmasının içine girdiği zaman ne diyelim 3 aydan fazla zikrini yapmayan bir kişi Allah-u Teala devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerinden alıyor ve o kişinin tekrar kazandıklarının hepsini kaybediyor. Taballahu ala kulubihim. Allah kalbini, kulaklarını ve gözlerini tabi ediyor ve tekrar eski halindeki gaflet noktasına ulaşıyor. Allah razı olsun. Antalya'dan birkaç muhterem hocam insanların cennete gitmesi için yapması gereken İslam'ın 5 şartlarından başka yapması gereken şartlar nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla kimsenin cennetlik olması mümkün değil. O zaman bunun dışında ne var? Bunun dışında Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun talebi var. Bunun dışında ibadetlerin sultanı, zikir, Allah isminin tekrarı var. Evet, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa mutlaka dilemelidir. Diledikten sonra 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah ismini tekrar ederse bir çift nur o kişinin kalbine gelir ve mutlaka o kişinin kalbine rahmet sızar. İşte 5 şartının dışında Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikretmek. Bunun da eklenmesiyle aslında vasıta emirlerin de 7 tane şart olduğunu, tıpkı 7 hedefinin var olduğu gibi düşünmemiz gerekir. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, tağut nedir? Tağuta kul olmamız için ne yapmamız lazım? Sevgili kardeşlerim, insan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar, hepsinin toptan adı Kur'an-ı Kerim'de tağut olarak geçiyor. Bunlar kendileri dilemeyen, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Mesela eğer bir insansa ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyorsa o bir tağuttur. Cinlerden kul olmayı dilemeyen ve başkasının kul olmasına mani olan cinlere engel olanlar, onda cin tağuttur. Şeytanlar zaten öyle bir görevin sahibi. Öyleyse tağut dediğimiz zaman faydasız ilimle insanları Allah yolundan saptıran, Allah'ın lanetlediği kişiler. Krakale'den bir kardeşim Ürtenem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek kavramını cennete ulaşmak için şart görülüyor. Bu kavram iman ve hidayet kavramları ile ne kadar örtüşüyor, açıklayabilir misiniz? Evet, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Ya Resulallah, en eftal amel nedir? En eftal amel Allah ve Resulüne iman etmektir. Ya Resulallah, biz sana amelden sorduk ama sen bize iman tarif ediyorsun.

cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Çünkü hasaları örtülüyor. Cehennemliklerin hepsi cehenneme gidenlerin özelliklerinden bir tanesi de hasalar örtülü olanlardır. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde özellikle son ayette 10. ayet-i kerimede قَالِ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ İşitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. O zaman bütün cehennemlikler sağır dilsiz ve körlerdir. İşte Taha 123'te ve 124'te de aynı hakikat. Siz ve şeytan birbirimize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalma şakirlerden olmaz. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Ama kim zikrimden yüz çevirirse ona dünyada dar bir geçim veririz ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Öyleyse sağır dilsiz ve kör olan hepsinin gideceği yer cehennem. Ama ulaşmayı dileyenler de onlar da cennete gideceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı cennete ulaşmak için şart görülüyor. Evet, bu kavram iman ve hidayet kavramlarıyla ne kadar örtüşüyor? Evet, imanla da örtüşüyor. Hidayet dedi, hidayet bir dilektir. İman da hidayetin kalbe girmesidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam ibadetlerimizi yaptığımız halde mutlu ve huzurlu olamıyoruz. Bizdeki bu eksikliğin sebebi nedir açıklar mısınız? Evvela Allah için olduğuna bakın. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Helaken nasu illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helakel alimun illel amilun. Alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Öyleyse muhlis olmak, samimi olmak, Allah için olmak. Evet. Biz Allah içiniz. Yani Allah her şeyi bizim için yaratmış. Ama biz kim içiniz? Biz Allah içiniz. Onun idrakinde olmak. Nitekim bir bedevi geliyor ya Resulullah. Cehaletimin aleyhime derin olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. İlmimin aleyhime derin olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Amelimin aleyhime deli olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Allah için ol. Öyleyse Allah yolunda ihlas, evvela ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi ve ihlasa ulaşmak söz konusu. Allah için olmak. Evet her şey insan için ama insan Allah içindir. Ancak bu şekilde kurtuluşa erebiliriz. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmak için sadece ulaşmayı istemek yeterli midir? Sevgili kardeşim, tabii Allah'a ulaşmayı kalben dilediğiniz an Allah rahim ismasıyla tecelli ediyor ve sizi peş peşe furkanlarla, ihsanlarla destekleyerek sizi mürşidinize ulaştırıyor. Kalbinize mürşid sevgisini koyuyor. Mürşide tabi olduğunuz an Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Yani siz bir adım Allah'a doğru attığınız an Allah-u Teala 10 adımla size ulaşır. Siz bir adım daha attığınız zaman bir kere daha ve devamlı olarak Allah-u Teala sizi destekleyerek devamlı kendisine yaklaşır. En son noktada nedir? İradenizin teslimiyle zatını da size gösterir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir kişi hacet namazını kılıp mürşidini göremiyorsa ne yapmalı açıklayabilir misiniz? Görene kadar devam etmelidir. Allah Teala vestaînü bis-sabri ve's-salâti. İnnehâ lekebîretun. Sabır ve namazla. Namazda isteyiniz ama bir şey daha söylüyor, sabırla da. Yani her şey Allah katında bir zamana bağlı. Onun için En'am suresinin 67. ayet-i kerimesinde وَلِكُلِّ نَبَنِ مِسْتَخُنُوا فَيْسَفَ تَعْلَمُونَ Her haberin gerçekleşme zamanı vardır. Her şeyi bize Allah veriyor. İştiyakımız gayretimize, liyakatımız da iştiyakımıza bağlı. Daha doğrusu gayretimiz de iştiyakımıza, liyakatımız da iştiyakımıza ama bunun üzerine Allah-u Teala neyi bina ediyor? Mürşidin nimeti Allah'ın nusratı.

Ondan sonra mükafatlandırıyor. O zaman ne yapmamız lazım? İhtiyaç sahibi olmamız lazım. Gerçekten mürşide şartsız ulaşmayı dilediğimizi kalbimize indirmemiz gerekiyor. Eğer şu niyetle hastalıkların sahibiyiz ve biz ancak bunu yaparsak hastalıklarımızdan kurtuluruz, o düşünceyle Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşide tabiysek, tabii ki olmaz. Sırf Allah için olacak. Kendimiz için değil. Allah için. Biz eğer bu şekilde olsak hastalıklarımızdan kurtuluruz, şöyle olsak vesaire, hayır. Nasıl Allah Teala karşılıksız her şeyi baştan bize teslim etmiş de. Yerdekiler hepsi bizim için, göktekiler hepsi bizim için ama karşılık beklemeksizin. Bizim de karşılıksız Allah'a, Allah için olmamız lazım. Şu olursa ben Allah için, bu olursa ben Allah için değilim olayı tamamen bitmesi gerekiyor. Her şeyimle Allah beni kendisi için yaratmıştır. Her şeyimle Allah içinsem başkaları içinim. İşte bu şekilde başkaları için olduğumuz noktada mutlaka Allah-u Teala'nın yardımları bize gelecektir. Her şeyin Allah katında bir zamanı var. Tevrat'ta da her şeyin Allah katında bir zamanı olduğunu vaiz bölümünde, vaiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'da hep Allah-u Teala bu konuyu açıklıyor. Her şeyin Allah katında bir zamanı olduğunu, o zaman geldiğinde mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi hedefine ulaştırdığını görüyoruz. Allah razı olsun. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil,
sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu, Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah اَتَّازِيمُ لَاَمْرِ اللّٰهِ شَفَقَةُ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Konferansı'nın birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Nasuh Tövbesi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerimiz, dini hayatımızın tamamı Kur'an-ı Kerim'de şekillenmiş. 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan Bedevilerin cehaletten kurtulup kemalata ulaşana kadar ki olan bütün basamaklarda yapmaları gereken emir ve nehiyleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrettikten sonra Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'le birlikte bunu hayata geçirmiş, yaşamışlar birlikte ve sahabenin hepsi tövbe-i nasuhla tövbe etmişler. Hepsi salaha ulaşmışlar. Hepsi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılmışlar. Ama Allah Teala sadece o dönemde yaşayan bir grubun Kur'an'la hedeflerine ulaşmasını izah etmemiş Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim anın da kitabıdır. Kur'an-ı Kerim geçmişin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geleceğin de kitabıdır. Hatırlayın bakalım Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye diyor ki, ya Ali diyor, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Ya Resulullah, fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. İşte onda sizden evvelkilerin haberi var, sizden sonrakilerin haberi var, sizin aranızda yaşayan hükmü var. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibirinden dolayı bu kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasında ararsa Allah onu deralette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın Rahman'ın kelamı olan son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim bizlerle Allah arasında ilişkide bir kılavuz. A'dan Z'ye kadar yapmamız gereken emir ve nehirleri muhtevasını alan yegane kaynak, Allah'ın koruması altında olan tek kitap. Sevgili kardeşlerim, her devirde Kur'an-ı Kerim Allah tarafından devrin imamına açıklanıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in ayet bi ayet Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirildiği muhtevaya baktığımız zaman kıyame 16, 17, 18 ve 19'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve la tuharrik bihi lisaneke litecale bihi. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail Aleyhisselam'la beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması, okunması bize aittir. Onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ı okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklaması yine muhakkak ki bize aittir diyor. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, kainatın sahibi, her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Kime açıklıyor? Devrin imamına. Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler asareten devrin imamlarıdır. İşte tam 7 tane ayet-i kerime bize bu durumu açıklıyor. Bütün devrin imamlar ister asareten ister vekaleten devrin imamların Allah'ın tasarrufunda olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Ama asareten devrin imamları olan nebiler arasında fetret dönemi var. Nebilerin olmadığı dönem. İşte bu nebilerin olmadığı dönemle Allah Teala'nın bütün kavimlerde ardı arkası kesilmeksizin vazifeli kıldığı veli resullerden bir tanesini Allah Teala seçiyor vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Allah Teala bu konuyu Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde kesinliğe bağlamış. Asaleten devrin imamlarının Allah ile insan arasındaki ilişkilerde Allah tarafından vazifeli kılındığını, imam tayin edildiğini Allah Teala Enbiya 73'te açıklıyor. Ama her zaman nebiler yok. Nebilerin olmadığı dönemde nebilere verilen şeriat kitabıyla amel eden, o şeriat kitabını tekrar Allah'tan aldığı öğretiyle insanlara açıklayan her devirde vekaleten devrin imamları var. Allah Teala, Allah'ın Resulü bu konuyu tam 7 tane hadisle açıklıyor. Yetmez. Ayetlerde kesinliğe de bir bir bunu açıklıyor. İşte 7 grup hadisten bir tanesi benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Bu hadisle hangi ayet-i kerimeyi beraberce mütalaa etmemiz lazım? Nisa 80. Men yutiyur Resul'e fakat atallah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Bu Resul alerde bir Resul değil. Bu Resul seçilen Allah-u Teala'nın vekaleten devrin mi olarak tayin ettiği, kendisine biat edilmesini istediği Resul. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde emekleyerek, sürünerek dahi olsa ona ulaşın ve ona biat edin. Öyleyse devrin imamına biat edilir ama devrin imamını temsil eden vesileye tabi olunur. Kur'an ayetleri bize bunu söylüyor. O zaman Resul'e itaat Allah'a itaattir ayeti kerimesi bize ya asaleten devrin imamı ya vekaleten devrin imamını çağrıştırıyor ve onu bize anlatıyor. O halde yapmamız gereken şey ne? Resul'e itaat. Çünkü Resul bize kutsal kitaplardaki dini, Allah'ın ezeli ve ebedi dinini, ki bu tek dindir, başka bir din asla olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, hepimizin sahibi, kainatı yoktan var eden Rabbimiz, zamandan öte, mekandan öte, zamandan ve mekandan münezzeh olan tek bir zattır. O Allah'tır. Ve o Allah her devirde bütün insanlar için farz kıldığı dini, ki neden farz kılmış? Allah insanı çok seviyor. Yarattığı sonsuz mahlukatın içerisinde en çok sevdiği varlık insan. Ve insan için Allah'ın dilediği tek şey ne? İki can saadeti. Hem bu dünyada sonsuz huzur ve mutluluğu yaşamak, hem de ölüm sonrası hayatta herkesin Allah'ın cennetine gitmesini gerçekleştirmek. Ama bir düşmanımız var. Dostumuz, sahibimiz Allah Teala bizi iki çağın saadetine ulaştırmayı bütün yönleriyle dizayn etmiş isterken Allah'tan müsaadeyi alan, kıyamet gününe kadar da Allah Teala'nın müsaade verdiği bir düşman olan iblis ise Allah'ın biz insanlar için dilediğin tam tersine bu dünyada da bizi huzursuz ve mutsuz kılmak, ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Öyleyse Allah'ın biz insanlar için talebiyle şeytanın biz insanlar için talebi taban tabana zıt. İşte sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklık bir İslam merdiveni var. Bu 28 basamaklı İslam merdiveninin bugünkü konferansımızın konusu olan Nasuh Tövbesi 27. basamağa denk geliyor. Evet, kim kemalat basamaklarında bir bir geçer de 27. basamağa ama farz emirlerden 6. safhaya ulaşırsa Allah'ın davetiyle o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Ve tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi salaha ulaşır. Öyleyse görüyorsunuz ki 1. basamaktan başlayan 27. basamağa kadar olan kemalat basamaklarında kişinin ilerleyebilmesi, hedefleri bir bir gerçekleştirmesine bağlı. Allah Teala'nın hepimize farz kıldığı 4 tane hedef var. Birinci hedef ruhun teslimi. İkinci hedef fizik vücut teslimi. Üçüncü hedef nefsin teslimi. Ve 4. hedef iradenin teslimi. Tövbe-i nasuh ile tövbe etmek, nasuh tövbesi, iradenin teslimini ifade eden bir tövbedir. Dikkat ederseniz Allah Teala biz insanlara serbest irade vermiş. Serbest iradeyle yaptığımız bütün aktivitelerde biz derecat da kazanabiliriz, derecat da kaybedebiliriz. Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı bir emri yerine getirdiğimiz zaman, itaat ettiğimiz zaman derecat kazanıyoruz. Ama o emre isyan ettiğimiz zaman da derecat kaybediyoruz. Öyleyse serbest iradeyle ilahi iradenin, külli iradenin, başka bir cüz'i iradenin dahli olmadan gerçekleştirdiğimiz bütün olaylarda irademizle tamamladığımız zaman Allah'ın bir farz emrini yerine getirmişsek derecat kazanıyoruz. Birisine bir iyilik yapmışsak derecat kazanıyoruz. Allah'ı zikrediyorsak derecat kazanıyoruz. Ama birisine kötülük yaptığımız zaman derecat kaybediyoruz. Bir emre isyan ettiğimiz zaman derecat kaybediyoruz. Ve zikretmediğimiz her noktada derecat kaybediyoruz. Ne olur derecat kazanırsak, derecat kaybedersek? Çok şey olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın biz insanlar için dilediği ahiret saadeti şu ölçü ile gerçekleşiyor. Ömür boyu serbest irademizde veya başka noktalarda kazandığımız pozitif dereceler negatif derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cennet. Cennetliklerdensek bu dünyada da en az, evet tekrar söylüyorum, bu dünyada en az dünya hayatının yarı yarı olan kısmını mutluluk içinde geçiriyoruz. Tek bir derecat fazla olsa dahi durum böyledir. Yani kazandığımız pozitif dereceler negatif derecenin fazlaysa gideceğimiz yer cennet. Cennete giden insanın bu dünyada da yarı yarıya mutluluğu söz konusudur. Allah Teala bu konuyu Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde şöyle ifade etmiş. Bama men sahulet mevazinehu fe ulake hemul muflihun. Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Ama sevgili kardeşlerim, ibadetimiz ne olursa olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse bizim cennetliklerden olabilmemiz Allah'ın rahmetiyle mümkündür. Kendi amelimizle değil. Ama Allah'ın rahmetine mazhar olmak da bir dileğe bağlı. Özellikle üst seviyede bir Allah dostu Mevlana Celaleddin Rumi'nin de ifade ettiği, ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, nasılsan öyle gel. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değil. Bu söz hangi ayet-i kerimeyi bize çağrıştırıyor? Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesi. Ne diyor Zümer 53'te? قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسَهُمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Mevlana Celaleddin Rumi ne diyor? Diyor ki, nasılsan öyle gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. Ve Rabbimiz de Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Bunun manası ne? Sevgili kardeşlerim, günahınızın, işlediğiniz günahın büyüklüğü ne olursa olsun, kainat kadar günah işleyebilirsiniz. Diyelim ki günahınız kainat kadar. Ama Allah ne demiş oluyor? Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Çünkü Allah'ın rahmeti kainatı kuşatmıştır. Öyleyse bütün günahlarınızı Allah'ın rahmeti kuşatabilir. Ama günahlar Allah'ın rahmetini kuşatamaz. Başka bir ifadeyle sevgi nefreti kuşatır ama nefret sevgiyi kuşatamaz. O halde ne diyoruz? Diyoruz ki eğer olay buysa gelin tanışı olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünya kimseye kalmaz. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyelim. Kimdir Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kalben Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Ey uyan kardeşlerim. İnşallah. Maşallah hepiniz de uyanıksınız yani. Dilden mi kalpten mi?
1: Kalben.
0: Evet, çok güzel. Evet, gerçekten bu canı gönülden söylemiş olduğunuz söz eğer kalbinizde varsa ki Allah Teala daima kalbe nazar ediyor. Canı gönülden yapmış olduğunuz bu talep kalbinizde varsa Allah'ın 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve Rahim esmasıyla tecelli ederek sizi mutlaka ama mutlaka ama mutlaka birinci kat cennetin sahibi kılıyor. Öyleyse Allah Teala herkesi cennetine alıyor ama iradeyi de kişiye vermiş. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle ilk ayet ne hangi ayet aklınıza gelmeli? Bakara 256. Dinde zorlama yok. Ne diyorsunuz siz de mevcut din öğreticileri gibi dinde zorlama var mı diyorsunuz? Yoksa yok mu? Dinde zorlama yok diyorsunuz değil mi? Hangi ayete dayalı olarak söylüyorsunuz bunu? Evet, Bakara 256'da Allah Teala dinde zorlama yok. İrşad yoluyla gay yolu 180 derece birbirinden ayrılmış vaziyette. İrşad yolu Allah'a ulaştıran yol, gay yolu şeytana götüren, cehenneme götüren yol. 180 derece birbirinden ayrı vaziyette. Evet sevgili kardeşlerim, kim iradesiyle irşad yolunu seçerse ki irşad yolunu seçmek sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir kere daha söylüyoruz, siz de kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Kalpten dilediğinizi biz nasıl anlayacağız? Kaç kişi şu anda? Evet. Evet, bu işin sağlaması gerçekten zikirdir. Yani kalpten bir dilek sahibi olduğumuzu kesinlikle ispat eden şey zikirdir, zikirdir, zikir. Zikir en güzel duadır. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. O zaman sualim var size. Kimin kalbi gaflet içinde? Kim söyleyecek? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin kalbi gaflet içerisinde, onların duasını Allah Teala kabul etmiyor. Hangi duaları kabul etmiyor? Kim söyleyecek? Hangi duayı? İki tür talepte bulunabilirsiniz. Manevi taleplerde bulunabilirsiniz, maddi taleplerde bulunabilirsiniz. Ulaşmayı kalben dilemeyenin hangi taleplerini kabul etmiyor? Evet sevgili kardeşlerim. Allah Teala hem ayetlerde söylüyor hem de Resulullah hadisinde zikrediyor. Kim bizden dünyayı isterse onu veririz herkese. Ama sevgili kardeşlerim, onların ahirette nasibi yok. Fakat kim bizden ahireti isterse onu ahiretle birlikte ona neyi de veririz? Dünyayı veririz. Şimdi Allah'ın bizi insanlar için dilediğine bakalım beraberce. Allah diyor mu ki ben sadece sizin için dünyayı seçtim, ahiret yok sizin için? Hayır. Allah diyor ki hedef olarak ben size ahiret ve dünya saadetini seçtim. Öyleyse eğer hedefimiz ahiret ve dünya saadeti ise sadece dünyayla hiçbir zaman hiç kimse mutlu olamaz. Yarım doktor candan eder, yarım imam dinden eder. O halde bütünden olaya bakmamız lazım. Yani hedefiniz ne olması lazım? Herkesin hedefi ahiret ve dünya saadeti olması lazım. Dünya ahiretin tarlasıdır. O zaman kim için çalışmanız lazım? Ahiret saadeti. Zaten dünyadasınız. Tarlayı ekmekle vazifelisiniz. Siz ahiret saadetini talep ederseniz Allah Teala bedava olarak neyi de size verir? Dünya saadetini. O zaman niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor. Ama niyeti ahiret olana Allah dünyayı veriyor mu? Evet. Ve bu sebeple de Allah Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de, her şeyde ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah dostu diyor ki, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Diyor, bazı insanlar dünyayı istiyorlar, tamam. Bazı insanlar ahireti istiyor, onlar için de tamam. Ama birisi de bir şey daha söylüyor. Bana Allah'ım gerek. İşte kim ki ahiret ve dünya saadetini toptan ikisini birden istiyorsa ne yapması lazım? Allah'ı seçmesi lazım, Allah'ı dilemesi lazım. Onun için Yunus, cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri isteyene ver onları, bana seni gerek seni. Hepimizin hedefi, biz Allah'ı seçmeliyiz, Allah'ı dilemeliyiz ve Allah'a teslimiyeti hedef ittihaz etmeliyiz. Siz de öyle misiniz?
1: İnşallah.
0: İlk teslimlerden birincisi ruhun Allah'a teslimi. Allah'ın izniyle Allah Teala hepimizin hayattayken emanet olan ruhu sahibi olan Allah'a teslim etmemizi emrediyor. İşte bu ruhun teslimi açısından insanlarda farklar hemen oluşuyor. Bazıları kendileri birinci basamakta olanlar, kendileri ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri gibi başkalarının dilemesine mani oluyorlar. Yani üzerlerine Allah'ın lanet verdiği kişilerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah beni lanet için değil rahmet için gönderdi. Öyleyse burada da insanlar iki gruba ayrılıyor. Bir lanetlik olan insanlar, bir de rahmet sahibi olan insanlar. Allah'ın mürşitleri, Allah'ın dostları onlar, Allah'ın rahmetine mazhar olanlardır ve rahmeti yayanlardır. Ama Allah Teala'nın dostu olmayan, şeytanı dost edinen insanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, başkalarının yoldan saptırmaları hasebiyle, onları delalette bırakmaları hasebiyle, onların üzerine lanet vardır. Yani onların günahının bir kısmını da ne yapıyorlar? Onlar yükleniyorlar ve böylece lanetlenen kişiler, her devirde lanetlenen bu insanların %10'dan azını Allah seçmiyor. Ve bunlar insan şeytanlar, cin şeytanlar olarak Kur'an'da yer alıyor. Adı ne bunların, insan şeytan, cin şeytanların adı ne? Tağut, çok güzel bildiniz. Onun için dinin giriş kapısı nedir? La ikrahe fiddin kettebeneştü minel gayr. İrşad yoluyla gay yolu. Yani Allah'ın yoluyla tağutun yolu 180 derece ayrılmış vaziyette. O zaman kim ki tağutu inkar eder? Ve men yekfir bi tağuti ve yumi billah. Kim tağutu inkar eder? Tağutu inkar eden kişi kimdir? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sevgim. Evet, tağutu inkar eden kişi o. Hamd eder, şükrederiz şu anda bizi dinlemekte olan tüm kardeşlerimiz hepiniz. Tağutu inkar ettiniz. Emaniye bilgilerle din anlatmaya çalışan herkesi inkar ettiniz. Resulullah'ın hadisinde zikrettiği gibi bu ümmet için en çok korktuğum şey, diliyle alim ama kalbiyle cahilleri inkar ettiğiniz için buradasınız. Allah'ın dergahındasınız, Resul'ün dergahındasınız. Öyleyse her insan için özellikle bu emaniye bilgileri din olarak öğreten ve ne yazık ki kalbinde dili var ama kalbinde yok, kalbiyle cahil olan bu insanları inkar etmedikten sonra Allah'ın yoluna giremiyorsunuz. İşte Bakara 256 bunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her devirde %10'dan azı seçilmiyor. Geri kalan %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu %90 fazla olan insan da Allah Teala ne yapıyor? Fitnelerle, musibetlerle imtihan ediyor. İster musibet olsun, ister fitne olsun sevgili kardeşlerim, Allah yolunda olan insanlar musibet musibetsizlikten daha hayırlıdır. Çünkü musibetten kişi derecat kazanır. Siz bir başkasından hediye alabilirsiniz. Bir dünyevi faydaya ulaşabilirsiniz. Ama derecat size yazılmıyor. Fakat bir başkası sebebiyle musibete düşer olduğunuz zaman ondan derecat kazanıyorsunuz. Öyleyse Allah Teala bizi daima hayrı işleyen dostları olarak görmek istiyor. Ne zaman buna ulaşırız? Daimi zikre ulaştığımız zaman. Öyleyse daimi zikirde nasıl zikrettiğimiz zaman derecet kazanıyorsak, zikretmesek bile birisi bize tokat atar da biz affedebilirsek yine derecet kazanıyor muyuz? Evet. Musibet daima Allah yol dostları için musibetsizlikten daha hayırlıdır. O zaman musibetlerle Allah bizi imtihan ediyor. Fakat bazıları dünyevi ölçülerle dünyayı talep ettikleri için musibeti ne olarak değerlendiriyorlar? Ben bunda zarar ettim, öbüründe kar ettim. Birisinden hediye alıyor, ben kar ettim diyor. Öbüründe ise biraz hırsız gelmiş arabasını çalmış, ben zarar ettim diyor. Zarar eden kişi derecet kazanmasına rağmen ne yazık ki üzülüyor. Hırsız da bir başkasının malını gasp etmiştir, derecet kaybetmesine rağmen seviniyor. Yani sevinmek ve üzülmek hedefi içerisinde de olayları değerlendiren insanlar dünyayı tercih ediyorlar. Bu şekilde dünyayı seçenler ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde Allah onları kendi hallerine bırakıyor ve kalbi kasiyet bağlayan şeytanın dostları olarak onlar yer alıyorlar. Nereden biliyoruz şeytanın dostları? Çünkü Allah Teala Hac 53'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يُلْقُ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبٍ Biz kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara şeytanın ilkalarını onlara ulaştırıyoruz. Şeytanın ilkaları kime tesir ediyor demek insanlardan? Kalbi hasta olan ve kalbi kasiyet bağlayanlar. Kalbi hasta olanlar onlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar da seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oluşuyor. Evet. Sevgili kardeşlerim, her devirde insanların %10'unu da seçiliyor. Bu seçilenlerden kim kalben ulaşmayı dilerse ki siz dilediniz. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Allah Teala bu talebi kalbinizde görüyorsa Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve peş peşe sizi 7 Furkan'ın sahibi kılıyor Enfal 29'a göre. Ve sevgili kardeşlerim Enfal 29 Furkan'ların sahibi olmanız çok önemli bir merhaledir. Çünkü o güne kadar işlediğiniz bütün günahları Allah örtüyor. Yani günahınız sıfır, sevaplarınız sebebiyle tek bir dileğin karşısında birinci kat cennete gidiyorsunuz. Ama Allah sizi o halde bırakmıyor sevgili kardeşlerim. Dilemek bizden, hedefe ulaştırmak Allah'tan. Allah Teala men kâne yercü lika Allah. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. Hadis-i şerifte men habbebe lika Allah habbebe Allahu likai. Kim lika Allah'a dilerse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse dilek bizden, ulaştırmak Allah'tan. Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek 7 Furkan peşinden bırakmıyor o kişiyi. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Göğsünden kalbine nüronunu açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan insan kainatın şifresini kullanmaya başlıyor. Kainatın şifresini kim söyleyecek?
1: Allah.
0: Allah. Evet. Şifreyi kullanmaya başlıyor. Allah'ın da vaadi var. Kim bu şifreyi kullanır, benim ismimi tekrar ederse ben de onların Rabbi olarak, sahibi olarak mutlaka bir çift nur gönderirim. İşte o çift nurla kişi huşuya ulaşıyor. Huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olan mürşidini Allah'tan talep ederse Allah ona mürşidi gösteriyor ve mürşidi tabi olduğu zaman nurun ala nur düsturu içerisinde peş peşe 7 tane nimet alıyor ve 7 kalp şartının sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, bir çift nurla hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Bir çift nurla sadece huşuya ulaşabilirsiniz. Ama Allah Teala huşu sahibi olan insanların hacet namazını kılması halinde Allah'ın onlara mürşid göstereceğini garanti ediyor. Bakara 45-46. Ve böylece 7 nimetle, 7 kalp şartıyla yola devam eden kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle. Ne yapıyor? Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye ve teskik kademelerini bir bir geçiyor. Bunlar hepsi Allah'ın garantisinde. Sadece biz yapıyoruz ama bize sevdiren Allah. Ne yapıyor Allah Teala? Namazı sevdiriyor, zikri sevdiriyor, müşidi sevdiriyor, orucu sevdiriyor, kolaylaştırıyor. Her şey Allah'ın garantisinde ve yuvadisikazlık süre içerisinde bir gün ruhumuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Biz ermiş evliya oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde? Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostuna dost olan Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olan Allah'ın da düşmanıdır. Öyleyse Allah Resulü hadisinde ne diyor? Evliyaya tabi olan kimlerden olmaz? Şakilerden olmaz. E siz cennetlerden olmak istiyorsanız bir Allah dostunu vereceksiniz, göreceksiniz ve Allah dostları etrafınızda. En üst seviyede Allah dostu tabii ki devrin imamı. Ama o her devirde bir tek kişidir. Fakat onu temsil eden her kavimde ardı arkası kesilmeksizin resuller var, veli mürşitler var, vekil mürşitler var. Alabildiğine etrafınızda mutlaka bir Allah dostu var, hiç merak etmeyin. Hangi ayet gelince bunu söylüyoruz? Lokman 15. وَتَّبِ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Bana yönelen kişinin yoluna tabi ol. Yönelen kişi kimdir? Sadece bir dileğin sahibi olan, kalpten ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse binlerce insan bu şekilde etrafınızda var. Siz de onlara tabi olduğunuz an Allah Teala çok kısa süre içerisinde sizi kendisine ulaştırıyor. Ermiş evliyadan oluyorsunuz. Fakat ermiş evliya olmak Allah'ın garantisinde. Ondan sonrası sevgili kardeşlerim, Allah Teala fizik vücudumuzun teslimini istiyor, nefsin teslimini. Fizik vücut teslimi Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak zikredilmiş. Gerçekten de kolay değil. Belki de Yunus'un ifadesiyle ne diyor? 40 yıl kazanda kaynadık, çıkarttılar pişmemişsin dediler. Çünkü fizik vücut teslimi A'dan Z'ye kadar Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilin işlememesiyle. Arkasından daimi zikir geliyor, nefsin teslimi ve arkasından irağın teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, bugün konferansımızın konusu olan nasuh tövbesi iradenin tesliminin talebidir. Evet, biz mürşit önünde tövbeyi yaptığımız zaman 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşit önünde tövbe ettiğimiz zaman bu tövbe mürşidin davetiyle gerçekleşiyor. Mürşit de alelade birisi değildir. 7 sabah 4 teslimi yaşayan 28 basamaklı İslam merdiveninin 5. basamağına kadar Allah'ın zatını kendisine gösterdiği kişidir. Rüyetullah olan kişidir. Cahiller, baş gözleri kör olan, kulakları sağır olan, kalbi fıkıh etmeyen insanlardır. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kur'an-ı Kerim'de bu zikrediliyor. Ama kim ki ulaşmayı kalben dilemişse Allah rahim esvasıyla tecelli ederek baş gözü açıyor, kulakları açıyor, kalbi açıyor ve o kişi ilim verilenlerden oluyor. Ama o ilim verilenleri Allah o halde bırakmıyor. Ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle onu ilmel yakinin sahibi kılıyor. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. İlmel yakinin sahibi olan herkes Allah'ın dostudur, Allah'ın velisidir. Ama Allah Teala sadece bana dost olun demiyor. Aynı zamanda veli mürşit olun diyor. İnsan-ı kamil kimdir? İnsan-ı kamil veli mürşit olan kişidir. Veli de olmuştur ama aynı zamanda irşada ulaşmış, Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmıştır. Siz de veli olduktan sonra veli mürşitlerden sahabe gibi olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi? İşte bu dik yokuş önünüzde ama imkansız değil. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Burada yapmanız gereken şey ne? Allah'a olan tevekkülünüzü arttırmak. Tevekkül ile zikir birbirine paralel bir iki olguyu ifade ediyor. Ve siz zikrinizi arttırırsanız, zahitlerden olursanız, zahitten olmak ne demek? En az 24 saatlik zaman dilimişinde 13 saatini zikirle geçirmek demektir. Şimdi bazılarına çok zor gelir ama bize zor gelir mi? Ne diyorsunuz? Kolay mı zor mu?
1: Kolay.
0: Allah nerede yer alıyorsa o kolaydır. Zorluk nerede? Zorluk nefsine tabi olan insanlarda. Allah Resulü boşuna mı söylüyor? Yesiru ve la tuassiru beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse bizim işimiz kolay çünkü biz Allah'la bile bu dini yaşıyoruz. Allah'la bileyiz. Sadıklarla beraber olunuz düsturu. Biz hayatımıza hakim kıldığımız zaman Allah Teala mutlaka bizi hedefe ulaştırıyor. Ve sevgili kardeşlerim, arkasından 25. basamakta fizik vücut teslimi muhsinlerden olmak, peşinden daimi zikirle nefsimizi Allah'a teslim etmek ve yerin göğün melekütünü Allah'ın bize göstermesiyle Allah bizi seher vaktinde tövbe-i nasuha davet ediyor. Al-İmran suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Es-sabirine ve's-sadikine ve'l-kanitine ve'l-münfikine ve'l-müstagfirine bil-esar. Seher vaktinde Allah bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuh daveti Allah yapıyor. Tahrim suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 8. Ne diyor Tahrim 8'de? Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Asa rabbukum en yukafir ankum seyyatikum. Ey iman edenler, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. Zaten mürşide tabi olduğumuz zaman o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah Teala sevaba çevirmişti. Ama mürşide tabi olduktan sonra da nefsimizin varlığı sebebiyle tekrar günah işliyoruz. Nereye kadar? Daimi zikre ulaşana kadar. Daimi zikirde artık günah var mı? Hayır. Daimi zikirdeyiz. Şeytanın kapısı zikirle kapalı. Fakat Allah Teala bizi ihlasa ulaştırıyor ve ihlasta bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Nasuh tövbesi bozulması imkansız olan bir tövbe. Üç çeşit tövbe var sevgili kardeşlerim. Hayatınızda bunu hep yaşarsınız. Kişi sigara içmek istemiyor. Ben tövbe ettim. Bundan sonra sigara içmeyeceğim. Bir hafta devam ediyor. Arkasından akıl tövbe ediyor. Nefs tövbeyi bozuyor. Nasıl oluyor bu iş? Ruh akla ulaşıyor. Akla diyor ki bu vücuda zararlı. Kesinlikle sen bunu bırakmalısın. Ama şeytan da gelip nefsin afetlerine %100 tesir ediyor. Tamam diyor ama benim canım istiyor diyor. Nefsim istiyor, ben içeceğim diyor. Ve sonuçta şeytan galip geliyor. Akıl ruhun talebiyle tövbe etmesine karşılık nefs de şeytanın talebiyle ne yapıyor? O tövbeyi bozuyor. Devamlı olay bu şekilde. Ama ne zamana kadar? Ne zaman tövbe-i nasuha ulaşırsanız. Tövbe-i nasuha ulaştığınız zaman artık afetler yok sevgili kardeşlerim. Şeytanın pençelerini geçirebildiği afetler olmadığı için artık negatif bir güç yok. Ve %200'lük bir taleple Allah sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Allah insanla konuşur mu? Elbette konuşur. Ayetler gayet açık. Kim Allah benimle konuşmaz diyorsa tövbe-i nasuhla Tahrim 8'e baksın. Ve daha yüzlercesi. Daha yüzlercesi Allah Teala وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاجِهِ رَابٍ اَوْ يُرْسِلَ الرَّسُولَ فَيُّحَ بِيِذْنِهِ Allah Teala tövbe-i nasuhla tövbeyi davet ediyor. Tövbe-i nasuh günahların örtülmesidir. Salahın birinci kademesi. Salah nurunun verilmesidir. İkinci kademe. Günahların sevaba çevrilmesidir. Üçüncü kademe. İradenin teslimidir. Dördüncü kademe. Ve iradenin tesliminden sonra kalbi 18 kademede müzeyyen olan kişiye Allah zatını gösteriyor. Neyle gösteriyor? Baş gözüyle mi? Ne diyorsunuz? Baş gözüyle mi yoksa kalp gözüyle mi? Evet, baş gözüyle Allah görülmez. Kalp gözüyle Allah zatını gösteriyor. Ve kalp gözüyle Allah'ın zatını gören kişiye Allah Teala diyor ki irşada memur ve mezun kılındın. Öyleyse Allah Teala'nın tabi olmamızı istediği mürşid alalede bir insan değildir. 28 basamak İslam merdiveninin tamamını geçmiştir. 28. basamağın 5. kademesinde 4. kademesinde iradesini teslim etmiş. 5. kademede Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. Evet sevgili kardeşlerim, nasuh tövbesiyle ilgili konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı salavatı hepinizin üzerine olsun. Hepinizin tövbe-i nasuhla tövbe etmesini Efendimiz'in nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Biliyorsunuz hep konferansların bitiminde biz bir tövbe olay merasimini gerçekleştiriyoruz. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: O zaman başlıyoruz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen devrin imamına
2: zamanda
1: ve onun vekilinin emirlerine
2: ve onun vekilinin emirlerine
1: itaat edeceğime
2: itaat edeceğime
1: yemin ederek
2: yemin ederek
1: ihsanla
2: ihsanla
1: tabi olduk.
2: Tabi olduk.
1: La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah.
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah ailesi mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi de almayı unutmayınız. Allah hepinizden razı olsun. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebire Sultanı Peygamber'e tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Âl-i İmrân 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmak gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklı olarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha'ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Ankara'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Bu kadar ibadet yapmamıza rağmen sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz için cehenneme mi gideceğiz? Bu kadar gayretimiz, ibadetimiz var. Bu yaptığım amelleri Allah boşa gidermez diye düşünüyorum. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim evvelin de kitabı, anın da kitabı, geleceğin de kitabıdır. Ve Kur'an-ı Kerim Furkan'dır.

Bakın ne buyuruyor. De ki ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatındaki amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecenin daha fazla olanlardır. Nerede kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazla görürseniz bilin ki onlar amelleri boşa gidenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Onlar güzel amel işlediklerini zannediyorlar. Ama bakın cevap veriyor Kehf 105. Onlar ulâkellezîne keberû bi âyâti rabbihim. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu. Kişi diyecek ki ben ne münasebet, Allah'ın ayetlerine de inanıyorum, Kur'an'a da iman ediyorum. O zaman bu söylediklerin geçerli değil. Evet, lika Allah'ı dilemeyen, yani dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar Allah'ın ayetlerini de inkar edenlerdir. Ayetlere iman edenler kimler? İşte onun cevabı Allah Teala hangi ayetlerde veriyor? Nem suresinin 80-81. ayet-i kerimesi ve Rum suresinin 52-53. ayet-i kerimesinde veriyor. Şimdi beraberce bakalım bu ayetlere. Nem 80-81. Muhakkak ki sen ölülere iştiremezsin. Başka başlangıçta bütün insanlar ölü durumdadırlar. Ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini iştiremezsin. Sen körleri de delaletlerinden çevirip ibadete erdirecek değilsin. Başlangıçtaki insanların halleri bu sağır, dilsiz ve körler. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere. Şimdi ayetlere iman söz konusu olduğu zaman mürşitlerin, resullerin birinci görevine o size ayetleri tilavet ediyor. Resullerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorlar. Evet, mesela Enam 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ مُنْزِرِينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. O zaman sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın evrensel kanunları. Bu kanun Adem Aleyhisselam'ın döneminde de vardı. Bu kanun Nuh Aleyhisselam döneminde de. Bu kanun bütün zaman parçalarında geçerli olan bir kanundur. Başlangıçta herkes sağır, dilsiz ve kör. Dağır, dilsiz ve kör olan bu insanlara katından hidayetçiler gönderiyor. Resuller gönderiyor. Onlar da Allah'a davet ediyorlar. Bu davet herkesedir. Allah'a davet. İşte daveti kabul edenler. Bakara 186'da ben lem yestecibu vel yuminu bi. Davetime icabet ederseniz o zaman Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor ve onları kulaklardaki vakrayı engelleri kaldırıyor ve onlar işitenler, teslim olanlar. İşte amelin ne olursa olsun, tamam amel yapmışsın, namaz kılmışsın, oruç tutmuşsun, zekat vermişsin, harca gitmişsin falan ama ameller niyete tabidir. Hedefin ne? Hedefin Allah'a ulaşmayı dilemek değilse amellerin boşa gidiyor. İlka Allah yoksa. Sadece bu ayette değil. Yunus 45'te de lika Allah'ı yalanlayanlar, ayetleri yalanlayanlar onlar da hidayeti eremezler. Zümer 65'te de şirkte olanlar, ulaşmayı dilemeyenlerin de amelleri boşa gidiyor. Ve Allah Resulü şöyle buyuruyor. Öyle insanlar var cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte aynen şu anda ifade ettiğimiz gibi İslam'ın 5 şartını hepsi yerine getiriyor. Cennetlik amel ama cehenneme gidiyor. Cehenneme gitmesinin arkasında ne var? Lika Allah'ı dilememesi var. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir.

0: Hiçbir cennetlik ameli yok. Ama Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve Allah Teala Enfal 29'a göre onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse açık ortada. Amel boşa gidiyor mu? Evet. Ulaşmayı kalben dilemediğin takdirde. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Resuller hakkında geniş bilgi verir misiniz? Bugün insanlar Resul deyince kendilerine kitap verilen peygamberler zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, tekrar ediyorum. Her konuda, din konusunda ölçü Kur'an'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. Hazreti Ali'ye o fitneden kurtuluş neyledir ya Resulullah? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an sizden öncekilerin, sizin aranızdakinin hükmü ve sizden sonrakilerin haberi var. Kim ki kibirinden dolayı Kur'an'ı terk ederse Allah onun belini kırar. Yani demek ki Kur'an'ı terk edenler kimler? Kibirli insanlar. Kim ki hidayeti ondan başkasını ararsa Allah onu delalete bırakır. Öyleyse açık ortada. Resuller söz konusu olduğu zaman Kur'an'a bakmamız lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki Resuller haritasını çıkarttığımız zaman 3 grup Resul görüyoruz. Melek Resuller, cin Resuller ve insan Resuller. İnsanlar yaratılmadan evvel melekler vardı, cinler vardı. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyuruyor Allah Teala. Halife yaratıldığı zaman ondan önce kimler vardı? Melekler vardı emri aleminde, cinler vardı gayb aleminde. Hepiniz ona secde edeceksiniz. Şimdi cin resuller var mı? Var. Enam 130. Ya maşerel cinni vel insi elem yetikum resulemukum. Sizin içinizden size resuller gelmedi mi? Melek resuller, hidayetle görevli Cebrail aleyhisselam var. Bir de hidayetle görevli olmayan kiramen katiyen melekleri ve ölüm melekleri var. Ama gelelim şimdi insan resullere. İnsan resuller de iki gruptur. Veli resuller, nebi resuller. Şimdi insanları diğer bütün varlıklardan ayıran şey ne? Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Ama Allah'ın zatından üfürülen ruh da risalet açısından aynı olmasına rağmen Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği nebi resuller var. Allah'ın kendisine şeriat kitabı vermediği ama o şeriat kitabıyla amel eden veli resuller var. İşte nebi resullerle veli resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Hemen onları görelim. Ayetleri zaten size gösteriyoruz. Bakın, özellikle son nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Bir daha nebi gelmeyecek Ahzab 40. Kıyamete kadar veli resuller hep devam edecektir. Evet. Kıyamete kadar veli resul hep devam edecektir. Nebi resule asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Veli resuller ve vekaleten şefaat yetkisine sahip. Nebi resule asaleten devrin imamıdır. Veli resule vekaleten devrin imamı. Ayetleri de gösteriyoruz ki insanlar o ayetlere bakarak söylesin. Nebi resullerin 5 görevine karşılık veli resul de 4 görevin sahibi. Nebi Resuller şeriat kitabının sahibi, Veli Resuller şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Nebi Resul Aleyhisselam fetret dönemi var, Veli Resul Aleyhisselam fetret dönemi yok. Aynı anda iki Nebi yok, aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller var. Nebi Resullerin hepsi aynı soydan geliyorlar, Hazreti İbrahim'in soyundan. Veli Resuller farklı soydan gelebilirler. Sadece insanlardan seçilir Nebi Resuller ama Veli Resuller hem meleklerden, hem cinlerden, hem insanlardan seçilir. Ve Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Ama Resul kelimesi her seviyedeki insanlar için kullanmış. O zaman kardeşimiz diyor ki, bugün insanlar Resul deyince kendilerine kitap verilen peygamberler zannediyorlar. Hayır, işte ayetler hangi ayette geçiyor? O zaman eğer Kur'an Furkan'sa, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'sa, o zaman Resul deyince kendilerine kitap verilen peygamberler zannediyorlar. Bizim bu Kur'an ayetlerine dayalı çıkarttığımız Resuller haritasını ve Nebi Resullerle Veli Resul arasındaki farkları beyan eden 10 tane özelliği ayetlerden baksınlar, öğrensinler. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, Allah'ın isimlerinden bir El-Hak, diğeri de El-Adl. Allah-u Teala'nın bu isimlerinin nasıl tecelli ettiğini bizlere açıklar mısınız? Hakkın ve adaletin yerine getirilmesinde bizim üzerimize düşen görevler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, hak enfüsüdür ama adalet afakidir. Adalet çoğul olduğu noktada, yani şöyle söyleyelim, ne diyelim, birebir ilişkilerde el-hak esması geçerlidir. Ama ikiden fazla, iki ve ikiden fazla durum söz konusu olduğunda mutlaka adalet esması devreye giriyor. Şimdi bir davranış biçimleri açısından bir slaytımız var. A ile B olarak temsil edelim. A, B'ye zulmediyor. Zulmeden taraf zalim, bu mazlum da bu ve mazlum hak sahibi. Allah Teala'nın da helal esması gereğince anında birebir ilişki içerisinde hak sahibi, Allah Teala hakkı hak sahibine teslim ediyor. Bu hangi derecede kazanıyorsa, kaybediyorsa o da onu kazanıyor. Ama eğer adalet devreye girecekse, bu kişi kendisi de kısas tatbik edecekse, o zaman kazandığını kaybediyor. Fakat Allah Teala'nın bizden istediği ne? Bizden istediği daima af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. İşte Câsiye Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Bunun amel defterine kayıp olarak geçti mi? Geçti. Bunu amel defterine kazanç olarak geçti mi? Geçti. Öyleyse kesinlikle bu kişinin ben öcümü alacağım, intikam alacağım dediği zaman aslında kaybedenlerden oluyor. Zaten Allah-u Teala adaleti gerçekleştirmiş. Ama eğer kişi bu sefer de kendisi öç almaya, intikam almaya kalkarsa, bu sefer kendisi yanlış yapmış oluyor. Yani kendisi derecat kaybediyor. O halde Allah'ın bizden, insanlardan istediği şey ne? Af. İşte Arap suresinin 199. ayet-i kerimesinde Huzul afe, sen affet. Ve'mir bil urfi, ve sen marufla emret. İşte asıl olan bu. Cahillerden yüz çekin. Cahiller kimler? Cahiller kendileri başka insanlara zulmedenlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zulmetmeyiniz ve zulme karşılık zulümle cevap vermeyiniz. Zarar vermeyiniz ve zarara zararla karşılık vermeyiniz. Her iki halde de zulmeden zaten yanlış yapıyor, şer işliyor, şerre karşı şer, aynı onun gibi bir kayıp söz konusudur. Ama eğer Şura suresinin 40. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Allah Teala buyuruyor ki cezâ-u seyyiatin seyyiatin misla. Şerrin karşılığı misliyledir. Ama kim affeder ve aslah ederse işte onun ücreti Allah'a aittir. O zaman Allah Teala'nın bizi derecat vermesini istiyorsak ne yapmamız lazım? Her olayda affetmemiz lazım. Ve her olayda karşı taraftan yana davranmamız lazım. Affedeceğiz ve yine haksızlığı, daha doğrusu yanlışlığı kendi üzerimize almak suretiyle karşı taraftan yana olacağız. Öyle olursak o zaman Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş oluruz. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, takvim kağıdında Hristiyanlık, Yahudilik ve Musevilik gibi dinlerin İslam'a birer basamak olduğu yazıyordu. Halbuki kainatta tek dinin teslimiyet dini olan İslam olduğunu biliyoruz. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar kutsal kitaplardaki hakikati bilmiyorlar. Şunu söyleyelim. Allah-u Teala bütün peygamberlerine şeriat kitapları indirmiş. İşte Meryem suresinin 58. ayet-i kerimesi. İşte onlar Allah'ın kendilerine himmet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden, Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim aleyhisselam, İsrail aleyhisselamın zürriyetinden, bizim hidayete erdirdiklerimizden, ses çıkmamızdandır. Onlar Rahman ayetleri okunduğu zaman ağlayarak, secde ederek yere kapanırlardı. Yani Allah'ın ayetlerine iman edenler. Öyleyse her devirde, daha doğrusu farklı devirlerde, Nebiler sıra fetrettiğini verir. Allah-u Teala'nın kendine şeriat kitabı verdiği peygamberler. İlk insana olan Adem Aleyhisselam ilk peygamberdir. İlk Resul'dür. İlk devrin imamıdır. İlk Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. İlk hidayetçidir. E diyeceksiniz ki bunlar bu şekilde olmadı mı? Allah Teala onu yeryüzüne göndermedi mi? Evet, ama evvela onu cennetine aldı. Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruhundan üfürdüğü zaman meleklere ve cinlere ona secde edin. Hepsi secde ediyorlar. Sadece iblis secde etmiyor. Ve Allah onu huzurundan koyuyor. Ama Adem Aleyhisselam ve eşine de Bakara 35'te onları cennetine alıyor. Şimdi cennetine alıyor. De ki ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Oradaki yiyecekler dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Bir şey daha söylüyor. 36. Şeytan da size apaçık bir düşmandır diyor. Fakat şeytan ikinizin ayağını oradan kaydırdı. İkisinin içinde oldukları. Yani hem buradan yemeyin, hem de şeytan sapaşık bir düşmandır diye Allah Teala tembihte bulunuyor. Ama olay ne oluyor? Olay zaman devreye geçiyor ve Adem oğlu hafızayı beşer neyle malüldür? Nisyanla malüldür, unutuyor ve iblis gelip Adem Aleyhisselam'ın eşinin cennetten çıkmasına sebebiyet veriyor. Taha suresinin 120, 121 ve 122. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bunun ikisi o ağaçtan yediler. İblis devreye giriyor. O zaman ikisinin edep yerleri kendilerine açıldı. Yani toprakların üzerlerini örtmeye başladı. Adem Rabbine asi oldu. Yani emri itaatsizlik etti. Taha 120'de öyle. Şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacını ve sonra ermeyecek bir sanata delalet edeyim mi? İkisinin de o ağaçtan yemesine sebep oldu ve asi oldu. Ama sonradan Allah Teala ne yaptı? Onu seçti ve böylece onun tövbesini kabul etti ve hidayete erdirdi. Öyleyse Adem Aleyhisselam da asi olduktan sonra sen de yeryüzüne in, Taha 123'te. Ama Allah Teala kelimelerini gönderiyor. Hangi ayette? Bakara 37'de. Bakara suresi 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala'dan kelimeler aldı buyuruyor. Sonra Adem Rabbinden kelimeleri telakki etti, öğrendi ve Rabbine tövbe etti. Kelimeleri tekrar etti, Rabbine tövbe etti. Adem Aleyhisselam'ın da şeriat kitabının sahibi olduğunu görüyor muyuz? Evet. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. İşte tövbesini kabul ettik. Sümeştabahu onu seçti. Rabbu ve tabu aleyhi tövbesini kabul etti ve heda ve hidayete erdirdi. Öyleyse buradan ne görüyoruz? Hangi zaman dilimini incelersek inceleyelim, o devirde mutlaka hidayete erdiren bir devrin imamı var. Bu bir Nebi Resul olabilir, bu bir Veli Resul olabilir. Bu Nebi Resulü, Veli Resulü'nün insanlara öğrettiği, Allah'tan öğrendiği ve öğrettiği kesinlikle değil, sabah dört testinden oluşan babamız İbrahim'in Hanif dini var. İstisnası yok. Mesela Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Nallâ istafâ Âdem'e. Allah Âdem'i seçti. Ve Nuhan. Ve Nuh'u seçti. Ve Allah İbrahim'e. İbrahim'i seçti. Ve İmran ailesini seçti. İşte bu seçilen peygamberler ifade ediyor ve Allah Teala onlara şeriat kitabı veriyor. Dolayısıyla her devirde aynı din, ikinci bir din olmamış, tek bir din. O zaman Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik bunlar yok. Sadece 7 sabah 4 teslimden oluşan babamız İbrahim'in Hanif dini var. Ve Allah Teala bütün insanları da Hanif fıtratıyla yaratıyor ve Hanif dinini yaşamasını istiyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü hocam. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah hocam. Isparta'dan Celalettin Yıldırım ben. Hocam bir sualim olacaktı. Merhametten maraz doğar sözünü nasıl anlamak gerekir? Merhametin kötü olduğu hangi durumlar vardır? Açıklar mısınız hocam? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Merhametten maraz doğar sözünü nasıl anlamak gerekiyor? Özellikle anne babalar çocuklarını çok severler. Anneler. Mesela nedir bu anneler? Anneler çocuklarına pek böyle iş yaptırmak istemezler. Ben yaparım. Hiç sen yapma. Sen yani ona olan sevgisinden dolayı ona hiçbir iş yaptırmak istemiyor. Halbuki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki 7 yaşına kadar çocuklarınıza emrediniz. Yani onlara sorumluluklarını hatırlattınız. Mesela Allah-u Teala bize emrediyor bütün insanlara. Neyi emrediyor? Yemin, misak ve ahdi emrediyor. Kâl-ı Bela gününde bunların üzerimize farz kılmış ve farz kıldı bunları yapmamızı istiyor. Emrediniz. O zaman küçük yaşta da olsa bu emirlerle o da sorumlu olmasına rağmen anne babanın da o sorumlulukları ona öğretmesi gerekir mi? Evet, kesinlikle gerekir. Resuller bütün insanlara sorumluluklarını hatırlatan Allah'ın vazifeleridir. Resuller insanları Allah'a davet ederken ne diyor? Hatırlayın diyor Kâl-ı Bela gününü. Allah sizden yemin, misak ve ahd almıştı. Ve bunları üzerinize farz kıldı. Ve Tarim 6'da Ya eyyühellezine aminu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey amin olanlar, yakıtlı insan ve taşlardan olan ateşten kendinizi ve evlad yerinizi koruyun. Tarim 6'da. Öyleyse olay bu. Açıkça mutlak surette onun gereğini yerine getirmemizi Allah-u Teala emrediyor. Şimdi çocuk 7 yaşına kadar emredici, 7 yaşından 14 yaşına kadar da emre uyan, 14 yaşından sonraki 7 yılda da anne babasının istişaresini tarafı olandır. Yani nasihati dinleyen, öğüde muhatap olan kişi. Eğer şayet anne baba gereğini sevgisinden dolayı ona yaptırmasa, çocuğuna sorumlulukları hatırlatmasa, o sorumluluğu kendine öğretmese, o zaman çocuk ne olacaktır? Çocuk her gün yozlaşan, sorumlulukları bilmeyen, kendi kafasına takılan bir kişi durumuna gelecektir. O zaman bu ne olacak? Bu da o kişinin kalbinin kararmasına sebep olacaktır. İşte Bakara 8-9-10 ve minen nasi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil âhiri. İnsanlardan bir kısmı derler ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. وَمَا هُمْ مُؤْمِنِينَ Hayır, mümin değillerdir. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar, farkında değiller. فِي قُلُودِهِمْ مَرَدٍ Hakikaten bütün başlangıç noktası, bütün insanların kalbinde ne var? Hastalık var. فِي قُلُودِهِمْ مَرَدٍ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدٍ Ama Allah hastalıklarını arttırmış. Öyleyse başlangıçta herkesin kalbi hasta. Hangi ayet gereğince? Yunus 57. Ne diyor Allah-u Teala Yunus 57'de? يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاوْكُمْ مَعِزَّةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَانٍ لِمَا فِي الصُّدُورِ Ey insanlar! Size Rabbinizden öğüt ve nefsinizin manevi kalbindeki hastalığa şifa geldi. Bu hastalıklar nelerdir? 19 tane hastalık. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan da bu hastalıklara %100 tesir ediyor. O zaman ne görüyoruz? Allah'a ve emlakına iman ettiğini söylüyor ama dilden iman etmiş olsa da kalpten iman etmiyor. Ve onlar Allah'ı ve Resulü'nü aldatmaya çalışıyorlar. Kalplerinde hastalık var. Allah-u Teala da onda hastalıklarını arttırmış. 19 hastalık var mı? Evet. ulaşmayı dilemedikleri takdirde bir insan yerinde saymıyor. Devamlı olarak fücur kapısı açıksa o kapıdan şeytan onun kalbine karanlıklarını gönderiyor. Şeytanın o kişinin kalbine karanlıklarını göndermesi ne manaya geliyor? Kalbinin katılaşmasına sebebiyet veriyor. İşte Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah bunu söylüyor. Haç 54'te ne diyor Allah Teala Haç 54'te? Pardon 53'te. 53'te ne diyor? 53'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يُلْقُ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ Kalplerinde maraz hastalık olan, kalpleri kasiyet bağlamış. Herkesin baştan kalbi maraz hastalıkla dolu, 19 tane hastalık. Ama kasiyet bağlayan kişi. Kalbin kasiyet bağlaması ne demektir? Kalbin kasiyet bağlamasının ne anlama geldiğini Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. أَلَمْ يَنِنْ لَز۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَقُلُوا مُنْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَاَنْ عَزِينَ الْحَقِ O amen olanların Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? وَلَا تَكُنُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ Fakat kendilerine kitap verilen ehli kitap gibi olmasınlar. فَتَعَلَى عَلَيْهِ مُحَمَدْ Üzerlerinden zaman geçti. فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ Zaman geçti. Neyden geçti? O süre içerisinde zikir yapmıyorlar. Zikir yapmadıkları süre içerisinde kalp ne oluyor? Fücur kapısı açık ve o kapıdan şeytan karanlıklarını gönderiyor. Karanlıklarını gönderince o zaman kalp kasiyet bağlıyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dört kalp şartının sahibi olursa ve Allah'ı zikrederse, bu sefer fücur kapısı kapalı, takva kapısı açık. O kapıdan Allah Teala onun kalbine ne gönderiyor? Rahmet gönderiyor ve o kişi Kur'an hükümlerine göre gaybde Rahman'a huşu duyan birisi oluyor. Huşu duymak önemli mi? Evet. İki tür insan namaz kılar. Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre ikisi de namaz kılıyor. Ama Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde namaz kılıp namazından sehv içinde olanlar var. Habersiz. Öbür tarafta Mümin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde namaz kılıp namazında huşu içinde olanlar var. Allah katında kıymetli olan namaz hangisi? Huşu içinde namaz kılmak. Kimdir huşu içinde namaz kılan? Huşu içinde namaz kılan kişi %2'lik rahmet kalbine ulaşan kişidir. Yani Allah zikrettiği zaman Allah'ın katından rahmet ve fazıl geliyor. Fazıllar kalbe girmiyor. Rahmet içeriye sızıyor ve %2'lik rahmet nuru o kişi huşu sahibi kılıyor. Dolayısıyla bugün camiler dolup taşıyor. Ama camiler dolup taşmasına rağmen onların hepsi ne yazık ki gidecekler yer cehennem. Kimler hariç? Huşu sahipleri hariç. İşte hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi ve İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimden anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. İşte bugünkü İslam aleminin durumu. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman şatafatlı mamur. Ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Hidayet yoksa huşu var mıdır? Hidayet yoksa huşu yoktur. Hidayet varsa huşu vardır. Hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dünya hayatına ruhunun Allah'a ulaşmasını dilemiyorsa, o zaman elbette Allah Rahim esmasıyla tecelli etmeyecek. Tecelli etmediği zaman hangi kapı açık, hangisi kapalı? Fücur kapısı açık, takva kapısı kapalı. Tecelli ettiği zaman hangi kapı açık, hangisi kapalı? Takva kapısı açık, fücur kapısı kapalı. Yani Allah-u Teala'nın hükümleri gayet açık ortada. O zaman işte anne babalar merhametten maraz doğar olayıyla ne yazık ki bu çocuklara veremedikleri hakikati Allah-u Teala bize söylüyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. İş yerlerimizde tasavvufa uygun davranış biçimleri sergilemeye gayret ettiğimizde insanlar bir süre sonra iyi niyetimizi suistimal ediyorlar. Bu durumda doğru davranış biçimi olarak nasıl hareket etmeliyiz? Buyurun etmemizi buyurursunuz. Sevgili kardeşlerim, insanlar bizi kötüye kullansalar da biz daima doğrudan ne yapmayacağız? Şaşmayacağız. Çünkü biz doğruları yaptığımız zaman o yaptığımız doğrular amel defterimize yazılıyor. Kıyamet gününde de Allah-u Teala bizi hangi şey üzerinden hesaba çekiyor? Kendi amel defterimize hesaba çekiyor. Ama o bizim hareketimizi suistimal eden kişiler bizim davranışlarımızdan ders almazlarsa onlar kime kötülük yapıyorlar? Bunları yine kendilerine kötülük yapıyorlar. Onlara yine en güzel şekilde biz onları Allah'a davet edeceğiz. Siirt'ten bir kardeşim, muhterem hocam, kardeşlerimizle birlikte el ele, gönül gönle, can cana, aşk ve şevkle Allah'ın emrettiği standartlarda ve ölçülerde hizmet edecek liyakat seviyesine ulaşmak için Allah'tan nasıl bir talepte bulunmamız gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, talepler belli. 7 safa talep. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, dilediniz. Mürşide tabi olacaksınız, tabi oldunuz. İnşallah. Ruhun teslimi hepiniz yaptınız. Bundan sonraki şey de dönüm nedir? Fizik vücut teslimi için harekete geçeceksiniz. Fizik teslimi için harekete geçtiğinizin en bariz göstergesi hizmettir. Allah yolunda hizmet. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir kişi geliyor, diyor ki ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum, ne yapmam lazım? Allah Resulü buyuruyor ki muhsin kul ol diyor. Bir sene sonra geldiği zaman muhsin kul oldu mu? Komşularına söyle diyor. Ne demek bu? Sen etrafına ne veriyorsun? Orası çok önemli. Komşularına söyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Resulü buyuruyor ki veren el alan elden üstün. O zaman biz gerçekten fizik vücut teslimi yapmak istiyorsak bu fizik vücudu daima kimin hizmetinde kullanacağız? Bizim dışımızdaki bütün insanlar. Ateist olabilir, deist olabilir, ne olursa olsun, mümin olabilir, Hristiyan olabilir, kim olursa olsun tek bir hakikat var. Onlar bize yanlış davranabilir nefslerine tabi olarak. Biz affedeceğiz. Onları mutlaka Allah'a davet edip doğrulara ulaştıracağız. Bunun manası ne? Bunun manası Allah Resulü diyor ki, şöyle buyuruyor. Kendin için istediğin kardeşin istemedikçe. Kendin için istemediğin kardeşin istemedikçe imanın kemalini aramasın. Biz kendimiz için ne istiyoruz? Mutlu olmak istiyoruz, öyle değil mi? O zaman mutlu olmak istiyorsak kardeşimize ne yapacağız? Mutlu edeceğiz. Biz kendimiz ne istemiyoruz? Mutsuz olmak istemiyoruz. O zaman kardeşimiz için ne yapacağız? Onu mutsuz kılmayacağız. Çok basit, çok kolay. Evrensel kanunlar. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Selam Hocam, Efendimiz'den Allah insanları en az sevdiğinden, en çok sevdiğine doğru bir sılama olduğunu öğrendik. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ise Allah kibirleri, zulmedenleri, kafirleri, fesat çıkanları ve bunun gibileri sevmediklerinden bahsediyor. Bu sevmedikleri en az sevdiğinden, en çok sevdiği sıralamaya göre nasıl ifade edebilir? Evet, gerçekten Allah kimleri sever? Tevekkül edenleri sever. Tövbe temizlenenleri sever. Takva sahiplerini sever. Muhsinleri sever. Kendi yolunda sabbalanır, savaşanları sever. Adil olanları sever. Sabredenleri sever. 7 ayet-i kerime. Allah kimleri sevmez? Haddi aşanları sevmez. Fesat çıkaranı sevmez. Kafirleri sevmez. Zalimleri sevmez. Kibirlerini sevmez. İhanet edenleri sevmez. Müsrifleri sevmez. Hepsi gayet açık ortada. Şimdi bu sevmedikleri manasından hareketle bunlar sevmedik diyor ama Efendimiz de buyuruyor ki Allah herkesi sever. Sevmeseydi yaratır mıydı? Hayır, yaratmazdı. Öyleyse kesinlikle mesela Allah Teala, melekler var emr aleminde, cinler var gayb aleminde ve yeryüzünün adayı olan insanı yaratıyor zahiri alemde. Allah Teala o yaratış noktasında en çok kimi seviyor? İnsanı seviyor. Çünkü Allah Teala zatına ruh üfürüyor. Öyleyse yine Efendimizin sözlediği şu. En az sevdiğinden en çok sevdiğine. Bu sevmemezlik olayı nasıl? Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah onları seviyor, insan olarak yaratmış. Ama sevmemesi nereden kaynaklanıyor? O insan olarak yarattığı Allah'a savaş açıyor. İsyan ediyor. Ne yapıyor? Kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının dilemesine mani oluyor. Yani o durumu kendisi vücuda getiriyor. Davranışları sebebiyle. Yoksa Allah Teala'nın Resulü'nün söylediği A'dan Z'ye kadar hak ve hakikat. Bir izleyici muhterem hocam, Allah herkesi sever mi? Bazı insanlara baktığımızda sanki Allah'tan ümitlerin yokmuş gibi, ben yapsam da bir şey olmaz gibi bir mutsuz içerisinde içindikleri oldukları görüyoruz. Bu düşünce doğru mudur? Külliyen yanlış. Sevgili kardeşlerim, bir kere bu Allah'ın öyle bir kanunu var ki وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ زَرَةً خَيْرًا يَرَوْا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةً شَرًّا يَرَهُ. Miskal zerre hayır işlerseniz Allah Teala size onu gösterir. Miskal zerre şer işlerseniz onu size gösterir. Bunun miskal zerre nedir? Zahiri alemde bugün terazilerde tartılabilen en küçük nesne elektron ve karşıt elektronlardır. Karşıt elektronlar bu aleme ait olmadığı için negatif kütle teraziye koyamıyorsunuz. Tartabildiğiniz sadece elektronlar. Öyleyse bir elektron kadar o ağırlıkta hayır işlerseniz Allah size onu karşılığını verir. Şer işlerseniz karşılığını verir. Hiçbir şey boşa gitmez. Allah Resulü bir ara gidiyor. Hiçbir bir şeyle meşgul olmayan kişiye selam vermeden gidiyor. Dönüşte o kişi elindeki bir çöple toprağa karıştırıyor ve selam veriyor. Sahabeler diyor ki ya Resulullah neden oldu? O diyor giderken hiçbir şeye kafası meşgul değildi. Hiçbir iş yapmıyordu. Dönüşte toprağa karıştırıyordu. Bir şeyle meşguldü. Öyleyse bunun manası şu, insan için çalışmasından başka bir şey yok. Yaptığınız çalışma negatif de olsa, pozitif de olsa karşını görürsünüz. Hepimizin bunu göz önüne alması ve mutlaka Allah istikametinde bir çalışmanın içine girmesi lazım. Görüntülü bir suvarımız var inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok kalpten severim inşallah. Muhterem hocam bir gün gelirseniz size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem hocam, burçların insan karakteri üzerinde etkisi var mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bize çok seviyoruz. Burçların insan karakteri üzerinde hiçbir tesiri yok. Sadece ahlak-ı seyyiye, kötü ahlak var ve ahlak-ı hasene, iyi ahlak var. İyi ahlakın sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyen, indi safhayı yaşayanlardır. Kötü ahlakın sahipleri de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yedi safhada, yedi cehennemde yer alan insanlardır. Allah razı olsun. Burçların insan üzerinde değil, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirenler, yasaklara uyanlar güzel ahlakın sahipleridir. Yerine getirmeyenler, kötü olanlar da o kötü karakterli, kötü ahlakın sahipleridir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir sual ve cevap programda birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzere bahat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu, mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğini en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hüsn ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan ruhu şeklinde. Sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi. Sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. Ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisini sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
3: Fatiha mahasrevan. Anlamaz.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Mübarek üç ayların içindeyiz. Mübarek üç ayların ilki Recep ayının ilk perşembesi Regaib Kandil olarak kutlanıyor. Peşinden aynı ayın 27'sinde Miraç Kandili olarak kutluyoruz. Kandiller insan hayatı için, ahiret ve dünya hayatı için önemli dönüm noktaları, mukaddes zamanları ifade ediyor. Dolayısıyla bu zaman dilimlerinde insan olmak, mutlu olmak, Allah'a yakın olmak isteyen herkes en üst seviyede bu kandilleri ihya etmelidir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle Miraç kandili Kur'an-ı Kerim'in bir hakikati olarak devreye giriyor, tıpkı Kadir Gecesi gibi. Tabii ki Regaib Kandili de, Berat Kandili de aynı muhtevayı ifade ediyor. Şimdi Necm Suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin miracında Allah'a ne kadar yakın olduğunu ifade ediyor. Resulullah'ın miracı evvela nasıl gerçekleşiyor, nasıl gerçekleşti anlayabilmek için insanın yapısına bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalen denilen kuru topraktan ve şekillenen balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. Beş duyu organı ile et ve kemikten oluşan doktor olan ihtisas alanı, aklın kumandasında insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde bir de nefsimiz var, bezah alemine ait. Ve nefsim ama sevaha insanı biz nebne cinayetik. Yaratılıştan, doğuştan hasta olan nefsimizdir. 19 afetle malul. Allah Teala insanın bir denge varlık olduğunu buyuruyor ve zatından insana ruh üfürüyor. Secde 9'a göre Summa sawaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte bu üç vücut serbest irade aklın kumandasında olan bu varlık zahiri alemdeki aktivitelere baktığımız zaman burada bir hareket alanı var. Ama geceleyin yatağına yattığı zaman da fizik beden tıpkı rölantide çalışan bir araba gibi otomatik sistemler çalışıyor, fakat nefs vücuttan ayrılıyor, akıl nefse kumanda ediyor ve rüya alemini nefsle yaşıyoruz. Her gece rüyayı gören kim olursa olsun nefsiyle o hayatı yaşıyor. İşte ışık hızın altındaki hızlar ve sonsuz hız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miracı ruh vücuduna örtü olduğu için sonsuz hızla bunu gerçekleştirmiş. Normal zahiri alemdeki yapı, fizik beden dışta, ruh ve nefs fizik bedenin içerisinde. Ama Resulullah'ın miracında fizik beden ve nefs ruhun içinde, ruh dışta. Dolayısıyla
ruhun kanunlarına tabi oluyor ve sonsuz hızla Allah'ın huzuruna çıkıyor. Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde de Allah Teala ne buyuruyor? Ma kezebel fuadu mara. Kalbindeki Fuat gönül gözü görmesi, gördüğü ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Necm bu ayet-i kerimede Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'yı ruhun baş gözüyle gördü. Ama daha evvel nefsin kalp gözüyle defaatle görmüştü. İşte nefsin kalp gözüyle gördüğü Allah-u Teala ruhun baş gözüyle bir daha görünce Allah Teala nefsin kalp gözüyle görülebilir, ruhun baş gözüyle görebilir ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Nefsin baş gözüyle de kimse Allah'ı göremez. Yani rüya aleminde de kimse Allah'ı göremez. İşte bu ayetlerle örülen hadis-i şerifte Tirmizi'den rivayet ediliyor. Onların yani cennet ehlinin Allah katında ne kıymetlisi sabah ve akşam Allah'ın zatına bakandır. En kıymetlisi. Onların yani cennet ehlinin Allah katında en kıymetlisi sabah ve akşam Allah'ın zatına bakandır. Yani Allah'ın zatını görendir. Rüyetullah olandır. Gerçekten de baktığımız zaman şunu görüyoruz. Birçok ayet-i kerimede rüyetullah bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görenlerden Allah-u Teala bahsediyor. Örneğin Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Men azlemu men ketteme şehadeten indehu min Allah. Allah katındaki şehadeti ketmeden, gizleyenden daha kim vardır diyor. İşte bu Allah'ın katındaki şehadeti ketmeden, gizleyen, mürşidi, hidayeti üstünü örten, yalanlayan insanlardır. Te yandan En'am suresinin 103. ayet-i kerimesinde yine bir kere de Allah-u Teala kalp gözünden bahsediyor. Görme hastalar onu idrak edemez ama o görme hastalarını idrak eder. Belki 104 Allah-u Teala buyuruyor ki Atcaakum evet. قَدْ جَاكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْسَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَيَعْلَيَا Rabbinizden size basiretler kalp gözlerinizden görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretler kalp gözüyle görürse onun lehinedir. Kendi nefsi içindir. Kim de kalp gözü kör olursa o da onun aleyhine. Yine Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنَ اتَّبَعَنِي Ben ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o, bu yol, bizim yolumuzdur. Kim Allah tarafından inşaada memur ve mezun kılmışsa o noktadan itibaren Allah Teala onu İrşatla vazifeli kıldığı kişiyi o Allah'a davet ederek görevi yerine getiriyor. Allah tarafından inşallah memnun mezun kılınan Allah'a davet edenlerin Allah'ın zatını görenler olduğunu buyuruyor.
Öte yandan Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde de bir kere daha Allah Teala kalp gözünden bahsediyor. Zuhruf suresinin nefi zalikelle zikra limen kâne lehu kalbin evâku semâ ve huve şehîn. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde la yemlikun ellezine yed'une min duni şefaate ila men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Onların ondan Allah'tan başka taptıkları şeylere şefaat malik değildirler. Hakka şahit olanlar için onu bilirler. Böyle şefaat yetkisine sahip olanlar, onlar hakka şahit olanlardır. Yani hakka şahit olan en üst seviyede devrin imamı, kavim resulleri ve irşada memur ve mezun kılınan veli mürşitler. Onlar hakka şahittirler. Öte yandan Meryem suresinin 87. ayet-i kerimesinde yine Meryem 87'de la yemlikune şefaate illa men ittehaza inde'r-rahman vaada.

Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarındadırlar. Kamer 55'te ise fî mekâdi sıdkın endâ melikil muktedir. Kudret sahibi melikin huzurunda sadıklar makamındadırlar. Kudret sahibi melikin huzurunda, yani huzur-u ilahide, indi ilahide, huzur namazında sadıklar makamındadırlar. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Miraç hadisesini Kureyş müşriklerine haber vereceği zaman "Ey Cebrail, kavmin beni tasdik etmez" dedi. Cebrail aleyhisselam, "Ebu Bekir seni tasdik eder. O sıddıktır" dedi. Öyleyse sıddıklar makamı nedir bu? Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz Mürşid-i Cebrail aleyhisselam diyor ki, "Kavmin beni tasdik etmez. Cebrail aleyhisselam, Ebu Bekir seni tasdik eder. O sıddıktır" diyor. Kamer 55'te de belki 54'ten itibaren bakmak lazım. 54 ve 55. "İnnel muttakine fi cennatin ve nehar." 55. "Fî mekâdi sıdkın endâ melikin muktedir." Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadırlar. "Fî mekâdi sıdkın endâ melikin muktedir." Kudret sahibi melikin huzurunda sıddıklar makamındadırlar. Öte yandan Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. "Ekânen nâsi aceben en ohayna ila rajul minhum en anzir an-nase ve beshir allazina amanu en lahum qadamun sidqan 'inda rabbihim qala al-kafirun in hadha la sahirun mubin." Onlardan bir adama insanlara uyarması, amini olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle diye, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. İşte Allah Teala'nın insanları uyarması için ve ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için devrin imamına vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? Onlar için, muhakkak onlar için Rablerinin yanında sıddıklar makamı vardır. Muhakkak ki onlar için, yani onları tasdik eden, acayibine gitti, Rablerinin yanında sıddıklar makamı vardır. Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz Ahzab suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Ya eyyühen nebiyyü inna arsalnakum şahiden mübeşşire ve nezire." "En arsalnakum şahiden mübeşşire ve nezire." Muhakkak biz seni şahit, Allah'ın zatını gören, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz için bu söyleniyor. O zaman Peygamber Efendimiz'i yalanlayanlara bu Miraç olayında sıddıklar makamı, Hazreti Ebubekir sıddıklar makamında o onu tasdik ediyor. Kafirler şöyle, muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir diyorlar. Ama şahit olarak, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i tasdik eden Hazreti Ebubekir

Fî mekâdi sıdkın indâ melikil muktedir. Yunus 2'de de aynı şeyi söylüyor. Peygamber Efendimiz buyurur ki Miraç olayı olur olmaz haber Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından açıklandığı anda münafıklar hemen Ebu Bekir'i buldu ve dediler ki seninki diyor ki Allah'ın katına çıkmış. Hazreti Ebu Bekir diyor ki kimden duydunuz? Başka birisi mi söyledi size onun çıktığını yoksa kendisinden mi işittiniz? Onlar da diyorlar ki kendisinden işittik. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir diyor ki eğer ondan işitiyorsanız bir iki %100 doğrudur. Evet demek ki Hazreti Ebubekir Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'i %100 her şeyle tasdik eden sıddıklar makamının sahibi. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ya eyyühen nasu kad câkum mu'izetim min rabbikum ve şifâen limâ fî sudûri. Hudan alâ hafzun lil mu'minîn. Ne demiştik? İnsanoğlu üç vücuttan müteşekkil bir varlık. Bir, bu zahiri âleme ait olan fizik beden. İki, berzâhî minâti olan nefs. Üç, Allah'ın zatından üfürülen ruh. Bir de serbest iradenin sahibi. Aklın kumandasında hayatı yaşıyor. Ama Allah Teala Yunus 57'de insanlar size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzdeki olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Hudan rahmeten lil müminin. Doğuştan hepimiz hastayız. 19 negatif özelliğin sahibi içerisinde 19 negatif özellik başlangıçtaki 19 negatif özelliğe bakalım. Evet. Herkes şirkte, küfürde, deralette, fıskta. Yani herkes hasta aslında. Böyle bir şeyi de ifade etmek lazım. Nefsin afetleri isyana götürüyorsa isyanda hasta. Oraya onu ilave edebiliriz inşallah. İsyan çizgi hasta. Evet herkes hasta başlangıç noktasında. Şimdi hasta olan İnsanlar için Allah Resulü bakın ne buyuruyor. Fitneler karanlık gece parçakları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın. Ondan ayrılmayın. Çünkü Kur'an aracılığı kabul eden bir şefaatçi ve şikayeti kabul edilen bir davacıdır. Bir kişi diyor ki ya siz Kur'an diyorsunuz. Yalan yere yemin eden Kur'an çarpar, onu kör eder. Ben işte böyle bir kişiyim ama işte öyle değil. Kur'an dile geliyor. Ben seni kör ettim, henüz farkında değilsin. Neden öyle? Çünkü Allah'a ulaşmayı kalben dilemek cennetin de anahtarı Kur'an'ın da giriş kapısıdır. İşte bu dileğin sahibi olmayanlara Allah Teala hastalarına engel koyuyor. Karşı çıkanlara huzurlarına engeller koyuyor. Engelleyenlere kalplerini tab ediyor. O zaman Kur'an diyor ki ben seni kör ettim, sen farkında değilsin. İşte Kur'an aracılık kabul edilen bir şefaatçi ve şikayeti kabul olunan bir davacıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadisinde ne diyor?
Buyuruyor ki yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. O fitnelerden kurtuluş neydi ya Resulullah? Fitnelerden kurtuluş Allah'ın kitabı Kur'an'ladır. Şu Kur'an'da sizden evvelkilerin, sizden sonrakilerin ve arasındaki hükmü vardır. Kur'an bütün zamanların kitabı. İşte bütün zamanların kitabı olan Kur'an'ı kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasında ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın bir sağlam sam ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. Kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse, kibrinden dolayı kitabı terk edenler Araf 146'da Sel şufan ayatel lezine ellezine tekebbülne fil erdi bi gayri hakkın ve en yere kulli ayetin la yuminu biha ve en yere sebebile rüştü ila yetekizü sebebile ve en yere sebebile gayri tekizü sebebile. İşte kibrinden dolayı Kur'an'ı terk etmiştir. Kim de hidayeti ondan başkasına ararsa, Allah o kimseyi dalalette bırakır. Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, hidayeti dilemezse Allah onu dalalette bırakır. İşte Rahat 27'de herkes dalalette. En Allah yudilü men yeşav ve yati ileyhi men enab. Ve o dalalette olanlardan kim enab olursa ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse koyu gece karanlıkları bir fitnelerinden kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Allah Resulü de fitneler karanlık gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın, ondan ayrılmayın. İşte Kur'an'a sarılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar müşriklerine tabi olanlardır. Onlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadiste beyan ettiği gibi خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Çünkü Mehdi Aleyhisselam Al-İmran 81'de Ulul Azm meylerinden Allah size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Mehdi Resul gelecek. Siz ona iman edeceksiniz. Ona yardım edeceksiniz. Bu ağır sözü üzerinize aldınız mı? Aldık, ikrar ettik. Şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Gerçekten de Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'da Ulul Azm nebileri olarak geçiyor. Allah onlardan misak almış ve bu Ulul Azm nebilerinin arasında Peygamber Efendimiz de var. Ve onlardan sonra gelen Resul, Mehdi Resul sizdekini tasdik edecek. Size kitap hikmet verdim ve sizdekini tasdik edecek. Siz ona iman edeceksiniz. Şimdi Mehdi Resul
Kur'an ayetleriyle Hazreti Nuh'taki 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti İbrahim'deki 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti Musa'daki 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti İsa'yı tasdik ediyor ve Nebi Sultan Peygamber Efendimiz'in indirilen Kur'an-ı Kerim'de 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti Nuh ona tabi olan gemidekiler 7 safayı yaşadılar. Hazreti İbrahim ona tabi olanlar 7 safayı yaşadı. Hazreti Musa ona tabi olan Rabbani 7 safayı yaşadı. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan Havari 7 safayı yaşadı. Ve Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe 7 safayı yaşadılar. Kur'an ayetleriyle yaşanan Hanif dininin 7 safhası. İşte bunu Mehdi Aleyhisselam Allah'tan öğrendi ve insanlara da öğretiyor. Dinler yoktur, tek bir din var. Hazreti Nuh'un dini Hazreti İbrahim'in dinidir. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi. Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. وَمِنْ شِعَيْتِ اللّٰهِ İbrahim. Muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Kimin dininden? Hazreti Nuh'un dininden. Hazreti Musa Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in dininden. Hazreti İsa Aleyhisselam da Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın dininden. Hazreti Peygamber Efendimiz de Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dininden. Öyleyse dinler yok, tek bir din var. Bu din Arapça adıyla babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla Nasranilik. Arapça adıyla Yahudilik. Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dini. Görüyoruz ki dinler yoktur, tek bir din var. Ve Allah Teala bunu ayetlerde net olarak anlatmış. Şimdi Resulullah'ın bu konudaki hadisine baktığımız zaman ne görüyoruz? Sizlere hukuku iki hukuku ağır iki kıymetli emanet bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Onda nur ve hidayet vardır. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Onunla meşgul olun, onu öğrenin, öğretin. İkinci emanet Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında Allah'tan korkmanızı hatırlatırım. Öyleyse görüyorsunuz ki dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı ve Allah Teala Allah'ın kitabına sarılmamızı emir buyuruyor. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam. Çünkü Mehdi Aleyhisselam 7 sabah 4 tertimi öğreten Kur'an'ın lafzı ve 7 ruhunu öğreten Allah'ın vazifelisidir. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانَ مَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı sizin zorluklarınızı gideren veliniz olan kimseye katınız o Mehdi'dir. Yani ne demiş oluyor Allah Resulü? Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam'ın en hayırlı olmasının sebebi Allah'tan öğrendiği Kur'an'ın lafzı, manası ve yedi ruhunu öğretmesindendir. Kur'an'ın bir lafzı, manası ve yedi ruhunu Allah'tan öğrenmiştir. Ve Allah'ın emriyle de öğretmektedir. Nitekim Ali İmran 81'de وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ اِكْتَامِ الْحِكْوَةٍ
Sıma câkim rasulü musaddikin lima ma'akum. Ulul aznebilerine verilen Hazreti Nuh Aleyhisselam şeriat kitabının sahibidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şeriat kitabı. Hazreti Musa Aleyhisselam keza öyle. Hazreti İsa'nın keza öyle. Ve son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Bu 7 Safa 4 teslim öğretisini Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'a, Mehdi Aleyhisselam da Sar kitaplardaki bu 7 Safa 4 teslimi tasdik ediyor ve Allah'tan öğrendiği ezeli ve ebedi dinin tek şeriatı 7 Safa 4 teslimi Allah'ın emriyle bizlere öğretiyor. Bu sebeple Mehdi Aleyhisselam Resulullah'ın ümmetinin en hayırlısı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i lafzı ve yedi ruhuyla Allah'tan öğrenir. Ve Allah'ın emriyle de lafzı ve yedi ruhunu bizlere öğretmektedir. İşte hadis-i şerifte bir kere daha bu dile getiriliyor. Sizlere hukuku ağır iki kıymetli emanet bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Onda nur hidayet vardır. Tevrat da hidayet ve nurdur. İncil de hidayet ve nurdur. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Onunla meşgul onu öğrenin ve öğretin. Evet, onu öğrenin ve öğretin. İkincisi emanet, ehl-i beytimdir. Mehdi Aleyhisselam ehl-i beyttendir. Evlad-ı Resul'dür. Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Allah benimle bu dini nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. O halde bu koyu gece karanlıkları fitnelerden kurtuluş Ehl-i Beyt'ten olan Mehdi Aleyhisselam'la gerçekleşecek. Fitne katilden büyük. Katleden bir kişi cezası cehennem. Cehenneme gidiyor. Ama fitne başkasının cehenneme gitmesine sebep oldu. Kendisi de cehennemin en derin yerinde ve bu bir kişiyle de sınırlı değil. İnsanları ifsad ediyor. Allah'ın yolundan saptırıyor. Evet sevgili kardeşlerim, pazar sohbetimizin sunuş konuşması burada tamamlıyor ama pazar sohbetimize sizden gelen sorularla devam ediyoruz. Sosyal medyadan bir kardeşimiz, muhterem hocam, tövbe kavramı yerli yerine oturtulamıyor. İnsanlar diyorlar ki İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Allah'la kul arasına kimse giremez. O zaman insanlar da kendi kendilerine tövbe ediyorlar. Acaba hangi standartlarda, hangi cins tövbe var açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, üç çeşit tövbeden bahsedebiliriz. Bir, kişinin yaptığı günahlardan uzaklaşması için yaptığı tövbe. İki, mürşit yönünde yapılan tövbe. Üç, tövbe-i nasuh. İşte Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere onları imtihan ettiğimizi görmüyorlar mı? La sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. İşte bu tövbe etmiyorlar, Allah'a yönelmiyorlar. Günahtan uzaklaşma
Ve de mürşidine tövbe, zikir, Allah'ın ismini ard arda tekrarı. Kula musibet gelmez, hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz, kullanmayınca. Kul nefsine tabi oluyor. Nefsine tabi olduğu zaman o kişi derecat kaybediyor. Ve devamlı günah işliyor. İşte bu musibetler o kişinin işlediği günahların sonucu. Yani bir nevi musibetler o kişinin işlediği günahların kefareti. Ama seçilmiştir kişi, seçilmiş olmasına rağmen Allah kendisinden Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Ama Tövbe 126'da buyurulduğu gibi seçilmesine rağmen, musibetlerle imtihan olmasına rağmen tövbe edip zikre başlamıyorlar. Ama herkes öyle değil. Bakara 155, 156, 157'de de imtihan olan ve nebliyokum bir şeyin minel havfi vel cu'i ve naksın emmali ve emsi ve semerat ve beşerü mine sabirin. Yani sizi korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksilmeyle imtihan ederiz. Sabredenler müjdele. Kimlerdir bu sabredenler? Onlara bir musibet isabet ettiği zaman kalu inne lillahi ve inne ileyhi raciun. Biz Allah içiniz hayattayken ruhumuz Allah'a ulaştı ve inne ileyhi raciun ve ölümle bir kerte tekrar ruhumuz Allah'a dönecek. 157 Ulaike aleyhim selavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike'l muhtedun. İşte onların üzerine Rablerinden selavat ve rahmet vardır. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. İşte bu sabredenler ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Tabii ki sabrın da yedi safhası var. Bu ayette bahsi geçen sabır, üçüncü safha, yedi safha sabra baktığımız zaman öyle görüyoruz. Şimdi İnsanlar İslam'da ruhban sınıfı yoktur diyor. Güzel de bu onların kendi zanı. Allah Teala kalben Allah'a ulaşmayı dileyenleri 12 tane insanla mürşitlerine ulaştırıyor ve tabi olması halinde ruh vücudun ayrılıyor. Sırat-ı müstakimden seyri sülükle Nisa 175'e göre Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Allah'a iman eden ve ona ulaşmayı dileyen. فَاَسْتُرْتُقُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُمْ وَفَدٍ Allah onları kendisinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak. Ve onu kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. Allah Teala bunu diyorsa bir deli bu kuyuya bir taş atıyor, kalkıp çıkıyor. İslam'da ruhban sınıfı yok. Eğer insanlar o kişinin günahlarını affediyorlarsa bu doğru değil tabii. Sadece mürşit bir vasıtadır.
Tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasında mağfirettir. Tövbe eden kişiyle imam arasında şefaattir ve mağfireti, günahları sevaba çeviren Allah'tır. Yediği nimeti o kişi Allah'tan alıyor. Devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderen tövbe sırasında Allah'tır. Kalbe imanı yazan Allah'tır. Günahları sevaba çeviren Allah'tır. Ruhun vücuttan ayrılması Allah'ın emriyledir. Fizik vücudun şeytana kulunmaktan kurtulması Allah'ın yardımıyledir. Nefs eskesi, keza öyle ve iradenin güçlenmesi. Bunlar hepsi Allah'ın dizaynı içerisinde gerçekleşiyor. Şimdi gelelim kişinin kendi kendine yaptığı birinci tövbenin dışında bir de günahtan uzaklaşmak, bir de mürşid önüne yapılan tövbe 4 ayet-i kerimede açıklanıyor. Mürşid önüne yapılan tövbe Nisa 64, Nisa 80'i Nisa 64'ün altına alırsak biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Resule itaat Allah'a itaattir. Ama Hud 12'de yine sana tövbe ederek tabi olanları birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Furkan 70'te kim mürşid önüne tövbe eder mümin olur ıslah edici amel nefs etkisini yaparsa işte onların Allah'ın seyyiatlerini hasenata tebdil ettiği kişiler olduğunu buyuruyor. Ve Mümtehin 12 keza öyle. Öyleyse her halükarda mürşide 12 tane insanına tabi olmak tövbeyi muhtevasına alıyor ve mürşid önünde tövbe günahları sevaba çevirendir. Kişi kendi kendine tövbe ettiği zaman Allah tövbeyi kabul ederse hangi günahından dolayı tövbe etmişse o günah miktarı kadar Allah ona sevap yazar. Ama mürşid önünde yapılan tövbede o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevirir. Mürşidin Allah'tan talebi, mağfiret talebi, kendisinin de Allah'tan mağfiret talebi şahidin huzurunda her iki tarafın Allah-u Teala'nın tövbesini kabul etmesi ve günahların sevaba çevrilmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Ama bir de tövbe-i nasuh var. Kişi ihlasa ulaştığı zaman insanla Allah arasında 7 safa emirler sistemine baktığımız zaman 6. safhada kişi ihlasa eriyor ve tövbe-i nasuh yapan muhlislerdir. O kişi Allah'ın davetiyle tövbe-i nasuhla tövbe ediyor. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde belirttiği gibi Allah bu tövbeyi kabul ederse salahın birinci kademesinde Allah günahlarını örtüyor. İkinci kademesinde salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesinde o örttüğü günahları bir kere daha sevaba çeviriyor. Dördüncü kademesinde irade teslimi ve beşinci kademesinde Allah'ın zatını gören, irşada memur ve mezun kılınanlar olarak ifade ediyor. Altıncısında kavim resulleri var. İradefi. Yedincisinde tasarruf devrin imamı var. Kişinin kendi kendine yaptığı tövbe 1, mürşidden yapılan tövbe 2 ve tövbe-i nasuh 3. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz muhterem hocam sihir, büyü ve hüddamla uğraşanlar topluma ne verir? Bu tür işlerle uğraşanlar da çare arayanlara ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim,
Gerçekten sihir büyü günah-ı kebairdendir. Nasıl şirk günah-ı kebairse sihir büyü de günah-ı kebairdir. Faiz de günah-ı kebairdir. Ve daha bunun gibi birçok savaştan kaçmak vesaire bunlar hepsi günah-ı kebair. Bunlardan kaçınmak bir dilektir. Nisa suresinin 35. 31. ayet-i kerimesinde İn teştenibu kebaire isme ma tunhavne nükeffir ankum seyyiatikum. Eğer yasaklarınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz. İşte bu sihir büyü Allah'ın yasak ettiği bir fiil, şeytanın zülmani ilmi ve insanlar birbirlerine sihir büyüyle zarar veriyorlar. Cinleri birbirinin üzerine saldırtarak hüddam ilmiyle zarar veriyorlar. Bununla uğraşanlar topluma ne verir? Sadece huzursuzluk ve mutsuzluk. Bu tür işlerle uğraşanlara da çare arayanlara ne tavsiye edersiniz? Her zaman herkese tavsiye ettiğimiz Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala 7 ayet-i kerimede enap münip, yünip olarak aynı kökten türeyen Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. 7 ayet-i kerime. Evet. Biz diyoruz ki Allah'a yönelsinler, Allah'a ulaşmayı dilesinler. Rad 27'ye göre, Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dilesinler. Lokman 15'e göre, Zümer 17'ye göre, Zümer 54'e göre, Mümin 13 ve Şura 13'e göre Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilemeleri halinde Allah Teala bunu kimin kalbinde görürse Allah Teala onu ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve o kadar büyük günahlar işleyen kişi Allah Teala o büyük günahları sevaba çevirdiği gibi onun ruhunu da kendisine ulaştırarak 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına onu sahip kılıyor. Sosyal medyada bir kardeşim muhterem hocam Kur'an'da birçok ayette insanların hüsrana uğradığından bahsediyor. İnsan hangi şartlar altında hüsrana uğrar? Hüsrana uğramanın sonucu nedir? Bütün cehennemlikler hüsranda olanlardır. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesi. Herkes hüsranda, Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesi de men hafet mevazinu kimin hasenat tartıla hafif gelirse ve ulaki lezine hasru enfisehum fi cennem halidin. Onlar nefsinin hüsrana düşürenlerdir ve onlar cehennemdir. Cehennemliktir. 7 ayet-i kerimede de herkesin hüsranda olduğunu buyuruyor başlangıçta. Hüsranda olanlar amelleri boşa gidenlerdir. Allah Teala Zümer 65'te ve lekad uhiyye ileyke ve ilellezine min kablik la neşrekte le hefetten amalike la tekunu minel hasirin. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Gerçekten eğer şirk koşarsan Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka eba olur ve mutlaka sana düşenlerden olursun. Allah'ın kanunu bu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar ameli boşa giden hüsranda olanlardır. Gideceği yer cehennemliktir. Ulaşmayı dileyenler Allah günahlarını örttüğü Ehli Furkan sahibi kıldığı kişiyi birinci kat cennete ulaştırandır. Amelleri boşa giden, Allah'ın zatını dilemeyen, takva sahibi olmayanlar, 7 ayet-i kerime, amelleri boşa gitmeyen, Allah'ın zatını dileyen, takva sahibi olanlar. Günahları örtülen, Allah'ın zatını dileyen, takva sahibi olanlar.
İnsan hangi şarta hüsrana uğrar? Amelin boşa gitmesiyle hüsrana uğrar. Ama Allah-u Teala kimin ameli boşa gidiyor? Lika Allah'ı dilemeyenlerin. Kehf 105'te lika Allah'ı dilemeyenler var. Zümer 65'te lika Allah'ı dilemeyenler var ve her ikisine de ameller boşa gidiyor. Amellerin boşa gitmesi o kişiyi hüsranda bırakıyor. Sosyal medyadan bir kardeşim, Muhterem Hocam, zikrin Allah katında bu kadar değerli olmasını neye bağlıyoruz? Çünkü nefsin manevi kalbindeki afetleri temizleyen, Allah katındaki faziletleri kalbimize taşıyan yegane vasıta zikirdir. Zikrin dışında hiçbir ibadet bunu yapamaz. Ne oruç tutmak, ne namaz kılmak vesaire yetmez. Zikrin dışında daimi bir ibadet yoktur. Her ibadet belli ölçüye dayalıdır. Fazlasının yapılması ifrat, azının yapılması tefrittir. İnsanlar ifrat ve tefritte girerler. Ama zikirde tefrit vardır, ifrat yoktur. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Öyleyse daimi o kişi Allah'la birlikte kılan, devamlı ona en üst seviyede derecatı kazandıran yegane vasıta zikir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, Allah katında en çok size derecat kazandıran, altın gümüş infaktan daha kıymetli, şehit olmaktan daha değerli bir şey söyleyeyim mi? Evet, bu Allah'ı zikretmektir buyuruyor. Öyleyse zikir ibadetlerin sultanıdır. Zikirden daha üst seviyede bir ibadet yok. Zikir en fazla derecat kazandırandır. Ve zikir amelleri ağırlaştırandır. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, insanların nefslerindeki kin, nefret, düşmanlık duyguları ne zaman kaybolur? Daimi zikre ulaştığınız an. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki birbirinizden nefret etmeyiniz. Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İşte o kardeşler, kardeşlik birbirlerini Allah için sevmektir. Ne diyordu Allah Resulü? Buyuruyor ki şehit değiller, Resul değiller. Ama şehitlerin ve Resullerin gıpta ettiği insanlardır. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları bir mal olmadığı halde birbirlerini Allah için sevenlerdir. Allah'a yemin ederim ki onların yüzleri nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Herkes korku içindeyken onlar korkmaz. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. Allah'ın velilerinden bahsediyor. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Herkes korku içindeyken onlar korkmaz. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. Onlar birbirlerini Allah için sevenler. 7 safhada bu vela havfun aleyhim ve la hum yahzenun var. 7 safhanın 7'sinde Allah Teala velilerden bahsediyor. Allah'ın kulları arasında bir grup var ki bunlar ne peygamberdirler ne de şehittirler. Yani Resul değiller, şehit değiller. Onlara korku yok, onlar masum olmazlar. Bakara 38, Bakara 112, Bakara 274, Ali İmran 170, Maide 69, Araf 35 ve Akaf 13.
işte bu özelliğin, vasıflarının sahibi olan insanlar arasında bir akrabalık bağı, bir malla alışverişi olmamasına rağmen onlar için korku yok, onlar mahzun olmazlar, onlar birbirlerini Allah için sevenlerdir. Belki o hadisi de buraya ilave etmekte fayda var aynı birbirleri örtüşü için. Onlara korku yok, onlar mahzun olmazlar, onlara korku yok, onlar mahzun olmazlar. Yedi velayet kademesi için bu söyleniyor. Fena makamındakiler için onlar korku yok, onlar mahzun olmazlar. Vesaire. Allah razı olsun. Sosyal medyadan birkaç muhterem hocam, Allah'tan çok şey istiyoruz ama gerçekleşen çok az bir kısmı. Allah-u Teala duaları kabul ederken nasıl bir yol izliyor? Ve dualarımızın kabul olması için ne yapmalıyız? Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse kimdir kalbi gaflet içinde? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Şunu bilin ki Allah kalbi gaflet içerisinde olanların duasını kabul etmez. Yani diliyle iman ediyor, ağzıyla iman ediyor ama kalbi iman etmiyor. Kalp gaflet içinde. Öyle kişilerin duasını Allah kabul etmiyor. Ama kalbi zikirdeyse, Allah'a ulaşmayı dileyen Allah Teala'nın kalpteki ekiniti alıp ihbatı koyduğu kişilerin herkesin duasını kabul ediyor. Zaten Allah'a ulaşma dileği bir dua, bir niyettir. Onu mutlaka Allah Teala mürşidine ulaştırıyor. Ya ahiret hayatındaki derecatı olarak ona veriyor, ya anında kişinin talebini gerçekleştiriyor veya onun günahına kefaret oluyor o dua. Ama mutlaka Allah Teala karşılığını veriyor. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Ramazan ayı Müslümanlar için din ve dünya saadetini kazanmada bir fırsat ayı mıdır? Açıklayabilir misiniz? Evet. Ramazan ayı tüm Müslümanlar için din ve dünya saadetini kazanmada bir fırsattır. Bakara 185'te Şehr-i Ramazan Ennenzi ve Ünzile fiyul Kur'an Hüdennin nasi ve beyinatil minel hüda vel furkan. Mübarek 3 ayların sonuncusu Ramazan'dır. Allah-u Teala'nın Resulü Recep ayı Allah'ın ayıdır. İçinde regaib kandili ve miraç kandili var. Şaban ayı benim ayım. İçinde beraat kandili var. Ramazan ayı da ümmetimin ayı. İşte bütün Müslümanlar için Ramazan gerçekten ahiret ve dünya saadetini kazanmada çok büyük bir fırsattır. Kalben ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden herkes için. Zaten Allah-u Teala Bakara 185'in sonunda Allah yürüdüğü bir kümülüyüz ve Allah yürüdüğü bir kümülüyüz. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, bir cami hocası cuma hutbesinde Allah nimetini kullar üzerinde görmek ister. Hadisini şöyle açıkladı. Allah'ın insanlara verdiği nimetlerden yeme, içme, giyme hususlarında çok dikkatli davranması gerektiğini, temizliğe riayet etmemizi, Allah'ın nimetlerine şükretmemiz gerektiğini ifade etti. Bizlere Kur'an-ı Kerim'de geçen nimet kavramını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nimet her devirde ki nübüvvetle nübüvvet sona erdiğine göre
Resulullah'tan sonra kıyamet gününe kadar her devirde devrin imamı var. O devrin imamını Allah Teala kavim Resulü arasında seçmiş. Ali İmran 164'e göre onu bir nimet kılmış müminler için. لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفِسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ. O nimet devrin imamı onlara ayetleri tilavet ediyor. Onların hepsini tezkiye ediyor, onlara kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Onlar ondan önce apaçık bir deraat içindeydiler. Öyleyse görüyorsunuz ki devrin imamının ruhu bir nimettir. Ve Allah Teala üzerinize nimetini görmek ister derken herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek Perşembe'yi, Cuma'ya, Bali'nin gece mürşidini Allah'tan sorması ve gösterilen mürşide tabi olması halinde devrin imamının ruhunun bir nimet olarak onların başlarının üzerine gelmesini istiyor. Sadece bu değil, onlar ki nimetlendirler, kurtuldular. Bu ikinci safa kurtuluştur. Allah'ın üzerinize nimetini görmek istiyor. Allah Teala nimetini tamamlamak istiyor. Bizlere Kur'an-ı Kerim'de geçen nimet kavramını açıklar mısınız? Allah Teala buyuruyor ki el yevme ekmeltu lekum dinekum. Dininizi tamamladım. Ve etmemtu aleykum nimeti. Ve nimetimi de tamamladım ve raditukum İslam'a dinen ve sizin için İslam'ı seçtim. Yani dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de nimet olarak devrin imamı. Nitekim Bakara 150-151'de Allah şöyle buyuruyor. فَلَا تَخْشَوْنُ مَخْشَوْنِي لِعُوتِمَ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَلَا تَخْشَوْنُ مَخْشَوْنِي لِعُوتِمَ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ve nimetin tamamlanması meyanında Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. Öyleyse اَلْيَمُ اَكِمَتَّوْ لَكُمْ دِينَكُمْ. Kur'an'ın tamamlanması dinin tamamlanmasıdır. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ. Ben nimetimi de tamamladım. Dövün imamı رَدَتُكُمْ لَا اِسْلَامِ دِينِ. Ve sizin için İslam'ı seçtim. Allah Teala nimetin tamamlanmasını istiyorum. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, bir din görevlisi Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesindeki ulu elbab tamlamasını akıl sahipleri diye tarif etti. Ayrıca aynı surenin 190-191 ayetlerindeki zikrin namaz olduğunu açıkladı. Bu konu doğru mu, açıklar mısın? Değil. Ermen suresinin 7. ayet-i kerimesindeki ulu elbab anasını akıl sahipleri diye ifade etti. Ma yezekkere ulul elbab. Kur'an-ı Kerim'in muhatabı olan insanlar kalp yapıtı itibariyle 3 gruptur. Kalbinde zevk olanlar. Ben kendi kendime Kur'an-ı Kerim okurum diyenler, Kur'an-ı Kerim okuduklarında muhkem ayetlerin manası, lafzi manayla eşdeğer öğrenebilirler. Ama müteşabi ayetler söz konusu. Şimdi din, Kur'an ayetleriyle bir sabah 4 teslimi içeriyor. Bu 7 safhanın birincisi, muhkem ayetlerden hareketle sonuca ulaşılabilir. Ama mürşide tabiyet bir müteşabi ayettir. Nereden biliyoruz? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيُّنَكَ اَنَّمَا يُبَيُّنُ اللّٰهِ يَعْدِ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman
Allah'a tabi olurlar. Onların elleri üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için eline tecelli ediyor. O eline tecelliyat Allah'ın el tecelliyatıdır. Allah'ın eli onların üzerindedir. İşte burada müteşahat başlıyor. Şimdi muhkem anlaşılıyor ama müteşabi, bu bir müteşabi ayet-i kerime. Eğer kişi bu ayet-i kerimeyi okuyup da Allah'ın da insanlar gibi bir ele ve benzeri şeylere sahip olduğunu, huzurlara sahip olduğunu düşünse bu bir küfürdür. Allah Teala'nın huzurlardan, mahlukatın sahip olduğu bütün sıfatlardan münezzehtir. Allah zatıyla yoklukta ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Öyleyse olayı bu şekilde ele almak lazım. İşte bu kalbinde zevk olanlar, müteşabi ayetlere tabi olup fitne ararlar. Ama rasihun de onlar da muhkem-i teşabihatler Allah'tandır. Onları da tezekkür edemezler. Sadece kim tezekkür eder? Bu lelbab. Allah Teala hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak kelamın işlemek üzerine farz. Ulul elbab hikmet sahibi alim midir? Evet. Öyleyse bizler Kur'an-ı Kerim'i hikmet sahibi alimden, ulul elbaptan, muhlislerden, salihlerden, veli resullerden, devrin imamından en üst seviyede öğrenmeliyiz. Bunlar ancak Allah'ın iradelerini teslim aldığı, daha doğrusu iradesini teslim alıp irşada memnun ve ezin kıldığı üç grup insan var. Devrin imamı bir, kavim resulleri iki ve veli mürşitler üç. Bunun dışındakiler de daimi zikirde oldukları için hikmet sahibidirler. Kaldı ki Al-İmran 190-191'deki zikrin namaz olması söz konusu değil. Yani üstü yatarken nasıl yatarken namaz kılabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alimin uykusu cahilin ibadetinin neyidir? Alim uykuda yaptığı tek ibadet zikirdir. Kalp zikri. Cahil de aynı zikri yaparsa cahil 1'e 10 kazanır, alim de 1'e 700. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, sizden Allah'a ulaşmanın farz olduğunu öğreniyoruz. Mürşidimizi nasıl bulabiliriz? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala mürşidin seçimini hiç kimseye bırakmamış. Mürşidin tayini Allah'a aittir. 7 ayet-i kerimede istihaneyi Allah Teala açıklıyor. İstihane mürşidin Allah'tan istenmesidir. Fatiha 5. Yalnız senden istihaneyi mürşidimizi isteriz. O zaman neyle istiyoruz? Bakara 46'ya göre acet namazıyla istiyoruz Allah'tan. Maide 35'te Ya eyyühellezine amin takkullaha ve ebtegû ileyhil vesilete. Takva sahibi olun ve mürşidinizi Allah'tan isteyin. Nâs suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve alallâhi kaste sevîli min hacâilir lev şâhâdne hedâkum ecmeyn. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Öyleyse vesileyi Allah'tan isteyin, yolun tayini Allah'a aitse, bunların hülyasası olan özet, mürşidin seçimi bize verilmemiş, Allah'a aittir ve hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan soruyoruz. 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayet-ül kürsi, 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknas, 3. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknas,

seyrisülükteki ruhtur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha pazar sohbetinin sonuna geldik. Bir pazar sohbetinde başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk ratiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı, anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor, ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret

dışına gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyet de 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam'da hoşgörü. Birinci sual, İslam'da hoşgörü kavramı nasıl tanımlanır? Hoşgörü İslam'ın temelinde var. Haniflik ve hoşgörü İslam dininin ta kendisidir. Allah emrini veriyor, başkalarının kusurlarını araştırmayınız. Kusur gördüğünüz zaman örtünüz, izah etmeyiniz, sonuçları Allah ve Resulüne ulaştırınız, çözüme gidiniz, hoşgörülü olunuz diyor. İnsanlar hata yapabilirler. Allah-u Teala hataların affedilmesi istikametinde bir nasihat veriyor. Hepimize düşen vazife açıkça belli oluyor. Bize karşı davranışlarda yanlışlıklar varsa bunu yok sayıp ondan yana olarak düşünün. Bize sert davranışının bizim hangi hatamızdan kaynaklandığını araştırın. Eğer iki taraf tam bir tanesi hoşgörülü olsa mutlaka mesele çözülür. Mevlana Hazretleri tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi ol, hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Sevgili kardeşlerim, gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman ayetlerde Allah-u Teala hepimizin hoşgörülü olmasını istiyor. Nur suresinin 22. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyor? Nur suresinin 22. ayet-i kerimesi. Sizden içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Artık affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Evet, demek ki Allah yolunda hem fazilet sahibi insanlar olabilir, hem servet sahibi insanlar olabilir. Her iki halde de yakınlara, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere versinler buyuruyor. Yakınlar, akrabalar, miskinler, çalışamayacak durumda olanlar, Allah yolunda hicret edenler ki bu hicret Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Öyleyse tövbe ile birlikte hicret başlıyor. Bu hicret ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması. O zaman fazilet ve servet sahibi insanlar bunlara vermemek için yemin etmesinler, versinler buyuruyor. Hoşgörülü olsunlar. Affetsinler onların kusurlarını. Ola ki onlarda kusur görürlerse affetsinler ve hoş görsünler. Eğer biz affedersek o zaman Allah-u Teala da bizi affediyor. Maide suresinin 13. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Maide 13'te misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetlik kalplerinde kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yeniden tarif ederler. Nasihat okundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Demek ki affetmek, hoşgörülü olmak muhsinlerin davranış biçimidir. Gerçekten de Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesine baktığımız zaman fizik vücut teslimini yapanların اَلَّذ۪ينَ يُفِنْخُونَ فِي سَرَائِ وَدَرَائِ ve kazimine aise ve ahvanen nas. Onlar insanları affederler. Öyleyse insanları affedenler onlar muhsinlerdir. Hoş görenler de onlar da muhsinlerdir. O zaman Allah bizden fizik güç tesisinin vasıflarını gerçekleştirmemizi istiyor. Davranış biçimleri açısından şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat de kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor ki Muhterem Efendimiz 3 oda kısasında bunu anlatıyor. Tasavvufa yeni giren kişi henüz yeni girdiği için nefs eskisini yapmamış, kendisine tokat atana o da aynı şekilde bir tokat atıyor. İkinci odadaki şahıs nefs eskisini yapmış tarikat, o affediyor. Üçüncü odadaki şahıs ise kötülüğe karşı hayırla mukabele ediyor. İkinci sual, hoşgörü göstermenin bir sınırı olmalı mıdır? Bakara suresinin Allah-u Teala hoşgörüyü bütün boyutlarıyla uygular. Ama eğer İslam'a karşı bir saldırı vücuda gelmişse, bizi öldürüyorlarsa, yurdumuzdan bizi atıyorlarsa, biz de onları öldüreceğiz. Biz de onları yurtlarından atacağız. Benim kanunum budur diyor. Toplum daima fertten üstündür. Toplumun menfaati kişisel menfaate ters düşüyorsa, kişisel menfaatin sahibi üstseniz dahi her zaman toplumun menfaati tercih etmek mecburiyetindeyiz. Burada bize düşen Allah'ın emrini uygulamaktır. İşte Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Onlar Ulul Elbab ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Ey Rabbim sen bunları boşuna yaratmadın. Bakara 190-109'a göre ne durum nedir? Bakara 109'da da Allah-u Teala aynı minval üzere 190'de 109. Her kitaptan çoğu hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürmeyi, fıska düşürmeyi isterler. Allah bu hususta emrini getirinceye kadar bağışlayın ve hoş görün diyor. Yine hoşgörülü olmamızı istiyor. Yani ehli kitaptan çoğu hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürmeye, fıska düşürmeye isterler. Allah bu husustaki emrini getirinceye kadar bağışlayın, hoş görün, Allah her şeye kadirdir. Bir kere daha Allah-u Teala hoşgörülü olmamızı istiyor. Üçüncü sual, Allah ve Resulünün hoşgörüsüne sığınarak emirlere itaat etmemek doğru mudur? Bütünüyle yanlış. Allah ile olan ilişkilere, Allah'ın sevgilileriyle olan ilişkilerimize dikkat edin. Konunun önemini ne kadar az idrak ettiğiniz davranışlarınız ortaya çıkar. Allah'ın emri tebliğ edildiği zaman iki tür davranış biçimi olur. Size ne kadar güç gelirse gelsin, emri derhal kabul edip gerçekleştirmek veya bahaneler bulmak, müdafaya çekilmek. Hoşgörü Allah'ın Resulünde daima vardır. Resul Allah'ın emrini tebliğ eder, hiç kimseyi zorlamaz ama kişi emre itaatsızlık etmişse olay bitmiştir, kapanmıştır, bir yara açılmıştır. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yutur Resul'e fekad atallah" Resul'e itaat Allah'a itaattir. Zümer 53'te "Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiz. Allahu yaghfiru zunubu cemiyan." Fatır 5'te "Ya innasu أن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Öyleyse burada apaçık Resul bir emir verdiği zaman mutlaka yerine getirmek. Şartlar ne olursa olsun yerine getirmek inşallah. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: İslam'ın temelinde hoşgörü vardır. Kur'an'a baktığımızda insanları hoşgörülü olmaya götüren temel sebebin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın size yol gösterdiği güzelliklerden gitmek anlaşılıyor.
3: Namaz gelir, ibadet gelir.
4: Allah-u Teala ile aranındaki muhabbet o. Tüm konuşman, kendi kendine derdini anlatman. Ona sığınmak yani.
5: Allah'la iletişim kurmak ya da Allah'ı anlamak.
1: Peki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani kendisine ulaşmayı bir dileğe bağlamış. Böyle taleplerde bulundunuz.
2: Yok. Bulunmadım.
5: Yok.
4: Var tabii ki de ama şu an dile getiremedim bu zamana kadar hiç. Daha çok böyle dünyevi şeyler için kafamı yordum.
2: Ben tasavvufu seven bir insanım. Tasavvufla ilgilenen kişileri de okuyan, seven, kendi çapımda bilen bir insanım. Ve onların yolunun doğruluk, güzellikten ayrılmayan bir yol olduğunu biliyorum.
1: O duayı etmek ister misiniz? Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum. Yunus Emre gibi ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
2: Şimdi işte ben sohbetin başında dedim benim Allah'la çok şeyim olmadığı için. Yani bana göre Allah bizi yarattı ve bıraktı. Bu kadar. Kimseyi de göndermedi bence.
4: Allah'ım nasıl ermiş evliyaların ruhlarını sana ulaştırmışsa, ölmeden önce sana ulaşmışlarsa ben de sana ulaşmak istiyorum.
3: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
4: Ne olur kabul et Allah'ım.
0: Bir misafirimiz, ben tasavvufu okuyan, seven biriyim. Ve onların yolunun doğruluk, güzellikten ayrılmayan bir yol olduğunu biliyorum dedi. Tasavvuf İslam'dan farklı bir şey midir? Hayır. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın yaşanmasının adıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin de en üst standartlarına sahip olabilirler. Her peygamber devrinde tasavvuf yaşanmıştır. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah rahmetinin içine dahil eder. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Allah'a amin olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve Allah'a sarılanları, Allah kendinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecektir. Görüyoruz ki kesinlikle murad-ı ilahi herkesin Kur'an'daki İslam'ı yaşaması, yani tasavvufu yaşamasıdır. Tasavvufu yaşamak üç alemde kavganın tamamen bittiği daimi bir sulh ve sükül halini yaşamak demektir. İç dünyamızda nefse ruhun kavgasının sona ermesi, dış dünyamızda başka insanlarla kavgamızın bitirilmesi, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala nefretin, kinin, intikamın yerini hoşgörü ve sevginin alması için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Sakinleştiriyor bana kalsa. Ben genelde tesbih kullanırım. Tesbih çekerim sinirlendiğim zamanla. Sakinleştiriyor. Öbür türlü abla ben kafayı yerim ya. Ben sinirli insanım. Bir Trabzonluyum ben.
2: Kişiye bağlı. Eğer kendini rahat hissediyorsa, Allah'a ulaştığını düşünüyorsa, rahatlıyorsa bence yapılır.
3: Tabii ki önemli. En büyük önemlilerden yani zikir yapmak için, Allah için yapıyoruz o zikri yani.
1: Zikir yapan kişinin başkalarıyla ilişkileri nasıl olur?
4: Değişiyor. Hani bunu kendimden biliyorum daha çok. Çünkü daha önceden böyle agresiftim, vurdum duymazlık vardı. O olaya başladıktan sonra, zikire başladıktan sonra, daha doğrusu ben bunu zikir olarak da adlandırmıyorum kendim için en azından. Hani ben bunu kendime bildiğim için, kendimi sakinleştireceğim, hani bana iyi geldiği için yapıyorum. Bu çevreme de yansıyor çünkü çevremde olan muhabbetim değişti. Daha böyle olumlu, ılıman konuşmaya başladım.
3: Huzur. Huzur duyuyorum. Mutluluk duyuyorum, sevinç duyuyorum. Bazı gözyaşlarımı akıtıyorum. Hani elimden geldiği kadar hep dualarım. İnşallah kabul olur.
1: Sürekli zikir yapan insan, sürekli bu güzel davranışlarda bulunsa dünya nasıl bir yer olur?
4: Dünya elbette daha güzel bir yer olurdu ama ben sürekli hani öyle ermişlerin haricinde sürekli zikir yapacak bir neslin olduğunu düşünmüyorum.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda ermişlerin haricinde sürekli zikir yapacak bir neslin olduğunu düşünmüyorum dedi. Zikrin önemi gün geçtikçe unutulmakta mıdır? Gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki bir gün bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerini alacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecektir. İşte bu hadis-i şerif bize kesinlikle zikrin de unutulduğu, din tatbikatından çıkartıldığı, Kur'an'ın da rafa kaldırıldığı bir dönemi hatırlatıyor. Belki insanlar diyecekler ki biz Kur'an okuyoruz vesaire. Nebile Sultan'a Peygamber Efendimiz'in خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreni öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır demesine rağmen insanlar Kur'an'ın öğrenilmesi ve öğretilmesini Arapçanın öğrenilmesi ve öğretilmesi olarak değerlendiriyorlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreni öğretendir deyince ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır buyurduğuna göre Mehdi Aleyhisselam Kur'an'ı Allah'tan öğrenen lafzıyla ve ruhuyla öğrenen ve diğer insanlara öğretendir. O zaman خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve yedi ruhunu öğrenen ve öğreten kişidir. Değerlendirmemiz lazım. İşte bu değiştirilmiş. Kur'an'ın Arapçasının çıtından öğrenmek ve öğretmek şeklinde değiştirilmiş. Ve böylece Kur'an rafa kaldırılmış. Zikri de unutulmuş. İşte Kur'an-ı Kerim'in rafa kaldırılmasının arkasında Resulullah'ın bir hadisi buyuruyor ki size ilmin insanlardan alındığı zamandır. Ya Resulullah biz Kur'an'ı öğreniyoruz çocuklarımıza, beşlerimize öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ı toplatacak mı? Hayır diyor. Şu anda Yahudilerin belisanelerinde Tevrat ve İncil var. Onlara ne işine yarıyor? Anlıyoruz ki Kur'an elde varsa ve size diyor ilk ilmin insanlardan alındığı şey emanet ve huşudur. İnsanlardan alınan ilk ilim emanet ve huşu. Emanet Allah'ın bize verdiği ruhun dünya hayatında Allah'a ulaştırılmamasıdır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman huşu sahibi de olmayacaktır ve Kur'an ona kapalıdır. Ümmetimle ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde huşu sahibi de olamaz. Böylece zikir Kur'an'da yer almasına rağmen zikirde farz, çok zikirde farz, daimi zikir farz olmasına rağmen 32 farzın ve 4 farzın içinde yer almıyor. Ve men yaksuhan zikri rahmanin mukayitlamu şeytanin. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Allah'ın emirleri var. Bizden yapmamızı ister. Onun bizim irademize bırakmıştır. Eğer gerçekleştirirsek Allah katında kıymetli oluruz. Gerçekleştiremezsek kıymetsiz oluruz. Biz kendi irademizle Allah Allah dediğimiz zaman Allah'ı zikrederiz. Bu bir zikirdir. Zikir Allah-u Teala'nın insan mutluluğu konusuna garantisidir. En büyük vasıtasıdır. İbadetlerin en büyüğü bizi mutlaka cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan zikirdir. Dünya mutluluğuna taşıyacak olan da zikirdir. Zikir, siz teslim hiçbir şeyle, hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamünaleyküm muhterem hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sualim olacak. Tüm dünya insanlar arasında hoşgörüyü teşvik etmek ve yaymak için neler yapılabilir? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Dua ediyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tüm dünya insanlar arasında hoşgörüyü teşvik etmek, yaymak için neler yapabiliriz? Tasavvufu yaşamak, öğrenmek ve yaşamak ve de dinlerin birleştirilmesi bizi bu hedefe ulaştıracak olan bir vetire oluyor karşımızda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. İşte Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde yuridullahu bikümül yusr ve la yuridü bikümül yusr. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. İşte din kolaylıktır. Din mutluluktur. Ve mutluluk da bir dilektir. Kim dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse o noktadan itibaren Allah-u Teala'nın verdiği söz tahtında Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve bu hepimizin üzerine farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Birinci sure Fatiha suresi adeta Fatiha hidayettir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Dalaletten kurtulup hidayete ermektir. Allah'a kul olmaktır. İşte bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ulaşan kişi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı aynı şeriat ve Peygamber Efendimiz'e de bu şeriatı biz vahyettik. Yani 7 sabah 4 teslim şeriatın bütününü oluşturuyor. Allah Teala ayet-i kerimede ve akimud dine. Dini ikame edin. Ve la teferraku. Dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure al müşrikine ma tedavum iley. Senin davetin müşriklere ağır geldi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yehti ileyhi men yunîb. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi şirktir. Bir tanesi de dinde fırkalara ayrılmaktır. Bakın, ikinci negatif özellik şirk, Zümer 65'te zikrediliyor. Diğeri de dinde fırkalara ayrılmak. Dinde fırkalara ayrılanlar, onlar birbirine düşman olanlardır. Allah Teala da diyor ki, dinde fırkalara ayrılmayın. Yani şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şirkte olanlar hevalarına tabi olanlardır. Ve dinde fırkalara ayrılanın iki özelliği belirtiyor. Dini ikame edin dendiği zaman dinin ikame edilmesi bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe ona yedi furkan ve de kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kaf 33, Enam 25 göğsünden kalbine nur ulaşıyor ve dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşit gösteriyor. 14. basamakta mürşidine tabi olduğu zaman kalbindeki mühürü Allah'a açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve imanı yazıyor. Yedi kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor ve yedi nimetin de sahibi oluyor. Böylece dinin ikame edilmesi, dinde fırkalara ayrılmamak, yedi kalp şartı yedi nimetle emmare, levame, mühime, mutmainne, raziye, maziye, tezkiye temelleri bir bir geçmekten geçiyor inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm insanların tevazuyu, hoşgörüyü ve din adını bilmedikleri pek çok şeyi öğrenmeleri için mutlaka bir mürşide tabi olmalarını emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Şu anki çağ öyle bir şey ki kime inanabilirim ki?
4: Yani bu hacı hoca kesimi ne pek inandırıcı gelmiyor bana. Benim ilim ilifanım işte Kur'an-ı Kerim.
1: Allah dostları bugün de var. Onların sohbetinde bulunmak ister miydin?
3: Tabii ki yaşarım, isterim yani.
4: Dernekler, tarikatlar. Ya sonuçta yaptığın iş hani Allah'ın ilmini ilifanını yaymak değil mi? Bunun karşılığında bir şey beklemek ne kadar doğru?
1: Yani. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, kime inanacağınızı bana sorun diyor. Hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz.
2: Yani ona sorsam bana cevap veremeyeceği için çok sormayın. Dua ederim bana iyi bir mürşid.
1: Neden cevap vermesin size?
2: Veremez. Yani çünkü.
1: O veremez mi, siz mi duymaz?
2: Ben de duyamam, o da veremez. Eğer o zaman varlığı ispatlanmış olur benim için.
3: Nasibesinde görmek isterim tabii ki.
4: Ben de şu mesela şu çağda, bu devirde yaşamak istemezdim. Benden çok böyle eskilerde, atıyorum 1600 yıllarda Fatih zamanında ya da ne bileyim Yavuz zamanında. O zaman hani din bana göre o zaman yaşanıyordu.
2: Bu cehili çok örnek verirler. Allah diyor ki, biz içinize koyarsak, iyi o iman gücünü koymazsak diyor ya, bu cehil gibi olursunuz. Yani niye koymadı?
1: Talep edenleri.
2: Anlatabildim mi yani?
1: Talebiniz olması lazım.
2: Muhammed'in en büyük dualarından biriydi. Ömer'le Ebu Cehil'in, önceki ismi bilmiyorum, Müslüman olmasıydı. Ömer oldu, Ebu Cehil olmadı.
0: Misafir hacet namazıyla mürşit sorması konusunda Allah'a sorsam bana cevap veremez. Ben de duyamam, o da veremez dedi. Allah'a müracaat eden insanlara Allah yardım elini uzatmaz mı? Tabii ki. Allah-u Teala o Rab'tir ve kendisinden talep etmemizi buyuruyor. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Kalben ulaşmayı dileyenlerin dualarına kesin Allah icabet ediyor. Yedi kalp şartı yedi nimetle mürşidin de himmetini alarak çok kısa sürede Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah'ın bütün yardımları daveti de icabetimize bağlıdır. Davete icabetin ön şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamaktan sonra insanın bütün yaptıklarını Allah yardımıyla neticeye erdirir. Kendimizden hiçbir gayret göstermeden Allah-u Teala'nın bize yaptığı o geniş yardımlar silsilesi içinde bunları biz gerçekleştirmiş gibi görüneceğiz. Oysa ki gerçekleştiren Allah olacak. Eğer standartları değiştirmezsek dünya mutluluğun yarısını bir ömür boyu yaşayabiliriz. Cebrail kardeşim bana öğrettiği iki namazdan biri istihare namazı, diğeri de hacet namazıdır. Biz mürşidimizi hacet namazıyla Allah'tan sormalıyız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cabbar hocam, sizi çok ama çok seviyoruz. İzninizle hocam size bir sorum olacaktı. İnsanlara karşı hoşgörülü olmakla özgürlük kavramı arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirmeliyiz? Allah razı olsun hocam, Kıbrıslı kardeşleriniz olarak sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ellerinizden öpüyoruz hocam.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tutkular diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlara karşı hoşgörülü olmakla özgürlük kavramı arasında ilişkiyi nasıl değerlendirmeliyiz? Biz insanların sadece hürriyet içinde olmasını istiyoruz. İnsanlar istemedikçe onlara zorla hiçbir şeyin yaptırılmaması açısından olaylara bakıyoruz. Ama ortada azade denilen bir hürriyet vardır. Bu hürriyet bütün insanların başkalarını rahatsız etmeyecek dilediği kıyafetle gezmelerine mani olma taktiği uygulanarak zedeleniyor. Hatta ortadan kaldırılıyor. Allah'ın emirlerinin yapılmaması söz konusuysa bu konunun hesabı Allah'la o kul arasındadır. Kimsenin buna müdahale etmek yetkisi yoktur. Herkesin hürriyeti başkasına zarar verdiği yerde biter. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a ve emlâhe ima eden kişi komşusuna zarar vermesin. Misafirine ikram etsin, ya hakkı konuşsun, ya sussun. Özellikle özgürlük, özgürlüğümüz başkasının özgürlüğün başladığı yerde bitiyor. Mutlaka kendi sahamızda kalarak Allah'ın bize emrettiklerini yapmalıyız ve yasak olan fiillerden de kaçınmalıyız. Bizi hedefe ulaştıracak, mutluluğa ulaştıracak olan budur inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. El-Fatiha ma'a selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu söz Nebilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez dediği zaman sahabe, ya Resulullah sen de mi? Evet ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetini içine gark etti. Öyleyse olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Resulü demiş oluyor ki, ama Rabbim Rahim esmasıyla bana tecelli etti. Kime Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Başka bu konunun, bu hadisin başka bir şekilde ifadesi de sizden hiçbiriniz ameli cennete sokmayacaktır. Ancak Allah'ın rahmetiyle cennete girersiniz. Öyleyse cennete giriş Allah'ın rahmetiyledir. Özellikle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah beni lanet için değil rahmet için gönderdi. O zaman ben ancak rahmet olarak gönderdim, lanetçi olarak değil. Rahmetin insanlara ulaştırılması için gönderildim diyor. Sevgili kardeşlerim, özellikle günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor. Savmu salat, haccu zekat, kelime-i şehadet. Bu İslam'ın 5 şartı sadece fizik bedenimizin yerine getirdiği amelleri ihtiva ediyor. Fizik bedenimizin dışında başka vücutlarımız da var. Evet. O zaman insanın yaratılışına beraberce bakalım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَانٍ مَسْنُونَ. Biz insanı hamen mesnun olan salsalın denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu dünya alemine ait, zahiri aleme ait, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasına çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz insanı bir nefse dizayn ettik. Men nefsin ve mesevaha. Dizayn edilen nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Ve sevgili kardeşlerim, demiştim yani İslam'ın 5 şartı sadece fizik vücudun yerine getirdiği amelleri içeriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet, bunlar hepsi fizik vücudun yerine getirdiği amellerdir. Ve insanlar fizik vücut ve nefse ana rahminde şekilleniyor. Doğar doğmaz dünyaya nefsle fizik vücutla dünyaya geliyorlar ve şeytan denilen insanların baş düşmanı da 19 tane afete %100 tesir ediyor. Bu sebeple bu haldeyken bütün insanlar başlangıç noktasında şeytanın kuludurlar, şeytanın dostudurlar.
şeytanın kulu ve şeytanın dostu olan insanlar hayatı bu şekilde sürdürdükleri takdirde bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ahirette de şeytanla birlikte gidecekleri yer cehennem. Ama Allah Teala en sevdiği varlık olan insanın şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Zatından doğar doğmaz ona ruh üfürüyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi ve Allah Teala ruhundan üfürdüğü insan bir denge içinde hayata başlıyor. Bir tarafta 19 afette mücehiz olan nefsimiz, öbür tarafta Allah'ın zatından üfürülen, Allah'ın bizdeki temsilcisi 19 tane hasletle mücehiz olan ruhumuz. Ama yine şeytan devamlı afetleri azdırdığı için bu nokta itibariyle de devamlı nefs aklı ikna ederek kişi şer işliyor. İşte bütün insanlar bu sebeple herkes hüsranda. Yani 19 negatif özelliğin sahibidirler bu haliyle. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, cahildirler, zalimdirler, isyandadırlar, fitnededirler, sağır dilsiz ve kördürler, şeytanın kulu ve dostudurlar, sebil-i gaydedirler, dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, hüsrandadırlar, ameli boşa giden, gideceği yer cehennemdedirler ve takva sahibi değiller, mümin değil, hidayete değiller. Başlangıç noktasında bütün insanların hali bu. Ayetler muhacesinde konuşuyoruz. İşte bu haliyle Allah Resulü hiç kimse bu haliyle amel yapsa, İslam'ın bir şartını yerine getirse, ameli boşa gittiği için kesinlikle gideceği yer cehennemdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Şimdi ömür hadisi devreye alalım. Kişi İslam'ın beş şartını yerine getiriyor, cennetlik amel işliyor. Ama gittiği yer cehennem. Acaba neden? İşte İslam'ın beş şartı yerine getirmesine rağmen cehenneme gitmesinin arkasında amellerinin boşa gitmesi var. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Acaba ameller hangi halde boşa gidiyor? Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَبَتَّنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andolsun sana ve senden önceklere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin heba olur mutlaka. Hüsrana düşenlerden olsun, gideceğin yer cehennem. Başlangıç noktasında herkes şirkte. Bu şirk gizli şirk tabii. Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim artık güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, elleri yontuklarına tapmaz ama ümmetim için en çok korkulan şey gizli şirk. Kişinin nefsine uyması hali. İşte Allah Teala bu ayet-i kerimede sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer gizli şirkte olursan amelin boşa gider. Ve hüsrana düşenlerden olsun ve gideceğin yer cehennem. İşte başlangıç noktasına bütün insanlar gizli şirkte ve bu gizli şirkte olanlar İslam'ın beş şartını yerine getirirlerse dahi ameli boşa gittikleri için gideceği yer cehennem. O sebeple Allah Resulü hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez buyuruyor. Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Gelelim Kehf 105'e. Kehf 105'te Allah Teala اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَاتِيَ رَبِّهُمْ وَلِّكَاءِ حَبِدَتْ اَعْمَالُهُمْ Hangi halde, yani şirkin dışında hangi hal amelin boşa gitmesine sebep oluyor? Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenlerin de ameli boşa gidiyor.
O zaman kişinin ameli boşa gittiği için, cennet ameli boşa gittiği için hüsranda oluyor ve gideceği yer cehennem. Bir başka durum Yunus 45. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Allah'ın Resulleri duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demesine rağmen, insanları uyarmasına rağmen, insanlar لِكَ اللّٰهِ yalanlamışlar. Yalanlıkları içinde hüsranda kalmışlar. Hidayete erememişler ve gittikleri yer cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyordu? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Resulullah'ın hadisi, sen de mi ya Resulullah? Ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah Rahim esmasıyla bana tecelli etmiştir. Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman o kişi Allah'ın rahmetine mazhar oluyor ve Allah'ın rahmetiyle birinci kat cennete gidiyor. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir misal veriyor. Eski kavimlerden bir kişi var ki 500 yıl ibadet yapmış. Ama Allah Teala kendisine sual soruyor. İbadet yapan, amel işleyen kişiye kendisine sual soruyor. Meleği vasıtasıyla. Benim rahmetimle mi yoksa kendi amelinle mi? Kendi amelimle deyince onu cehenneme gönderiyor. Nasıl oluyor ya Rabbim diyor. Evet diyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ancak benim rahmetimle. O 500 yıllık ibadet sana vermiş olduğum bir gözün karşılığı bile değil. O zaman kurtuluş Allah'ın rahmetiyledir. Şimdi Allah'ın rahmetine nasıl mazhar oluyoruz? Yani Allah'ın rahmetini nasıl alıyoruz? Allah'ın davetini kabul ederek. İşte birçok ayet-i kerime, bunlardan Al-İmran suresinin 132. ayet-i kerimesi, Araf suresinin 205. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Atiullah ve atiur Resul'e lealekum turhamun. 204. ayet-i kerimesi Araf. Allah Teala 19 negatif özelliği olan insanlara katından hidayetçiler, resuller, nezirler gönderiyor. İşte bütün cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Öyleyse Resul gelmiş ayetleri tilavet etmiş ve insanlara demiş ki Allah'a ulaşmayı dilerseniz kurtuluşta olursunuz. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir, hüsranda olursunuz. İşte Resuller, nezir, ve izâ kuriyel Kur'anu, Kur'an-ı Kerim kıraat ettiği zaman festemiu lehu, artık onu dinleyin. Vensitu, susun. Lealek mutirhamun, böylece rahmete kavuşturursunuz. Burada ise Allah Resulüne itaat edin. Böylece rahmete kavuşursunuz. Ne diyordu Allah Resulü? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine kar. Yani kurtuluşun Allah'ın rahmetiyle olduğunu buyuruyor. Bu iki ayet-i kerimeden de rahmete kavuşmanın lika Allah'la gerçekleşebileceği, davete icabetle, işitmekle ve itaatle gerçekleşebileceğini ayetler net olarak bize söylüyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Yani birinci kat cennet Allah'ın rahmeti. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve rahmete mazhar oluyor. İkinci kat cennet nefs tezkesi.
mürşide tabiyette. Çünkü hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. İşte Nisa 48, Necm 32. Elem tere illellezine yüzekün enfisekum. O nefsini tezkiye ettiklerini görmüyor musun? Hayır, verillahi yüzeki men yeşav. Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Sevgili kardeşlerim, Allah dilediğin nefsini tezkiye eder dediği zaman Allah Teala gelip kendisi mi yapıyor? Hayır. Allah kul eliyle gerçekleştiriyor. O zaman nefs tezkiyesini Resuller eliyle gerçekleştiriyor. Gerçekten ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, Veli Resuller 4 görevin sahibi, Nebi Resuller 5 görevin sahibi ve Veli Resul, Nebi Resul'ün ikinci görevi nefsi tezkiye etmek. İşte Bakara 101, o siz ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Cuma 2, o siz ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. E ne diyordu Allah Resulü? Ümmetimin melekleri kendine amel edin, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ayetlere iman etmek, daveti kabul etmek, işitmek, Allah'ın rahmetiyle birinci kat cenneti sahibi oluyoruz. Sonra nefs tezkiyesiyle cennete girerler. İkinci kat cennet, Resullerin ikinci görevi nefs tezkiyesi. O zaman nefs tezkiyesiyle cennete girerler demekten ki muradı, kim 12 tane İhsan ve mürşidine tabi olursa ikinci kat cennete. Kim ruhunu Allah'a teslim, kalp temizliğiyle, kalbin %51 oranında nurlanması, ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını ifade ediyor. Kalp temizliği cennete girerler. Ve dördüncü cennet de Müslümanlara merhametiyle cennete girerler. Ne diyordu Allah Resulü hadisinde? Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler size merhamet etsin. Yerdekileri seviniz ki göktekiler de sizi sevsin. Kimdir bunlar? Hakkı tavsiye edenler. Size yeryüzündekiler merhamet edin ki gökyüzündekiler size merhamet etsin. O halde görüyorsunuz ki Allah-u Teala her şey birbirine bağlı ve istisnasız amelimizin boşa gitmesini istemiyorsak mutlaka kalpten ulaşmayı dilememiz lazım. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, cennet size ayakkabınızın bağından daha yakın. Cehennem de öyle. Ve bir başka hadisinde isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. İbn Mesud'dan rivayet edilen hadiste cennet size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır, cehennem de öyle. İstemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı cennete girer. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü, cennete girmeyi kim istemez ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor, bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cehenneme cennet istememiştir. İşte bana itaat edenler rahmete kavuşanlardır. İsyan edenler de

İstemeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İsteyenler kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. O zaman istemeyenlerin dışında, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı cennete girer. İstemeyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışındaki ümmetin tamamı Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar cennete girerler. Ve cennete kim istemez ki? İtaat edenler bana cennete, isyan edenler ise cehenneme. Kimdir itaat eden, kimdir isyan eden? İtaat eden Allah'a ulaşmayı dileyendir. İsyan eden Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Hazreti Ömer'in sözüne kulak verin. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. İşte Allah'ı bilip isyan eden, Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şeytanı bilip itaat eden, mürşide tabi olmayan, dünyayı bilip ona meyleden, kalbini zikirle temizlemeyen. Evet, Allah'ı bilip isyan eden, Resul'ün davetini kabul etmeyenler, şeytanı bilip itaat edenler. Allah Teala tam 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münkere emreder. Evet. Şeytan ona fuhşiyatı münkere emreder. Nur 21. Kimdir dünyayı bir ona meyleden? Dünyayı bilip ona meyleden, zikirle zikretmeyen. Kim dünyayı biliyorsa, meylediyorsa o zikretmiyor. Kimdir dünyadan yüz çeviren? Zikreden. Dünyayı biliyor ve ona meylediyor. Zikretmiyor. İşte zikreden mutlaka hedefine ulaşır. Yine Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisinde şunu görüyoruz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler, kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır ve derken kitabın hükmü devreye girer, ön plana çıkar. O kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme girer. Kitabın hükmü. Ne zaman kitabın hükmü devreye girer? Resul ayetleri tilavet edip ona tebliğ yaptığı zaman. Evet. Tebliğ herkese ulaşıyor mu? Evet, herkese ulaşıyor. Kişi cennetlik amel işliyor, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor vesaire. Kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalıyor ki ne demişti zaten? Cennet insana ayak bağından daha yakın, cehennem de öyle. İkisi de. Ama bu yakınlıktaki bir durum söz konusu iken kitabın hükmü devreye girer. Kitabın hükmünün devreye girdiği nokta tebliğe muhatap olup duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin demesine rağmen o kişi dilemiyorsa o zaman 19 negatif özelliğin sahibi olarak amelleri boşa gidiyor ve cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlıyor ve cehenneme giriyor. Yine bir kimse cehennem ehlinin amelleri öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar, yani Kur'an-ı Kerim'in. O kimse bu sefer cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani yaptığı bütün amellerin boşa gitmesinin arkasında ne var? Kehf 103, 104, 105. Kul hel nebikum bil ahsarina amela. Ameller açısından en hüsrana uğrayanlara size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlardır. Onların güzel ameller işlediklerini zannediyorlar ama onların amelleri boşa gidiyor. İşte onlar Rabbimizin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar ettiler. Böylece onların ameli heba oldu, boşa gitti.

0: Ama öte yandan kişi cehennemlik amel işliyor ve cehennemle kendisi arasında bir aşırı mesafe kalıyor derken kitabın hükmü devreye giriyor ve o kişi cennetliklerden oluyor. Bu hangi ayet-i kerimenin açıklamasıdır? Enfal 29. Ne diyor Enfal 29'da? Enfal suresi 29. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha. Eğer takva sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a yönelirseniz. 7 ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'ya yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Bu Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahseden ayetlerden bir tanesi de Rum 31. Münibine ileyhi ve takuhu. Bakın Rum 31. Münibine ileyhi ve takuhu. Öyleyse Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. İşte takva sahibi olanlara وَاُزْيَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kişi hiçbir cennetlik ameli yok. Ama kendisine tebliğ ulaşıyor. Tebliğ ediliyor, tebliğ ulaşıyor ve tebliğ ulaştığı anda tebliğe pozitif cevap veriyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. O güne kadar da hep günah işlemiş. Ama Allah Teala da kanunu gereği o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor. Hangi ayet gereğince? Enfal 29. İn tettekullaha yec'al lekum furkanen, size 7 furkan verir ve günahlarınızı örter. Günahları örtülen bir kişi cennete giriyor. Sevapları boşa giden kişi ise cehenneme giriyor. O sebeple Allah Resulü ne diyor? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet. Amelleri ne olursa olsun, ameller boşa gittiği için o kişi onu kurtaramıyor. Ama Rahim esması ile tecelli ettiği zaman Allah rahmetiyle o kişinin günahlarını örttüğü için, günah miktarı kadar Allah ona sevap verip de günahlarını örttüğü için o kişi cennete gidiyor. İşte birinci kat cennet günahların örtülmesiyle. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesiyle. Enfal 29'a göre günahların örtülen herkes birinci kat cennete gidiyor. 14 asırlar sahabe puta taparken, şirk içindeyken, her türlü zulmişlerken Resulullah'ın davetine uyarak Allah'a ulaşmayı diledikleri için Zümer 17'ye göre hepsinin günahları örtülüyor ve birinci kat cennetin sahibi oluyor. Sadece bir dilek. Zümer 17. Sadece bir dilek. Enfal 29. Allah'a yöneliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Enfal 29'a göre de Allah-u Teala takva sahibi oluyor ve takva sahibi olanların bütün günahlarını Allah-u Teala örtüyor. Hiçbir cennetlik ameli yok. Ama hemen cennete gidiyorlar. İkinci kat cennet de henüz bir amel söz konusu değil ama tabiyetini gerçekleştiren herkes nefs tezkiyesiyle, Allah Teala mürşide tabi olan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesiyle günahlar sevaba çevriliyor. Furkan 70 ve ikinci kat cennete giriyor. Kalp temizliği de üçüncü kat cennet. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Mürşidine tabi olmuyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor anlam eylediyor. Zikretmiyor. Nefs tezkiyesine başlıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların ameliyle cennete girmemesi, Allah'ın rahmetiyle cennete gitmesi sadece bir dilektir. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Üçüncü basamakta dilediği an, dördüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli eder ve rahmetiyle Allah Teala baş gözündeki caban mesureyi kaldırır. Basar üzerinden kışaltı perdeyi kaldırır. O kişi mürşidi mürşid olarak görür. Altıncı basamakta kulaklardaki vakra ile semiyasını açar. Mürşidin sözlerinin manasına varır. Yedinci basamakta kalpteki ekinti alır. fıkıh asasını açar ve ihbatı koyar ve böylece o kişi yedi furkanın sahibi olarak günahlar örtülmüş birinci kat cennetin sahibi. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Ne yapıyor? Tekabül 11'de hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33 işte o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e ise göğsünden kalbine nürunu açıyor. Yani fizik vücudunun göğsünden nefsin manevi kalbine bir nürunu açıyor. Böylece dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini arda arda tekrar etmeye başladığı an Allah'ın katından selavat ve rahmet, selavat taşıyıcı, rahmet kalbe girici, nüfuz edici ve bu rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَى الْخَاشِينَ Sabrı ve namazla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Zordur ama huşu sahipleri içindeyim. İşte huşu sahibi olan kişi Allah mürşid gösterdiği zaman gidip o mürşide tabi oluyor 7 ayet-i kerime ve bu tabiyette birlikte ikinci kat cennetin de sahibi oluyor. Ve dünyayı biliyor, ona meyletmiyor. Zikre başlıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teske kademeleri. Emmare'de 15 bin zikir, levame'de 17 bin zikir, mülhime'de 19 bin zikir, mutmainne'de 21 bin zikir, raziye'de 23 bin zikir, marziye'de 25 bin zikir ve teske'de 33 bin zikirle kalp temizliğiyle 3. kat cennetin sahibi oluyor. Ondan sonra hakkı tavsiye etmeye başladığı için de Müslümanlar olan merhametiyle 4. kat cennete gidiyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Anlattıklarımızdan ders aldıysanız siz de Allah'ın rahmetiyle cennete girmek, nefs tezkesiyle cennete girenlerden olmak, kalp temizliğiyle 3. kat cennetin sahibi olmak istiyorsanız ki bu bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Hazırsanız ben diledim, ben de mürşidime tabi olmak istiyorum diyorsanız 3. kat cennet dünya saadetinin yarısına ben de sahip olmak istiyorum. Ben de Allah'ın dostu olmak istiyorum. Ben de Allah'ın kulu olmak istiyorum diyorsanız hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısın, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbeyi almayı unutmayınız. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani, duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Amenü olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklere tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbinin, sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha ma salavat anam.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mürlük programının soruları ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Günümüzde Kur'an-ı Kerim tefsirlerine bakınca sırat-ı müstakim ve hidayet kavramlarının hep doğru yol olarak mahallendirdiğini görüyoruz. Bize bu iki kavram aralığındaki farkı, ilişki açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Allah Teala Yunus 25'te Vallahu yedu ila daris selam, Allah tesimirde olan zatına davet ediyor. Ve dilediği kimseyi de Allah'ın zatına ulaşmayı diyen kişi de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. En'am 87-88'e baktığımız zaman şunu görüyoruz. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْوَةٌ وَخْوَانٌ وَاشْتَ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ اِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Allah Teala İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Şimdi 3 ayetin sonucu sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu, Allah'ı, daha doğrusu insanları teslim-i külliyle Allah'a teslim etme yolu. Ama En'am 153'e bakacak olursak, En'am 153'te ise وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِمِ İşte bu sırat-ı müstakimdir. فَتَبِعُوهُ Ona tabi olun. Yani sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Sırat-ı müstakimin ruhun misaki, fizik vücudun ahdin, nefsin yemini ve iradenin misakinin tamamının ifa edildiği, yerine getiren yol olduğunu Allah-u Teala açıklıyor. Ve ayetin devamında لَا تَتَّبِعُوا سُبُولَا فَتَفَرَقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Çünkü her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Gayet açık. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol, ruhu Allah'a ulaştıran yol, fizik vücudu Allah'a muhsin kul yapan yol, nefsi ul elbab kılan yol ve iradeyi de Allah'a teslim eden yol. Ama bir de bu yoldan sapanlar var. İşte onlar da dinde fırkalara ayrılanlar. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 fırkaya. Demek ki aynı yol, Tevrat'ta aynı yol, İncil'de söz konusu ve Kur'an-ı Kerim'de de bu beyan var. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Hepsi cehenneme gidiyor. Bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, biri hariç, diğerleri cehenneme gidiyor. Müslümanlar 72 fırkaya, bir tanesi hariç, diğeri hepsi cehenneme gidiyor. Öyleyse her devirde fırka-i naciye kimlerdir diye bir sual edecek olursak, fırka-i naciye sırat-ı müstakimde olanlardır. İşte bu fırka-i naciye kimlerdir? Sahabe sual soruyor. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. O zaman sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol ve namaz kılan herkes günde 41 kere Ya Rabbim beni sırat-ı müstakime ulaştır, beni sırat-ı müstakime ulaştır, beni sırat-ı müstakime ulaştır. O birinci safa sırat-ı müstakim Hac 54'te zikredildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde kişinin ilim verilenlerden olduğunu ve Allah-u Teala'nın da onu sırat-ı müstakime ulaştıracağını beyan ediyor. İkinci sırat-ı müstakim mürşide tabi olanların yer. Onun için Resulullah buyuruyor ki sırat-ı müstakim fırka inerce ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ben dedi bu Fatiha suresindeki sırat-ı müstakimde ve sizin gibi ulaşmayı dileyenlerin sırat-ı müstakimi. Gelelim şimdi hidayete. Hidayet de bu yol üzerinde ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Yani ruhu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimse, hidayet de ruhun bu yol üzerinden Allah'ın zatına ulaşma keyfiyeti, yani Allah'ın zatına ulaşma. Hidayet yol değil. Hidayet bu yol üzerinden seri sülükle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İki ayeti kerimede Allah-u Teala tarif ediyor. Bakara 120 ve El-İmran 73. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Kul inne hüdallahi ve hüda. Kul innel hüda hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayetin yol değil Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Ama sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Bu ikisinin arasındaki farkı da bu şekilde açıklayabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz Hüseyin Hocam, ben 14 asır evvel yaşayan sahabenin arasında dünya hayatını yaşarken cennetle müjdelendiğini görüyoruz. Bugünkü dünya hayatını yaşarken cennetle müjdelenecek insanlar olabilir mi? Böyle bir cennet saadetinin garantilenmesi nasıl mümkün olabilir? Evet. Allah-u Teala cenneti Kur'an'ın kendinde zikredildiği gibi tek dileğe bağlamış. Lika Allah'a bağlamış. İşte meşhur Cibril hadisinde iman nedir ey Allah'ın Resulü? Kâle mel imanı ya Resulü? Kâle iman en tu'minu billahi ve melâiketi ve likâhi ve resûli ve tu'minu ba'si. Şimdi tekrar o inan şartlarına bakacak olursak, evet, iman bu ama lika Allah'ın da kalpten olması gerektiği zikrediyor. Mentu billahi ve melâiketi ve likâhi ve resûli ve tu'minu ba'si. Zaten lika Allah Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti kerimesi ve lika Allah kişinin iradesiyle, dileğiyle oluşan bir durum ama kalpten olması lazım. O zaman da Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. İşte Rad 27 ve Şura 13, Zümer Suresi'nin 17. ayeti kerimesi. Bu üç ayet-i kerimeyi de evet, cennette sahabe-i kiram 10 kişi cennette müjdelenmiş. Bu cennette müjdelenen 10 kişinin cennet müjdesinin arkasında ne var? Cennet müjdesinin arkasında bir dilek var. Allah'a ulaşma dileği. Çünkü geri kalanını Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Nitekim bir dilek. Rahat 27'de Allah dileğini dilata bırakır. Ve yehti ile imen enab ve yönelen kişiyi de kendisine ulaştırır. Dilediğini seçer ve o seçtiklerinden ulaşmayı dileyeni kendine ulaştırır. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Nasıl? Kul olmaktan içtinab ettiler. Başlangıçta herkesin tağutun kulu. Herkes delalette. Ve bu delalete olanlardan seçilenler ve seçilmeyenler var. Bu seçilmeyenleri devre dışı tutarsak seçilenlerin arasından ulaşmayı dileyenleri, anabu ilallahi, ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala cennetle müjdeliyor. Öyleyse böyle bir cennet saadetinin garantilenmesi nasıl mümkün olabilir? Tek bir dilekle. Sadece bir dilek ve Kur'an'ın hükmü bu. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Enfal 29'a göre Allah-u Teala onun bütün günahlarını örtüyor ve cennete girişin arkasında sevapların günahlardan fazla olması. Günahlar sıfırlandığına göre o zaman geri kalan sevaplar sebebiyle kişi garanti cennete gidiyor. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Müterem Hocam, günümüzde Kur'an-ı Kerim tefsiri yapacak kadar bilgileri olduğunu zanneden birçok profesörün "Ruh bize hayat verir, ruh vücuttan çıkarsa biz ölürüz" mürşide tabi olmak şirktir. Mürşide tabi olmak şeytana tabi olmak demektir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren mutlaka cennete gitmesi söz konusudur diyorlar. Bu söylenenlerin Kur'an-ı Kerim'e uyuyor mu, açıklar mısınız? Hiçbirisi uymuyor. Bir kere İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşun var olduğunu beyan eden hiçbir ayet yok. Tam tersi, ayet-i kerime Kehf 100, 300, 405. Bu 3 ayet-i kerimede ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Adam ömür boyu 65 yıl cennetlik amel işlemiş. İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Ama yaptıkları hep ameller boşa gitmiş. Nereden biliyoruz? Kehf 105'ten. Amellerin boşa gitmesinin arkasında ne var? Dünya hayatını işlerken lika Allah'ı inkar etmesi var. Lika Allah'ı dilememesi var. İslam'ın 5 şartının içerisinde lika Allah yok. Öyleyse günümüzde bu profesörler "Ruh bize hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ruhun Allah'a ulaşması yoktur" dendiği zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin akıbeti bütün amellerin boşa gitmesi ve gideceği yer cehennem. Ulaşmayı dilemeyenlerin de 10 ayet gereğince mürşide tabi olmayacaklardır. Müşteri tabi olmayanlar 10 ayet gelince delalette kalacağı ve 7 grup ayet-i kerime gelince de gideceği yer cehennem. İslam'ın, yani öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ama cehenneme gidiyor, sebebi ameller boşa gidiyor. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Bunlar da Allah'a ulaşmayı diledikleri için Enfal 29'a göre günahlara örtülüyor. Öyleyse hiç cennetlik ameli olmayan kişi günahların örtülmesi sebebiyle cennete gidiyor. Tonlarca cennetlik amel işleyip de Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi ameli boşa giden insanlar var. Allah Teala bu konuyu açıklıyor ve bunlar da Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit. İşte başka bir hadis. Sizden bir kimse cennet ehlinin amelleri öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar. O kimse cehenneme girer. Bir kimse de cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar. O kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani tamamıyla kitabın hükmü, Kur'an-ı Kerim'in hükmü. O zaman Kur'an-ı Kerim'in hükmü kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor ve sahabenin de Kur'an'ın bütününe tabi olarak 7 sevabı 4 teslimi yaşadığını görüyoruz. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, zikrin farz olmadığını İslam'ın 5 şartında, zikri farzında da olmadığını söylüyorlar. Acaba Kur'an ve hadislerle bizi aydınlatabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de zikir farz, hadislerde de zikir farz. Özellikle Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Müzzemmil 8 ve "Vezkur ismi Rabbike", Rabbin ismiyle zikret. Kur'an-ı Kerim'de bir şey emir kipiyle anlatılmışsa o farzdır. Yine Ashab 41, çok zikir de farz. Allah'a çok zikirle, günün yarısından fazla zikirle zikredin. Ve Nisa 103, daimi zikredin. Ayaktayken, otururken, suya atarken Allah-u Teala'yı zikredin. Şimdi daha 124'te bu şekilde zikri öne çıkartan insanlara bakalım. Bir de zikirden yüz çeviren insanlara bakalım. Taha 124'te kim benim zikrimden yüz çevirirse ona o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim hayatı vardır. Zikir yapmayanlar için bu dünyada huzursuzluk, mutsuzluk ama kıyamet günü de onları kör olarak karşılayacağız. Onların da gideceği yer cehennem. Yani zikir bu kadar önemli. Araf 27, biz şeytanı mümin olmayanlara dost kıldık. İblis ne yapıyor? İblis insanları zikirden alıkoyuyor. Öyleyse şeytan devredeyse o kişi zikirde değil. Zürf 36, men yakşu an zikri Rahman'ın nukayitlehu şeytanı. Kim Rahman'ın zikrinden göz yuvarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Ve Mücadele 19. İstavkaza aleyhim şeytan fensamu zırkla. Ulaike hazbü şeytan. Zikir yapmayanlar onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şimdi hadislere bakalım. Hadislerle zikir. Özellikle gerçek pehlivan rakibini yenen değil, nefsini yenebilen zikirle o standarda ulaşan kişi. Allah Resulüne sual soruluyor. En aptal ibadet ne? Nasıl bir şey yapayım? Dilin ıslak olarak devamlı Allah-u Teala'yı zikret buyuruyor. Bunun gibi birçok hadiste de zikrin kesinlikle en büyük ibadet olduğu buyuruluyor. Dilin zikrullah tesbihiyle daima ıslak olsun. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecenizi en fazla yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşıya karşıya gelip onları öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini haber vereyim mi? Evet, onlar Allah'ı zikretmektir diyorum. Yine kim bir yerde yürüyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona bir derecat eksikliği var. Kim bir yerde oturuyor Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat eksikliği var. Kim bir yerde yatıyor ve Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat eksikliği var. Üç halin üçünde de zikir yoksa derecat kaybı var. Ben şu anda bir namaz kılmıyorum. Kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse her şey yolunda diyemezsiniz. Zikretmediğiniz zaman kesinlikle derecat kaybı var. Ademoğlunun emri bil maruf ve nehyi münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözleri lehine değil aleyhinedir. Hiçbir cemaat zikrullah için cem olup dağılmadı ki zikirleri sebebiyle Allah-u Teala tarafından af ve mağfiretle tebşir olunmasınlar. Kendilerini zikrinizden dolayı mağfiret olunmuş olarak kalkınız denilmesin. Allah razı olsun. Asıl bu hadis önemli. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki aradaki perdeyi açarak seni zikredeyim. Beni dilinle zikret ki seni rızamla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadele zikret ki seni müşahede ile zikredeyim. Beni kulca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Beni fena ile zikret ki seni beka ile zikredeyim. Ay Ademoğlu beni unutuyor ve başkasını zikrediyorsun hep. Beni zikreden hayırlı bir dille ikram olunmuşken kalbin başkasıyla meşgul. Eğer beni bilseydin benden başkasını zikretmezdin. Ey Ademoğlu beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmak ve küfretmiş olursun. Ey Ademoğlu zikrimle nimet bul ve benimle ferahla. Ey Ademoğlu kulumda benim zikrime galip durumda olunca o bana ben de ona aşık olurum. Ey Adamoğlu, kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğimden daha üstünü veririm. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Çevremde birçok kişi Allah beni yaratırken bana sormadı. O yüzden beni cehennemde yakmaz. Özellikle Allah beni yaratırken bana sormadı cümlesi üzerinde çok duruyorlar. Bu insanlara nasıl cevap vermeliyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Bu şirk bataklığına batan insanların sözü. Gerçekten de Allah Halik-i Mutlak'tır, mutlak yaratıcıdır. Ve bu şekilde Allah'a hesaba çekenler Allah'ın şu ayet-i kerimesi gereğince mağlup olacaklardır. Enbiya 23. Enbiya 23'te o Allah yaptığının şeylerden mesul sorumlu değildir. Onlar yaptıklarından mesul ve sorumludurlar. Yaratılmışlardır ve Allah Teala yarattığı hiç kimseyi başıboş bırakmamıştır. Boşuna yaratmamıştır. Kıyamet 36'da başıboş bırakmamıştır. Mü'minin suresinin 115. ayet-i kerimesinde de boşuna yaratmamıştır. Bu iki ayet-i kerimeyle beraber bu üçüncü ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğimiz zaman insan başıboş sorumsuz bırakılacağını zannediyor. İnsanın bir sorumluluğu var ve o sorumluluk sebebiyle yaptıklarından mutlaka hesaba çekilecek. Rad suresinin 40. ayet-i kerimesi وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اِنَّ عَلَيْنَا الْحِسَابِ Senin vazifen tebliğ, hesap benim işim. Mü'min suresi 115. ayet-i kerimesi. Öyleyse onlar ne dese desin, insanoğlu yaptıklarından hesaba çekilecek. Bizim sizi abes olarak boş yere yarattığınızı, bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Herkes Allah'a dönecek ve Allah'ın huzurunda hesap verecek. Ve Allah'ın kanunları evrenseldir, geçerlidir. Cennetlikler Allah'ın kendinize indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehyleri yerine getirerek, zikrederek Allah'ın cennetine gireceklerdir. Bu dünyada mutlu yaşayacaklardır. Cehennemlikler de böyle kendisini boş hayallerle avutan, Allah bana sormadı ve kötülük işleyen bu dünyada huzursuz, mutsuz, ölüm sonrası hayatı da sonsuz hayatı cehennemde geçirecek olanlardır. O zaman o gün onlar Allah'a soracaklardır, bana sormadın diye. Ama o zaman da üzerlerindeki zebanilere sesleneceklerdir. Rabbine dua et, bizden bir daha artık azabı hafiflesin diyecekler. Ama Zuhruf suresinin, Mü'min suresinin 29 ve 30. ayet-i kerimesi yanılmıyorsam. Yok, Zuhruf suresinin 29, 30. ayet-i kerimesinde şöyle bir ayet derler ki bizden dua ederler. Meleklerden yardım isterler. Dua ederler. Bu melekler de diyor ki hayattayken size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Geldiyse o zaman siz dua edin, duanız boşunadır. Allah razı olsun. Fransa'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci sual, halk arasında bir söz var. Filmi çekilmiş bomba gibiyim. Her an patlayabilirim. Bu sözü açıklar mısınız? Böyle olmaktan nasıl kurtulabiliriz? Yani filmi çekilmiş bomba gibi devamlı öfkelenmeye hazır, kendisine zarar verecek durumda olan bir kişi. Öfkeyle kalkan zararla oturur olayı. Bu söz için söylenebilir. Bundan kurtulmak için evvela ruhun teslimi yetmez, fizik vücut teslimine ulaşmak lazım. Çünkü Âl-i İmrân suresinin 134. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَضَرَّاءِ وَكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافَانَ النَّاسِ. Onlar muttakiler bollukta ve darlıkta infak ederler ve onlar öfkelerini yutanlardır. Onlar insanları affedenlerdir. Allah muhsinleri sever. Yani fizik vücut teslimini yapan kişiler 19 afet kalplerinde olmasına rağmen o afetler artık onlara negatif istikamete tesir etmeyenlerdir. Nefs de akla ulaşıyor. Ruh da akla ulaşıyor. Her seferinde galip gelen ruhtur. Nefsin afetlerini aklı ikna etmesi söz konusu değil artık. İşte bu sebeple onlar öfkelerini yutanlardır. Onlar kinlerini yutanlardır. Onlar küfürlerini yutanlardır. Kısacası onların hepsinde artık afetlerin çuvaldan dışarı çıkma durumu yok. İkinci suali, ant cennetlerinden bahseder misiniz? Ant cennetlerinin sahibi olmak için ne yapmalıyız? Ant cennetlerinin sahibi olmak için mutlak surette irade teslimi söz konusu. Allah Teala Rad suresinin 23. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala 23'te? Cennetun adn yedhuluna men salaha min abahum ve ezvacu ve zurriyetuhum ve'l melaike yedhuluna aleyhim min kulli bab. Ant cenneti vardır. Onların babalarından, şeşlerinden, zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler ona ant cennetlerine girerler. Öyleyse salihler ant cennetlerinin sahibidirler. Bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kaza namazlarını, vakit namazlarının peşinden mi kılmalıyız? Nasıl kılmalıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, kaza namazı dilediğin zaman kılabilirsin. Peşinden de kılabilirsin, arkasından da kılabilirsin. Bir kardeşim, Muhterem Hocam, Rabbimizden nasıl razı olabiliriz? Yaşadığımız her olayda Allah'ımızdan razı olamadığımız anlar olabiliyor. Bu durumda ahsen davranış nedir? Derecat açısından rıza, derecat kazandırıcı fiiller işlediğimiz zaman razı oluyoruz. Basamaklardan yükselme rızası ve hedefleri gerçekleştirme rızası. 7 safa rıza var. Hedefler açısından Allah'ın kendisinden razı olduğu kişi, Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerden razı, dilemeyenlerden razı değil. İşte Zümer 7. Mürşide tabi olanlardan razı, tabi olmayanlardan razı değil. Ruhunu Allah'a teslim edenden razı ama teslim edilen razı değil. Ve bunun gibi. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, hakkı tavsiye etmek nedir? Açıklar mısınız? Hakkı tavsiye etmek, insanları Allah'a davet etmektir. Allah Teala Sûret 33'te "Men ahsana kavlen memmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inne minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs hasretesi yapan ve ben teslim olandan diyenden daha güzel sözü kim vardır? Bunun gibi sen Allah'a davet et. 7 safa davet var. Sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et ve 7 safa davet söz konusu. İşte ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol bu yoldur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Hacet namazı nasıl kılınır? Tövbe etmek fiziki bir ortamda mı yoksa manevi bir ortamda mı yapılıyor? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Tövbe verme etkisi sahip olan vekil kardeşimizin gideceksiniz yanına ve tövbe etmek istediğinizi bildireceksiniz. Tabii bu tövbe abdesti olacak ve abdesti olarak mürşid önünde tövbeyi söylenen kelimeleri siz de onun arkasından tekrar edeceksiniz. Tövbe ettiğiniz, önde tövbe ettiğiniz kişinin eli elinizin üzerinde, sağın üzerinde el ele alaka düstürü gereğince bu tövbeyi gerçekleştireceksiniz. Hacet namazı nasıl kılınır? Hemen slaytımız var hacet namazı nasıl kılındığını Allah Teala ifade ediyor inşallah. Evet. Dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra Sübhaneke duasından sonra Fatiha'ya üç ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknaz. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknaz ve dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknaz okunur. Ve Allah'tan mürşit istenir. Başka bir şey de olabilir. Hacette neyse kişi söyler. Ve yatağını ve önü kıbleye gelecek şartta sağ taraf üzerine yatırır ve zikrederek kişi yatacaktır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Aran Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun sözleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma raporuna göre evli bireylerin %11,3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27,5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2,5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36,7, eşlerin aileleri %19,4, çocukların eğitimi %14,8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30,2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24,3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah Teala hedefliyor. Her insan Allah Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğunu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğunu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireylerin arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.

0: Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim diyor. Hani dost doğru yol üzerine gidiniz diye söylüyor Cenab-ı Allah.
1: Allah'a ulaşmak dediğinizde sırat-ı müstakime, yani Allah'ın doğru yolunda birleşmek demektir. Allah'a ulaşmak sırat-ı müstakim.
2: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve dost doğru Allah'a yönelin der.
3: Fatiha mahasalavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hidayet ve sırat-ı müstakimin muhtevasını açıklayacağız. Ayetler ışığında Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Kul inne hudallahi vel huda." Allah'a ulaşmak oraya işte o hidayettir. Ali İmran 73'te ise "Kul innel huda hudallah." Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu iki ayet Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırılması hidayet olarak tarif ediliyor. Ama bu ulaştırmanın üzerinde gerçekleştiği yol ise sırat-ı müstakimdir. Yunus 25'te Allah Teala "Vallahu yed'u ila daris selam." Allah teslim ürdü olan zatına davet eder. "Ve yehti men yeşâ'u ilâ sirât-ı müstakim." Ve dilediğini de sirât-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse her kim ki ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala mutlaka onu sirât-ı müstakime ulaştırıyor. Hicr 41'de ise Allah-u Teala sirât-ı müstakimin sirât-ın aleyye müstakim olarak "Haza sirâtın aleyye müstakim." Bana yönlenen, bana ulaşanların yolu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i bütünen incelediğimiz an 7 safa sırat-ı müstakimden bahsedebiliriz. 7 safa hidayetten bahsedebiliriz. Ve 7 safa sırat-ı müstakime davetten bahsedebiliriz. Hemen alt alta sıralarsak 7 safa sırat-ı müstakim, 7 safa hidayet ve 7 safa sırat-ı müstakime davet, 7 safa hidayet. Evet. Şimdi şu anda ekranda gördüğünüz gibi 7 safa sırat-ı müstakim ayetler ışığında sırat-ı müstakime davet 7 safada ve 7 safa hidayet. Bunları göz önüne aldığımız zaman hidayet nedir diye bir sual vaki olduğunda dinimize bugüne kadar ulaştırılmış olan hidayetin tarifi doğru yoldur. Sırat-ı müstakimin tarifi de gene doğru yoldur. Biz de soruyoruz, acaba bu sırat-ı müstakim bir doğru yol ise, hidayet doğru yol ise, bu doğru yol nereye götürüyor? Sırat-ı müstakime doğru yol demek ve doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek, ikisi de bir hürafeye inanmanın standardını içeriyor. İnsanların kurtuluş yolu sırat-ı müstakimdir. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşmak üzere sırat-ı müstakime ulaşması demek, hidayete adım atmak demektir. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. İblis insanların sırat-ı müstakime oturarak onları oraya ulaşmaktan men etmek ister. Kıyamete kadar da gayesi budur. İşte Araf 17'de senin sırat-ı müstakimini oluşturacağım olayı bunun gayesini oluşturuyor. Öğrenilen yanlış din ilmi insanları insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyin olmadığına inandırmıştır. Allah-u Teala'nın üzerimize defaatle farz kıldığı Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille anlattığı insan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle din tatbikatından çıkartılmıştır, yok edilmiştir. Sadece başının üzerinde nimet bulunan, yani devrin imamının ruhu başının üzerinde olan kişi sırat-ı müstakim üzerindedir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya yakın hasil ederek kesinlikle inanan insanlar mürşitlerine ulaşırlar ve ruhlarını Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime mutlaka ulaştırılırlar. İbn-i Mesud'den nakledilen bir hadis-i şerifte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün bir yere bir düz çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Yani sırat-ı müstakim. Daha sonra bu çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Kişi mürşidine tabi olduğu an sırat-ı müstakim üzere oluyor. Sırat-ı müstakim üzerinde olmanın bir işareti de devrin imamının ruhunun başımızın üzerinde yer almasıdır. Hadis-i şerifte Allah nimetini kulun üzerinde görmek istiyor mesajı bunu ifade ediyor. Bir başka hadis, onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Nimetlendirilen insanlar istisnasız

0: unutmayın. Veskur ni'metallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. İskuntum eda'en. Siz düşmandınız. Felefe beyne kulubukum Allah. Kalplerinizi birleştirdi. İşte Allah'ın ifi sırat-ı müstakim ve bu sırat-ı müstakimde olun. Dinde fırkalara ayrılmayın. Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Daha evvel düşmandınız. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Öyleyse sevgiyle Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayeti dilemek, sevgiyle sırat-ı müstakimde olmak, sevgiyle kalplerin birleşmesi hepimizin hedefi olması gerekir. Hepinizin bu standarda ulaşmasını Efendimizin mütevcih Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
2: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok. Her an için yanımızda.
3: Ey kulum diyor. Ben diyor size diyor. Gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
4: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda, yani şeyde daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
5: Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok.
6: Allah her zaman benim yanımda, ben dualarımla beraber.
7: Size şah damarınızdan daha yakınım.
8: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
5: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
0: Bir misafirimiz Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah-u Teala'nın şah damarımızdan bize yakın olması ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır. Bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah-u Teala hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu buyuruyor. Ama zatıyla arşta yoklukta, işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da biz ona şah damarından daha yakınız. Allah Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğüme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah teslimürdü olan zatına davet ediyor. Teslimürdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah-u Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Fatiha ma salavat.

Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizi bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Ehl-i Zikre sormak. Birinci soru, Allah-u Teala'nın için bilmeyen konuların Ehl-i Zikre'den sorulmasını emrediyor. Sevgili kardeşlerim, bir kere Ehl-i Zikir, daimi zikrin sahipleridir. Dört tane vasıf ve üç sonuç şartının sahipleridirler. Vasıf şartlarına baktığımız zaman, hepsi 24 saat Allah'ı zikrediyor. 19 faziletin sahibi, kalp gözleri açık, kalp kulakları açık. Sonuç şartlarına baktığımız zaman, ehli hayırdırlar, yani daimi zikrin sahipleridir. Ehli hükümdür.

0: Allah'tan sorarak ihtilaflı olan konuları çözümlerler. Ehli tezekkürdürler. Bilmedikleri konuları rahatlıkla Allah'tan sormak suretiyle öğrenebilirler. Allah Teala Bakara Suresi'nin 269. ayet-i kerimesinde "Yutul hikmete men yeşav ve men yutul hikmete fakat utiye hayrın kesire ve ma yezekkeri ulel elbab." Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. Çok büyük hayırdan murat daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan herkes devamlı derecat kazanan birisidir. Öyleyse bunu ancak ulul elbab daimi zikrin sahipleri tezekkür edebilir. Âl-i İmrân 191'de "Li'ulul elbâb ellezîne yezkurunallâhe kıyâmen kuvdan ve alâ cunûbihim." Onlar ki otururken, ayaktayken, yanısı yatarken Allah'a zikrederler. Ehli tezekkür olmayan herkes ehli tefekkürdür. Ama ehli tefekkür ile ehli tezekkür arasında kitabın ilk dört ruhunun öğretilmesi noktasında bir köprü söz konusu. Ve Allah Teala ehli zikir Allah'ın söylediklerini işitebilen insanların muhtevasını alır. Zikir ehli olmak vahyin başladığı noktadan itibaren geçerlidir. Allah Teala o kişiyle konuşur. Bu konuşma dizaynı içerisinde her zaman Allah'ın o kişiye bilgi vermesi söz konusudur. Allah'ın dilediği istikamete bilgilendirmesi söz konusudur. Eğer kişi Allah'tan bir şey soruyorsa Allah'ın mutlaka ona cevap vermesi söz konusudur. Öyleyse kişi ehli tezekkürdür. İşte Kur'an-ı Kerim buna zikir ehli diyor. Allah Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kimdir cahiller? Cahiller Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yani bilmeyenler. Ya alimler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse İnsanlar Kur'an-ı Kerim okuyacaklardır. Bildikleri olacak ve bilmedikleri olacak. İşte o bilmediklerini ehli zikirden sormak durumundalar. Bu da mutlaka irşat makamına ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple irşat makamı farzdır. Bakara 85'te manasına vardıkları kitabın bir kısmına iman etmek, yer bilmediklerini inkar etmek, kişiyi mutlak cehennemlik kılar. اَفَتُؤْمِنُونَ بَعْدَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدٍ. Kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Halbuki sahabeye baktığımız zaman sahabe kitabın bütününe tabidiler. Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde "Hantum haulâi tuhubbûnem ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullî." Kişi kitabın bütününe tabi. Bildikleri var ve bilmedikleri var. Bildiklerini zaten biliyor. Bilmediklerini de o kişi ehl-i zikre soruyor. Öyleyse ehl-i zikre sorabilen herkes, mürşidine tabi olan herkes kitabın bütününe tabidir. Sahabe gibi. Allah Teala Enbiya 7'de "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ." Senden öncekilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseye vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Buradan da bir kere daha irşat makamının farziyeti ortaya çıkıyor. Nahl Suresinin 43. ayet-i kerimesinde de yine ehli zikrin sadece kendisine sorulan suallerin cevabını değil, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim tefsirini yapabilen, açıklamasını verebilen kişidir. Nahl 43'te Arsalan kabik elli arcan nuhiri fesari özgün la talimun ve bil beyinati ve zibur ve anzara ileyke zikre lütübeynel nasi. İnsanlara açıklaman için. İkinci sual, ehli zikre soru sormanın bir adabı var mıdır? Maide 101'de bir sınır koymuş Allah Teala. Tasavvuf din baştan aşağı adeptir. Allah Teala'nın söylediklerinin açıklamasını yapacak olan kişiye direkt olarak ben sana şu suali sormak istiyorum demek yanlış bir şeydir. Bu konuşmada evvel bir kere mutlaka selamınızı söylemelisiniz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sözü asıldır. Ondan sonra saygınızı belirtecek bir ifade kullanmalısınız. Peki sorulan sualler nasıl olmalı? Madde bir konunun gerektirdiği detay uzun olmamak kaydıyla mutlaka verilmeli. Madde 2, katiyen hislerinizi devreye sokmamalısınız. Eğer kişi kalbinden geçen bir taleple Allah'a ulaşıyorsa Allah kulunun o talebine cevap verir. Bunun adı ruhsattır. Ayrıca bilmiyorsanız zikir eline sorun ifadesi Allah-u Teala'nın emri. Ama böyledir diye her şeyi bize sormaya kalkmamanız lazım. Konu hep yanlış anlaşılıyor. Ya konu büyütülüyor, her şey mal ediliyor ya da insanlar tamamen konunun dışında yaşıyorlar. Önemli bulduğunuz her şeyi hele sizi rahatsız ediyorsa mutlaka sormalısınız. Ama her hususu bize iletmeniz gerekmiyor. Evet, demek ki irşat makamına adab çerçevesinde sorulması lazım. Maide 101'e baktığımız zaman ey ameli olanlar, yaşarken Allah'a teslim olmaya uğraşmayı dinler. Açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken ondan sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan bu kuralı bilmeden önce sorduğun şeylerden dolayı sizi affetti. Allah gafurdur, rahimdir. Yani açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın buyuruyor. Allah razı olsun. Üçüncüsü, ehli zikirden gelen yanıta itaat etmenin önemi nedir? Enfal 46'da Allah Teala ya eyyühellezine amenu ati Allah ve ati ve resuluhu ve la tenzeu fe tefşelu ve tezevu rihakum vesbiru inna Allah ma'a sabirin. Allah'a onun Resulüne itaat edin. İzah etmeyin. Anlaşmaz düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz. Kuvvetiniz elinizden gider. Burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Biz sadece naçiz bir aracıyız. Karar vermek etkisinin sahibi hiçbir zaman değiliz. Kararın sahibi her zaman Allah'tır. Kim bizden bir şey sorarsa onun söylediği hudutlar içerisinde Allah-u Teala bize cevap verir. Öyleyse Allah'ın yolu bir aynadır. Kim neyi görmek istiyorsa o aynada Allah-u Teala ona onu gösterir. Hiç kimse Allah'ı aldatamaz. Herkesin hayat filminde Resulü dinleyip dinlemediği ona itaat edip etmediği kesin bir şekilde belli olur. Sizin itaatinizden biz bir şey kazanmayız ama siz çok şey kazanırsınız. Mutluluğun bütün boyutlarını bu itaatle yaşarsınız. Gerçekten de en üst makama ulaşabilenler Allah ve Resulüne itaat edenlerdir. İşte ayet-i kerime men yutullahu Nisa 69 men yutullahu ve Resulahu ve ulaike ma'allezine enamallahu men yutullahu ve Resulahu فَاُولَٰكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ينَ وَالصِّدِّقِينَ وَشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdir. İşte onlar ne güzel arkadaştır. O halde itaat asıldır. İtaat bir teslimiyettir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a itaatin bir gereğidir. Allah'a ulaşmak ise Resul'e itaat noktasında gerçekleşebilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın adına ehli zikir dediği kişilerin Allah'ı her gün 24 saat zikreden, daimi zikirde olan kişiler olduğunu görüyoruz. Sizce Allah'ı devamlı zikretmek insana ne sağlar?
2: Ferahlık, rahatlık, huzur.
3: Huzur, gönül rahatlığı.
4: Allah'ı her an zikretmek, inan 5 vakit namaz kılmaktan daha değerli. Namazı değersiz olarak demiyorum. Hepsi birbirinden değerli de. Zikri her zaman kalbinde tuttuğun için, zikirle her zaman meşgul olduğun için, zikir insanı daha mutlu kılan bir ibadet.
3: Tamamen koşulsuz, şartsız Allah'a teslim oluyoruz. Yani hiçbir beklentimiz olmadan şükrederek zikredeceğiz.
2: Kendi kendime yaptığım zaman çok rahatlıyorum, sakinleşiyorum, mutlu oluyorum. Beynimden başka şeyler siliniyor yani.
4: İnsan zikri çektikçe o zikir virt haline geliniyor, alışkanlık haline geliyor. O zikir gözüne nur, zihnine, ruhuna nur oluyor, huzur oluyor, ışık veriyor.
1: Zikri her an yapabilir miyiz?
3: Evet, yapabiliriz.
1: Sürekli zikir yapan bir insan Allah ile ilişkileri nasıl olur bu insan?
2: Çok güzel, duygusal bir ilişki. Daha yakın oluyorsun tabii.
4: Zikir berekettir. Kıtlığa manidir. Kıtlığın önüne geçer. Yani mutsuz olmak da manevi kıtlıktır. Sadece para, mal, mülk kıtlığı anlamında değil. Zikir her türlü kıtlıktan, zihin kıtlığından da insanı alıkoyar. İnsanı kurtarır.
0: Bir misafirimiz zikir berekettir. Kıtlığa manidir. Sadece para, mal, mülk kıtlığı anlamında değil. Mutsuz olmak da manevi kıtlıktır ve zikir her türlü kıtlıktan, zihin kıtlığından da insanı kurtarır. Zikir yapmak insanları maddi, manevi kıtlıktan kurtarır mı? Evet. Allah-u Teala Bakara 261'de وَالَّذِينِ يُنْفُقُونَ اَمْوَالٍ بِسَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبِلَةٍ مِيَّةٍ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda infak eden hariç her başında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara derece artırımında bulunuyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğin şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o takdirde Allah katında artmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden paralar artsın diye verdiğiniz faiz, faize vermeniz veya Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o Allah katında artmaz. Nefsin kalbinde bir nurları oluşturmaz, arttırmaz. Ama Allah'ın vecine Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat yaptığınız zikirle işte böylece Allah Teala'nı kat be kat arttırır. Rum 39. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in zamanında Bakara 274 insan olduğu zaman ilk olarak Hazreti Ömer orada ve paranın yarısını paraya dönüştürerek Resulullah'a teslim ediyor. Ama Hazreti Bekir'e gelince o hepsini veriyor. Hazreti Osman da ticaretle meşgul olduğu için kıtlık çeken bir dönemde ashabın ambargo altında olduğu bir dönemde kervanı Şam'dan Mekke'ye girmek üzereyken herkes siparişler veriyor ve o vermiyor. Sonuçta Resulullah şikayet edince soruyor niye vermiyorsun insanlara ihtiyacını? Daha fazla veren var. Daha fazla veren kim? İşte Bakara 261'e göre 700 kat veren var diyor. Bir ecdadı düşünün. Raflar var. Raflarda sizi mutlu edecek olan her şey var. Elinizin tersiyle o her şeyi itiyorsunuz. Benim diyorsun. Bunlara ihtiyacım yok. İşte rahmet, fazıl ve servat böyle. Sizin emrinize Allah Teala tarafından sorulmuş bunları sizin kalbinize göndermeye hazır. Sadece zikir yapmanızı bekliyor. Mürşidinize ulaşacaksınız ve zikrini yapacaksınız. Kişi zikir yaptığında Allah'ın katından selavat ve rahmet ve selavat ve fazıl nurları kalbinize ulaşın. Kalpte fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu manevi zenginliktir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin manevi gelirleri söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir ehli olan herkes temelde mutlaka Allah'a ulaşma dileğinin sahibi olan kişilerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyoruz?
3: İyilik yapmak, şükretmek.
2: Allah'a dua ile ulaşabilirsiniz. Kendi kendinize sohbetle ulaşabilirsiniz.
4: İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Ondan geldik, ondan gideceğiz.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşabilir?
3: İyi niyetlerimiz, yaptığımız güzel şeyler.
2: Kalbimiz, ruhumuz.
1: Şura suresi 13. ayet-i kerimede kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sizin böyle
0: Kur'an-ı Kerim'de
1: manevi talepleriniz oluyor mu? Ya Rabbi Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş Veli gibi ben de senin erenlerinden, ermiş evliyalarından olmak, sana ermek istiyorum Allah'ım.
3: Oldu. Ya benim mesela evet zor zamanlarımda oluyor. Hani buna sığınıyorum.
4: Yani Yunus Emre gibi yani gerçekten dileğim olmuştur.
2: Ben ulaştım. Bir dönem sıkıntılı dönemlere girdik. O gece oturdum. Sabah namazına kadar Allah'la konuştum. Allah'a zikrettim, dua ettim. Bana hayırlı bir iş verdi. Ve ertesi günü bana iş geldi.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
2: Ermiş evliyaların gibi yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Rabbim ruhumu sana ulaştırmak istiyorum Allah'ım.
4: Ermiş evliyalarım gibi, onlar gibi sevmeye de niyet ediyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Erenlerden kıl bizleri.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda ben ulaştım. Çok sıkıntıda olduğum bir gün. Sabah namazına kadar Allah'la konuştum. Zikrettim, dua ettim ertesi gün. Yanıt aldım dedi. Yaptığımız duaların Allah'ın tarafından kabul edilmesi Allah'a ulaşmak hedefine ulaştığımızı gösterir mi? Eğer talebimiz dünyalıksa Allah Teala bunu hemen veriyor. Bakara 186'da İzâ se'âleke ibâdî annî fennî karîbun ucîbu dâvetî dâizâ dâni vel yestecîbû lî vel yûmînû bî leallem neşhudûn. Kulağım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına icabet ederim. O halde onlar da benim davetime icabet etsinler. Amin olsun. Demek ki iki tür dua vardır. Bir, dünyevi taleplerde bulunmak. Maddeyi Allah'tan istemek. İki, manevi taleplerde bulunmak. Manevi taleplerde Allah'ın bizim duamızı kabul etmesi, bizim Allah'ın davetini kabul etmemize bağlı. Amin olsunlar. Bana ulaşmayı dilesinler. Tıpkı Allah-u Teala'nın rızasını istiyoruz. Ya Rabbim senin rızanı diliyoruz. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki birinci sefa itibariyle benim rızamı istiyorsan bana ulaşmayı dilemen lazım. Şükretmen lazım. O zaman ben de senden razı olurum. İşte Zümer 7 ve in tekfuru fennallâh gani ankum ve lâ yerdâ libâdil küfr. Küfür ederseniz Allah siz küfrünüzden müstahanedir ama razı olmaz. Ve in teşkürü fennallâh yerdâ leküm. Yani Allah'ın birinci sefa rıza ile bizden razı olması ancak bizim şükretmemize bağlı. Mücadele 22'de ikinci sefa rıza ile bizden razı olması bizim mürşidimize tabi olmamıza bağlı. Üçüncü sefa rıza ile Allah'ın bizden razı olması bizim ruhumuzu Allah'a teslim etmemize bağlı. Dördüncü sefa rıza ile Allah'ın bizden razı olması fizik vücudumuzu teslimimize. Beşinci sefa rıza ile nefs teslimi. Altıncı sefa rıza ile ihlas. Ve yedinci sefa rıza ile irade teslimi. Yani Allah'ın rızası, bizim rızamız Allah'ın rızasından önce geliyor. Biz Allah'tan razıyız ve irademizi teslim ediyoruz. Allah da bizden razı olur. Şu Şura 27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim bizden dünya ekinini isterse biz veririz. Men kâne yürüdü harsel ahireti nezîddehu fi harsihi. Men kâne yürüdü harsel dünya nûtiyü minhâ ve mâ lehu min ahireti mehal nasib. Hani kim dünyaya ekinini isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse onu da ondan arttırırız. Öyleyse Yunus 7-8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem olan insanlardır. Allah'a ulaşma dileğini Allah-u Teala farz kılmış. Öyle burasını hiç unutmamak lazım. Allah bizi her zaman bilir, işitir ve bizimle konuşur. Ama insanların çok çok büyük bir kısmı onun ne söylediğini işitemezler. Allah'ın ne söylediğini işitmeyen insanlar onun bizden her an, her saniye ne istediğini nereden bileceklerdir? Onu hak edecek bir seviyeye ulaşmanız gerekmiyor mu? Allah-u Teala ile olan ilişkiler hep sıfır noktasından başlar. Tam 28 baskı İslam bir yücelme, yükselme merdiveni söz konusudur. Allah'a giden yolun giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, bir suale de arz edecektim. Ehli zikre sorulmayan her konuda zanların devreye girdiğini söylemek mümkündür. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ehli zikre sorulmayan her konuda zanlarının devreye girdiğini söylemek mümkün müdür? Hücra suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala يَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اِشْتَنِبُوا كَسِرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ الظَّنَّ بَعْدُوا اِسْمِنْ. Ey amen olanlar, zandan çok sakının. Bazı zanlar günahtır. Öyleyse zanlarla hareket etmemek lazım. Zan hiçbir esasa, bir kanuna dayanmayan, insanın düşüncesinde oluşan yanlış şeylerin toplamıdır. Bir insan eğer Allah dizaynını bilmiyorsa o sadece zanla hareket eder. Zan eden bir insan ilmi incelediği zaman hangi konudaysa emin hakikate oraya ulaşır. O zaman zan biter. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de zandır. Allah-u Teala'nın bilenlerle bilmeyenler bir olur mu demekten muradı budur. Bilmeyenler zanda bulunanlardır. Bilenler de Allah'ın hükmünü icra edenlerdir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakmışlar, zanlarına esir olmuşlar. Eğer Allah bize bu hakikatleri öğretmeseydi biz de size öğretemezdik buyuruyor Efendimiz. Ama durum öyle değil, öğretti. Bizim de öğretmemizi de size öğretmemizi istiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Tedebbür, tefekkür ve tezekkür. Tedbir, Kur'an ayetleriyle tedbir almaktır. Örneğin Sad suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Sad 28'de. اَمْ نَجْعَلَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِنُوا صَالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلَ الْمُتَّك۪ينَ كَالْفُجَّارِ. Hiç amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen amin-i salihat nefs tezkiyesi yapanlarla yeryüzüne fesat çıkaranlar ya da takva sahiplerini facirlerle bir mi tutarız? Bir tarafta kişi takva sahibi, diğeri de fücür sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapılması gereken şey ne? Mutlak surette zanna tabi olmadan ehli zikre sormak. Herkes Kur'an-ı Kerim'i okur. Kur'an-ı Kerim bir kısmı ayetleri muhkem ayetlerdir manası üzerinde. Onlar kişi tarafından öğrenilebilir. Ama bir kısım müteşabih ayetler, müteşabih ayetlerin manasını Allah bilir. Elimde Resul sahibi olanlar hepsi Allah'tandır derler. Ama onları da tezekkür edemezler. Tezekkür eden ulelbab, o zaman ulelbaba sormak lazım. Kişi bir kısmını, ayetlerin manasını biliyor. Bilmediklerini ulelbaba sormak suretiyle öğrenebilir. Yani Kur'an'ın bütününe ancak ulelbabla, mürşide tabi olmakla elde edilebilir. Zümer 9. اَلَّيْسَوِلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunu ancak ulelbab tezekkür edebilir. Bilenler ulelbaptır, diğer de zanlarına tabi olan insanlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala irşat makamını tayin ettiği zikir ehline bir Resul'e, bir mürşide tabi olmamızı farz kılıyor ve bilmediğimiz konuları onlara sormamızı istiyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: O kişilere başvurmak isterim tabii ki.
4: İslam alimleri de şunun üstüne çok basıyor. Bir peygamber bile kendi kafasına sorarak ya da kendi kafasına danışarak hiçbir şey müjdelememiş Cebrail meleği vasıtasıyla.
2: Vallahi ben kimseye tabi olmayı sevmiyorum. Ben beynim, kalbim neyi doğru buluyorsa onun peşinden gidiyorum. Ben peygamberimiz ve Allah'ın peşinden gidiyorum. Kimsenin dediği bana uymuyor yani.
4: Bazı bilgileri evliyadan öğrenmek daha etkileyici oluyor. Normal insandan öğrenmek belki o kadar etkileyici olmaz.
1: Günümüzde de var Allah dostları. Onları nasıl arayıp bulabiliriz?
3: Artık yani her türlü erişimimiz var. Hani bu sohbetlerde olur. Eşimize, dostumuza sorabiliriz. Zaten kitapları, tasavvufu takip ediyorsanız zaten yeter. Doğru kaynaklara ulaşabiliyorsunuz.
1: Onlara tabi olmak, Allah'ın ilmini onlardan almak ister miyim?
4: İsterdim ama önce onları bulmaya niyet etmem gerekiyor. Bir şeyi sadece kuru kuru istemek yetmez. Benim okuduğum kişisel gelişim kitaplarında önceden sadece isterdim, dua ederdim. Ama dua etmeden önce niyet etmek gerekiyormuş. Hani niyet ettim Rabbim senin rızan için şu sevilen, seni sevdiğin kişilerle karşılaşmaya.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda İslam alimleri şunun üstüne çok basıyor. Bir peygamber bile kendi kafasına danışarak hiçbir şey müjdelememiş. İlla Cebrail meleği vasıtasıyla dedi. Peygamberlerin de mürşidi olmuş mudur? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Levlenim Rabbi ile ma'arefti Rabbi. Benim mürşidim olmasaydı ben de Rabbime arif olamadım. Kaldı ki başlangıçta herkes delalette ve Peygamber Efendimiz için de duha yedi de ve vecedeke dellen fehada. Seni delalette bulduk da hidayete erdirmedik mi? Mürşid herkes için farzdır. Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı peygamberlere önder kılmış. Olsun diye yaratmıştır. Cebrail Aleyhisselam bütün peygamberlerin mürşididir. Görevi kainattaki en üstün insan olan peygamberlere hizmet etmektir. Onları hidayete erdirmektir. Onlara her şeyi öğretmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta bütün insanlar gibi delaletteydi. Cebrail aleyhisselama tabi olduktan sonra hayatındaki her şey değişti. Cebrail aleyhisselamla her açıdan devamlı bir ilişki haline oldu. Tüm problemlerin çözümünde Cebrail aleyhisselamla devamlı bir irtibat ve söz konusuydu. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı inşallah. İnsanların arasında adaletin sağlanmasında ehli zikrin rolü nedir inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
0: Allah Teala insanlar arasındaki adaletin sağlanmasında ehli zikrin rolü nedir? Ehli zikir 4 vasıf, 3 tane sonuç şartının sahip olması hasebiyle ehli hikmettir ve ehli hükümdür. Ehl-i hikmet, Kur'an'daki hangi ayet-i kerimeye bakarsa ya bilir, ya öncesini, arkasını onu okumak suretiyle sonuca ulaşır veya bilmiyorsa da Allah'tan sormak suretiyle o ayetin hangi seviyeye ait olduğunu bilir ve söyler. Ama ehl-i hükümdür, itiraflı olan konuları mutlaka Allah'tan sormak suretiyle adaleti gerçekleştirir. Araf 181'de Allah Teala "Ve men halakna ummeten yetune bil hakki ve biha yadilun." yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki Hakk'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. İşte bu Araf 181 ile Resulullah'ın ümmetimden bir topluluk kıyamete kadar Allah'a itaat eden, hayırlara yarışan bir topluluk hep olacaktır. İşte onlar Allah'ın mürşitleridir. Allah Teala diyor ki bizim dostlarımız Allah'ın dostları, onlara yetki verdiğimiz zaman adaletle kısıtla hükmederler. Her devirde Allah'ın dostları adalet hükmetmişlerdir. Allah'ın düşmanları da her devirde adaleti yerle bir etmişlerdir. Kanunları koymak, kanunlar demokratik olsa da bir şey ifade etmez. Önemli olan o kanunları uygulayacak olan toplumun uygulatacak olan mercileridir. Hukuk onu Allah'ın emrettiği ölçüde uygulayabilenlerin elinde hukuktur. Ama bir taraftan da Allah-u Teala'nın indinde büyük sorumluluk alan haksız kararlar veren insanların da varlığını biliyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعُنَّ بِهَا وَالَّذِ مِنْ عَتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz, bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 Furkan'la mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinize ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince, ruhunu kendisine ulaştırarak, insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahsalavan.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz bilenler ve bilmeyenler. Allah-u Teala Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir oldu mu? Ve Allah Teala Bakara suresinin 118. ayet-i kerimesinde قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَوْ تَأْتِينَ آيَةٍ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَلَّيْنَا اَتَانِي قَوْلٌ يَعْقِلُونَ. Şimdi iki ayet-i kerime arasında bir ilişki var mı? Var tabi. Allah Teala hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunu ancak ulelbab tezekkür edebilir. Bilenler ulelbab, daimi zikrin sahipleri ve o bilmeyenler de cahiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bilmeyenler, Allah bizimle de konuşmalı, bize de ayet vermeli. Halbuki Allah Teala burada açıkça ifade ediyor. Allah kiminle konuşuyor? Ulelbab'la konuşuyor. Kime ayet veriyor? Ulelbab'a ayet veriyor. İşte diyor bu şekilde cahillerin her devirdeki kalbi birbirine benzedi. Allah ayetlerini yakın sahibi olan kavme açıklar. Şimdi birinci sual, Allah Teala'nın bilmemiz istediği şey nedir? Allah'ın bilmemizi istediği şey Allah'ın kutsal kitaplarda ki evrensel hükümleri, kanunlarıdır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah Teala'nın tüm insanlardan istediği tek hedef insanların mutluluğu. Ama insanların mutluluğunu Allah Teala'nın kutsal kitaplara vaaz ettiği emirlere itaat, yasakları işlememeye bağlıdır. Öyleyse Allah'ın emirleri nedir onu öğreneceğiz. Yasakları nedir onu öğreneceğiz ve bunu hayatımıza tatbik edeceğiz. Kim bu dünyasında Allah'ın emirlerine itaat yasakları işlemiyorsa o bu dünyada da mutludur, ahirette de gideceği yer cennettir. Ama kim Allah'ın emrine isyan ediyor, yasakları işliyorsa o bu dünyada da mutsuzdur, ahirette de gideceği yer cehennemdir. Öyleyse işin başında ne var? İşin başında kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek var. Cahillerin kapısında ne var? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte Yunus 7-8 Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. O zaman Yunus 7-8'den bahsi geçen kişiler kimlerdir? Allah'ın kutsal kitaplarda da bildiği emri isyan edenler, yasakları işleyenler ve böylece cehenneme gidecek olanlardır. Ama Rum 31'de ise Allah'a yönelik ulaşmayı dileyen, Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakları işlemeyen bir muhteva içerisindedirler ve her zaman Allah'ın faydalı ilmi ile insanların ürettiği cazanlarına tabi olan faydasız ilmi her zaman söz konusu. Câsiye 23'te Allah Teala bunu söylüyor. اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّخَزَ اِلَاهُ هَوَاهُ O hevasını ilah edenini görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onu delalette bırakmıştır. Din deyince hepimizin dikkatle üzerinde durması lazım gelen nokta Allah'ın söylediklerin bilmesidir. Yani emirleri ve yasakların bilmesi. Önemli olan odur. Bilme muhtevası Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bundan sonraki kademelerin her biri bu şarta bağlıdır. Kişiler o kadar bilgilerin yanı başında Allah'a ulaşmayı dilemezler. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bilmedikleri için bilmeyenler safında yer alıyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde gideceği yerin cehennem olduğunu bilmedikleri için bilmeyenler safında yer alırlar. Faydası ilmin sahiplerini Allah bilmeyenler safında mütalaa ediyor. Öyleyse bilmeyenler kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde gideceği yerin cehennem olduğunu bilmeyenler. Allah Teala Resullerini وَمَا نُرْسُلُ الْمُسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müjdeye kavuşacağı, dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu onlara bildirilmesi ve onları uyarması ile noktalanıyor. İkinci sual, Allah'ın ilmi, bilenler bunu nasıl öğrenmişlerdir? Sevgili kardeşlerim, tabii ki Allah'ın ilmini bilenler, onlar mürşitlerinden öğrenmişlerdir. Zuruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala la yemlikune şefaate, Zuruf 86'da la yemlikune yed'une min duni şefaate ila men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Allah'tan başka çağırdıkları şefaate malik değildirler. Ancak şefaate malik olan kimdir? İlâ men şehide bil hakkı, Allah'ın zatını görenler, ve hum ya'lemun, ve onlar bilenlerdir. Öyleyse bilenler son sorur, Allah'ın zatını görenlerdir. Allah Teala onu söylüyor. Onların Allah'tan başka taptıkları şey şefaate malik değildirler. Hakka şahit olanlar hariç onlar hakkı bilirler. Hac 54'te Allah'a davet olunduğu zaman daveti kabul edenlerden bahsediyor. Kendilerine ilim verilenler olarak zikrediyor. Her devirde halka şahit olanlar başında devrin imamı geliyor. Bu devrin imamı ya bir nebi resuldür ya bir veli resuldür. İster nebi resul olsun ister veli resul olsun mutlaka 5 görevin sahibidir. Bakara 151'de birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İkinci görevi tabi olanların nefsini tezkiye etmek. Üçüncü görevi kitabı öğretmek. Dördüncü görevi hikmeti öğretmek. Beşinci görevi hikmetin ötesini öğretmek. Sevgili kardeşlerim, ayetlerin tilaveti bir hazırlık devresidir. Hani nasıl okullarda diyelim ki yabancı dil ile öğretim yapılıyorsa, kişi yabancı dil bilmiyorsa bir hazırlık devresi geçiriyorsa, aynı şekilde ayetlerin tilaveti böyle bir dönemi ifade ediyor. Ondan sonra nefs tezkiyesiyle ruhuna Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi, kitabın öğretilmesi, fizik ucunda Allah'a teslimi, hikmetin öğretilmesiyle nefsin Allah'a teslimi ve hikmetin ötesinin öğretilmesiyle de iradenin Allah'a teslimi gerçekleşiyor. Dinin tamamı bu. Ali İmran 7'de ise Allah Teala 7 sabah 4 teslimi yaşayan ehli zikirden bahsediyor. Ve ma'arsalna min qablike illa rijalin nuhi ileyhi. فَاسْسَلُوا اَهْلَا زِكْرِ اِنْ كُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Enbiya 7'de. Ama Ali İmran 7'de ise Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in muhkem ve müteşabih ayetlerden oluştuğunu, kalbinde zevk olanların müteşabih ayetlere kendilerine göre yorumlayarak fitne sebebi oldukları, rasihunun da tezekkür ehli olmadığı, sadece tezekkür edebilenlerin Allah'la konuşabilen ulelbab olduğunu buyuruyor. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19'una getirir özelliğin sahibi. Bu 19'una getirir özellikten bir tanesi ölüdürler. Sağır, dilsiz, kör ve ölüdürler. Ölüyken dirilenler Allah Teala Enam 122'de "Evemen kana meytaten fahyaynahu ve cealna lehu nuren temşune bihi fi'n-nasi." Ölüyken dirilttiğimiz, insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine bir nur verdiğimiz kişi, hiç zulmette kalan, oradan çıkamayacak kişi gibi olur mu? Elbette olmaz ve Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman geniş yelpaze içerisinde 7 safa varis görüyoruz. Kur'an öğretim metodları 7 safada ama aynı zamanda bu Kur'an-ı Kerim öğretim metodunun 7 safasında ne varsa 7 safada varis vardır. Şimdi 7 safa varise bakalım ve Kur'an-ı Kerim öğretim metodunun 7 safasına paralel getiren yani. 7 safa variz ve altına devrin imamının Kur'an-ı Kerim 7 safa öğretim metodu. Şimdi 7 safa öğretim metodunun başında tebliğ var. Kıraat var ve tilavet var. Tezkiye var. Buraya kadar aslında neyi içeriyor? Tezkiyeyi de devretici tutarsak ruhun teslimi, tebliğ, kıraat ve tilavet. Tebliğ, kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, gideceği yer cehennem olan insanlara tebliğ yapılıyor. Kral kendisi seçilmesine rağmen ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olan ve üzerine delalet hak olanlara yapılan bir muhteva içeriyor. Ama tilavet bir hazırlık dönemini ifade ettiğini söyledik. Bütün nebiler daveti kabul edenlere ayetleri tilavet ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. İşte o hazırlık dönemi hidayetle okunur. Hidayetle okunabilmesi için kişinin mürşidine tabi olup nefs tezkiyesine başlaması lazım. Yani Kur'an-ı Kerim zikirle okunur. Sonra Kur'an-ı Kerim'in talimi vardır. Fizik vücut teslimi, Kur'an-ı Kerim'in kısası var. Nefsin teslimi ve Kur'an-ı Kerim'de de zekir var, irade teslimi şeklinde ifade edilebilir. Bu neye tekabül ediyor? Her devirde vekaleten devrin imamı tezekküre, en üst devirdeki tezekküre ehlidir. Ve veli Resuller, Resul peygamber kısalarıyla Allah-u Teala bize ifade ediyor. Talim, marif emri, münkerden nehyedenler vesaire. Yani bunlar hepsi varisleri içeriyor. Öğrenme, bilmeyi sağlayan temel faktörüdür. Öğrenmenin mekanizmasında birinci sabada Allah vardır, Allah'ın öğretisi vardır, Allah'ın direkt öğretisine muhatap olanlar vardır. Bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Nebilerin olmadığı devrelerde huzur namazını imamına tayin edenler de Allah'ın öğretisinin en üst seviyede sahipleridir. Allah'tan öğrenenlerin öğrettikleri kişiler de bilenlerdir. Ve bilen, ilmi öğrenmek isteyene adım adım ulaşır. Tabiyet, kendisine ilim verilenlerin oturduğu bir temeli esası gösteriyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ben ilmin şehriyim ama Ali onun kapısıdır. O zaman ilim isteyen kapıya gelsin. Yani her halükarda olay budur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ey ümmetim Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilim şefkatle kazanılır. Hayrı isteyen hayrı bulur. Şerden kaçınan korunur buyuruyor. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah razı olsun. Üçüncü sual Allah'ın gerçek ilmini bilmedikleri halde bunu insanlara öğretenlerin vebali nedir? İşte bilmedikleri halde öğretenler çok büyük vebal alıyorlar. Araf 146-147'de bunlar söyleniyor. Ahzab 67-68'de. Araf 146-147'de Se'esrufe nâyetil lezîne ellezîne tekebbine flerdi bi gayri hakkın. Haksız yeryüzünde kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından uzaklaştırırız. Onlar bütün ayetleri gösterir, iman etmezler. İrşad yolunu gösterir, yol edinmezler. Gay yolunu gösterir, yol edinirler. Bu onların ayetlerden gafil ve ayetleri yanılanlar sebebidir. Mâsâb 67-68'de ise قَالْبِ رَبَّنَا نَعْتَانَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onlar bizi saptırdı. Onlara iki kat azap ver. İster Ahzab 67-68, ister Araf 146-147 bunlar saptırılan şeytan tarafından, Allah'ın yolundan saptırılan insanlar. Herkes sadece öğrendiğini öğretebilmek yeteneğinin sahibidir. Dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, Allah'tan değil, kendileri gibi olan insanların yazdığı kitaplardan öğrenilen sebebiyle Allah'ın temel mefhumları hep yok edilmiştir. Allah'ın irşad yolunu yol olarak kabul etmeyenler, ilmin sahibi olmadıkları halde kendilerini ilim sahibi zannedenler, bilmedikleri halde bildiklerini zannedenler hem kendilerine hem de onların söylediklerinin doğru olduğunu zannederek onlara inananlara gerçekten yazık ederler. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir ve sadece zana dayanır. Hadis-i şerifte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz zancılardan önce ilim öğrenin. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bilenlerle bilmeyenlerin eşit olmadığını söylüyor. Ve Allah'a göre bilenlerden olmamız için kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılıyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: İnanını da kabul etsin, inanmayanı da. Allah hepimizi Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin.
3: Onun yolunda gitmek, yani kendimizi kurtarıyoruz. Cenab-ı Allah'a bir şey yapmış olmuyoruz. Biz kendimiz için ne yaparsak kendimiz için yapıyoruz.
4: Kur'an'ına uymak, Resulünü tanımak, Mevla'yı tanımak, eşikten beşiğe kadar okumaktan geliyor. Başka hiçbir şeyle gelmiyor.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Allah'a ibadetlerimiz ulaşır.
2: O oradan geldik, oraya gideceğiz. Yani o yarattı, onun yanına gideceğiz başka.
4: Ben her zaman Mevla ile beraberim. Her zaman, yani nasıl anlatayım, ne olursa olsun, yani onunla konuşuyorum, onunla dertleşiyorum, onunla muhabbet ediyorum. O şekilde. En çok da rabitayla.
1: Allah'ım, ermişlerinden, evliyalarından, dostlarından biri olmak istiyorum, sana teslim olmak istiyorum şeklinde manevi dualar yapar mısınız?
4: Evet, yaparım.
1: Şimdi sizle birlikte bu duayı yapalım mı? Ey Yüce Allah'ım.
2: Ey Yüce Allah'ım.
5: Bana emanet verdin ruhumu.
4: Sana ölmeden önce ulaştırmak istiyorum.
2: Senin dostlarından biri olmak istiyorum ya Rabbim. Bu duamı kabul et.
0: Kimse haberimiz Allah, inananı da kabul etsin. İnanmayanı da hepsinin Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Allah'a inancı olmayan insanın Allah'ın mükafatlarına kavuşması mümkün müdür? Değildir tabii. Yani her şeyden evvel o kişinin müjde ehlinden olabilmesi, kalben ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah-u Teala hükmünü Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Müjdeler kim içindir? Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اِنَشْتَنِبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Onlar ki tağuta, insan ve cin, şeytan kurulmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani bir kişinin Allah'ın mükafatlarına nail olabilmesi her şeyden evvel temelinde o kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Nümer 53, günahı kişinin ne olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Kişinin kainat kadar günahı olsun, Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını örtmeye kadirdir. Günahlarını örterse o günah miktarı kadar sevap yazar. Geride kalan başkasının kendisine yaptığı zulümse bile bir artı derecenin sahibi olsa dahi gideceği yer cennettir. Fatır 5'te ise Allah-u Teala, ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya ayeti sizi aldatmasın. Sakın da şeytan sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Hazreti Ömer ne diyor? Hazreti Ömer diyor ki şaşırma.

0: Halbuki Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğunuzdan Allah Teala hacet namazıyla mutlaka mürşidini size gösterecektir. Ve mürşide ulaşan, tabi olan kişi ondan aldığı nimetlerle, ihsanlarla en üst seviyedeki hedefe ulaşacaksın inşallah. Allah Teala herkesi sever, herkesin kurtulmasını ister. Bütün kutsal kitaplar hep bu hedefe yönelik olarak vücuda getirilmiştir. Ama insanların iradeleri serbest bırakmıştır. Emrini verir ve yapanları kurtarır. Kişi ilk adımı attığı zaman Allah ona yardım etmeye hazırdır. Nitekim Allah Teala diyor ki ben hepinizi cennetime layık görüyorum. Bunun anahtarını da size verdim. Benden bir tek dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman kurtuluşu söz konusu değildir. Allah razı olsun, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'a ulaşmayı dilediysek ondan sonrasında Allah Teala kalbimize bakıyor ve güzellikler yaşatıyor. Ve bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bilenler Allah'ın resulleri, Allah'ın mürşitleri. Mürşide tabi et Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de de farz kılınmış. Mürşide tabiyet konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
2: Vallahi şöyle bir şey, Allah'ı bulmak için önce Peygamber Efendimiz'i buluyoruz. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz'e ulaştıracak evliyaları buluyoruz. Elhamdülillah ben de buldum ve o yolda gitmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla.
3: Her sakallı doğru değil, her namazdan doğru değil. Yani bu tarikatlerde gibi görüyorsunuz, ortam çok kötü.
4: Günahsız kullarından devrimi. Allah bizi yine de günahsız kullarından eylesin.
5: Mesela imamlara gidip sorabiliriz. İnternette, YouTube'da çok fazla imam var. Yani onlara sorabiliriz, onlarla yakınlaşarak öğrenebiliriz bence.
3: Peygamberimiz sevdiği kullar, Peygamberlerimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği kullarından ya biz elçimiz yani onlara dua ediyoruz. Onların yüzü sürmediğine, Cenab-ı Allah biz öldüğümüzde Peygamberimiz olacak öbür dünyada, bizi arayıp bulacak.
0: Bir misafirimiz bir öldüğümüzde Peygamber Efendimiz bizi şefaatçi olacak, bizi arayıp bulacak diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden herkese şefaatçi olacak mıdır? Allah Resulü hadisinde diyor ki şefaatin bu dünya hayatında, kıyamette bir şefaat söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim'deki şefaatle ilgili bütün ayetlere bakıyoruz. Şefaatin bu dünya hayatında olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ve buna uyan hadislerden bir tanesi de kıyamet günü şefaat isteyenlere benim şefaatim yoktur. Kıyamet günü şefaat isteyenlere benim şefaatim yok. İster Bakara 48, ister Bakara 123, ister 254, Bakara 255, Nisa 85, Araf 53, Meryem 87, Tay 109, Müddessir 48. Bütün bu ayetlerde Allah Teala şefaati açıklıyor. Şefaatin hak sahibi insanları Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamlarıdır. Ve şefaat bu dünya hayatındadır. Müddessir 46, 47, 48'de Allah Teala şöyle buyuruyor. وَنُكَذِّبُ يَوْمَ الدِّينِ حَتَّى اَتَانَكَ الْيَقِينِ فَمَا تَنْشَوْا شَفَاتِ شَافِينَ Yani biz din günü yalanlardık. Din günü kişinin mürşidine tabi olduğu gün. Hangi ayet? Şuara 82. Ne zamana kadar din günü yalanlarmışlar? Ölüm gelinceye kadar. O zaman ölüm gelinceye kadar din günü yalanlamışlar. Şefaatçilerin şefaati de artık onlara fayda vermiyor. Bütün insanlar zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü şefaatte bulunacak ve bütün günahkarların bütün günahları böylece affedilecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahkarlar için hatta sahipleri için Allah'tan gerçekten şefaat istemiştir. Ama bu şefaatin zamanı tövbenin vücut bulduğu andır. Onlar gelip de tövbe ettikleri zaman şefaat gerçekleşir. Dünya üzerindeki şefaat imkanı kullanmadan kıyamet günü ulaşmış insanlar için o gün hiçbir şefaat fayda vermez. Çünkü o gün şefaat yoktur. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm burada şefaatim yok.

0: Dur, dünyada iki enterince uyarılmadınız mı? Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. İzniniz olursa bir sualim olacağım inşallah. Devamlı, mutsuz ve huzursuz olan insanlar gerçek mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler midir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, devamlı mutsuz ve huzursuz olan insanlar gerçek mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler midir? Evet. Slaytımızda mutluluk üçgeni ve mutsuzluk üçgeni diye iki şeyi yan yana gösterebilirsek, mutsuzluk üçgeninde şeytan bir kenarı, nefsimizin afetin ikinci kenarı ve fizik vücudun buna bağlı işlediği kaybettiğimiz derecede üçüncü kenarı oluşturuyor. Ama mutluluk üçgeninde ise fizik vücudun kazandığı pozitif enerjiler bir kenarı, ruhumuzun bir kenarı ve Allah-u Teala'nın yardımı üçüncü kenarı oluşturuyor. Mutluluk hayatımız boyunca beraber olmamız lazım gelen en büyük arkadaşımızdır. O yüce Allah hepimizin sonsuz mutluluğun sahibi olmasını ister. Hepimiz buna layıkız, hepimiz mutluluğu Allah'ın emrettiği biçimde ve boyutta yaşamakla mükellefiz. Bu hem hakkımız hem de vazifemiz. Ama kim mutsuzsa o mutsuz olan kişi, bilmelidir ki insanoğlunun hakkına kavuş olması vazifesini yapmamasına bağlıdır. Vazifenizi yapmazsanız hakkınız olan mutluluğa sahip olamazsınız. Kim Allah'a karşı vazifelerini yaparsa Allah onlara mutlaka haklarını eksizi olarak ödeyecektir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah Teala'nın ilmini, Kur'an'daki ilmini almak ve ilmimizi artırmak için Allah Teala sürekli onu zikretmemizi farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sizce Allah'ı zikreden insanda neler değişir?
3: Allah'ı zikreden kişilerde Allah ona nur saçar. Farklı mertebelere ulaşır. Yani hayatı değişir.
2: Sizce Allah'ı sürekli zikretmek kişiyi sürekli mutlu, kesintisiz şekilde mutlu kılar mı?
4: Evet. Evet. Her konuda. Zikir demek sadece ahiret için değil. Tabii ki ahiret için çok önemli. Ama dünya için de çok önemli. Bütün sıkıntıların altından gelen sadece zikirdir.
5: Hafiflik hisseder. Ne zaman Allah'ın adını anıp zikrederse, dua okursa hafiflik hisseder insanlar. Ben öyle yapıyorum. Yolda yürürken bile dua okuyorum.
6: Kalbin yumuşar. Cenab-ı Allah'ın yolunu kazandır. Yani bunu anlamayacak bir şey yok ki.
2: Allah'ı zikreden kişide sizce neler değişir?
4: Neler değişir? Mesela ahlak çok güzel olur. Sabredenlerden olur. Her şeyi güzel görür. Ha ne kadar hayatı kötü olursa olsun o güzel görür. Karşısındaki insan ne kadar kötü olursun o kötülüğünü değil ama o güzelliklerini görmeye çalışır.
3: Yaşayabilir. Gerçekten de olan bir şey bu.
5: Allah yolunuzu açık etsin. Allah'ım sizinle olsun. Hepimizinle olsun.
0: Misal-i zikir hayret için tabii ki çok önemli ama dünya için de çok önemli. Bütün sıkıntıların altından gelen zikirdir dedi. Dünya ve ahiret saadeti zikirden mi geçer? Evet. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ahireti için dünyasını terk edene Allah ikisini birden verir. Ama dünyası için ahiretini terk edene ikisini de kaybeder. Ankebut 45'te 3 çeşit zikirden bahsediyor ve en önemli zikrin Allah'ın isminin tekrarı olduğu zikrediliyor. Az zikir, çok zikir ve daimi zikir olmak üzere 3 tane esası içeriyor. İslam kelimesinin iki temel anlamı vardır. Birisi teslim, diğeri de sulh ve sükun. Teslim deyince teslimi gerçekleştiren yegane müessese zikir. Zikir yoksa teslim yoktur. Bir insanın sulh ve süküne ulaşması yani şu dünya saadetine ulaşması da zikirsiz hiçbir standart içinde gerçekleşemez. Bu konuda bizi hedefe götüren şey Allah'ın zikrini yapmaktır. Zikir Allah-u Teala'nın insan mutluluğu konusundaki teminatıdır ve vasıtasıdır. Nebiyyü Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde bir kişi ya Resulullah İslamiyet'in emirleri çoğaldı bana sıkı sıkı yapacağım bir şey söyle deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dininin hep Allah'ın zikresin buyurdu. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, bilenlerden olmakla idrak etmek arasında nasıl bir ilişki vardır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bilenlerden olmakla idrak etmek arasında nasıl bir ilişki var? Paralel bir ilişki var. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. İdrak etmek, bütün boyutlarıyla anlamak, kavramak, kendi ayetine tatbik etmek ve başka birisi o standardın dışında bir şeyler söylediği zaman ona doğru ne olduğunu mutlaka söyleme ihtiyacı hissetmektir. Allah yolunda bir idrakin sahibi olmak da bilenlerden olmak da Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Mutluluğumuzun idrak artışının bir sonucudur. Pozitif idrakın artmasında asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. Zikriniz arttıkça ilminiz de devamlı olarak artar. Evet, zikriniz arttıkça ilminiz de artar devamlı olarak. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavati, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
0: Fatiha mahsaravan.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam. 23 yaşındayım. İslamiyet hakkında hiçbir bilgim yok. 4 aydır sizi izliyoruz. Sizi dinliyoruz ve size inanıyorum. Fakat bilgisizliğimizden dolayı hep yenik düşüyoruz. Sizi dinlerken çok mutlu oluyoruz. Anlattıklarınızı yaşayabilmemiz için nasıl bir yol izlememiz lazım? Sevgili kardeşlerim, din çok kolaydır. Mutlaka bizi dinliyorsanız devamlı üzerine basa basa altını çizerek ifade ettiğimiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Neden bu dileğin sahibi olacaksınız? Yaratılmışımıza beraber bakalım. Allah bizi nelerden müteşekkil yaratmış onu bir görelim evvela. Fizik vücudumuzu Allah Teala gece 26'da açıklıyor. Lakad halaknal insane min salsalin min hamain mesnun. Salsalin denilen kuru topraktan ve şeklinin barçıktan biz insanın fizik vücudunu halk ettik. Fizik vücut zahiri alem, bu dünya alemine ait olan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde bir vücudumuz daha var, nefsimiz. Şems yedide ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Dizayn edilen de bir nefsin sahibiyiz. Ama nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte bu haliyle herkes anne karnından fizik vücut ve nefse diyor, doğar dünyaya gelir. Nefsimizin manevi kalbindeki 19 hafıza şeytan %100 tesir ediyor. Ve Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte şu anda fizik vücudumuz var, nefsimiz var ve şeytan var. Aslında şeytan nefsimizin %100 afetine tesir ediyor. Fakat şeytan bizim düşmanımız. Bizim düşmanımız olduğunu nereden biliyoruz? Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Evet, şeytan apaçık sizin için bir düşmandır. İşte şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak o size apaçık bir düşmandır. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Mutlaka size apaçık bir düşmandır. Düşmandır, düşmandır. Ve Nur 21'de ey ameni olanlar şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytana tabi olursanız o size fuhşiyatı, münkeri, kötülüğü emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa. Öyleyse görüyoruz ki şeytanın adımlarına tabi olmamak, Allah'ın fazlı ve rahmetini üzerimize almak, kurtuluşa ulaştıran birinci faktör olarak karşımıza çıkıyor. İşte diyor ki siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Şeytan bize kötülüğü emrediyor ama Allah-u Teala bizim dostumuz, o bize iyi emrediyor. İşte Allah Teala'nın zatından üfürülen ne ruhumuz var, secde 9. Suma sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın emrinden doğar doğmaz Allah Teala bize üfürüyor ve 19 tane hasretle mücehiz. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte bu dizayn içerisinde biz hayatı yaşıyoruz. Ama şeytan nefsimizin afetlerine %100 tesir ediyor. Böylesi bir noktada şeytanın lehine bir dengesizlik var. Ama dengenin kurulabilmesi için de kişinin Allah'ın katından gelen hidayetçiye tabi olması lazım. O tabiyeti Allah Teala nerede açıklıyor? Taha 123'te gidin benden size hidayetim gelecek. Kim tabi olursa. İşte siz eğer davetçi ki gelip duyduk duymadık demeyin, katten Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz de dilerseniz Allah Teala'nın haccet namazıyla size gösterdiği müşride tabi olup tövbe ederseniz, o zaman yapmanız gereken vasıta emirlerin içinde ibadetlerin sultanı zikir. Zikir sizi ne yapacaktır? Zikir sizi nefs tezkiyesine ulaştıracak, Allah'a dost kılacaktır. Bunları yapmanız mutlaka sizi mutluluğa ulaştırır. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı, Allah'ın cennetine girmek veya Allah'ın bizim için hazırladığı ahiret hayatı yaşamak değil midir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, öyle olsaydı Allah Resulü buyuruyor ki öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi ama bunu kalben dilediğiniz takdirde bu gerçekleşir. Allah'ın bizim için hazırladığı ahiret hayatı yaşamak değil midir? Allah'a ulaşmayı Allah'ın cennetine girmek veya cennetine girmek değil, Allah'ın cennetine girmek ayrıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın cennette bizi müjdelemesidir. Dileyenlere Allah Teala cennet müjdesini veriyor. Dileyenler daha sonraki hayatta ahiret hayatını Allah'ın emrettiği biçimde yaşamaya başlıyorlar. Bir izleyici, muhterem hocam, namazı kılıp orucunu tutan, Allah'ın adını dilinden düşürmeyen ama Allah'a ulaşmanın yolunun "Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum" sözünden geçtiğini bilmediği için bu kelimeyi söylemeyen bir insanın yaptığı ibadetler boşa mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, dinin anayasası Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer Kur'an-ı Kerim amelleriniz boşa gider, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz diyorsa, o zaman bu kanuna uymakla mükellefiz. İşte ayetler, evvela Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65. Ne diyor Allah Teala Yunus 45'te? Evet, dikkat edin. Zümer 65'te sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Ve hüsrana düşerden olsun. Demek ki hüsranda olanlar ameli boşa gidenlerdir. Aynı zamanda şirk koşanlardır. Şimdi kimdir şirk koşan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen Rum 31. Münibine ileyhi ve takku ve hakimü sene ve la takmimine müşkün. Sakın müşriklerden olmayın. Müşriklerden olanlar, amelleri boşa gidenler, hüsranda kalanlar, gideceği yer cehennem olanlar. Kehf 105. Kimdir şirkte olanlar? Lika Allah'ı dilemeyenler. Ayetleri inkar eden, lika Allah'ı inkar edenler. Lika Allah'ı inkar edenler, ameli boşa gidiyor. Burada da ameli boşa gidiyor. Ve Yunus 45, lika Allah'ı yalanlayanlar. Kat hasirellezine kezibu bi lika Allah. Lika Allah'ı yalanlar, onlar hidayete eremezler. O zaman buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Namazı kılabilirsin, oruç tutabilirsin. Allah'ın adını dilinden düşürmeyebilirsin. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediğin takdirde kesinlikle bu yapılan amellerin hepsinin boşa gittiğini görüyoruz. Şimdi evvelki slaytta ameli boşa gitmeyen Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir de ameli boşa giden. Evet, ameli boşa gitmeyen Allah'ın zatını dileyen takva sahipleri. Ameli boşa giden Allah'ın zatını dileyen takva sahibi olmayanlar. Ameli boşa gidenler Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve takva sahibi değiller. İşte Bakar 217, Al-İmran 22, Maide 53, Arap 147, Tövbe 17, Tövbe 69 ve Kehf 105. Ameli boşa gidiyor bunların. Ama ameli boşa gitmeyen Allah'ın zatını dileyen takva sahibi onlar. Bakar 272, En'am 52, Rad 22, Kehf 28, Rum 38-39, Der 9, Leyl 20. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tağut kavramını teşkil eden insan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar üzerine lanet olunan iblisten özellikle şeytan şeytanlar kimlerdir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insan şeytanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, bunlar insan şeytanlar. Allah Teala Nisa 167, 168, 169'da onları açıklıyor. İnnellezîne keferû ve seddû an sebîlillâhi gaddalû lelâhum me'îdâ. Makki kafirler, Allah'ın yolunu alıkoyanlar, müşriklerinden ulaşmadıkları için uzak bir dalalette sapmışlardır. Bunlar kafirdirler ve zalimdirler. Zulmedenleri başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranlar Allah'ın mağfiret edecek değildir. Bunları sirat-ı müstakime uğraştıracak değildir. Bunlar ancak tarik-i cehenneme ulaştırır. İşte bu bahsi geçen bu ayette açıklanan kişiler bunlar insan şeytanlar. Cin şeytanlar da aynı şekilde Allah'ın yolundan men edenler, kul olmayı dilemeyen, başkasının da kul olmasına mani olanlar, bunlar da cin şeytanlar. Ama bir de şeytan şeytanlar var ki, bunlar da emr aleminin, emr aleminde melekler, karşıt emr aleminde şeytan şeytanlar söz konusu. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum. Hasretle, hürmetle, gül kokulu, güzelim ellerinizden öpüyorum inşallah. Muhterem Hocam, izniniz olursa bir sualim olacaktı. Bir mümin, diğer mümin kardeşlerine karşı kırılmamayı, gücenmemeyi nasıl başarabilir inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa buna şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Eğer kendisini üzen bir durumla karşılaşırsa bunu da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Ve ise dışımızdaki insanlardan, mümin kardeşlerimizden bize ulaşan, hoşumuza giden bir şey, bir hediye almış, hoşumuza gidiyor. O hayır kazanıyor. Biz bir faydaya ulaşıyoruz. Ama biz şükrediyoruz çünkü bunun Allah'tan geldiğini idrak etmemiz lazım. Allah'ın bir nimeti. O zaman ne diyor Allah'ın nimetlerine karşı şükretmek? Öte yandan yine karşı tarafın nefsine uyuyor. Hepsine uyduğu için bize negatif tesir ediyor. Ama negatif tesir etmesine rağmen o derecat kaybediyor, onun kaybettiği derecatı biz kazanıyoruz. Öyleyse dışımızdaki her insan kim olursa olsun ya bizim için bir fayda veya bir hayrı demektir. Bize derecat kaybettirmesi söz konusu değil. Hangi halde tekrar geriye dönecek olursak, hangi halde kardeşlerimize kırılıyoruz, güceniyoruz, nefsimizin hoşuna gitmeyen bir şeyi bize ulaştırdıklarında. Ama burada da ne yapmamız lazım? Zikrimizi arttırmamız lazım ve şeytanın giriş alanını daraltmamız lazım. Ne diyor Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz? Şeytanın oruç tutunuz, şeytanın vücuda giriş yolları daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yolu neyle daralır? Zikirle. Zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavat, fazlalar kalpte toplanmaya başladığı miktar kadar şeytanın karanlıkları kalbimizden çıkar ve böylece şeytanın etki alanı azalır, Allah'ın etki alanı çoğalır. Bu dizayn içerisinde kırılmamayı, gücenmemeyi zaman içerisinde başarabiliriz. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Antalya'dan birkaç müterim hocam, zamanımıza, asrımıza uygun olarak yeniden tefsir yapmak lazımdır diyenler oluyor. Böyle asra, zamana göre tefsir olur mu, açıklar mısınız? Evet, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz her 100 asırda bir müceddit gelecektir buyuruyor. Bu müceddit Kur'an-ı Kerim Allah'tan öğrenen ve açıklayandır. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy müceddit için diyor ki doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakına söyletmez İslam'ı. Asrın idraki devrin imamıdır. Kur'an'ı doğrudan doğruya Kur'an'ı önümüze koyacağız ve devrin imamı Kur'an'dan bizlere açıklayacak. Yani zamana uygun Kur'an tefsirini ancak devrin imamı yapabilir. Zamana göre tefsir, devrin imamının Allah'tan öğrendiği ve yaptığı tefsirdir. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve yedi ruhu var. Ruhun açıklanması tefsirdir. Hicr suresinin 87. ayet-i kerimesinde وَلَّقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَزِيمِ Andolsun ki sana mesani ikinciden yediği, yediliği, yedili olarak ve Kur'an-ı Azim'i verdik. Öyleyse lafzi manayı Arapçasından öğrenebiliriz. Ama ruhuna giriş mutlaka Allah'ın yetkili kıldığı devrin imamı yapar. Kur'an'ın yedi ruhu var ve yedi ruhunu ancak devrin imamının yaptığı tefsirden öğrenebiliriz. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, hacı, cihadı ve imanı yoktur buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kulla Allah arasındaki ilişkiler var ve kulun diğer kullar arasındaki ilişkileri söz konusu. Allah Teala üzerimize farz kıldığı ibadetler, örneğin oruç, o sizin için. Namaz, o sizin için. Hac ibadeti, o sizin için. Allah Teala benim için ne yaptınız diye bize sual soruyor. Zekat kazancımızın %2.5'unun bize haram olduğu, başkalarının hakkı olduğunu Allah Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. %2.5 da paranın kiri olarak düşünürse toplam %5 kazancımızdan başkasının hakkı var. Onlara vermemiz gerekir. İşte %2,5 zekat, %2,5 bir toplam %5'i vermemiz akrabaya, yetimlere, miskinlere, çalışamayacak durumda olanlara, dilenenlere, esirlere ve köle azadına 7 grup insanın hakkı var, onlara vermemiz gerekir. İşte bu zekat başkasının hakkı, onlara vermedikçe o zaman kesinlikle malınızın zekatını veriniz. Vermeyenlerin namazı yok, vermeyenlerin orucu yok, vermeyenlerin hacı yok, vermeyenlerin cihadı yok, imanı yok. Vermeyenlerin namazı yok. Zekatını vermezseniz, maun 4-5. Vermeyenlerin orucu yok. Tuttuğunuz oruç sizi her şeyin bir zekatı var. Bedenin zekatı oruçtur diyor Allah Resulü. Ve oruç tutunuz, saat burnunuz ve oruç tutunuz, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Zekatı olmayanın hacı da yoktur. Ve zekatı olmayanın cihadı da yoktur. Yani evvela mal ile cihad. اَنَّمَنْ مُنَّ الَّذ۪ينَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِ سُمَانَ مِيَتَابُ وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Darmalarıyla ve nefsleriyle cihat ederler. Öyleyse maliye cihat önemli. Bu konu bu şekilde zikredilebiliyor. Zekat kazancımızın %2,5'u ve bize haram başkalarının hakkıdır. Onu mutlaka vermemiz gerekir. Bir izleyici muhterem hocam, kitabın bütününe iman etmek ne demektir? Kitabın bütününe iman etmek demek, kitabın bütününü hayata tatbik etmek midir? Evet, kitabın bütününe iman etmek, kitabın bütününü başkalarına tebliğ etmek, başkalarına öğretmektir. Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde, Ha antum haulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullihî. Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Sizinle karşına biz iman etsinler, yalnız kaldıkları zaman karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırdılar. De ki öfkenizi örün, muhakkak ki Allah sinirde olanı bilir. Kitabın bütününe iman etmek demek, kitabın bütününü hayata tatbik etmek ve onlara tebliğ yapmaktır. Öğretmektir inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, berzah aleminde ibadet yapmak var mıdır? Namaz kılınır mı? Bilgi verir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, kabir ya cennetten bir bahçe, cehennemden bir çukur. Cennetlik olanlar aynen burada yaptıkları ibadetleri orada da sürdürürler ama bir farkla, burada yerine getirdikleri ibadetlerden dolayı derecet kazanırlar ama orada yaptıkları ibadetlerden dolayı artık bir derecet arttırımı yok. Derecet arttırımını alabilmek için mutlaka bu dünya hayatında varmak lazım. Bu dünya hayatı amel yeridir. Ölüm sonrası hayat ise hesap yeridir. Allah Teala bizden kesinlikle bunu söylüyor, bunu emrediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyorum kıymetli hocam. Hasretle ilgili kokulu ellerinizden öperim. İnşallah müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Kıymetli hocam, manevi cihat nedir ve nasıl yapılır? Değerli açıklamalarınızı bekliyoruz inşallah. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Manevi, suali bir kere daha tekrar edecek olsak, manevi cihat nedir? Nasıl yapılmalıdır? Sevgili kardeşlerim, iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şeytan ve avanesine karşı yapılan cihadı küçük cihat olarak zikretmiş. Cihad-ı Ekber, Cihad-ı Sahir. Ama nefsimize karşı yapılan cihadı Cihad-ı Ekber olarak zikretmiş. Tekim, dış düşmanlarla yapılan bir savaştan dönünce, şimdi küçük cihattan döndük, Cihad-ı Ekber'e yani büyük cihada başlıyoruz. Küçük cihat dediği şeytana karşı olan cihat, büyük cihat dediği nefsimize karşı olan cihat. Ya Resulullah, halimiz meydanda, bundan daha büyük cihat mı var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şimdi büyük cihada, nefs cihadına, yani nefsin hevası için mücadeleye dönüyoruz. Evet, nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Allah Teala'nın nefs tezkiyesiyle bu afetleri %51 kontrol altına aldığımızı görüyoruz. %49 yine bu nefsin afetleri hüküm ferma. Ama bu %49'luk nefsin afetlerini de kalbimizden temizleyebilmemiz ancak Cihad-ı Ekber'e, nefsimize karşı Cihad-ı Ekber'i kazanmamız da mümkündür. Bunun da vasıtası kesinlikle zikirdir. İşte herkese Allah-u Teala 3 tane zikri, 3 saatlik zikri hibe ediyor, hediye ediyor. Ama daimi zikir çok da ötede bir olay. Zikir, çok zikir ve daimi zikir. Allah-u Teala bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor, anlatıyor bize. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an çok kısa bir süre içerisinde 3 saatlik zikre ulaşarak Allah ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Ama akabinde bundan sonra Allah'ın taat ettiği mürşide tabi olmalıyız. Mürşide tabi olduğumuz zaman o zaman da zikirle nefs tasfiyesini yarı yarıya hatta daha fazla gerçekleştirebiliriz. Nefs tasfiyesi daimi zikirle mümkündür. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mazereva. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah-u Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade eder?
4: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
5: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
6: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
7: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
8: İsterim tabii ama bulabilsek.
9: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
10: Şu anda yok.
11: Şu an yok.
12: Yok herhalde.
13: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
14: Maalesef o inancımı kaybettim.
9: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıl elinin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak. Var yani. Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsilen bir kişi, Hazreti İsa temsilen 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi, Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için taat ettiği mürşide ulaşmak, tabi olmak.
10: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Ahdallahi. Yani Allah'ın ahdi. Birinci sual, Allah-u Teala'nın yerine getirmemizi emrettiği ahdi nedir? Allah-u Teala net olarak Allah'ın vasiyetinin Allah'ın ahdini yerine getirmek olduğunu söylüyor. Allah'ın ahdi ruhumuzu, beşiğimizi yani fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin bütünüdür. Bir başka ifadeyle İslam'ın bütünüdür. Allah'ın ahdine vefa etmek Allah'ın temel emridir. Sadece Allah'ın zatına ulaşmayı değil, ulaştıktan sonra Allah'ın zatını da görmeyi dileyenler yani iradelerini de Allah'a teslim etmek özel hedef tayin edenler Allah'ın ahdini yerine getirenlerdir. Evet, evvela Allah'ın zatına ulaşmak bu ruhun teslimiyle gerçekleşir. Daha sonra Allah'ın zatını görmek bu da fizik vücut, nefs ve iradenin teslimiyle noktalanır. İnsanoğlu için hedef Allah'tır. Birinci etapta ruhun teslimiyle Allah'ın zatına ulaşmak ve daha sonra ikinci etapta da iradenin teslimiyle Allah'ın zatını görmek şeklinde ifade edilebilir. Allah-u Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Vallahu yed'u ila daris selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet eder. Ve yed'i men yeşâ ila sirat-ı müstakim. Ve dilediğini de sirat-ı müstakime ulaştırır. Lellezîne ahsenel husna ve ziyade. Onlar için ahsenel husna Allah'ın zatına ulaşmak ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek var. Öyleyse teslim yurdu Yunus 25'te Allah'ın zatıdır. Ahsenel husna Allah'ın zatına ulaşmak ve ziyade daha sonra da Allah'ın zatını görmek şeklinde ifade edilebilir. Buna ulaşmak için de Allah-u Teala'nın bizden almış olduğu misak, ahd ve yemini yerine getirmemiz de ancak mümkündür. Misak, ruhumuzun misakı, dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhu Allah'a teslim etmektir. Ama aynı zamanda irademizin de misakı var. İrademizin misaki, irademizi de Allah'a teslim etmekle noktalanıyor. Öyle olunca 10 emrin açıklandığı Enam 151, 152, 153'te şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. 152 ve 153'te 152'de bi hatillahi evfu Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Zalikum vesakum bihi leallekum tezekkerun. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulur ki tezekkür edersiniz. Ama Enam 153'te Allah'ın ahdini ifa etmek yerine getirmek sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ve enne hazâ sirat-ı müstakim İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübule fetefarraku bikum an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Evet, demek ki misaki, ahdi ve yemini yerine getirmek, sonra iradenin teslimi sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Evvela 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücut teslimi ve 27. basamakta nefsin teslimi, 28. basamağın 4. kademesinde de iradenin teslimiyle noktalanır. İkinci sual, Allah'ın ahdi ile bizim ahdimiz arasında farklılık var mıdır? Evet. Allah'ın ahdi ile bizim ahdimiz arasında çok ciddi bir farklılık vardır. Allah'ın ahdi sadece irademizin misakini kapsar ama irademizin misakini gerçekleştirebilmemiz için evvela ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazımdır ki neticede irademizi de Allah'a teslim edelim. Bizim ahdimiz sadece fizik vücudumuzun Allah'a teslimini ihtiva eder. Allah Teala hepimize hitap ediyor. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair ahd verin. Evet, öyleyse Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Elem ahad ileyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytan ennehu lekum adûn mubîn ve ne'budûne hâzâ sirâtın müstakîm. Demek ki bizim ahdimiz dünya hayatını yaşarken fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, ama Allah'ın ahdi eşittir iradenin teslimi. İradenin teslim olabilmesi için de mutlak surete misak, ahd ve yeminin yerine gelmesi gerekir ki o zaman en son noktada irademizi teslim edebilelim. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a teslimi, Fecir suresinin 27-28-29-30. ayet-i kerimelerinde şöyle ifade ediliyor. Ya eyyühe nefsül mutmainnetu irci ila rabbike radiyeten mardiye fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, sen Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Gir kullarım arasına, gir cennetime. Gerçekten de ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşabilmesi nefsimizin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Ve nefs 7 kademede tezkiye olup ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman fizik vücutta şeytana kolmaktan kurtulmuş oluyor. Allah razı olsun. Üçüncü sualde dindeki ayrılıklar Allah'ın ahdini yerine getirmeyenler sebebiyle mi oluşmuştur? Evet. Dinde fırkalara ayrılmak, Allah'ın ahdi fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakim üzerinde olmak ve böylece Allah'ın vasiyetini yerine getirmek, ruhu da beşi de nefsi de iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse, ezelde Allah'a verdiği misaki yerine getirmiyor demektir. Allah'ın ahdini kesiyor demektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 72 fırkanın bir tanesinin içindedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde La imane li men la emanete lehu ve la dine li men la ate lehu. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Emanete riayet mi, imanı yok. Emanet ruhtur. Riayet etmek hayattayken emaneti Allah'a teslim etmektir. Ruhunu Allah'a teslim etmeyenlerin imanı yok. Ama ahde vefa etmeyenin de kesinlikle dini yok. Yani emanet ruhun teslimi hatta fizik vücudun teslimini mütevasına alıyor. Allah razı olsun, konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala tüm insanların Allah ile olan ahdini yerine getirmesini ve Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a teslim olmasını emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince aklıma ilk gelen Allah'a yakınlaşmak, namaz, Kur'an'ım, vazgeçilmezim. Bir de büyük zatlar, şehrimizdeki zatlardan dua ederken onların dua, isimlerini sayarak Allah'a dua etmek. Onların yüzü suyu hürmetini istemek geliyor.
3: Kalübelerden bu yana Allah'a teslimiyet. O gün ne oldu? Allah subhanahu sordu. Ben kimim? Kimileri sen Allah'sın dedi. Kimileri itilafa düştü.
4: Rabbim bizleri kulluk vazifesi

0: cemaatine mensubu. Benim İncil'de de bu aynı sözleri irdelemektedir. Allah'a ulaşmak için kesinlikle onların emirlerini yerine getirmek, onların söylediklerini muhafaza etmek, ona yaraşır bir şekilde yaşamak bizim vazifemizdir diye düşünüyorum.
1: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda İncil'de aynı sözleri irdelemektedir. Allah'a ulaşmak için onun emirlerini yerine getirmek, söylediklerini muhafaza etmek ve ona yarışır şekilde yaşamak bizim vazifemizdir dedi. Allah her kutsal kitapta aynı şeyleri emretmiştir. Şeriate baktığımız zaman evet. Tüm kutsal kitaplarda araştırdığımız zaman 7 safa ve 4 teslim var. Tevrat, İncil ve Kur'an. Tevrat, Old Testament olarak geçiyor. İncil, New Testament. Kur'an-ı Kerim'de Last Testament olarak ifade edilebilir. Ve hepsinde 7 safa 4 teslimi içeriyor. Tüm kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın farz kıldığı babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, Rum 30'da ve akim ve şekerle dini Hanife, fıtratallahi elleti fetheren nasa aleyha, ve Çin'i Hanif olan dine ikame et. Allah'ın yaratmasıdır. Allah bütün insanları bu fıtratta yaratmıştır. Ve fıtratta değişim yok. Al-İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde ise enne dine andallah al-islam, Allah'ın katında din İslam'dır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir tek dinden bahsediyor ve sadece Allah'a teslim olma dini vardır diyor. Enne dine andallah al-islam ve Al-İmran suresinin 85. ayet-i kerimesinde men yebtuğil İslami dinen ve lev bilemin. İslam'dan gari teslim, Allah'a teslim olmaktan gari bir din arayan, o din kendisinden kabul olmaz. O ayette hüsrana düşenlerdendir. Sizin gibi tek Allah'a tabi olanlar, sizin gibi zikir yapanlar, sizin gibi secde edenler, Yahudilerin arasında da, Hristiyanların arasında da var ve olmakta da devam edecektir. Tüm kutsal kitaplar aynı özelliği taşır. İndirildikleri devredeki insanları mutluluğa götürecek olan birer saadet davetisi, birer saadet reçetesi ve birer saadet garantisidirler. Bundan istifade etmek isteyenler elde ettiler. Sonraki nesillerde aynı olayı yaşamak isteyenler devam ettiler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı tek din, Allah tektir. Allah'ın vaaz ettiği bütün insanlar için din tektir ve bu dinin şeriatı da tektir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي وَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ إِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَأَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَشْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ. Okuduğum Arapça adet kelimenin Türkçe mali, Allah dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği farz kıldığı şey şeriatı, dini ikame edin, ayakta hayata tutun, dinde fırkalara ayrılmayın. Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğim şeyi sana da vahiy ederek şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dilemeyen müşriklere zor geldi. Allah dileğini seçer ve ona yönelen kimseyi de ruhunu hayattayken kendisine ulaştırır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ahdini yerine getirip Allah'a teslim olmayı dileyen kişinin irşat olmayı arayacağı, yani mürşidini arayacağı buyuruluyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit demek şeyhler geliyor aklıma. Yol gösterici insanlar. Kur'an öğreniyoruz. Mesela hocalarımız var burada yakın gruplarda. O hocalarımız bize dersler veriyor. Kur'an öğretiyor, tevcidler öğretiyorlar. Onlar

0: geliyor aklıma.
1: Eğer insanoğlu bu dünyaya ne için geldiğini idrak edebiliyorsa ne mutlu. Nedir? O Bektaşi'nin dediği gibi eline, beline, diline hakim olma olayı, göz zinası olmaması. Yani bunlar çok önemli şeylerdir. Eğer insan hayatını böyle idame ettirirse ne ala? Aynı o Ramazan'da olduğu gibi, Ramazan ayında nasıl yaşıyorsa, bütün o ayda yaşadığı gibi yıla indirgediği zaman, ondan sonra bütün yaşantıya indirgediği zaman kamil insan olma olayı.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, ondan sonra bize gönderdikleri şeyler olsun, evliyalar olsun, alimler olsun. Bunlar hep bizim için mürşit insanlardır.
0: İşte büyük zatlarımız var. Hamdi Ecer Hazretleri, Beyazıt Bestami Hazretleri, Şeyh Ahmet Kuseri. Onların makamlarına gidip namaz kılmak, dua etmek. Onlardan, onların yüzü hürmetine dilek dilemek.
3: Mürşit diğer deyimiyle sanırım seçilmiş olan veya çağrılmış olan, nasıl Tanrı zamanında Musa'yı çağırdıysa veya diğer peygamberleri çağırdıysa, o da bizi doğru yola çağırmak için bizlere çeşitli aracılar kullanır ve bizlere yollarımızı açar.
4: Bir misafirimiz mürşit seçilmiş olan, çağrılmış olandır. Nasıl Allah zamanında Musa'yı ya da diğer peygamberleri çağırdıysa, o da bizi doğru yola çağırmak için çeşitli aracılar kullanır dedi. Mürşitlerin insanları davet ettiği doğru yol herkese göre değişir mi? Allah'a çağırmak bütün mürşitlerin temel görevidir. Ama doğru yol dediğimiz zaman herkese göre doğru yol farklı bir anlam kazanıyor. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı sırat-ı müstakimle alakalıdır. Allah-u Teala mürşitler vasıtasıyla tüm insanları sırat-ı müstakime davet ediyor. Müminin suresinin 73. ayet-i kerimesinde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e şöyle buyuruyor Allah-u Teala: وَاَنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. Muhakkak ki sen mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ise قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. De ki ben ve bana tabir olanlar görerek, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yol, işte o bizim yolumuzdur. Gerçekten de sırat-ı müstakim üzerine nimet verdiklerin yolu. En'am 153'te وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ فَتَبِعُهُ. Ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Ama sırat-ı müstakime davet her devirde Resullerin lisanıyla bu gerçekleştirilmektedir. Her devirdeki Resuller vasıtasıyla bu davet ulaştırılmaktadır. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Evet, eğer nefsimizi serbest bırakırsak, nefsimiz ya şeytan tarafından istila edilir veya insan şeytan tarafından istila edilir. Onlar da bizi sırat-ı müstakimden saptırırlar. Ama eğer biz nefsimizin üzerinde Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirirsek, nefsimizi tezkiye ve tasfiye edersek, o zaman şeytanın boyundurundan kurtulmuş oluruz. Şeytanın bize negatif tesiri söz konusu olmaz. Nefsini tasfiye eden bir insan hep Allah için olan bir insandır. Daimi zikrin sahibidir. Doğruyu söyleyen ve kalbi tertemiz olan birisidir. Allah razı olsun. Sadece sırat-ı müstakim üzerinde bulunanlar kurtuluşa ulaşabilecektir. Bir insanın sırat-ı müstakim üzerinde olabilmesi için mürşidine ulaşması temel şarttır. Ama yetmez, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın herhangi bir mürşide ulaşıp tövbe etmesi hiçbir ifade etmez. İnsanların uydurduğu bir hürafe var. Hidayet de sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet yol değil, sırat da alır de bir yol değil. İstikamet üzere olan yol. Hidayet de bu istikamet üzere olan yol üzerinden ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle Gül Kokan ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum Muhterem Hocam. İzniniz olsa bir sorum olacaktı hocam. Allah ile olan ahdini yerine getirmeyenlerin imandan yoksun olduğunu söyleyebilir miyiz inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam.
4: Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah ile olan ahdini yerine getirmeyenlerin imandan yoksun olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, bir genel çerçeve içerisinde kim olursa olsun, Allah ile olan ahdini yerine getirmeyenler imandan yoksun kişilerdir. Çünkü onların mümin olmaları mümkün değildir. Biliyorsunuz ki mümin olmak insanın kalbine imanın yazılmasıyla mümkündür. Yani evvela Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra 12 tane insanla müşterilere ulaşmak gereklidir. Bunların ikisi de mümkün değilse kişi Allah ile olan ahdini yerine getirmeyecektir. Kalbine iman yazılı olmayacağı için her zaman imandan yoksun kalacaktır. Mümin olmak şerefine eremeyecektir. Allah'ın dizaynına baktığımız zaman Mücadele 22'de Allah-u Teala kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa ulaike ketebe fi kulubil iman, Allah onların kalbine imanı yazar. Evvela 4 kalp şartının sahibi olan kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olursa Allah-u Teala kalbindeki mühürü açar, küfrü dışarıya alır, yerine imanı yazar. O zaman kişi 7 kalp şartıyla nefs eskiyesine başlar. 7 kalp şartıyla nefs eskiyesine başlayan bir insan emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, teske kademelerini bir bir geçerek ruh Allah'ın zatına ulaşır. Fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulur. Ama bu 7 kalp şartı aynı zamanda 7 nimetin de kişinin sahip olduğunu ifade eder. Fakat Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Araplar biz mümin olduk diyorlar. Gelmişler Resulullah'ın önünde tövbe etmişler. Fakat Allah Teala buyuruyor ki kalbinize iman girmedi. Ve lem yedhul iman fi kulubikum. Kalbe iman girmemesinin arkasında o kişiler Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için onların tabiyeti ihsanla tabiyet değil. Öyle olunca evet tövbe etmişler ama bu Hazreti Yalın'ın deyimiyle yapılan tövbe yalancıların tövbesi durumunda. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Allah-u Teala Allah'ın ahdini yerine getirenlerden olmamız için Allah'ın ismini daima olarak zikretmenizi üzerinize farz kılmış. Sizce zikir yapan insanlarda neler değişir?
1: Ya her şeyden önce yaptığı hareketlere dikkat eder. Ben şöyle bakarım. İnsanın yaptığı ibadet kendi nefsi içindir. Allah'ın rızası nasıl elde edilir? Hoşgörü, iyi niyet.
2: Allah'ı zikretmek, onun bütün isimlerini saymak, Subhanallah gibi, işte ne bileyim, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed gibi, yani bunlar hep sayaraktan hem ruhumuzu dinlendiriyoruz hem de günaha bulaşmamaya çalışıyoruz bu şekilde.
0: Kötü konuşamıyor, kalp kıramıyor. Yaşlıları gördüğümü merhamet ediyor. Çocukları gördüğü zaman merhamet ediyor, seviyor. İnsanlara nasıl yardımcı olabilirim? Onları düşünüyorsun sadece. Allah bizi Kur'an'ımızdan, namazımızdan, zikrimizden eksik koymasın Rabbim.
3: Allah diyenin her zaman için yolu açık olur, işi kolay olur. Onun kapısı dar olsa bile Allah ona o kapıyı genişletir. Onun için her zaman için Allah deyip ayağa kalkmak, Allah'a sığınmak, ona ibadet etmek ve tek varlığın, tek gücün onda olduğunu bilmemiz gerekir.
6: Zikir yapıyor muyuz?
1: Zikir şimdi şöyle, yani şimdi oturduğun yerde mesela estağfurullah, estağfurullah diyebilirsin. Yani söylüyorum, söylüyorum. Ama nedir işte, iş yerinde olmuyor. Yani kalk otur, kalk otur, müşteri geliyor, olmuyor. Ama nedir tabii ki ya, sabahları ibadet edersin. Gün içerisinde zaman olduğu zaman ne de olmasın.
4: Bir misal verimiz. Allah diyenin her zaman yolu açık olur. Onun kapısı dar olsa bile Allah ona o kapıyı genişletir dedi. Allah'ı zikreden herkes Allah'ın yardımını alır mı? Allah'ı zikredenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın yardımını alır. Çünkü Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ اُنْ قَبْلِيَتِكُمْ لَعَذَابُ سُمُّ لَا تُنْسَرُونَ Rabbinize, Allah'a yönelin, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin ve size azap gelmeden önce ona teslim olun, ruhunuzu, vecinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin ki yoksa yardım olmazsınız. Bakara 152'de Allah-u Teala feskurun yeskurkum meşkuruli ve la tekfurun. Zikredin, ben de sizi zikredeyim. Şükredin, ben de küfredenlerden olmayın. Ali İmran suresinin 160. ayet-i kerimesinde Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Ama sizden yardımı keserse o zaman size kim yardım edebilir? Gerçekten de Allah yolunda gayret etmediğiniz süret iştiyak, liyakat ve mükafat. Bir nevi iştiyak Allah yolunda ulaşmamız gereken hedefi belirlemek, o hedefe yürümektir. Ama o liyakata ulaştığımız zaman o hedefin mükafatını Allah-u Teala bize verecektir. Gayret-i menüsret yine o da Allah-u Teala'nın yardımıyla biz gerekli gayreti gösterdiğimiz zaman mürşide tabi olacağız. Onun Allah'ın yardımıyla Allah-u Teala bizi kendisine, ruhumuzu kendisine ulaştırır. Allah-u Teala o yardımı bedava yapmıyor. Kişinin kalbine şöyle bir bakıyor. Gerçekten o hedefe ulaşmak için kişi elinden gelen bütün gayreti sarf ediyorsa Allah-u Teala onun gayretini arttıracak faktörlerle yardımcı oluyor. Neticede ne oluyor? O kişinin hedeflere ulaşması mümkün oluyor. Allah katındaki mükafatın ölçüsü liyakattır. Gayret hangi ölçüde artarsa liyakat da o kadar artar. Evet, gayret hangi ölçüde artarsa liyakat da o kadar artar. Gayret arttıkça iştiyak artar. İştiyak sahibi kişi Allah'a tevekkül eder kişidir. İştiyak sahibi kişi zikrini arttırmakta olan insandır. Liyakatımızı, zikrimizi arttırarak Allah-u Teala'ya ispat edip Allah'ın bizler için vaaz ettiği mükafatları bir bir ulaşıp sahip olabiliriz. Görüntülü bir sualimiz var da inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Bir soru sormak istiyordum size. Ayetlerde geçen Allah'ın ahdini ve yeminleri az bir bedele satanlar kimlerdir? Allah razı olsun.
4: Sizden razı olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Ayetlerde geçen Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satanlar kimlerdir? Ali İmran 177'de وَالَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلٍ Muhakkak onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onların ahirette nasibi yoktur. Allah onlarla konuşmayacak, kıyamet günü onlara nazar etmeyecek. La yukellimullahu ve la anziru yevmul kıyameti ve la yuzekkihum onlar için ve la azabin elim onlar için elim azap vardır. Tövbe suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler. Sırat-ı müstakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü fena şey, onlar için kötü yapmış oldukların şey ne kötü. Demek ki Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir bedel satanlar, onlar başkalarını Allah'ın yolundan alıkoyanlardı. İşteru bi ayatillahi semenin kalil ve sedduhan sebilihi. Onları Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Bakara 79'da da aynen olay var. Fesat çıkaranlar, Allah'ın ayetlerini az bir bedelle satanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayarak, Allah'ın ayetlerini inkar ederek, Allah'ın ayetlerini örterek saklayanlardır. Onlar nefslerini üstün çıkartmak için Allah'ın ayetlerini değiştirerek, manalarını farklı yorumlara tabi tutarak, insanların ruhlarını Allah'a doğru yola çıkartmalarına engel olmuşlardır. Bu insanlar kafirlerdir. Onlar uzak bir deret içindedirler. Kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi mahiyetini değiştirdikleri ayetlere insanların da kendileriyle beraber deratta bırakanlar sırat-ı müstakimi oluşmalarına mani olanlardır. Örneğin Allah Teala Alimran 7'de وَالَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ O yüce Allah kitabı sana indirir. مِنْ حَيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ Bir kısmı ayetleri mükemmel. هُنَّهُمُ الْكِتَابُ Onlar اُخَرِ مُتَشَبِيَاتٍ Teşabih ayetler de mükemmel ayetler de mül kitabının esasını teşkil ediyor. فَهَمَّ الَّذ۪ينَ فِي قُلُبُنْزِ اَمَا قَلْبِنَا زَيْ olanlar teşabih ayetleri yanlış yorulmak suretiyle insanlar arasında fitne oluştururlar. Müteşabih ayetlerin manasını Allah bilir. İlimde rusuh sahibi olanlar derler ki hepsi Allah'tandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Neyse müteşabih ayetlerin manasını ulul elbab bilir. Allah bilir. Ama ulul elbab da Allah'tan öğrenme, sormak ve öğrenmek yetkisinin sahibidir. 7 kalbi 7 kademede müzeyyen olmuş. 4 vasıf şartı ve 3 tane sonuç şartının sahibidir. Evet, müteşabih ayetleri bilmiyor ama müteşabih ayetlerin manasını Allah biliyor. Fakat ulul elbab olan kul kalbiyle Allah'tan sormak suretiyle müteşabih ayetlerin gerçek manasını öğrenebilir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir izleyicimiz Zariyat 55'te sen öğüt ver muhakkak ki tezekkür müminlere fayda verir buyuruyor. Buradaki öğüt tebliğ midir? Müminler kimlerdir? Ayrıca bu ayet mümin olmayanları kapsıyor mu, açıklar mısınız? Kella fezekkir in fenne inne zikre tenfe'al muminun. Öğüt verip hatırlat, muhakkak ki tezekkür muminlere fayda verir. Zariyat 55. Zariyat 56. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Müddessir suresinin 54, 55, 56. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Kella enne tezkire, işte bu bir öğüttür. Femen şa zekere, ama kim dilerse onu zikreder. Ma yezkürüne illa yenşallah. Allah dilemedikçe siz zikredemezsiniz. Ve ahli takva ehlü mağfire, ama bu takva sahipleri ve mağfiret ehli olan insanlar için geçerlidir. Evet. Müddessir 54, 55, 56 Ma yezkürne illa yaşallah ve ahli takva ve ehlü mağfire. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. Onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir. Günahları sevaba çevirmiş olan kimsedir. Takva sahibidir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve mağfiret ehlidir. Günahları sevaba çevirmiş olan kimsedir. Tabi tebliğ muhtevasına alim. Müminler kimlerdir? Ayrıca ayet mümin olmayanları kapsıyor mu? Açıklar mısınız? Allah'a mümin olmayanlar onlara tebliğ yapmazlığı halinde ulaşmayı dilerlerse onları da kapsıyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, tevhid nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah'ın Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan bütün insanlar için farz kıldığı din İslam dininin üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet Allah'ın tekniğidir. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaat ve teslim, ruhu, beşin, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte tevhid, tek cemaati oluşturmak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaat. Tevhidin bir iç boyutu, bir de dış boyutu var. İç boyutunda kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, dış boyutunda mutlaka 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin edilmiş mürşide tabi olması ve devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde yer almasıyla gerçekleşir. Ruhun teslimi, tevhidin birinci safhası, fizik vücut teslimi ikinci safha, nefsin teslimi üçüncü ve iradenin teslimiyle tevhid asli hedefine ulaşmış olur. Sevinç, bir kardeşimiz muhterem hocam, düşmanını bile sev Kur'an-ı Kerim'de ve İncil'de hangi ayetlerde geçiyor açıklayabilir misiniz? Düşmanlarını sev Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesi. Siz müminler böylesiniz, siz de sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte bu ayet aslında kendilerini sevmeyen, düşmanlarını bile seven emrini Allah-u Teala bize veriyor. Öte yandan İncil'de de Luka 27-29'da düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edin için dua edin. Bir yanınıza tokat atın, öbür yanınıza da çevirin. Abanızı alandan mitanınızı esirgemeyin. Allah razı olsun. Mersin'den birkaç muhterem hocam, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyoruz. Ama insanları gerçek anlamda sevemediğimizi fark edemiyor. Fark ediyorum ve hep kendi kendime soruyorum. Ben Allah'a ne kadar yakınım? Allah'a yakın olabilmek için ve insanları sevebilmek için ne yapabilirim? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim insanlar sorarlar benim Allah katındaki yerim mevkim nedir? İnsanların Allah katındaki mevki yeri kalplerindeki zikirle paralel orantılıdır. Ve hadis-i şerifte dünya lanetlenmiştir. Zikir ve zikre yardımcı olan alimle ilim öğrenenler müstesna. Hadislere baktığımız zaman işte en eftal insan kimdir ya Resulullah? En eftal insan doğruyu söyleyen ve kalbi tertemiz olandır. Doğruyu söylemeyi anladık da diyor. Diğerinde durum nedir? Orada da yine aynı şekilde mutlak surette kişinin Allah katındaki yerini öğrenmek ne kadar yakın olduğunu bilmek istiyorsa kalbinde Allah'a ne kadar yer verdiğine baksın. Evet. İşte zikir meclisleri cennet bahçeleridir. Sabah akşam zikir meclislerine devam ediniz. Nefsinizi zikre alıştırın. Her kim Allah'ın yanında kendi mevkiini ve derecesini bilmek isterse Allah-u Teala'ya kendi kalbinde ne kadar yer verdiğine dikkat etsin. Çünkü siz Allah'a kalbinize ne kadar tazimle, zikirle ve tefekkürle yer verirseniz Allah da size o nismette mevki verir. İşte günümüz geleneksel din tatbikatında ne yazık ki zikir yok. Allah'a ulaşma dileği, hedef, emir din tatbikatından çıkartılmış. Zikir yoksa buna paralel onun bir sonucu olan vasıta emirlerde ibadetlerin sultanı zikir de yok. Bu ikisi yoksa geri kalan sadece İslam'ın bir şartı. Hedef emirler yok edilmiş. Vasıta emirler de hedef emirlerin yerine geçirmiş ve böylece İslam bitkisel hayata terk edilmiş. Böylesi bir insan hiçbir yere ulaşamaz. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kasas 39 İnşikak 6 ayetlerini açıklar mısınız? Kasas 39'da ayet muhterem efendimizin tefsirinde azgın bir milletten oluşan Firavun kavminin orduları vardı. Kendilerini o ordularıyla çok güçlü kabul ederek kibirleniyorlardı. Buradaki rücu döndürülme üstesi ruhun öldükten sonra Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun iki defa Allah'a dönüşü söz konusudur. Kişinin ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemesiyle, kişinin ruhunu ölümden sonra Allah'a geri dönmesiyle, döndürülmesiyle. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah-u Teala tarafından bütün insanlar üzerine defaatle farz kılmıştır. Ölümden sonra ise herkes ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kişinin ruhu Allah'a da ise ölüm sonrasında mutlaka geri gelecektir. Başının üzerinde sağ tarafta yerini alacaktır ve kişinin vücudundan ayrılan nefsi de sol tarafta yerini alacaktır. Ölüm melekleri kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracaklardır. Eğer bir defa ulaştırılmışsa Allah'a vasıl olarak ulaşarak vasıl-i inallah bulmuşsa o zaman kişinin ruhu ikinci defa rücu ettirilecektir. İnşikak 6. Bu ayet apaçık bir şekilde nefs tezkiyesi için cehd ile cihat yapılması, zikrin devamlı yapılması emrediliyor. Her gün 2-3 saat mutlaka zikredilmesinin sonunda ruhun hayattayken ulaşacağını ispat ediyor. Bolu'dan bir kardeşimiz, ben namaza başladığımda bana hidayete erdin dediler. Her namaza başlayan hidayete erer mi, açıklar mısınız? Hayır, hidayete ermek, ruhun hidayeti, biz fizik vücut ölmeden evvel hayattayken mürşidine tabi olmak suretiyle ruhun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Eğer namazda hidayete ermiş olsaydı, o zaman İslam'ın beş şartını yerine getiren hepsinin hidayette olması gerekir diye. Halbuki dört tane hidayetten bahsedebiliriz. Ruhun hidayeti, ruhun hayattayken fizik vücut ölmeden ve Allah'a ulaşmasıdır. Bu İslam'ın beş şartını yerine getirenlerde yok. Fizik vücudun hidayeti ise Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan filan işlenmemesiyle gerçekleşir. Bu da ne yazık ki yok. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesiyle gerçekleşir. Bu da yok. İradenin hidayeti ise iradenin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, günümüzün din öğreticileri camilerde hadi gelin aşkla şevkle tövbe-i nasuhla tövbe edelim diyorlar. Tövbe-i nasuh kişiyi kendi kendine yapabilir mi, açıklar mısınız? Hayır, tövbe-i nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde söylüyor ve Allah Teala'nın tövbe-i nasaha davet ettiği kişi, ihlasa eren, kalbi 14 kademede müzeyyin olan kişidir. İnsanlar tabi ne ruhun tesliminden, misakten, ne fizik vücut teslimi ahden, ne nefsin teslimi yeminden haberleri olmadığı için kendi akıllarıyla yorumlayarak bir takım şeyleri, zanları söylerler. Bunlar hepsi zandır. Allah Resulü de hadisinde buyuruyor ki, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır ve zancılardan önce ölerin. Öyleyse tövbe-i nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşir ve tövbe-i nasuh'a davet edilenler muhlis kullardır. Kalbi 14 kademede müzeyyin olan muhlis kullardır. İşte Tövbe-i Nasuh'a tövbe eden kişi salaha ulaşır ve salahta günahların örtülmesi bir. Salahın örtülmesi iki. Günahların sevaba çevrilmesi üç. Ve iradenin teslimi dört. Bunlar gerçekleştikten sonra Allah-u Teala'nın zatının o kişiye gösterilmesi söz konusu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah-u Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz, Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuza yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın. Sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Tenizli'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, Ahzab Suresi 72. ayetinde emanetin Beled Suresi 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerde geçen Dikku, kuş ve kölenin azadı ile ilişkisi var mıdır? Evet, vardır. Ahzab 72'de enne eretlen emanet ahlel semavati vel erdi vel cibali ve ebeyna en yahminna ve şvekna minna ve hamelel insan enne ukanu zelü mecuhule. Emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. Sadece insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahil. Öyleyse emanet olan ruhtur ve yüklenen de fizik, beden ve nefstir. Ama burada ruh aynı zamanda Beled suresinde geçen köledir. Ruh da ruh rehine, nefs de rehinedir. Köle ise fizik vücuttur. Ruh emanetse, nefs rehine ise fizik vücutta köle, kölenin azadı ile ilişkisi var mıdır? Evet, vardır. Dik yokuşu aşanlar, 18 saat günlük zikre ulaşanlar, onlar fizik vücutlarında Allah'a teslim eden, rehinelikten kurtulup emanet olduğu bir noktaya tekabül ediyor. Nefs rehinedir. Ama ne zaman fizik vücut Allah'a teslim olur? Fizik vücudun teslimin noktasında bu sefer de nefs emanet olur. Rehinenin emanet olması fizik vücudun Allah'a teslimiyle. Ama kölenin azadı ruhun tesliminden sonra gerçekleşiyor. Ruh Allah'a teslim ve emanet. Fizik vücut emanet olur. Fizik vücut emanetin Allah'a teslimi, kölenin azadı ve peşinden nefsin emanet oluşu ve sırasıyla sahibine teslim olması. Ona ise ilişkisi var mıdır? Vardır tabii. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeş, Muhterem Hocam, tasavvufa girmeden önce üzerinde zulmani tesir olan biri mürşidine tabi olduktan sonra bu zulmani tesirlere maruz kalmaya devam edebilir mi? Tasavvufta olup da böyle bir durumda olan kişi nasıl tamamen kurtulabilir? Sevgili kardeşlerim, tasavvufa girmeden önce zulmani tesir alan biri mürşidine tabi olduğu zaman eğer cinler içine girmişse, o zaman o noktadan itibaren mürşide tabiyetle birlikte koruyucu kalkan üzerinde oluşur devrin imamının ruhu. Devrin imamının ruhu o kişiyi Rad 11'e göre önden arkadan korur. Şuara 215'e göre de sağdan ve soldan kanatlarıyla korur. Dört cepheden artık ne şeytan ne şeytanın hemfaları, zulmani tatbikatını içerenler o kişiye artık zarar veremezler. Bu sebeple devrin imamının ruhu onun başına geldiği zaman Bakara 102'de bildirildiği gibi Allah'ın izni olmadıkça şeytanın sihir büyüsü kimseye zarar veremez. Ayet 105, hidayette isek delalette olana zarar veremez. Mücadele 10, Allah'ın izni olmadıkça şeytanın fısıltılarına zarar veremez. Tegavun 11, Allah'ın izni olmadıkça musibet isabet etmez. Ne zaman Allah'ın izni yok, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yer aldığı zaman. Ama eğer daha evvel girmişse, o daha evvel girenlerin çıkabilmesi okumayla ve kişinin zikir artışıyla mümkün olabilir. Çünkü zikir artışı o kişinin imanını güçlendirir ve imanın güçlenmesiyle de o kişi inanır ki evet, Allah Teala her şeye kadirdir. Düşmanın ikmal yolu kesildiği zaman o içindeki kişinin, nesnelerin orada zikir devam ettiği ve imanı koruduğu süre içerisinde kalmaları söz konusu değil. İşte kendisine sihir büyü yapılanlar her neyse yapmaları gereken şey kalben ulaşmayı dileyip mürşide tabi olduktan sonra dört elle zikre sarılmak. Zikir, zikir, zikir çünkü zikirdir ki Allah'ın katından rahmet, fazıl ve selavatı getirir ve rahmet taşıyıcı, selavat bağlayıcı, iman kelimesinin etrafında biriken fazıllardır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında arttıkça o kişinin imanı güçlenir, o kişinin şeytanın vücuda giriş yolları daralır ve içine girmiş olanların da orada kolay kolay durması söz konusu değil. Ama kişinin yine tekrar buna iman etmesi, kalbine bunu yerleştirmesi söz konusudur. Ayetler bize kesinlikle bunu söylüyor. Sihir büyü de bir günahlardandır. Allah Teala Nisa 31'de ve in teşteni bu kebair isme matun hauna nukafir hankum seyyatikum. Eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama ikram ettiğiniz noktaya getiririz. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an büyük günahlardan ki bunlar şirktir, adam öldürmektir ve daha birçok. Evet, adam öldürmek, iftira etmek, asi olmak, tüm bunlar hepsi, hırsızlık yapmak, zinada bulunmak, bunlar hepsi günah-ı kebairdir. Ama günah-ı kebairden kurtulmak sadece bir dilektir. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Kalpten ulaşmayı dilediği an o artık şirkten kurtulmuştur. Kalpten ulaşmayı dilediği an o zekatını verecektir. Allah onu hırsızlıktan koruyacaktır. Zekat, kalpten ulaşmayı dilediği an Allah Teala helalinden ona nasip edecektir ve harama bakmayacaktır. Kalpten ulaşmayı dilediği an hiçbir zaman kimsenin ölümüne sebebiyet vermemeye çalışacaktır. Kalpten ulaşmayı dilediği an iftiradan kaçınacaktır. Kalpten ulaşmayı dilediği an Allah ve Resulünün emrine en üst seviyede itaat etmeye çalışacaktır. Bu dilek varsa o Allah'ın koruması altındadır ve çok kısa süre içerisinde hedefine ulaşabilir. Tasavvufta olup da böyle bir durumda olan kişi nasıl tamamen kurtulabilir? Zikrini arttırarak ve okunmak suretiyle inşallah. Isparta'dan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in sünnetleri bize derecat kazandırır mı? Elbette. Sünnetler yapılmadığı takdirde derecat kaybı yoktur. Ama yapıldığı takdirde derecat kazanım vardır. Farzlar öyle değil. Nebiye Sultanı Peygamber Hadis-i Şerif'inde kulum bana en çok farz ibadetlerle yaklaşır. Ama nafilelerle de yaklaşır. Ben onu seversem onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, idrak eden kalbi, konuşan dili olurum. Benden ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sanırsa onu korurum. İşte burada farzlar yerine getirmediği takdirde derecat kaybı var. Yerine getirildiği zaman derecat kazanımı var ama nafileler öyle değil. Nafileleri yerine getirmediği takdirde kişiye derecat kaybı yok. Ama yerine getirildiği zaman derecat kazanımı vardır. Evet, nafile ibadetler durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sanırsa onu korurum. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, geçen pazar sohbetinizde ruhun da kalp gözü olduğunu buyurmuştunuz. Ruh Allah'a ulaşıyor, burayı idrak edemedim. Biraz açar mısınız? Ruhun da kalbi 19 tane hasreti mutevasına alıyor. Nefsin de kalbi 19 tane afeti mutevasına alıyor. Nefsin kalbi afetlerden temizlendikçe ve fıkıh hassası Fuat hassasına dönüşüyor ve kişinin kalp gözü açılıyor. Ama ruhun zaten hasletlerden müteşekkil olan bir yapısı var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Miraç olayında Allah-u Teala ruhu vücuduna örtü olduğu için ruhun baş gözüyle gördü. Ama henüz normal standartlarda kalp gözüyle görmeyen kişi ruhuyla Allah'ın huzurunda kesinlikle Allah'ın zatını görüyor. Allah kime tat ihsan etmişse, bekaya geçirmişse, henüz o noktada değilse dahi indi ilahideki tahtından devamlı Allah zatını temaşa ediyor. Yani Yunus ne diyor? La mekana kavm oldum. Daha sonra ne diyor? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Ne zaman Allah'ın zatını görüyor? İradesini Allah'a teslim ettiği zaman. Ama daha öncesinde ruh la mekana kavm oluyor, bekabillaha geçtiği zaman. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cappur Hocam. Başta Efendimiz olmak üzere sizi ve tüm kardeşlerimi canından çok sevdiğimi söyleyerek bir sual arz etmek istiyorum izniniz olursa. Bir müşte tabi olursam ve görevlerimi yapamazsam daha fazla günaha girer miyim düşüncesi doğru mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir mürşide tabi olursam ve görevimi yapamazsam daha fazla günaha girer miyim düşüncesi doğru mudur? Doğru değildi. Sevgili kardeşlerim, bir kere mürşide tabiyet insana ne sağlar? Mürşide tabiyet o kişinin önce mürşide tabi olmadan önce işlediği bütün günahların sevaba çevrilmesini sağlar. Bu bir. İki, mürşide tabiyet Allah'ın garantisinde nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi demek kalbimizdeki karanlıkların %51 oranında azalması demektir. Yani şeytanın üzerimizdeki negatif tesiri %51 azalması demektir. Bu açıdan da evvelden mürşide tabi olmadan evvel kaybettiğimiz dereceler %51 oranında azalır. Yani daha fazla derecat kazanırız. Nefse mesela evvelden mürşide tabi olmadan evvel her ayrımıza 1'e 10 verirken enam 160'a göre mürşide tabi olduktan sonra ondan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 derecat arttırımı oluyor. Bu açıdan da mürşide tabi olmadan evvel bize çok derecat arttırımı sağlar. Görevlerini yapmasa, zaten şu anda mürşide tabi olmayan kişi görevini yapmıyor. Ama yapması halinde o zaman oradan da üst seviyede derecat kazanır. Yani her halükarda mürşide tabi olmayanla o olan kişi arasındaki mukayese yaptığımız zaman mürşide tabi olan kişi diğerinden çok üst seviyede bir derecatın sahibidir ki tabi olmayan Allah'laşmayı dileyen bir insan cennetin aliyetin sahibi olmasına karşılık tabi olan kişi cennetin firdevs bir cennetin sahibi olur. Henüz hiç amel işlememiş. Buna o ikinci cekat cenneti sağlayan nedir? Mürşide tabiyetle Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerdir. Derecatını arttırıyor 1'e 700. Günahlarını sevaba çeviriyor. Ona bütün ibadetleri sevdiriyor. İbadetlerin yerine getirilmesi noktasında da üst seviyede derecat kazanımı vardır. Dolayısıyla bir mürşide tabi olursam, görevlerini yapamazsam daha fazla günaha girerim düşüncesi kesinlikle şeytanın bir tuzağıdır. Yetmez, günah noktasında daima birebir cezalanma söz konusudur. İşte slaytımıza bakalım beraberce. Şer olsun, günah olsun, seyyiat olsun, zulüm olsun, sadece misliyle cezalanır. İşte ayet-i kerimeler. Kişi şerri işlerse bire bir derece kazanır, kaybeder. Günah işlerse bire bir derece kaybeder. Seyyiat bire bir derece kaybeder. Zulüm bire bir derece kaybeder. Daha fazla derece arttırma söz konusu değil. İşte ayetler. Seyyiata ceza arttırmıyor. Bakın, kim kötülük yaparsa misli cezalanır. Kötülük yapan misli cezalanır. Kötülük yapan misli cezalanır. Misli ceza, misli ceza. Yani cezada, günahta, şerde ceza artırımı yok. Ama hayır öyle değil. Hayırda evvela 1'e 10, daha sonra 1'e 700, hasenatta kat kat artırılır. 1'e 700, daha fazlası, 1'e hesapsız, 1'e sonsuz ve 1'e en üst seviyede. Öyleyse hasenatta devamlı bir artırım söz konusu. O zaman fazla günah işlerim olayı tamamen şeytanın bir tuzağı. İblis böyle bir insanlara tuzak niye kuruyor? Müşride tabi olmasın, bu üst seviyedeki kazançların sahibi olmasın diye. Müşride tabiyet, kişinin ruhunun mutlak surette Allah'ın garantisinde Allah'ın zatına ulaşması demektir. Çok kısa süre içerisinde 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Neyle gerçekleşir birinci ve ikinci kat cennetler? Müşride tabiyetle. O zaman iblis bunu ister mi hiçbir zaman? Hayır. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyebilmek liyakat gerektirir mi? Bunun için inanç şartları nelerdir, açıklar mısınız? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyebilmek sadece Resul'ün davetine icabet etmekten geçer. Ama Resul'ün davetine icabet etmek de Resul'ün yaptığı açıklama, ayetlerle yaptığı açıklamalara, ayetlere iman etmekten geçer. Nitekim Haç 54'te وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ. Allah-u Teala kendilerine ilim verilenler. Nedir bu ilim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onun irşat makamı, Veli Resul ve Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri. Yani Nebi Resul, Veli Resul'ün söyledikleri Allah'ın ayetleridir, Rabbinden sözlerdir. Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ve ona iman etmeleri. Resul ne yapıyor? Resul de Allah'a davet ediyor. O zaman ayetlerle Resul Allah'a davet ettiği zaman ayetlere iman ediyorsa daveti kabul etmesi lazım. Ona iman etmeleri onların kalplerine onu idrak etmesi için Allah-u Teala ekineti alıyor, ifatı koyuyor ve böylece o kişi 7 furkanın sahibi oluyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyebilmek bir liyakat gerektirir mi? Sadece Allah'a davet eden kişiye söylediklerin haktan inen sözler olduğuna iman etmeyi gerektiriyor. İman etmeyi nasıl sağlayacak? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an. Yani Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, o 7 furkanın sahibi olmak için gerekli olan liyakatı sahibi kılar bizi. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek bizi 7 furkanın sahibi kılar inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kader nedir? Hayatımızdaki hangi olaylar kaderdir, açıklayabilir misiniz? Ya sevgili kardeşlerim, ilahi iradeyle oluşan, bize tesir eden her olay kaderdir. Külli iradeyle oluşan, bize tesir eden olay kaderdir. Cüz'i iradeyle oluşan, başkasının cüz'i iradesiyle oluşan, bize tesir eden olayların hepsi kaderdir. Kader sebebiyle derecat kaybetmeyiz. Mesela doğumumuz kaderdir. Ölüm de kaderdir. Cüz'i irademizin dahli yoktur. Dualar kaderdir. Veli olmak kaderdir. Çünkü biz kendi serbest irademizle, gayretimizle ruhumuzu Allah'a ulaştıramıyoruz. Mutlaka ilahi irade devreye giriyor ve ancak onun yardımıyla hedefe ulaşabiliyoruz. Hangi olaylar kaderdir? İşte söyledim. Doğum kader, ölüm kader, dualar kader, veli olmak kader ve evlilik kader. Evlilikte de birden fazla irade var.

Yani nefsin afetleri var ama dıştan iblisin tesiri olmadığı için o afetlerin bize zarar hüviyetine dönüşmesi mümkün değil. Yetmez. Allah irademizi de kendi iradesini kontrol altına alıyor. Ne zamana kadar? Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırana kadar. Yetmez. Bütün ibadetleri Allah bize sevdiriyor. Neden? Çünkü Allah Teala söz vermiş. Hem Rad 27'de hem Şura 13'te. Neyin sözünü vermiş? Kim bana yönelir ulaşmayı dilerse. 7 ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a yönelmekten, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. O zaman Allah Teala söz diyor, ben onu kendime ulaştıracağım. Allah Teala'nın ruhumuzu kendisine ulaştırabilmesi için ne lazım? Bu ibadetleri sevdirtmesi lazım. Zikir yapmadan, namaz kılmadan, oruç tutmadan, zekat vermeden, ibadetlerle olmadan ruhumuz Allah'a ulaştırma? Hayır. Biz bunları eğer sevmiyorsak o zaman işte Allah Teala bunları sever, bize sevdiriyor ve kolaylıkla isteyerek biz bunları yerine getiriyoruz ve ondan sonra Allah Teala da verdiği sözü mutlaka bu standartlar içinde yerine getiriyor. Yani hedef bizim ruhumuzu Allah'ın verdiği sözü yerine getirmek suretiyle kendisine ulaştırması. Çok kısa süre içerisinde. O zaman yapabilmesi için mutlaka ibadetleri, zikri, namazı, orucu, zekatı, haccı bize sevdirtmesi lazım. Öyle yaptığımız zaman da mürşide tabiyetle birlikte Allah'a yakınlığımız kesinlikle artar. Konya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, insanların nefsine hizmet etmek nasıl olur açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, akıl ruhun talebine uyarsa Allah'a kul olur, Allah'a dost olur ve mutluluğu yaşar. Mutluluk üçgeninde. Bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı da kazandığımız dereceler. Ama akıl nefsin talebine uyarsa o zaman ne olur? O zaman nefsin talebine uyduğu zaman şeytana kul olur, şeytanın dostu olur ve derecat kaybeder ve mutsuz olur. Şimdi insanların nefsine hizmet etmek nasıl olur? Açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Ne diyelim? Bir kişi sana diyor ki git bana içki al. Sen de diyorsun tamam ben bu kardeşimi seviyorum gidip ona içki alıyorum. O da içki içerse sen ne yapmış olursun? Onun nefsine hizmet etmiş olursun. Halbuki burada dur demen lazım. Allah Teala yasaklamıştır. Ne olursa olsun ben getirmeyeceğim. Mesela anne babayı biz Allah Teala ihsanda bulunur. Bunların emirlerini yerine getirin karşılıksız. Ama anne baba eğer Allah'a şirk koşarsa itaat etme diyor Allah Teala. Dolayısıyla nefsin taleplerine geçit vermeyin. Eğer hizmet edeceksiniz başkasına ruhun talebi istikametinde hizmetlerinizi yapın. En büyük hizmet tebliğ yapmak, Allah'a davet etmektir insanları. Allah razı olsun. Kırşehir'de bir kardeşim Muhterem Hocam, sosyal medya alışkanlığım var. Çoğu zaman zararlarını görüyorum. Beni zikirden ve tefekkürden alıkoyuyor. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, böyle içinden sosyal medya hani mail geliyorsa, sinyal geliyorsa şuna bak şuna bak. Hemen onu bir uyarıcı olarak kabul et ve zikre başla. Zikir, zikir, zikir ta ki o sinyal senden gidene kadar. Mesela nedir? Senin televizyona veya ne diyelim ben o kadar fazla bilmiyorum sosyal medyayı. Herhangi birisiyle meşgul olmak istiyor veya telefonla bakma. O zaman telefona belli süre bakmadığın takdirde kendisini mükafatlandır. Bakmaman için ne yapman lazım? Zikri arttırman lazım. Evet, ben telefona bakmayacağım. O zaman iblis devreye giriyor, afetlerini tesir etmek suretiyle mutlaka seni oraya sürüklüyor. İşte sürüklememesi için hemen zikre başlaman lazım. Zikri elden bırakmayacaksın, zikir, zikir, zikir, zikir. Bunu yaptığın takdirde oradan iblisin karanlıkların önüne geçmiş olursun. O zaman da

0: hem zikrini yapmış olursun, hem de başka insanlara da faydalı, onları mutlu edecek davranışları sergilersin inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinden öpüyorum ve sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimizin himmetiyle. Muhterem Hocam, bir sualim olacaktı, arz ediyorum inşallah. Muhterem Hocam, zikrimizi yaparken neye odaklanmalıyız? Zikrimizi kaliteli yapmak için kıymetli görüşlerinizi alabilir miyiz? Sizi tekrardan çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Zikir yaparken nereye odaklanmalıyız? Zikrimizi kaliteli yapmak için kıymetli görüşlerinizi bekliyoruz diyor. Zikir yaparken Allah'ı düşünerek zikir yapmalısınız. Bu nasıl olacak? Hepiniz huzur namazını düşünün. Huzur namazının imamını düşünün. Huzur namazının imamının başının üzerinde görmüyorsan da Allah-u Teala'nın arşta olduğunu düşünün ve o şekilde zikrinizi yapın. Yani eğer bu standartlarda Allah'ı düşünerek zikir yaparsanız o zaman kaliteli bir zikir yapmış olursunuz Allah'ın izniyle. Allah-u Teala bizden kesinlikle bunu istiyor. İşte kardeşlerimiz ne kadar güzel yapmışlar. Huzur namazı bir kişi, arkasından iki kişi, bir kişi, yedi kişi, kutuplar, kırklar, yetmişler vesaire sıralanıyor. Bu standart içerisinde zikrinizi yaparsanız o zaman en güzel kaliteli bir zikri yapmış olursunuz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sualler ve cevaplar bölümünü bu şekilde sona erdi. Allah-u Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Bir başka sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzara var. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah-u Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bizlere bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bizlere bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki, benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, melekût âleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim barış yolu. Sırat-ı müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı müstakim hidayet yolu. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
0: Fatiha ma salavat anlamı.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz emri bil maruf, marufla emretmek ve nehyen münker, münkerden nehyetmek. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen marufla emretmek, münkerden nehyetmek ne demektir? Maruf kelimesi irfan kelimesi aynı kökten türeyen bir muhtevaya sahip. Münker kelimesi de inkar kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse kalın çizgilerle marufu Allah'ın emrettikleri olarak, münkeri de Allah'ın yasak ettiği olarak değerlendirmek mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yasakları var. Allah-u Teala Al-İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَيَهْنَوْنَ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Marufla emretsin ve münkerden nehyetsin. Özellikle marufla emretmek, münkerden nehyetmek, iradesini Allah'a teslim edenlerin de işidir. Kim iradesini de Allah'a teslim etmiş, yedi sabah dört teslim yaşamışsa, Allah-u Teala tam yedi tane ayet-i kerimede onların marufla emreden, münkerden nehyedenler olduğunu açıklıyor ayetlerde. Yedi tane ayet. Al-İmran 104, Al-İmran 110, Al-İmran 114, Tövbe 71, Tövbe 112, Haç 41 ve Lokman 17. Tam 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala maruf emreden, münkerden, nehyedenlerden bahsediyor. İblis insanların baş düşmanı da negatif öğretisi. Bu Allah'ın öğretisi. Maruf emreden, münkerden, nehyetmek Allah'ın öğretisi. Ama şeytan da Allah'ın öğretisinin tam aksine negatif öğretide bulunuyor. İnsanları faydasız ilimle Allah yolundan saptırmaya çalışıyor. Nur 21'de Ya eyyühellezine amenü la tettebi'u şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u şeytan. Kim şeytan adımına tabi olsa fe ennehu ya'mur bil fahşai vel münker. Şeytan da fuhşiyatı, Allah'ın yasak ettiği fiilleri emrediyor ve Allah'ın emirlerini inkar ederek onları da inkarı emrediyor. Allah'ın farz emirlerini inkar etmek, yasak ettiği fiilleri de emretmek. İblisin İşi. Onun için muhterem efendimiz her zaman siz iblisin söylediklerinin tam zıttını yaparsanız iblis sizin için bir kılavuz olabilir. Allah-u Teala'nın insanlara indirdiği bütün mukaddes kitaplarda emir ve yasaklar mutlaka yer almıştır. İblis bunların tam aksine insanları faydasız ilme yönlendiriyor. Allah-u Teala da kutsal kitaplardaki hedef emiri ve vasıta emirlerle insan-ı kamil yetiştiriyor. İkinci sual, Allah'ın ilmini öğrenen herkes emri bil maruf ve münkerden nehyedebilir mi? İnsanların Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye kalkmaları halinde onları gören diğerlerinin bunu önleme konusunda ona nasihat vermeye, onunla konuşmaya her zaman hakları vardır. Bu da başlangıç seviyesinde bir münkerden nehi olayıdır. Peki aynı kişi maruf emredebilir mi? Emredemez. Çünkü irfanın ne olduğunu bilmez. Yaşamadıkça irfanın ne olduğunu anlayamazsınız. Münkerden nehyin ne kademeleri ve yetkileri vardır. Yetki Allah-u Teala'nın yetkisidir. Dolayısıyla kim ruhunu Allah'a ulaştırır, ilmen yakinin sahibi olursa, o irfanla Allah'a davet edebilir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, irfanın sahibidir. Kur'an'ın birinci ruhuna girmiştir ve irfanla Allah'a davet eder. Ama maruf emretme, münkerden nehyetmek en üst noktada iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. Sırasıyla ifade etmek gerekirse ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İlim ruhun tesliminde kişinin elde ettiği bir sonuçtur. İrfan fizik vücut tesliminde, hikmet nefsin tesliminde ve hikmetin ötesi de iradenin tesliminde olur. Bu sebeple hikmetin ötesi 5. görev sadece devrin imamının öğretisinin mutevasına girer. Bu öğretinin sahipleri iradesini de Allah'a teslim edenlerdir. Allah'ın irşada memnun ve mezun kıldıklarıdır. Öyleyse herkes emri bil maruf nehy-i münker yapabilir mi? Allah'ın yasak ettiği fiilleri gören bir insan onu söyleyebilir. Senin evine Sultan-ı Peygamber Efendimiz kim bir yerde bir haksız görüp onu müdahale etmese sesi şeytan gibidir. Diliyle olmasa aynı şekilde o da yine yapmasa kalbiyle bu versin ve böylece kendine düşeni yapsın. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediği zaman. Allah razı olsun. 3. sual. Allah'ın gerçek manadan maruf emretmek, yönünden nehyetmek vazifesi verdiği insanlar kimlerdir? İfade ettiğim gibi onlar iradesini Allah'a teslim edenlerdir. Allah-u Teala Fussilet 33, 34, 35'te bunu açıklıyor. Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle enni minel müslimîn. La testevil haseneti ila seyyâ ifre billeti ahsen fe izellezi beyneke ve beynim adavetin kenne mevvelin hamim ve ma iluaka ille lezine severu ve ma iluaka suhazin azim. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olan onlardanım diyen kişiden daha kötü sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle sav. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olmuştur. Ama buna sabir sahipleri buna sonsuz hazın sahipleri ulaşır. Zuhazın azim, maruf emret münkerden nehyetmenin bir başka 3 işareti de fevzul azim, hazul azim ve ecrun azimdir. Fevzul azim, ecrun azim, hazul azim, iradesini teslim eden, maruf emreden münkerden nehyedenlerin işaretlerini taşıyor. Ama kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, o var, her daim zikre ulaşan insan, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden insandır. Kitabın bütününe tabi olan ve Allah'a davet eden. Maruf emredi münkerden ne etmenin gerçek sahibi her devirde o devrin imamıdır. Sonra her kavimdeki diğer rasullerdir. Ondan sonra irşad makamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınanlardır. Çünkü hepsinin iradesi Allah'a teslimdir. Bu kesim emri bil maruf ve nehyi münkerin gerçek sahipleridir. Münkerden ne eden ve maruf emreden insanlar kendilerine tabi olanlardır, onlanlardır. İrşad makamının sahipleridir. Allah kimi irşad makamına tayin etmişse, kimin iradesini teslim almışsa, kendi iradesine bağlamışsa, ona veriyor bu yetkiyi. Maruf ve emretmek, münkerden ne etmek yetkisini ona veriyor. Çünkü o kişi kendiliğinden bir şey söyleyemez. Hadis-i şerifte, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim mutlaka maruf emredecek, münkerden şiddetle sakındıracaksınız. Bunu yapmazsanız Allah'ın yüce katından size bir azap göndermesi muhtemeldir. Maruf emrediniz, münkerden ne etmezseniz Allah size azap eder. Dua ederseniz Allah duanızı kabul etmez. Öyleyse maruf emrediniz, münkerden ne etmek hepimizin vazifesi. Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin bir başka hadisinde şöyle buyuruyor Allah Teala: Zikir emri bil maruf nehyi münker dışındaki her söz Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların sahabe gibi marufla emreden, münkerden sakındıran bir topluluk olması için Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dualar aklıma geliyor.
3: Allah'a itaat etmek,
4: onun sevgisini kazanmak, iyilik yapmaktan geçiyor.
1: Allah bizi yaratırken ruhundan üfürmüş. O ruhu yaşarken ona ulaştırıp teslim etmemizi emretmiş. Ruhunuz yaşarken Allah'a ulaşsın ister miydiniz?
2: Herkes Allah'ın istediği gibi yaşamayı cennette Peygamberimizle birlikte olmayı istiyor.
1: Dünya hayatında da Allah'a ulaşmak ister miydiniz?
2: Dünya hayatı Allah'ı bizden uzaklaştırıyor. Zorluklarla karşılaşıyoruz. Onun için dünya hayatında zor.
4: Keşke olabilsek ama çok zor. Yetiştirmeyle alakalı biraz. İşte çevresel faktörler var. Mesela çalışmak için mecbur açık olmak zorundayız gibi.
1: Allah'ım ben seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Senin ermiş evliyalarından, dostlarından olmak istiyorum. Hiç böyle manevi talepleriniz var mı?
2: İlk önce kendime bakıp düzgün bir Müslüman olmayı isterim. Ondan sonra Allah'ın velisi olmak isterim.
3: Firdevs cennetini bize kazanmayı nasip eyle diyorum.
4: Bütün dualarımız da o yönde.
5: İnancımız tam ama uygulayamıyoruz.
3: Allah'ım seni çok seviyordum. Yaşarken sana ulaşmak istiyordum.
4: Senin dostlarından, evliyalarından olmak istiyorum.
1: Ne hissettiniz bu duayla?
4: Tüylerim diken diken oldu şu anda.
5: Mutlu olduk ya. Teşekkür ederim. Karşımıza çıkmanız.
2: Yaşarken size ruhumu ulaştırmak istiyorum.
1: Kalpten mi?
2: Kalpten yine yapacağım. Sizin tekrarınızı yaptım ama kalpten tabii ki yapmak istiyorum.
1: Allah'ı ne kadar seviyorsun?
3: Çok!
0: Misafirimiz ruhun Allah'a ulaşması konusunda dünya hayatı bizi Allah'tan uzaklaştırıyor. O yüzden dünya hayatında zor dedi. Allah insanlara ulaşılması zor bir hedef mi gösteriyor? Tabii ki değil. İnsanlar sadece kendi zaviyelerinden olaylara bakıyorlar. Halbuki din Allah'la bile yaşayan yaşamanın hayat adıdır din. Öyleyse hangi konuda dinden düşünmeye başlıyorsanız mutlak surette Allah'ı da devreye almanız lazım. Allahsız bir din söz konusu değil. O zaman Allah insanlara ulaştırması zor bir hedef mi gösteriyor? Değil tabii ki. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. O zaman Allah'ın gösterdiği hedef her neyse onun için zor olabilir ama Allah için çok kolaydır. Allah'ın insanlara gösterdiği birinci hedef Allah'ın zatına ulaşmak. Allah'ın yardımı olmadan tabii ki mümkün değil. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah bunu söylüyor. وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُمْ قَمْيَتُكُمْ لَعْزَبْ سُمَدَاتٍ سُرُونَ. Öyleyse buradan anlıyoruz ki dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak Allah'ın yardımıyla gerçekleşecek. Allah'ın yardımıyla gerçekleşecek olan bu vetiride bizim sorumluluğumuz ne? Biz sadece dileyeceğiz. Allah serbest iradeyi bize vermiş ve bunu serbest irademizi kullanarak ilahi iradeden talep edeceğiz. Allah'ım sen bize ruhumuzun teslimini istiyorsun. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Tamam, irademizi kullandık ama bundan sonra tamamen Allah'ın garantisinde. Allah bu talebi kimin kalbinde görürse onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Nasıl mı yapıyor? İşte Rum 31'de kim ulaşmayı dilerse ve takva sahibi olursa onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Şura 13'te yine aynı şekilde Allah seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Enfal 29'da eğer takva sahibi olursanız Allah size Rahim esmasıyla tecelli eder ve furkanlar verir ve 7 furkan 12 tane insanla mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabi olan kişinin ruhunu da Allah kendisine ulaştırır. Yani görüyorsunuz ki din kolaylıktır, zorluk değil. Din kimler için zordur? Allah'ın yardımını almayan insanlar için. Ama Allah Teala yardım yapmaya hazır her zaman. Efendimiz'e anlattığı bir kısa var. Üniversite talebesi olan çocuk ablasına telgraf gönderiyor. Diyor ki ben sınıfta kaldım, babamı hazırla. Abla cevap veriyor, baban hazır, sen kendini hazırla. Yani önemli olan bizim kendimizi hazırlamamız. Allah daima hazır. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. İnsanlar için zor ama Allah için çok kolay. Biz mürşidi Allah'tan istiyoruz. Bu devirde mürşid mi olur? Çok zor ama Allah için çok kolay. Ruhun teslimi çok zor ama Allah için çok kolay. Fizik vücut teslimi, dik yokuş çok zor ama Allah için çok kolay. Öyleyse daima Allah'la bile olarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Allah'ın izniyle. Öyleyse Allah insanlara ulaşılması zor bir hedef mi gösteriyor? Hayır, değil. Allah Teala herkesi kurtarmaya kararlı ve bize şu dünyadaki en kolay şeyi gösteriyor. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Geri kalan her şeyi bize Allah sağlayacak, garanti ediyor. Kendisine ulaştıracak ruhumuzu. Bütün mutlulukları yaşayacağız. Kimin yardımıyla? Allah'ın yardımıyla. Kurtulmak istiyorsanız iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz. Sadece iç dünyanızda bir talep olacak. Allah'a ulaşma talebi. Şayet Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman ikinci seçenek dünya hayatını talep ediyorsunuz. Dünya hayatını size talep ettiren, güzel gösteren, süsleyen püsleyen kimdir? Şeytandır. Hicr suresinin 39-40. ayet-i kerimesinde ne diyor? Beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Devamı kişinin dünya hayatının peşinden koşmasını iblis sağlıyor. Ama hepsini saptıracağım dediği zaman Allah hayır, ilah sahibi kulları müstesna. Öyleyse bu talebin sahibiysek bir sürü günahımız da olsa Allah'a gideceğimiz yerin cennet olduğunu müjdesini veriyor ve mutlaka bizi cennetine alıyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala en üst seviyede marufla emredip münkerden nehyetme yetkisini resullere, mürşitlere vermiş ve o mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'ın her zaman ya, her devirde de veliler olmuştur. Son peygamberimizden sonra da mürşitler var. Onunla sahabeler giriyor. Bugüne kadar devam ediyor ve hala devam edecek.
3: Allah'ın dostları olarak hani ifade ediyor.
1: Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olsak bizde neler değişir?
5: Yaşam tarzımız değişir. İbadetlerimiz daha çoğalır. Ruhen mutlu oluruz en başta.
2: Mürşitler bize her zaman Allah'a yakın olmamızı istiyor. Onlar yapıyor ve uyguluyor. Yapan ve uygulayan ve onlar başka insanlarda isteyen bir mürşit olabilir tabii.
3: Eksikliğimiz çok. Allah'ın dostları gibi olmak tabii ki de isteriz yani. Yani herkes ister diye düşünüyorum.
1: Biz onları nasıl bulabiliriz?
2: İlk önce Allah'ı isteyerek, kalpten inanarak ve dualarımızla onları bulabiliriz. Onlar zaten kendisi çıkacaktır. Yani bizim Google Map'ten falan aramamız gerekmiyor tabii ki.
1: Allah diyor ki hacet namazı kılıp bana mürşidinizi sorun. Ben size gösteririm diyor. Bunu yapmak ister misin?
3: Tabii ki de yapmak isterim. Ben geceleri tecvid namazımı kılıyorum. Bir şey istemek için yani ben çoğunlukla istihare yapıyorum. Onu denemedim hiç. O da güzelmiş. Görmek isterim tabii ki de.
5: Tabii ki isteriz. Geceleri mi kılınıyordu değil mi?
2: Bu duanı yapmak isterim tabii.
0: Misafirimiz mürşit konusunda önce Allah'ı isteyerek, kalpten inanarak ve dualarımızla onları bulabiliriz. Bir mürşide ulaşmanın yolu önce Allah'ı istemekten mi geçiyor? Elbette. Allah'a ulaşmayı kişi dilemezse, gidip herhangi bir mürşidine tövbe etse bile o tövbenin buna faydası olmaz. Sadece bir de dileğimiz, Allah'a ulaşma dileğimiz, Allah'ın bizi kurtarması için, Allah'ın cennetine ulaşması için yeterlidir. Hiçbir şey yapmasak da mı diyeceksiniz. Bunun arkasında son derece önemli ikinci açıklama geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mürşidini gösteren Allah'tır. Mürşidini sevdiren de Allah'tır. İşte hayatımızın belki en önemli olayı budur. Çünkü burası mutlak kurtuluştur. Kim mürşidine ulaşırsa bir, delaletten kurtulur, hidayete erer. Küfürden kurtulur, mümin olmak şerefine erer. Ve de bir bir hedeflerini gerçekleştirir inşallah. Yedi sıfat takvanın sahibi olur. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلُمِينَ وَمِنَ الْقَاسِتُونَ Bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. فَمَنْ اَسْلَمَ Teslim olmak isteyen فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّ وَرَشَدَ Onlar mürşidi arayanlardır. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yehdillahu fehuvel muhted Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudlil felen tecide lehu veliye mürşide Allah kimi dalalete bırakırsa onun için de bir veli mürşid bulunmaz. İşte mürşidine tabi olmayan dalalettedir. Sözü bu ayete dayalıdır. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün ümmetlere da Allah'a kul olsunlar, tağutta kul olmaktan iştinab etsin diye Resuller bahsettik. Yani mürşitler bahsettik. Devrin imamı her devirde en üst seviyede mürşittir. Kavim resulleri ondan sonraki ikinci kademedeki mürşittir. Veli mürşitler de yine mürşitler. Bunların hepsinin üçünü de iradesini Allah'a teslim eden. Aradaki fark ne? Aradaki fark veli mürşitler dünyada seçilenlerdir. Veli Resuller doğmadan evvel seçilenlerdir. Ve devrin imamı da o Veli Resuller arasından üçüncü kere seçilen kişidir. Allah-u Teala herkesi bu şekilde bir sonuca ulaştırıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhtar Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum efendim etiyle inşallah. Mübarek elinizden öpüyorum hocam. Üstadın huzuruna bir sorum olacak efendim zimmetleri inşallah hocam. Yunus Emre Hazretleri ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir buyuruyor. Buradaki ilim irfanla bir ilişkisi var mıdır inşallah efendim zimmetiyle? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, Yunus Emre Hazretleri ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Buyuruyor. Buradaki ilimin irfanla bir ilişkisi var mıdır? Var tabii ama birinci noktada ilim, ilim bilmektir bu. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektiriyor. İlim kendini bilmektir. Bir insanın kendini bilmesi, nefsine arif olması ancak daimi zikirle mümkündür. Men aferen nefsehu fekad arafe rabbehu. Çünkü nefsine arif olan Rabbine ariftir. Rabb'e arif olmak irade teslimiyle, nefse arif olmak da nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. O da ilim kendini bilmektir, irfanla gerçekleşir. Kendini bilmek sadece nefsi, ruhu, fizik vücudu tanımak değildir. Bunların daha ötesi o sıra ehil olmak. Kalp gözü açılan herkese Allah ruhların gök katlarındaki seyahatini, hangi katta ne yapacağını gösterecektir. Nefsimizi tanıdığımız zaman nefs tayi mekanı size çok şeyler öğretebilir. Sonra fizik vücudu tayi vücudunuzu daha yakından tanıyacaksınız. Bir küçük kainat olduğunuzu göreceksiniz. Yani kendi kendini bilme irfanın ta kendisidir. Yetmez hikmetin de ta kendisidir. Yetmez hakkul yakinin Rabbini görmenin de ta kendisidir. O sebeple men arafe nefsehu nefsihi arafe rabbihi. Nefsine arif olan Rabbine de arif olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an'daki ölçülere baktığımızda gerçek anlamda marufla emreden bir kişi olmamız için Allah'ı daimi olarak zikretmemiz emrediliyor. Sizce Allah'ın ismini zikretmek kişiye ne sağlar?
2: Allah'ı çok zikretmek iman güçlendirir. Şeytanlardan, daha doğrusu belalardan bizi koruyor.
3: Allah'tan ne istiyorsan Yüce Rabbim sana verir diye düşünüyorum hani.
5: Ona daha yaklaştığımızı hissederiz. Ruhumuza hatırlatmak aslında Allah'ın varlığını bazen unutuyoruz.
2: Sadece zikrederek değil de zikrettikten sonra Allah'ın istediği gibi onu hayatımızda uygulamamız lazım. Gerçekten Müslüman gibi yaşamamız lazım. İçimizi ve nefsimize karşı gelmemiz lazım.
1: Yatarken, otururken, ayaktayken devamlı Allah'ı zikredin demiş Nisa 103'te. Daimi zikri istemiş. Devamlı Allah'ı zikredersek başımıza ne gelirse gelsin, hastalık da dahil, kesintisiz mutlu olur muyuz?
3: Tabii ki de oluruz mutlu. Olmaz mıyız Yüce Rabbimi devamlı andığımızda, her dakika onu düşündüğüm, yani kötü bir şey değil Allah. Yüce Rabbim yani. Keşke hep onu düşünebilsek.
5: Olurduk. Yani birçok şeyin içinden de zaten Allah'a dua ederek, Allah'a sığınarak kurtuluyoruz yani bir sürü dertlerimizden.
4: Bunun için de gerçekten %100 inanarak, %100 sığınmamız gerekiyor. Yani hepsini tamamen kafadan silip. Ama biz gidip psikologlara para vermeyi tercih ediyoruz işte bunun yerine.
5: İlaçlara para veriyoruz. O da lazım.
4: O da lazım. O lazım değil işte. Gerçekten inansan o lazım değil. Ama biz onu yapamıyoruz işte. Olmuyor. Neden bilmiyorum.
0: Sabirimiz müşride gerçekten %100 inanarak sığınmamız gerekiyor. Ama bunun yerine psikologlara, ilaçlara para vermeyi tercih ediyoruz. Bir müşride sığınmak insanı mutsuzluklara karşı koruma altına alır mı? Evet. İblis her yönüyle insanı mürşitten uzaklaştırmaya çalışıyor. İşte Araf 16-17'de senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani iblis insanları küfürde tutuyor. Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz'e Şura 214'te Enzir aşiretekel akrabin. En yakın olan akrabanı uyar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu emri alınca, uyarma emrini, akrabanı uyarınca hemen Hazreti Ali'ye vazife veriyor. Bütün akrabayı Arafat'ta topla. Ve yemekten önce ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın arkasında, eteğinde, şu vadide düşman atları var, hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem, bana inanır mısınız? Evet inanırız, çünkü şimdiye kadar sen hep bize doğruyu söyledin. Senin yalan söylediğini hiç işitmedik. O zaman Peygamber Efendimiz, o halde ben şimdi size önünüzdeki şiddetli azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azapla sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşler, size karşı benim halim, düşmanı gören, ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Gerçekten uyku ölümün ikiz kardeşidir. Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede de hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işleriniz ve cezanı da zamını göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Görüyorsunuz ki iblis bu birinci safhada bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz. Ama ayetin devamında Şuara 215'te de mürşide, Allah'a ulaşmayı dileyen, uyarı dikkate alan kişi hemen Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Vahfid cenahake limen ettebake minel muminin. Müminlerden sana tabi olanlara kanatlarını ger. Devrin imamın ruhu hemen başının üzerine gelip yerleşiyor. Hicr 88'de de yine aynı şekilde devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Ne diyor Allah Teala? Onlardan bir kısmını çifter çifter bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme, yani dünya hayatına. Onlar için mahzun olma. Müminlere, kalplerine iman yazılmış kimselere kanatlarını indir. Onları himaye et, onları koru. Maide 105'te Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men dalle izâ hedeytum. Ve kişi mürşidine tabi olduğu zaman mürşidin dersiyle nefs tezkiyesi ve tasfiyesine başlar. Bir insanı mutsuz kılan şeytanın saldırılarıdır. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabiyetini gerçekleştirirse, onun dört bir tarafı huzur namazının imamı tarafından Allah'ın muhafazası altına alınmıştır. Şeytanın size ulaşabileceği hiçbir alan kalmamıştır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hürmetle, hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. İznin olursa bir sorum olacak. Sahabe için kullanılan hameyle Kur'an, yani Kur'an'ın taşıyıcı olma ifadesi onların irfan sahibi olduğunu gösterir mi? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sahabe için kullanılan hameli Kur'an, yani Kur'an taşıyıcısı olma ifadesi onların irfan sahibi olduğunu gösterir mi? Evet. Hep şunu tekrar ediyoruz. Diyoruz ki ya iman ya isyan, ya ahlak ya helak, ya cennet ya cinnet, ya izzet ya zillet, ya şükür ya küfür, ya ihlas ya iflas, ya Kur'an ya hüsran. Öyleyse mutlak surette dini hayatımızın bütünü Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ve sahabe hepsi Kur'an'ın bütününe tabi olarak Alimran 119'a hamele-i Kur'an oldular. Evvela sahabenin hepsi kötülüğe karşı hayırlı mukabil edenlerdir. Sahabenin hepsi hamele-i Kur'an olanlardır. Ve sahabenin hepsi maruf vermeden münkerden nehyedenlerdir. Çünkü hepsi yedi safa dört teslimi yaşayanlardır. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları noktaya kadar ilim sahipleridir. Bundan sonra her an irfan sahibi olabilirler ama İrfan sahipleri oldukları gerçek nokta daimi zikre ulaştıkları noktadır. Buraya neyle ulaşmışlardır? Kur'an'ın tamamına inanarak, tamamını tatbik ederek ulaşmışlardır. Öyleyse bütün sahabe Kur'an'ın bütününe itibar ettikleri için irfan sahipleridir. Kur'an'ın hükümlerini detaylandırmışlardır, hepsine itaat etmişlerdir. Allah-u Teala'nın nadir kişilerde oluşturduğu daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Allah-u Teala, Al-İmran 110'da, كُنْتُمْ خَيْرِنْ اُمَّتِنْ اُخْرُجَتْ لِلنَّاسِ تَعَمْرُونَ بِالْمَعْرِفِ تَنْحَمْنَ الْمُكَرِ وَتُؤْمِنَ بِاللّٰهِ. Görüyoruz ki, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, sahabenin davranış biçimidir. Kur'an'ın bütününe tabi olmak, ikinci özelliğidir. Ve iradesini de Allah'a teslim ederek Hakk'a davet etmek, bu üç vasfın da sahibidirler. Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İnsanlar huzur için terapi diyorlar. Asıl terapi günlük verdiğimiz diyebilir miyiz? Çünkü virt, huzur buluyoruz, mutlu oluyoruz. Virdin önemini anlatır mısınız? Elbette sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala her şeyi yaratandır. Allah-u Teala insanın dışındaki her şeyi insan için yaratmıştır. Her şey külli iradenin kontrolünde tıkır tıkır insana hizmet veriyor. Evet, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler, gökler, yerler, her şey insana hizmet ediyor. Ama hangi insana? Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarına uyan insana hizmet ediyor. Dolayısıyla mutlu ve huzurlu bir hayat için Allah bütün kainatı tefrici etmiş ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama Allah Teala diyor ki her şey sizin için ama siz de benim içinsiniz. Allah için olmak Allah'a teslim olmaktır. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Allah için olmak Allah'a teslim olmaktır. Levhâ-i ruhun teslimi. Bu ancak virtle gerçekleşebilir. Fizik vücut teslimi bunun 47 bini 8'e ya yani 18 saat zikre ulaştırmakla gerçekleşir. Nefsin teslimi daimi zikirle. Görüyoruz ki zikir yoksa mutlu olmak mümkün değil. Allah razı olsun. Ankara'da bir kardeşim, muhterem hocam, etrafındaki insanlar çok konuştuğumu ve boş konuştuğumu söylüyorlar. Bu beni üzüyor ama o an kendimi kontrol edemiyorum. Bundan kurtulmak için ne yapmam gerekir, açıklayar mısınız? Allah-u Teala diyor ki ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Ya Kur'an ayetleriyle konuşunuz veya susunuz. Öyleyse buna riayet edersen, konuşmaya başladığın an ben mutlaka Kur'an'la konuşacağım dersen bundan kurtularsın. O insanların da sana bu şekilde hitap etmesinin de önüne geçersin. Allah razı olsun. Azerbaycan'da bir kardeşim, muhterem hocam, hastalandığımızda ağrı çekmemiz bize derecat kazandırıyor mu? Hastalığımız bize derecat kazandırsın diye doktora gitmememiz doğru davranış biçimidir. Sevgili kardeşim, bir sabretmek var. Bir de Allah-u Teala'nın acımızı hafifletmesi istikametinde talepte bulunmak var. Ama her şeyin Allah katında bir zamanı vardır. A şeklinde ve B şeklinde nihayetinde her şey Allah'ın vadesi gereğince, Allah'ın takdir ettiği zaman içinde sonuca ulaşır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kainat insan sureti şeklindedir. Cehennem katları vücudumuzda nerede başlar, nerede biter? Açıklayabilir misiniz? Evet, göbekten aşağısı cehennem katlarını ifade ediyor. Tekrar o kainat slaytımızı gösterebilirsek, onun üzerinde cehennem katlarını da gösterebiliriz. Evet, bir gün Allah yokluğa sizi ulaştırır ki kainatı size gösterirse 7 tane cennet bizim zikir çektiğimiz noktalara tekabül ediyor. 7 cehennem de bunun tam zıttı. O zaman cehennemlere bakalım beraberce. Ne görüyoruz? 1. cehennem göbekten aşağısı ayetlerden gafil olanlar. 2. cehennem ayetleri yalanlayanlar. 3. cehennem yani 1. cehennem ayetlerden gafil olanlar ulaşmayı dilemeyenler Yunus 7. İkinci cehennem ayetleri yalanlayanlar Yunus 45. Mürşide tabi olmayan. Üçüncü cehennem ayetleri satanlar, fesat çıkaranlar, ustatı kesenler. Dördüncü cehennem ayetleri inkar edenler. Beşinci cehennem ayetleri gizleyenler, hidayeti gizleyenler daha doğrusu. Altıncı cehennem ayetlerle alay eden Resul'le alay edenler. Yedinci cehennem zulmani ilimlerle uğraşanlar söz konusu. Kastamonu'dan bir kardeşim muhterem hocam. Mürşide tabi olduğumuzda ve zikre başladığımızda bizde ne gibi değişiklikler olarak çıkabilirsiniz? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olduğunuz an nefsinizin manevi kalbinde %2'lik rahmet var. Ama tabiyetle birlikte 7000 zikirle başlarsanız, bunu 15000 zikre ulaştırdığınız an nefsinizin manevi kalbinde %7 fazıl birikimi olur. %7 fazıl birikimi demek, şeytanın alanının %7 daraldığını, çünkü şeytan fazıllara tesir edemez ve irademizin %7 oranında güçlendiğini, fizik vücudumuzun da %7 oranında şeytana kul olmaktan kurtulduğunu söyleyebiliriz. Bunu devam ettirirsek 17.000 zikirde %14 şeytanın tesir alanı azalır. İrademiz %14 daha güçlenir. Fizik vücut da o şekilde şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah razı olsun. Sırayla gidecek olursak 21.000, 19.000 zikre ulaştığımız zaman şeytanın etki alanı %21 azalır. %21 azalır ve irademiz %21 oranında güçlenir. Fizik vücutta %21 oranında şeytan ok olmaktan kurtulur. Allah razı olsun. Ve devam edersek sırasıyla %7 artarak sonuca ulaşabiliriz. Trabzon'da bir kardeşim muhterem hocam, Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık diye ayrı ayrı dinlerin olduğu söyleniyor. Dinlerin hepsi aynı amaca mı hizmet ediyor? Açıklar mısınız? Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Tek bir din vardır. Şu anda Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar gelecek olan bütün peygamberler sadece tek şeriatı vaaz etmişlerdir. 7 sabah 4 teslimi. Adem babamızın öğretisi de, Nuh Aleyhisselam'ın öğretisi de. Çünkü Nuh Aleyhisselam Adem babamızın dinindendi. Nereden biliyoruz? Hemen beraberce bakalım. Al-İmran 33'te İnna Allah istafakü Adem'e ve Nuh'un ve ala İbrahim'e ve ala İmran'e alel alemin. Allah Teala Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'i ve ailesini, İmran ailesini alemlerin üstüne takdir etti. Şimdi Hazreti İbrahim Nuh Aleyhisselam'ın dininden. Bu özelliği varsa Nuh Aleyhisselam da Adem Aleyhisselam'ın dinindendir ve diğerleri de Hazreti İbrahim'in dinindendir. Nitekim Peygamber Efendimiz'e baban İbrahim'in dinine tabi ol diyor. Musa'ya baban İbrahim'in dinine tabi ol. İsa Aleyhisselam'a baban İbrahim dinine tabi ol ve din babamız İbrahim'le temsil olunuyor. Azerbaycan'dan izleyici muhterem hocam, biri tabi olduktan sonra günlük görevlerini yapıyor ama birinde eksiklikler varsa, 2 ay geçmemişse, eksiklerini düzeltirse tövbe almadan yoluna devam edebilir mi? Edebilir. 3 ay geçtikten sonra koruyucu kalkıyor muhterem efendimizin söylediğine göre ve o noktadan itibaren yeniden tövbe alması lazım. Ama asıl olan bu şekildeki boşluklara düşmemek sevgili kardeşlerim. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. Öyleyse ruhun teslimi 3 saat zikirle çok zikretmek en az 13 saat zikre denk geliyor. O zaman zikrimizi arttırmamız lazım. Aksi takdirde her zaman fısk olayı bizi bekliyor. O zaman fasıklardan olmak istemiyorsak zikrimizi arttırmamız lazım ve mutlaka 13 saat zikre ulaşmamız lazım. Daha ötesi mi? Evet. Fizik vücut tesliminde 18 saat zikir gerekli. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hizmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Müjdeleyici ve uyarıcı Resuller konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun.

لولا المربي لما عرفت ربي. Benim mürebbim olmasaydı ben de Rabbime arif olamazdım. Yani alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri Peygamber Efendimizin de mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dı. Öyle olunca insanlık tarihi boyunca hiçbir zaman dilimi yoktur ki müjdeleyici ve uyarıcı Resuller olmasın. Allah Teala Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Rabbuke yahluku men yeşa'u ve yahtar ve ma kana lehum hayra. Rabbin dilediğini yaratır, seçer. Seçim hakkı onlara ait değildir. İşte doğmadan evvel seçilen Resul bu kanuna tabi. Allah Teala Resullerini doğmadan evvel seçiyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Nebi Resuller ve Veli Resuller olmak üzere iki grup Resul Kur'an'da yer alıyor. Allah Teala ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, hepsi insanlar için müjdeleyici ve uyarıcıdırlar. Çünkü Allah-u Teala'nın en sevdiği varlık olan insan, Allah-u Teala hiçbir mahlukuna bahşetmediği ruhu insana üfürmüştür. Ve insanla Allah arasındaki ilişkide yaratıcı sistem içerisinde en üst noktada yer alan Allah'ın nebileri sadece insanlardan seçilir. İnsan kainatın bir aynasıdır. Allah Teala yaratım mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek bir dileği var. Herkesin iki cihan saadetine ulaşması. Ama herkesin İki cihan saadetine ulaşması ancak kutsal kitaplarda yer alan 7 safa ve 4 teslimin yaşanması ile mümkündür. İşte Allah Teala'nın hepimize farz kıldığı Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, İhlas ve iradenin teslim olmak üzere 7 safhanın 7'si de hedef emir olarak üzerimize farz kılmıştır. Ama bütün insanlar bu hedeflere ancak vasıta emirlerle ulaşabilirler. Nasıl 7 tane hedef emir varsa 7 tane de vasıta emir vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidinde tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve ibadetlerin sultanı zikri gerçekleştirmek. Evet, 7 tane de vasıta emir söz konusu ama günümüz İslam tatbikatına baktığımız zaman şeytan denilen insanların baş düşmanı 7 tane hedef emri din tatbikatından çıkartmış. 7 vasıtanın içerisinde de hayati öneme haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir de yok. Geri kalan İslam'ın 5 şartı, yani vasıta emirlerin içerisinde ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileği yok. Nefsin arınmasını olmasa olmaz şartı olan zikir yok. Sadece kalıp olan İslam'ın 5 şartının yerine getirildiği fizik vücuda mütalik olan zahiri ameller var. Bunlar da hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz.
Allah Resulü sallallahu

0: Masum Efendimiz, ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Gerçekten en üst noktada müjdeleyici ve arıcı olanlar başında devrin imamı geliyor. Allah Resulü, ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Allah'ın zatına şahit olanlar cennete beraber olacaklardır. Yani bu dünya hayatını yaşarken Allah Teala'nın zatını kendisine gösterdiği herkes artık irşada memur ve mezun kılmıştır. İrşada memur ve mezun olanlar hepsi aslında müjdeleyici ve uyarıcıdırlar. İnsanla Allah arasındaki ilişkide ifade etmiştim. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla insanlara ayetleri açıklayacak olan veli resulleri Allah Teala ard arda gönderiyor. Yani veli resulleri bir zincire benzetirsek zincirin halkaları arasında bir boşluk yok. Ama Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği Nebi Resul arasında fetret dönemi var. İnsanla Allah arasındaki ilişkide irşat da vazifeli olanları bulundukları seviye itibariyle bir piramide benzetirsek, piramidin en üst noktasında Allah'ın nebileri var. Evet, piramidin en üst noktasında Allah'a en yakın olanlar Allah'ın nebileri. Bu slaytımız kalsın şimdi hemen yan tarafına. Allah Teala şeriat kitaplarını nebilere veriyor. Evet. 7 tane ayet-i kerime Allah nebilere şeriat kitabı veriyor. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimize Şura 52'de Kezalike evhayna ileyke ruhen min emrina. Sana emrimizden bir ruh vahyettik. Bundan önce sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. İşte Allah Teala böyle olmasına rağmen doğmadan evvel seçtiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizi Risaletle yeryüzünde vazifeli kıldığı zaman ona şeriat kitabı veriyor ve ondan önce Allah Resulü kitap nedir, iman nedir bilmediğini Allah Teala bizzat kendisine bildiriyor. Allah'ın kendilerine verdiği şeriat kitabı verdiği nebiler arasında fetret dönemi var. Yani nebilerin olmadığı dönem. İşte Hz. Musa Aleyhisselam'la Hz. İsa Aleyhisselam arasında 2000 yıllık bir süre. Peygamber Efendimiz Hz. İsa Aleyhisselam arasında 600 yıllık bir süre. Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar da 1400 yıl geçmiş. Ama bu süre içerisinde hiç başka bir nebi yok. Çünkü Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin Hatemül Enbiya olduğunu buyuruyor. Ma kana Muhammedun aba'd min ricalikum ve lakin Resulullah ve Hatemen Nebi. Nasıl bu ayet-i kerimede Allah Teala Peygamber Efendimizin son nebi olduğunu buyuruyorsa ama son Resul değil, Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Öyleyse şu anda insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın dini bize öğretmekle vazifeli kıldığı nebiler, imamlar, halifeler, resuller ve veli mürşitlerin piramidin içerisindeki yerlerine baktığımız zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütün nebiler aslında imamdır, halifedir, resuldür. Ama her imam nebi değildir. Nebilerin olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasından Allah Teala'nın seçtiği birisi var. O birisi Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine göre Allah Teala ne yapıyor? İmam tayin ediyor. Gerçekten de Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala Resullerin arasından bir tanesini seçiyor ve ona gaybı bildiriyor. Ve onu hidayete erdiren imam olarak tayin ediyor. Öyleyse bütün nebiler Allah'ın Resulüdür. Bütün nebiler Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bütün nebiler Allah'ın yeryüzündeki huzur namazının da imamıdır. Ama sevgili kardeşlerim, nebilerin olmadığı fetret döneminde Maide 19'a göre Allah Teala kavim resulleri arasından seçtiği birisi var ki onu secde-i müdürüne göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Allah Teala meleklerden resuller seçer. Hac 75'te Rabbuka Allahu yestefi minel melaikete resulen ve minen nas. Allah meleklerden de ve insanlardan da resuller seçer. Allah Teala cinlerden de resuller seçer. Enam 130'da Ya maşerel cinni vel insi elem yetikum resulemukum yaksun aleykum hayati. Ey cin ve insan topluluğu, sizin içinizden size resuller seçmedik mi? Allah Teala'nın emr-i alim muvarrıkları cinlerden resuller seçiyor. Gayb alim muvarrıkları cinlerden de resuller seçiyor. İnsanlardan da veli resuller seçiyor. Ama sevgili kardeşlerim, hilafet, imamet ve nübüvvet sadece insana mahsustur. Hiçbir cin halife, cin imam, cin nebi yoktur. Hiçbir melek halife, melek imam, melek nebi de yoktur. Nübüvvet ilk üç makamda, nübüvvet, imamet ve halife, hilafet tamamen insana mahsustur. Allah Teala hiç kimseye bahşetmediği zatından ruhu insana üfürmüştür. Ve insan bu şerefe Allah tarafından layık görülmüştür. İşte şu an ister nebi olsun, ister imam olsun, ister halife, ister resuller, ister veli mürşitler, onların hepsi ama hepsi kesinlikle Allah'ın zatına şahittirler. İşte Allah Resulü hadisinde bu sebeple ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Öyleyse müjdeleyici ve uyarıcı olan ister veli mürşitler olsun, ister veli resuller olsun, ister halife olsun, ister huzur namazın imamı, ister Allah'ın nebisi, onların hepsi insanlar için müjdeleyici ve uyarıcıdırlar. Enam 48'e baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve ma nursilul murseline illa mubeshirin ve munzirin. Biz resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Fe men amene ve aslaha. Amenu bi sayidici amel işleyenler, onlar için korku yoktur. Onlar mahsul olmazlar. Yani ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala'nın her kavimde vazifeli kıldığı veli resuller insanlar için müjdeci ve uyarıcıdırlar. Her devirde varlar mı? Evet, her devirde varlar. Şimdi beraber Kur'an'ın bütünü içerisinde o resuller slaytımızı gösterebilirsek o zaman net olarak anlaşılır. Evet, şu anda Kur'an'daki resullere baktığımız zaman melek resuller var, cin resuller var ve insan resuller var. Melek resuller hidayetle vazifeli olan Cebrail aleyhisselam'dır. Ama diğerleri de kiramen katiben melekleri ve ölüm melekleri Allah'ın vazifeli resulleridir. Cinlerden de Allah-u Teala resuller seçiyor. Fakat insanlardan seçilen resuller hidayetle görevli kavim resulleri, veli resuller ve hidayetle görevli olan nebi resuller. Allah'ın bütün peygamberleri Allah'ın nebi resulleridir. Bütün Nebi Resuller asaleten devrin imamıdırlar. Enbiya 73'te zikredildiği gibi. Ve cealnâhum eymeten yehdüne bi emrina ve uhayna fiyel hayrati ve ikam-ı selat ve ita zekat ve kanunlerine abidin. Onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki imam olmasın. Yaşayan insanların içerisinde Allah-u Teala'nın huzur namazının imamı olarak tayin ettiği aslında devrin imamı Nebi yoksa o bir veli resuldür. Hangi ayet-i kerimeye göre seçilmiştir? Secde 24'e göre. Ve cealna minhum eymeten yehdüne bi emrina. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki huzur namazının imamı olmasın. Huzur namazı yaşayan insanlardan seçilir. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki o huzur namazının imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmasın. Ama kavim Resullere gelince Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ. Biz bütün ümmetlere tağuttan iştinab etsinler, Allah'a abd olsunlar diye Resuller bahsettik. Mümin suresinin 44. ayet-i kerimesine baktığımız zaman biz Resullerimizi ard arda gönderiyoruz. Öyleyse hangi zaman dilimine bakarsak bakalım, dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa onların içerisinde mutlaka Allah-u Teala'nın risaletle vazifeli kıldığı bir veli Resul var. Ve o veli Resul Mümin 44'te göre aralarında fetret dönemi olmaksızın ard arda gönderilir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle Nebi Resullerle Veli Resul arasındaki birbirine farklı tam 10 tane özellik var. 10 özelliğe baktığımız zaman evet, bakın Nebi Resuller. Nebi Resuller aynı anda iki Nebi yoktur. Ama aynı anda her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayan İbrahim 4'e göre ve Nahl 36'ya göre Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştirak etsinler diye Nahl 36'ya göre Allah-u Teala Veli Resuller tayin ediyor. Nebi Resul arasında fetret dönemi olmasına karşın Maide 19 ama Veli Resul arasında fetret dönemi yok Mümin'in 44'e göre. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son Nebidir. Hadis-i şerifte de ben Muhammed'im, ben Mahmud'um, ben Kafi'yim diye bir hadis-i şerif baktığımız zaman bizzat Peygamber Efendimiz ben Hatemül Enbiya'yım diyor bakın. Hadis-i şerifte İmam Müslim'den yerime. Ben Muhammed'im, Ahmed'im, El-Mukafi'yim, Nebiler silsilesinin sonuncusuyum. El-Haşir'im, Nebiyü Rahme'yim. Görüyorsunuz ki bizzat Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben Hatemül Enbiya'yım. Tıpkı Ahzab 40'ta zikredildiği gibi. Öyleyse Peygamber Efendimiz'den sonra asla Nebi gelmeyecektir. Son Nebi ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. O zaman bütün zaman parçalarında eğer huzur namazının imamı varsa, huzur namazı Nebi olmayacaksa o zaman Veli Resuller arasında Allah-u Teala bir tanesini seçiyor ve devrin imamı olarak tayin ediyor. Secde 24'e göre ve Ali İmran 164'e göre o aynı zamanda kendi kavminin de Resulüdür. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son Nebidir. Ashab-ı 40'a göre. Ama kıyamete kadar Veli Resuller devam edecektir. Çünkü Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ezelde biz nebilerden misak aldık, size kitap ve hikmet verdik. Sizden sonra bir Resulümüz geldiğinde. O kitap ve hikmet verilen nebi Resulü'nün arasında Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de var. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi böyle buyuruyor. Ve iz hazallahu misaka nebine ve minke ve min Nuhun ve İbrahim'e ve Musa ve İsa. Senden, Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan misak aldık. Öyleyse Peygamber Efendimiz de misak alınan nebiler arasında var. O zaman Peygamber Efendimiz misak alınan nebiler varsa ve Al-İmran 81'de misak alınan nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek buyuruyorsa, demek ki Risalet Peygamber Efendimiz'e sona ermemiştir. Kıyamete kadar devam edecektir. Yetmez. Resullerle ilgili bir slaytımız var. 7 tane ayet-i kerime. Bunların başında Nisa suresinin 165. ayet-i kerimesi geliyor. Allah Teala bakın ne buyuruyor. Kulların Allah üzerinde hakkı Allah'ın olan Resul göndermesidir. Yani Muaz bin Cebel'i Yemen'e tayin ederken, ya Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Muaz bin Cebel Allah ve Resulü bilir buyuruyor ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ya Muaz, kulları Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların ona hiçbir şeye ortak koşmaması. Ya Muaz, ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü bilir. Yine Allah Resulü diyor ki, kulların Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın onlara Resul göndererek azap etmemesidir. İşte kulların Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın onlara Resul göndermesidir. İşte Nisa suresinin 165. ayet-i kerimesinde müjdeleyici uyarıcı Resullerdir ki, insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye bir mazeretleri olmasın. İbrahim 4'e göre hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermeyelim. Öyleyse şu anda dünya üzerinde birbirinden ayrı yüzlerce lisanı konuşan insanlar var. Hepsinin içerisinde, o kavmin içerisinde mutlaka Allah'ın bir veli Resulü var. Ve o veli Resul o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini onlara açıklıyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün ümmetlerin içerisinde Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinab etsinler diye Resuller bahsetti. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman diliminde o kavmin içerisinde mutlak surette ayetleri açıklayan Allah'ın bir veli Resulü vardır. Taha 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil, rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, biz senin ayetlerine tabi olur, müminlerden olurduk diyecek olmasalardı. Ve Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde müjdeleyici ve uyarıcı Resuller gelmedi mi size ayetleri okuyan? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. Sadece Zümer 71 mi? Hayır. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Geldi ama biz o nezirleri yalanladık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Bu insanlar Allah'a inanıyorlar ama neziri yalanlıyorlar ve Allah'ın kitabını yalanlıyorlar. Hiçbir şey indirmemiştir dedik. Onları delalete olmakla suçladık. Ve cehennemlikler cehennemine itiraf ediyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَهُ اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik, bugün cehennemde olmazdık. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu veli resullerle işitebilirler ve akledebilirler. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bütün veli resuller aynı zamanda hikmet sahibi alimdir. İşte 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman Bakara 129, Bakara 151, Al-İmran 164 ve Cuma 2 görüyorsunuz. Hepsi aslında hikmet sahibi alimdir. Onlara hikmeti öğretmek. Öyleyse bütün İster Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun. Bunların hepsi hikmet sahibi alimlerdir. Hikmet sahibi alimler o kavmin ana lisanıyla ayetleri okumak suretiyle insanları ne yapıyorlar? Allah'a davet ediyorlar. Hiçbir zaman dimi yoktur ki tebliğci bir Veli Resul olmasın. İşte o Veli Resul ayetleri tebliğ ediyor. Onun için Allah Resulü buyuruyor ki hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak. Bakara 129 hikmet sahibi alim midir? Evet. Bakara 151'deki devrin imamı hikmet sahibi alim midir? Evet. Ali İmran 164'deki hikmet sahibi alim midir? Evet. Cuma 2'deki hikmet sahibi alim midir? Evet. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Hikmet sahibi alim neyle konuşuyor? Allah'ın ayetlerini konuşuyor. Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَحْمِيُوا لَهُ وَاَنْسُتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Hikmet sahibi alim ayetleri tilavet ettiği zaman, Kur'an okunduğu zaman yani, ayetleri tilavet ettiği zaman onu dinleyin, susun ki böylece rahmete kavuşursunuz. Allah Resulü buyuruyor ki mümin kulağından sulanır. İşte kulağından sulanan kişi hikmet sahibi alimi işiten kişidir. Hikmet sahibi alim de 7 safa davetle Allah'a davet ediyor. İşte 7 safa davet. Sen Rabbine davet et. Enfal 24. Sen Rabbine davet et. Yusuf 108. Sen Rabbine davet et. Yunus 25. Nahl 125. Sen Rabbine davet et. Haç 67. Sen Rabbine davet et. Kasas 87. Sen Rabbine davet et. Fusilet 33. Sen Rabbine davet et. Öyleyse bütün hikmet sahibi alimler Allah'a davet edenlerdir. İşitenler daveti kabul edenlerdir. Daveti kabul etmeyenler, onlar işitmeyenlerdir. Ve sevgili kardeşlerim, Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesiyle İbrahim 4'ü yan yana getirdiğimiz zaman burada bir hakikatle karşılaşıyoruz. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavmin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah-u Teala kutsal kitapları gönderiyor ama bu kutsal kitapları da o kavmin ana lisanıyla Resuller açıklıyor. Şimdi Fussilet suresinin 4. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Eğer onun kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i yabancı dil Kur'an indirseydik, onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Öyleyse Kur'an Arapça olması hasebiyle sadece ve sadece Arap kavmi için kendi lisanıyla indirilmiştir. Ama diğer kavimler için kesinlikle yabancı bir dildir. Ama o yabancı dil, bakın ne yabancı dil mi? Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Öyleyse diğer kavimler için Arapça olmayan, Arapça lisanı konuşmayan kavimler için Kur'an-ı Kerim yabancı dil olması hasebiyle onların dilinden mutlaka açıklayıcı bir Veli Resul söz konusu. Ve dikkat edin, de ki Kur'an amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amenü olanlar? Onlar işitenlerdir. Kimdir amenü olanlar? Onlar akledenlerdir. Mümin kulağından sulanır. Yani kulağından sulanan kişilerdir. Onun için Fussilet 44 ne diyor? Amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Ama amenü olmayan, mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şifa olarak, kalplerdeki hastalıklara şifa olarak indirilen Kur'an-ı Kerim. Nahl suresinin 125. ayet-i kerimesinde ve Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Yunus 57'de Ya eyyühen nasu kad ca'akum ma'izetun min rabbikum ve şifaen limâ fis-sudûri. Size öğüt geldi ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Gerçekten insanın kalbinde hastalık mı var? Evet. Üç vücut ve serbest iradeye müteşekkil olan insanın yaratılışına baktığımız zaman nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ve ruhun kalbinde de 19 tane hastalık var. Bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur. İşte doktor olan, nefs hastalık doktoru olan Allah'ın peygamberleri, Allah'ın veli resulleri, hikmet sahibi alimler ne yapıyorlar? Reçeteyi Kur'an-ı Kerim'den, kutsal kitaplardan veriyorlar. Bu neyin reçetesi? Nefsimizin manevi kalbindeki hastalıkların reçetesi. Kin ve nefret, küfür, yalan, Haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, 19 tane afetten mal olan insanlara hikmet sahibi alim geliyor. Onları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, Resul'ün de ulaşmayı dileyenleri müjdelediği, dilemeyenleri de uyardığını biliyoruz. Yani bütün belli Resuller müjdelecidirler. Kimler için? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcıdırlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. İşte Mülk suresinin 8-9. Ayet-i kerimesinde size nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Ama biz onları yalanladık. Yani Allah'a ulaşmayı dilememişler. Ulaşmayı dilemeyince nezir onları cehennemine gitmekle uyarıyor. Ama dileyenleri de cennetle müjdeliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her devirde müjdeleyici uyarıcılar var ve cennetle müjdelenmek bu dünyada sadece bir dilektir. Bu dilek kalpten ulaşmayı dilemek, yani Resul'ün davetini kabul etmektir. İşte 7 sabah davette baktığımız zaman, evet, Allah Teala Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icap etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Öyleyse Allah Teala'nın duamıza icabeti bizim de Allah'ın davetini kabul etmemize bağlı. Allah kimlerin duasını kabul eder? Resul'ün davetini kabul edenlerin. Nitekim cehennemlikler cehennemde şiddetli azapla azaplandıkları zaman Mümin suresinin 49. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennem bekçilerine diyorlar ki Allah'a yalvarın, dua edin bize Allah-u Teala azabı hafiflesin. Ama bütün melekler ne diyorlar? Dünya hayatını yaşarken size Resuller gelmedi mi? Geldi diyorlar. O zaman siz dünyadayken Resul'ün davetini kabul etmediniz, küfürde kaldınız. Bugün de sizin kafirlerin duası geçerli değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek az, Allah-u Teala biz insanları çok seviyor ve insanla Allah arasındaki ilişkide insan en üst seviyedeki Allah'ın mahlukudur. Nebileri Allah insanlardan seçiyor. Huzur namazının imamlarını Allah insanlardan seçiyor. Yeryüzündeki halifeyi Allah insanlardan seçiyor. Ve bütün bunların hepsi Allah'ın Resulleridir. Ve hiçbir zaman deliği yoktur ki huzur namazının imamı olmasın. Huzur namazının imamı hayatta olan insanlardan seçiliyor. Ve her devirde o her yüz asırda gelen huzur namazının imamı aynı zamanda dini yenileyici ve kesinlikle dindeki bütün hurafeleri, bidatleri temizleyici olan bir görevin de sahibidir. İçinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı, hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam size bahsettiğimiz bu hakikatleri hep Kur'an'dan, İncil'den ve Tevrat'tan bizlere öğretti ki Allah-u Teala ona İncil'i de öğretti, Tevrat'ı da öğretti, Kur'an'ı da öğretti ve Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 testimizlere açıkladı. Hepimiz Kur'an-ı Kerim'i devrin imamından, Eti Resul'den öğrendik. O da kesinlikle Allah'tan öğrendi. Bu kanun herkes için geçerli mi? Evet. Bu kanun, yani kutsal kitapların Allah'tan öğrenilmesi hakikati bütün nebiler için, bütün huzur namazının imamları için, bütün yeryüzündeki halifeler için geçerlidir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi huzur namazının imamı ve eğer Allah-u Teala şeriat kitabı verdiyse Allah'ın nebisi mutlaka o şeriat kitabını Allah'tan ilk elden öğrenendir. Ama ondan sonrakiler veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi aslında devrin imamını temsil ediyorlar. Hidayete vesiledirler. Her devirde hidayete erdiren sadece bir tek kişi var. O devrin imamıdır. Şu anda Nübüvvet sona erdiğine göre günümüzde devrin imamı, veli resuller arasından seçilen Allah Teala'nın bir vazifelisi, işte Allah'ın hidayetle görevli kıldığı Mehdi Resul'ün Resul olmasının hakikati de budur. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Müjdeleyici ve erci Resulleri Kur'an çerçevesinde ayetlerle değerlendirdiğimiz an, gün gibi aşikar, her zaman her kavmin içerisinde bir veli Resul var. O Allah'ın ayetlerini tilavet ediyor. Daveti kabul edenler için o kesinlikle müjdeleyici ve arıcıdırlar. Ulaşmayı dileyenleri cennetle müjdeliyor. Dilemeyenleri de sonsuz azabı cehennemde geçirmekle onları uyarıyor. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim, müjdeleyici ve uyarıcı Resuller konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Eğer siz de Allah'ın davetini kabul eden, kalben ulaşmayı dileyen ve bu dünyada huzur ve mutlu yaşamak isteyen, ölüm sonrası hayatta da Allah'ın sizin için hazırladığı 7 cennetin 7'sine sahip olmak istiyorsanız, hazırsanız tövbe için, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz inşallah. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Evet, başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve Allah'tan
0: mağfiret
1: dileyerek
0: Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine
1: kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen
1: devrin imamına
0: ve onun mekilinin emirlerine
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah,
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Tövbeniz tamamlandı.
0: Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alan kardeşlerimiz 7000 zikirle başlayacaklar ve bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimizden fiziki tövbeyi almayı unutmasınlar. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansın birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma's salavat.

0: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide Suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibûhu leallekum tuflihûn. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları, puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha eresiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah Teala ne diyor? Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağutta kul olmaktan, insan ve cin şeytanına kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdele vardır, kulların müjdele. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah-u Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitaplar. Birinci sual, Allah-u Teala'nın indirdiği kutsal kitapların hedefi ne? Eğer Kur'an'ı konuşacak olursa, Kur'an'ın hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Teslimle mutluluk arasında bir ilişki var mı? Evet, %100 teslim mutluluktur. Allah'a teslimiyetiz ne kadarsa o kadar mutluyuz. O zaman şöyle diyebiliriz. Allah Teala'nın mukaddes kitaplarda olan ve olmayan direktifleri, emirleri sadece insan adı verilen bu mahlukunun mutluluğuna yöneliktir. Ve Allah Teala'nın mutluluğu sulh ve sükunla bir ölçmeye tabidir. Bu konuşmanın da hedefi Allah'ın biz insanlar için vaaz ettiği sulh ve sükunu, yani saadeti nasıl elde edeceğiz açıklamasını içeriyor. Aslında her şey son derece açık bir şekilde insanların istifadesine asırlarca evvel sunulmuş. İlk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar Allah'ın insanlara verdiği temel emir hep İslamoğlu şeklindedir. Yani Allah'a teslimlerinizi tamamlayın. Teslimlerin ilki ruhun teslimidir. Ruhun teslimi varsa diğer teslimler vardır. Ruhun teslimi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Yani ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi ve iradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimini içeriyor. Allah'a teslimlerimizi tamamlamak mutlak saadette, sonsuz saadette ulaşmak hepimizin hedefi olması lazım. İlim ve yakin aynel yakin ve hakkal yakin. İlim ve yakinle aynel yakin arasında bir irfan köprüsü var. Veya ilme yakin, aynı yakine kadar devam edebilir. İradenin Allah'a teslimi hikmetin ötesi, nefsin Allah'a teslimi hikmet, fizik vücudun Allah'a teslimi irfan ve ruhun Allah'a teslimi ilme yakini içeriyor. Dört tane sirat-ı müstakimden bahsedebiliriz. Ruhun hidayeti, ruhun sirat-ı müstakim üzerinde, fizik ucun hidayeti, fizik ucun sirat-ı müstakim üzerinde, nefsin hidayeti, nefsin sirat-ı müstakim üzerinde ve iradenin hidayeti, iradenin sirat-ı müstakim üzerinde gerçekleşebilir. Öyleyse sırf ve sükun ve de Allah'a teslim olmak. İkinci sual, Allah bütün kutsal kitaplarda aynı emirleri vermesine rağmen insanlar neden mutsuzlar? Evet, gerçekten de araştırdığımız zaman elde mevcut olan Hz. Musa'ya verilen Tevrat, Hz. Davud'a verilen Zebur, Hz. İsa'ya verilen İncil ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e verilen Kur'an-ı Kerim bütününde 7 sabah 4 teslim var. İşte Kur'an ayetleriyle bunu hemen ekranda göstermek istiyoruz. Tevrat'ta 7 sabah 4 teslim, Zebur'da 7 sabah 4 teslim, Kur'an-ı Kerim'de 7 sabah 4 teslim ve evet, işte Tevrat'ta 7 sabah 4 teslime bakalım şimdi beraberce. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi geliyor. Aynı 7 sabah 4 teslim, Zebur'da da Hazreti Davud Aleyhisselam'a verilen Zebur'da Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi geliyor. İncil'de de 7 sabah 4 teslim, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi veya vesaire. Ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de de aynı hakikat var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve irşada ulaşmak, iradenin teslimi. Olay buysa Allah Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'le bunu tamamlıyor ve koruma altına alıyor. Maide 3'te اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ رَيْمَةِ وَرَدَّنُ لَكُمْ اِسْلَامًا دِينَ. Bugün dininizi tamamladım. Nimetim olan Kur'an-ı Kerim'i de tamamladım ve sizin için İslam'ı seçtim. Hicri 9'da da bu kitabı ben indirdim, onu ben koruyacağım buyuruyor. Öyleyse mutluluk, huzuru bozabilecek olan bütün standartların dışına çıkabilmek yeteneğidir. Ve asırlar boyunca bütün insanlar peygamberlerin var olduğu devrede bütün kutsal kitaplarda yer alan 7 kademedeki 4 teslimle 4 başı mamur bir İslami yaşantıyı gerçekleştirmişlerdir. Ama sonradan işler çoğunluğundan çıkmış ve önce Müslümanlar, sonra Hristiyanlar, sonra İslam kendi kitaplarında var olan Allah'ın kendilerine indirdiği emirleri yerine getirmezler. O zaman da ne olmuş? Olan olmuş. İnsanlar Allah'tan uzaklaşmışlar. Hepsi yozlaşmanın girdabına kapılmışlar. O halde yapılması gereken ne? Tekrar silkinip ezeli ve ebedi tek dini kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın indirdiği Babun Siyam-ül Hanif dinini asli unsuruyla yaşamak. Öğrenmek ve yaşamak tabii. Üçüncü sual, tüm kutsal kitap sahipleri arasında bir dostluğu sağlamak mümkün müdür? Evet. Nitekim bu son dönemde bu gerçekleşecek. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde Mehdi benim soyumlandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Evet, benim soyumdan benimle nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsa o da benim sünnetim üzere mücadele verir. Allah Teala nasıl bu dini bizimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam'a sona erdirecek. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. Şimdi fitne deyince hemen fitnenin geçtiği ayetlere bakalım beraberce. Enfal 39, Bakara 193, Bakara 217. Fitne katilden büyüktür. Vallahi Teala katiluhum la hatta la tekunu fitneten ve yekunu dinillah. Hiçbir fitne kalmayınca, bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalda bulunun. Savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse o takdirde muhakkak Allah yaptığın şeyleri en iyi bilendir. Katilum hatta la tekunu fitneten ve kundinilla. Eğer vazgeçen benim tehu fenallaha bir makane hamuna besir. Ve yine katil hatta la tekunu fitneten ve kundinilla. Fela uduvan ila zalimin. Bir dünya inananlar birliği kurulmasının dünyadaki bütün inananların aslında başka bir dinin mevcut olmadığını hepsinin dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini yani Adem babamızın dini olduğunu idrak etmeleri, öğrenim hayatına tatbik etmeleri kafidir. Herkesin saadeti yaşaması için. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dini olduğunu idrak etmelerine bağlıdır. Şu anda da bütün kavimlerin içinde Allah'ın vazifeli kıldığı Resuller var. Bu Resuller, bunların etrafındaki kişiler bizlere uzun uzun anlattığımız Allah'a teslim olma standartlarını yaşıyorlar. Ve bir dünya sulhu Allah'ın çatısı altında toplanan Allah'ın adamlarıyla beraberliği gerçekleşecektir. Allah'ın adamları beraber gerçekleşecektir. Kimdir Allah'ın adamları? Yedi sabah dört teslimi yaşayanlar. Ruhlarını da, fizik gücünü de, nefsini de ve iradenin Allah'a teslim edenler. Evet. Demek ki önemli olan kutsal kitaplardaki dini yaşayabilmek. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala indirdiği bütün kutsal kitaplarda insanları Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a teslim olmaya davet etmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Her yerde zaten dua edebiliriz. Bu kolay bir şey. Elinle açıp dua edebilirsin. Böyle iletişime girebiliriz en basitinden.
3: Kendisinin güzel zikirleriyle ona yaklaşabiliriz.
1: Amellerimizi temiz düzgün bir şekilde Allah'a ulaştırmak.
4: İbadetini yaptığın zaman zaten Allah'la beraber oluyorsun. Yani şimdi Allah'la konuşuyor gibiyiz o zaman. Kurban olduğum Allah bizi duyuyor ama biz kurban olduğum Allah'ı duymuyoruz.
1: Allah'a neyiniz var?
5: Allah her şeyimizle, aklımızla, beynimizle, her şeyimizle, tüm hücrelerimizle Allah'a ulaşabiliriz.
1: Allah'a nasıl teslim olmalıyız?
6: Allah'a inançlı olarak.
4: İbadet etmediğimiz zaman kurban olduğum Allah ne bizi görür ne de bizi duyar.
2: Bizim yaratanımız Allah, ruhumuzu bize vermiş. Biz ona ruhumuzu teslim edeceğiz. Bizden istediği bu.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde söylüyor ki, kulum bana ulaşmayı dileyin, ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Sizin de böyle manevi dualarınız oluyor mu?
7: Bir namaz vakti olmasa bile çekilip bir dua etme isteği, Allah'tan bir şeyleri dileme isteğimiz tabii ki oluyor.
2: Kötü hissettiğimde olsun falan. Dua ediyorum.
8: Siz dua edin diyor, kaderinizi bile değiştiririm ben diyor. Bu bizim elimizde.
2: Ey canım, seni çok seviyorum.
4: Ben de ermiş evliyalar gibi.
5: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
0: Misafirimiz ibadet etmediğimiz zaman Allah bizi ne görür ne de duyar. Allah'a yakınlığın göstergesi yaptığımız ibadetler midir? Allah'a yakınlığın göstergesi Allah'a teslimiyetimizdir. İbadetler bir vasıtadır. Asıl olan hedeflerdir. Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Öyleyse hedeflerimiz abd olmak ama Kur'an-ı Kerim ayetlerini incelediğimiz zaman 7 safa abd olmak var. 7 tane hedef, 7 safa abd olmak. Ama bu 7 safa abd olmayı gerçekleştirmek için de 7 tane vasıta emir var. Öyleyse öncelikle hedef emirler, sonra işte vasıta emirler. Vasıta emirler amelleri, hedef emirler de hedefi belirliyor, niyeti belirliyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hedeflerle vasıtalar arasındaki bağlantı şu hadisle bize bildiriyor. اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَتِ Ameller niyete tabi. Yani âlemler seçtiğimiz hedefe tabi. Ve İslam'da niyet amelden üstün. Öyleyse hedef emirler mi? vasıta emirler mi? Sabahtan akşama kadar vasıta emirlerin hepsini yerine getirsek, ne kadar yapsak yapalım, 500 yıl yapsak, ama niyetimiz yoksa amellerimiz boşa gidiyor. İşte 7 tane hedefimiz, 7 tane vasıta emir. Birinci hedefimiz Allah'a ulaşmayı dilemek, vahdet. İkinci hedefimiz Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak. Üçüncü hedefimiz ruhun teslimi, dördüncü fizik vücut teslimi, beşinci nefsin teslimi, altıncı hedef ihlas ve irşada ulaşmak, yedinci hedef iradenin teslim olmak üzere. 7 tane hedef söz konusu. Bütün kutsal kitaplardaki öğreti budur. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de hedefler var ve bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar da var. Eğer insanlar Kur'an'dan bir şeyler öğrenmişlerse ama bunların hangisinin hedef, hangisinin vasıta olduğunu bilmiyorlarsa, o zaman şeytanın elinde son derece kuvvetli bir silah var demektir. İbadet sadece mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. İbadet amaç değildir. İbadet araçtır. Hedefimiz ruhumuzu, beşimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Efendimiz Allah'a 7 ayrı cephede Allah'a kul olmaktır. Dinimize girmiş olan bir hürafe, insanın dünyaya geliş gayesi ibadet etmektir. Doğru değil. Başka bir hürafe, İslam'ın 5 şartını yerine getirirsen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Bu da doğru değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde insanlara kutsal kitapları açıklayan resuller, mürşitler var. Evet. Ve Allah-u Teala onlara tabi olmamızı emrediyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
7: Bizim için, bizim düşüncelerimiz

0: söyledikleri hocalar söylediklerini yapıyoruz ama kendiler söylediklerini yapmıyorlar.
1: Mevlana, Yunus Emre gibi Allah dostları günümüzde yaşasaydı onlara tabi olmak ister miydiniz?
2: Tabii ki isterdim. Dinimizi öğretecekler bize, daha ne isteyelim?
1: Peki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde söylüyor ki hacet namazını kılarak da yani mürşidini görebileceğini söylüyor. Böyle bir namazı kılmak ister miydiniz, biliyor muydunuz?
3: Zikrimi de yaptım, duamı da yaptım. Tarikata da gittim. Ama sonunda hep ticaret olduğu için inancım kalmadı yani.
4: Kimse yardım etmese bile Allah yukarıdan yardım ediyor. O yüzden kılmak isterdim.
2: Daha sevap olacaksa o namazı neden kılmayayım? Hani hayatımıza renk katar.
5: Bir misafirimiz bizim düşüncelerimizle, yaşam tarzımızla hangisi uyuşursa, vicdanen hangisine bağlı hissedebiliyorsak o mürşidi tercih etmemiz gerektiğini söyledi. Tabi hocam, mürşidin seçimi bizlere mi bırakmıştır? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Ve Allah'a kasse sebiri. Minha cair ve levşâ lehedâk mecmeyin. Yani Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a ait. Bazı yollar var, Allah'a ulaştırmıyor. Öyleyse eğer Allah'a ulaştırmayan yollar varsa, ulaştıran yol varsa, o zaman hangi yol ulaştırdığı biz bilmiyoruz. Allah bırakılmışızdır. Allah Teala'ya soracağız mürşidimizi. Bakara 45, neyle soracağız? Hacet namazı kılarak soracağız. وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَبِيرِتِنْ اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ. Sabırla ve Allah, namazla Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu tayfir için değil. Hiç kimse hakikatte mürşidini tayin etmek yetkisinin sahibi değildir. Mürşidin tayini biz insanlara ait değildir. Allah'a aittir. Onun için bütün insanların hacet namazını kılarak mürşitlerini Allah'tan sorması gerekir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir mürşit muhakkak tayin etmiştir. Bu Allah'ın takdiridir. Yeter ki kul Allah'tan talepte bulunsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Bu gece dünyanın büyük bir kısmının yılbaşı kabul ettiği bir gece. Fakat İslam dini mensupları arasında yılbaşı kutlamanın Hristiyanlaşmak olduğunu söyleniyor. Yılbaşı kutlamanın dinimizdeki yeri nedir?
5: Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bugün dünyanın büyük bir kısmının yılbaşı kabul ettiği bir gece. Fakat İslam dini mensupları arasında yılbaşı kutlama Hristiyanlaşma olduğu söyleniyor. Yılbaşı kutlamanın dinimizdeki yeri nedir? Sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Emir Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve sahabeyi sahabe yapan, yani sabah 4 seçimi yaşayan sahabenin imanına baktığımız zaman Bakara 136'da bakın ne buyuruyor. Kullu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahîme ve İsmaîle ve Ishâke ve Yakûbe ve Esbâte ve mâ utiye Mûsâ ve İsa ve mâ utiye nebiyyûne min rabbihim lâ nüferrikû beyne ahdin minhum. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam'a, İshak Aleyhisselam'a, Yakup Aleyhisselam'a, torunlarına indirilenlere, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilen sahife, kitap ve vahiylere iman ettik. Onlar arasında hiçbir fark gözetmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Yahudiler, Hristiyanlar kutsal kitaplardaki dini yaşamayanlardır. Ama her ehli kitap Yahudi değildir, Hristiyan değildir. Allah Teala bunu nerede söylüyor? Al-İmran 113-114'te. Leyse seve ehli kitabı ümmetin kaimetin yetnûne âyâtillâhi alel leyli ve mescidûn.

0: Ehli kitabın hepsi bir değildir. Kitap elinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır. Yani namaz kılıyorlar. 114. Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlar. Maruf ve münkerden ne ediyorlar? Ve hayırlarda yarışanlar, işte onlar salihlerdir. Öyleyse Yahudilerin içinde de salihler var. Hristiyanların içinde de salihler var. Müslümanların içinde de salihler var. Gelelim şeriata. Şura 13'te bahsi geçen şeriatlar arasında bir farklılık yok. Resulullah'ın şeriatı Hazreti İsa'nın şeriatıyla aynı. Resulullah'ın şeriatı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla aynı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı Hazreti İbrahim şeriatıyla aynı. Hazreti Nuh'un şeriatıyla aynı. وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ إِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَأَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا. 5 tane Ulul Azm mebisine verilen şeriat aynı şeriat. Öyleyse şeriatlar arasında bir fark yok. İslam dininin mensupları arasında miladi yılbaşının kutlanmaması gerektiğini, bunun bir Hristiyanlaşma olduğunu iddia eden birçok insan var. Türkiye halkının da çok büyük bir kısmı yılbaşlarını Hristiyan toplum gibi Aralık ayının 31. gecesi, yani bu gece kutlarlar. Hz. İsa'nın da bir Peygamber Efendimiz'le aynı din yaşadığını, onun da Allah'ın bir peygamberi olduğunu düşünemeyenler, biz yılbaşını kutlamayız diyorlar. Kutlayanlara kızıyorlar. Kutlamayız diyenler elbette kutlamayacaklar. Ama burada bizim söylemek istediğimiz, isteyenleri kınamamak lazım değil geldiğidir. Hz. İsa da Allah'ın bir peygamberidir ve bunu kutlayanlar kınanmamalıdır. Kim isterse kutlasın kutlasın, kim isterse kutlamasın. İkisinde de hiçbir sakınca yoktur. Allah razı olsun. Özellikle bu konu yanlış anlaşılıyor. Kur'an'ın bütünü bilinmediği için Maide suresinin 51. ayet-i kerimesi Allah Teala ne diyor? Maide 51'de Ya eyyühellezine la tettehuzul yahude ven nesere evliya ba'duhum evliya ba'd وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَاَنُّهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَدَكُمْ زَالِمِينَ. Ama bu ayetin iki öncesi ve iki arasını sonra okusak, buradaki Yahudi ve Nasranilerin Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu buyuruyor. Ama Maide suresinin 69, Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesine baktığımız zaman burada Yahudiler ve Nasara'dan kim Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorsa ve ıslah edici amel işliyorsa o Allah'ın dinini yaşıyor, o bizim kardeşimizdir. Bakın Maide 69 ve Bakara 62. Demek ki Yahudilerden ve Nasara'dan yevmil ahire, Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler var. Onları dost edinmeyin diyor Allah Teala. Yahudilerden ve Nasara'dan kim Allah'a ve yevmil ahire, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma gününe iman ediyor, ıslah edici amel işliyorsa o Allah'ın evliyasıdır ve o bizim dostumuzdur. Ama dost edinmeyin dediği kişi Yahudilerden ve Nasara'dan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ifade ediyor. Şimdi Maide 51'inin iki öyle ayet-i kerimesini okuyalım. Bu konu çok önemli. İki önce ayet-i kerimeye baktığımız zaman onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Maide 49. Onlar hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmında seni fitneye düşünmesin. Yani onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Yani Yahudilere Tevrat ayetleri hükmet, Hristiyanlara İncil ayetleri hükmet ve hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni fitneye düşürmelerini sakın. Bundan sonra eğer haktan yüz çevirir o takdirde bil ki Allah bazı günahları sebebiyle onları musibete uğratmak istiyorum. Muhakkak insanların çoğu gerçekten fasıklardır. 50. Onlar hala cahiliyet devrine ait hükmü istiyorlar. Yakin sahibi olan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim var? Yani Allah'ın kitapları hükmet diyordu Allah-u Teala. Şimdi 51'i söyledik. Onlara dost edinmeyin Yahudi Hristiyanları. Ama hangi Yahudi Hristiyan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Allah'a yönelik ahire iman etmeyenleri. Şimdi 52'ye bakalım. Böylece kalplerinde maraz hastalık bulunanlar, Yahudi ve Hristiyanlar dost edinip. Bakın burada açıklanıyor. Böylece kalplerinde maraz hastalık bulunan Yahudi ve Hristiyanlar. Yani Hristiyanlardan, Yahudilerden kim ulaşmayı dilemiyor, başkasının dilemesine mani olsa o kalbi hastadır. Hristiyanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve dileyenlere mani oluyorsa o da hastadır. Onlara dost edinmeyin diyor. Olaylar tersine dönerse bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz. Diyerek onların anında konuştukları görsün. Mesela Allah katında bir fetih veya bir emir gelmesi umulur ki onlar bunu. 53'e bakalım şimdi. Amin olanlar Allah'a yarışmayı dinleyen kendilerinin mutlaka sizinle beraber olduğunu Allah kasem ederek var güçleri yemin edenler bunlar mı? Derler onların amelleri boşa gitti. Böylece hüsrana uğrayanlar kimseler olur. Yani bunlar öyle zannediyorlar ama değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala tüm kutsal kitaplarda en büyük mutluluk reçetesi olarak zikir yapmamızı emir buyurmuş, sunmuş. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Zikir çektikçe kalbinin ferah hissetmesi. Mesela daraldığında, kendini boşlukta hissettiğinde o zikirle kendini bulmaktır aslında zikir.
3: Dertlerin mi var? Bir kenara koyuyorsun. Mesela bir kapıdan giriyorsun, odayı kapatıyorsun. Yani onun içinde sadece Allah. Yani dertlerin dışarıda kalıyor.
4: Ya zikir ilaç ya bence.
3: Kalbimizi evet. Ferahlatan ilaç yok ama Allah kalbimizi ferahlatıyor işte.
5: Huzur verici bir şey yani.
6: Allah'a yakınlaşmak.
7: Bir ferahlatıcı olarak ben görüyorum.
8: Sürekli yaparım. İçimden yürürken, uzanırken.
1: Sizce herkes Allah'ın bir mutluluk reçetesini uygulayıp zikir yapsa sahabe gibi bir mutluluk devri yaşar mıyız?
9: Oksijenin bile mutluluğunu alabilirdik. Hani şu an nefes aldığımızda mutlu olamıyoruz. Biliyor musunuz? Hani nefes aldığımızda bile üzüntü geliyor içimize. Ama o dönemde olsak, Müslümanlar böyle gerçekten de Müslümanlığını yapsa çok güzel olur. O dönemde yaşamayı çok isterim.
10: Yaşarız, evet.
6: Tabii ki yaşarız. Çünkü Allah'la yakınlaşmak inşallah herkesin kısmeti olur.
11: Yani kıyamete yaklaştık gibi bir dünyamız var. Haberlerde de görüyoruz, hayvanlar, kadınlar, bebekler öldürülüyor. Dünya kötüye gidiyor yani. Ben şu zamanda öyle bir şey olacağını düşünmüyorum.
0: Misafirimiz şu an nefes aldığımızda mutlu olamıyoruz. İçimize bir üzüntü geliyor. Günümüz insanların iç dünyalarındaki huzursuzluk ve huzun halinin sebebi nedir? Allah-u Teala onları senede bir iki kere imtihan ettiklerini görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Tövbe 126. Yaşamak denilen bir sistemin içindeyiz. Allah'ın ne kadar ömür verdiyse o ömrü yaşayacağız. İşte bu yaşantı bir zevk halinde de yaşanabilir, bir üzün halinde de yaşanabilir. Bütün kapılar bize açıktır. Cennet kapısı da açıktır. Dünya mutluluğunun kapısı da açıktır. Ama Allah bizi imtihan ediyor. Kim Allah'a onun emirlerini yana getirmek üzere yaklaşırsa o kişi mutlu olmayı hak kazanmıştır. Mutlu olmak, mutlu bir hayat sürecektir. Allah'tan uzaklaşmayı marifet sayan insanlarsa hayatları boyunca mutluluğu hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Ve mağlubiyet hep onlar içindir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
12: Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatü sevgili Cappar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. İzniniz olsa size bir sorum olacak. Günümüzde Kur'an'dan başka hiçbir kaynağı esas kabul etmeyen insanların dinsiz olduğu iddia ediliyor. Bu konuda değerli görüşlerinizi alabilir miyiz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Din Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'e ait olan hiçbir söz geçerli değildir. Allah katında kendim yakındır. Bunu böyle diyenler hevalarına, nefslerine uyan insanlardır. Allah Teala da Maide 44'te وَمَنْ لَنْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Maide 45'te وَمَنْ لَنْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Maide 46'da وَمَنْ لَنْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ 47 فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Yani kim 47 evet kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerdir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar zalimlerdir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar fasıklardır. Öyleyse A'dan Z'ye kadar dinin tamamen Kur'an olduğu ortaya çıkıyor. Nitekim Hücret dedi de وَكَيْرِكَ مُلْكُفْرَ وَالْفِسُوكَ وَالْاِسْيَانِ Allah razı olsun. Halk arasında Kur'an Müslümanı olarak adlandırılan kişilerin hadis, sünnet ve geleneğin tamamını inkar ettiği düşüncesi yaygın. Bu sebeple Kur'an Müslümanlığı demek dinsizlik demektir diye iddia ediliyorlar. Hadis-i şerifte size iki emanet bırakayım. Onlara sarılıp uydukça onunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin sünnetidir. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beytim'dir. Öyleyse buradaki Resulullah'ın sünneti Ehl-i Beytim aynı hakikati ifade ediyor. Nitekim Resulullah'ın bir başka hadisinde Peygamber Efendimiz diyor ki size sünnetimi ve benden sonra gelecek halifelerin sünnetini tavsiye ediyorum. Öyleyse Resulullah'ın sünnetiyle ondan sonraki halifelerin Ehl-i Beyt'in sünneti arasında bir farklılık yok. Aynısını tatbik etmişlerdi. O hadisi de bulabilirsek evet size ashabımın sonra onların peşinden gelenlerin, sonra onlar bunların peşinden gelenini tavsiye ederim. Öyleyse Ehl-i Beyt de Kur'an-ı Kerim'in birinden ayrılmaz iki bütünlüğü ifade ediyor. Ama insanlar el yazması kitaplarla devreye koydukları hürafe zanları da din edinmek o da doğru değil. Bir programın daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak İlk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E eşittir mc kare ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتِ وَالَّذَا كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı için de fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız için de nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi, karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşı zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Hacca giden kişilerin, yani fiziki hacca, Mekke'yi ziyaret eden kişilerin günahları sıfırlandığına dair bir ayet yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişilerin bütün günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirdiğini biliyoruz. Öyleyse Hacc-ül Ekber, yani Allah'ın taneti müşriklerine tövbe etmek, o bizim bütün günahlarımızı sevaba çevirerek annemizden doğduğumuz gibi, insan annesinden doğduğu zaman sevabı yoktur. Günahları da yoktur. Öyleyse hacca niyet eden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi Furkan 29'a göre, Enfal 29'a göre Allah onun günahlarını örtüyor. Ruhun bizden ayrılarak Allah'ın zatına ulaşması Hac-ül Ekber'dir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tövbe sona ermez. Tövbe sona ermedikçe seyri sülük de sona ermez. Güneş batıdan, battığı yerden doğmadıkça da tövbe sona ermez. Tövbe varsa mutlaka hicret, seyri sülük vardır. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, İslamların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği doğru mudur, açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim söylüyor sevgili kardeşim. Arap 179'da لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ الْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اُولَٰئِكَ. Yani insanların çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vafık etmezler. Gözleri var görmezler. Kulakları işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Eğletmez çoğunluğu demiş Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi fırka-i naci hariç, 72 tanesi cehenneme gidecek. Hem Araf 179 hem Resulullah'ın hadisi bize her devirde insanların çoğunun %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini ifade etmiyor mu?

0: Esselamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz sağlık teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Ankara'dan bir izleyicimiz, bu tüm hocam 70 bin defa kelime-i tevhid getirenin başka amelleri olmasa da direkt cennete gittiği söyleniyor. Doğru mu? Açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir işaret yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de Mü'minin Suresi 3. ayet-i kerimesinde وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَاسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِجَهَنَّمَ خَالِدِينَ. Kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefislerini hüsrana düşürenlerdir. Bunlar cehennemde ebedi kalacak olanlardır. Kimdir sevap tartılara hafif gelenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Nereden biliyoruz? Yunus 45. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِيْكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ. Öyleyse iki ayet-i kerimeyle birlikte değerlendirecek olursak, kimler hüsrana kalıyor? Hüsranda olanlar, لِيْكَ اللّٰهِ İnkar edenler. Bunlar hidayete de eremezler. Nikah Allah'ı inkar edenler. O zaman nikah Allah'ı inkar edenler, mizanlara hafif gelenler, onlar da ebedi cehenneme gidecek olanlardır. Kelime-i Tevhid bu noktada Allah'a ulaşma dileğini içeriyor mu? La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyor. Ama marifet hayattayken emanet olan ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Peygamber Efendimiz bu konuda 7 ayet-i kerimede, hadiste nikah Allah'ı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini ifade ediyor. O 7 tane hadisi de devreye alırsak, yani Allah'a ulaşma dileğini, evet, Peygamber Efendimiz Yüce Allah kulunu kendi dünya hayatıyla kendi likası arasında serbest bırak. Neyse, Peygamber Efendimiz'in beyanında görüldüğü gibi lika Allah önemli. Dünya hayatını seçenler lika Allah'ı dilemeyenlerdir. O zaman lika Allah'ı dilemeyenlerin de gideceği yer cehennem. Ameli ne olursa olsun. 70 bin kere kelime-i tevhid getiren kişi bir amel yapıyor, derecat kazanıyor, ama hedef emirler söz konusu değilse o derecattan hepsi boşa gidiyor. Hadis-i şerifte kim Allah'a ulaşmayı muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmaya vaat duyar. Kim Allah'a ulaşmayı kere görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kere görür. İlika Allah'ı dünya hayatında yerine getirmeyenler, o zaman onların kurtuluşu yok, gidecekleri yer cehennem. Hadis-i şerifte Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet vacip olur. Allah'a şirk koşarak mülaki olana cehennem. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyince bu sonuca ulaşıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyicim, Mütterim Hocam, Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'a secde konusu anlatılırken şeytan hariç bütün melekler başlarını eğdiler denildiği halde şeytan neden meleklerle birlikte zikredilmiştir? Açıklar mısınız? Bizden evvel yaratılan melekler var, bizden evvel yaratılan cinler var. Ve melekler zaten iradeleri yok. Allah'ın emrine isyan etmeleri söz konusu değil. Allah Teala Tahrim Suresi'nin 6. ayet-i kerimesinde meleklerin Allah'ın emrini harfiyen yerine getirdiklerini görüyoruz. Onun üzerinde çok güçlü, çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrettikleri şeyi yaparlar. Meleklerin isyanı söz konusu değil, emrettiğini yapıyor. Şeytan neden meleklerle birlikteydi? Şeytan bir cin tayfasından birisi ve serbest iradesi de var. Nitekim secde etmiyor ve Allah Teala İblis'e soruyor. Kale ya İblis'ü ma menâken la secde izemertük. Ben sana bu emri verdiğim zaman seni bundan alıkoyan nedir? İblis, Adem Aleyhisselam'ın fizik bedeniyle kendi fizik bedenini mukayese ediyor. Halbuki Allah'ın dizaynı şu, ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ona secde edin. Ruh Allah'ın ruhu, secde Allah'a yapılıyor ama iblis işi karıştırıyor. Sanki Allah-u Teala onun fizik bedenine mele secde edin demiş. Hayır, öyle bir şey yok. Ama işte iblisin her zaman böyle bir ihaneti var. Ve cinler ve insanlar, cinler ve melekler insanlardan önce var. Hangi ayet-i kerimede Allah-u Teala Cir suresinin 26. ayet-i kerimesinden لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَانَ مِنْ حَمَانْ مَسْتُونَ وَالْجَانَ مِنْ قَبْلِيَ حَلَقْتُوا مِنْ نَارِ السَّمُومِ Cinleri, can, onu daha önce semumun ateşinden yarattık. Melekler de insanlardan önce yaratılmış, cinler de inşallah. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam Allah'a ulaşmayı dilemiş, tövbe alıp mürşide tabi olmuş bir kişi şehit olabilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemiş, tövbe alıp mürşide tabi olmuş bir kişi şehit olabilir tabi. Yoksa şehit olmak yalnız selam makamında olanlara mı nasip olur? Hayır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah yolunda küfarla bir sıcak savaşta emanet teslim ederse şehit olur elbette. Zaten şehitlikle ilgili iki ayet-i kerimede şehit olan kişi salih olur. Bakara 154'te la tekulü limen yuktere fisebillahi emvat vel hayyan. Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah yolundadır. Yolunda ölenlere ölü demeyin, onlar yaşıyorlar, farkında değilsiniz. İşte Allah Teala Allah yolunda emanet teslim edene derhal selah makamını nasip ediyor. Al-İbrahim 169'da yine Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Onlar haydırlar, canlandırlar, Rabbinin katında rızıklandırılırlar. Rablerinin katında rızıklandırılanlar, onlar salihlerdir. Hangi noktada şehit olacaksa Allah-u Teala hem cennetteki yerini hem de zatını gösteriyor ona. Rize'den bir izleyici, Muhterem Hocam, başımıza gelen imtihanları nasıl yorumlamalıyız? Bu imtihanları geçmek için neler yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, imtihanlar nefse uymamızın bir sonucudur. Ve ne diyordu Hazreti Ali? Allah'a ulaşmayı dileyenler için musibetler bir imtihandır. Ulaşmayı dilemeyenler için bir azaptır. Çünkü ulaşmayı dileyenler için bir imtihan, Allah-u Teala onları kaybettikleri dereceleri onlara tekrar başka olaylarla nasip kılacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemedikleri takdirde de o derecatı kaybedeceklerdir. İmtihanları geçmek istiyorsak Allah'a ulaşmayı dileyip zikrimizi arttırmamız lazım. Daim zikre ulaştığımız zaman bu konu kökünden çözülür inşallah. O zaman Allah'ın bizden istediği Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa mutluluk yok. Bu dilek yoksa kul yok, olmak yok. Allah'a dost olmak yok. Ama bu dilekle birlikte zikrediyorsak zikir oranında da mutluluğu yaşıyoruz. Allah'ın kulu, Allah'ın dostu olarak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Hocam, müsaade ederseniz bir sorum olacak inşallah. Günümüzde Allah'a dost olmak zor mudur? İnşallah Allah razı olsun hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Günümüzde Allah'a dost olmak zor mudur? Dünyanın en kolay şeyi. Çünkü Allah'a dost olmak bir dilektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor hadis-i şerifinde? Yesiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Allah'a dost olmak çok kolay. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz ve devamlı olarak insanlara mutluluk vermek, müjdelemek vazifemiz, sevdirmek vazifemiz, nefret ettirmemek. Nefret ettirenler, onlardan da nefret edilir. Müjdeleyenler, onlar da müjdeye mazhar olur. Seven sevilir, nefret eden de kendisinden nefret edilir. Eğer biz mutluluğu istiyorsak, bunun anahtarı sevgidir. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. O halde her zaman kolaylığı seçmek, tek bir dilek, o dilekle Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak mümkün. Allah razı olsun. Bursa'dan bir izleyici muhterem hocam, hayatımda her şey ahsen şekilde ilerliyor. Ama eşimle ilgili ufacık bir şey sorun oluyor. Konuda ne yapmam bugün? Hayatımda her şey ahsen şekilde ilerliyorsa, eşimle ilgili ufacık bir şey sorun oluyor. O zaman aile içindeki mutluluğu yaşamak istiyorsan, zikrini arttıracaksın ve eşinle birlikte olan konularda kendini değerden çıkartacaksın. Efendimiz buyuruyor, haklı olsanız dahi %100 karşı taraftan özür dileyin. Eğer her olayda eşinle olan itiraflarda haklı olsan dahi ondan özür dilesen ve onu mutlu etmek istikametinde bir gayretin içinde olursan bu ihtilafı da çözersin inşallah. Yapman gereken şey ne? Kendini devreden çıkartman. Başkaları için yaşamak onları mutlu etmekten geçer. Onlardan yana olmaktan geçer. Bir, onların haklı sebeplerini, eşinin haklı sebeplerini devreye alacaksın. İki, kendinin de haksız sebeplerini devreye alıp kökünden meseleyi halledebilirsin inşallah. Allah razı olsun. Zonguldak'tan bir izleyici Müslüman hocam, günlük hayatımızda tebliğ yapmayı aslında nasıl usul haline getirebiliriz? Sevgili kardeşlerim, yaratılış gayemiz mutlu olmak. Allah Teala tüm insanlardan mutlu olmalarını istiyor. Allah'ın mutluluğumuzdan başka istediği hiçbir şey yok. Öyleyse etrafımızda her zaman insanlar var. İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve mutluluğun ikinci bir formülü de yok. Mutluluğun formülü insanları Allah'a davet etmek, onların mutluluğu istikametinde tebliğ yapmak. Eğer Allah herkesin mutlu olmasını istiyorsa, etrafındaki insanlar da bu herkesin içinde bir bölümü oluşturuyorsa, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması gereken bizlerin de onların mutluluğu istikametinde çalışması lazım. Bunu hangi oranda başarabilirsek onları mutlu etmek istikametinde asıl biz mutlu oluruz. İşte Allah'ın temel kanunu bu, mutlu et ve mutlu ol. Allah'ın istediği şey bu inşallah. Allah razı olsun. Adana'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, etrafımızda gerçekleşen olaylara bazen çok fazla takılı kalıyoruz. Bu afetimizi azaltmamız için neler yapmalıyız? Olayların bizler üzerindeki negatif tesirinin olmaması. Olaylardan muradi ilahi, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun Allah'a ulaşmayı dilemesi içindir. Ulaşmayı dilemiş mürşidine tabi değilse, mürşide tabi olması içindir. Tabi ise ruhun teslimi için. Yani kısacası Allah-u Teala'nın, Allah'la ilişkilerimize Allah-u Teala'nın bizler için tanit hedefler vardır. Bu hedeflere ulaşmak her zaman birinci önceliğimiz olması lazım. Eğer olay buysa, hedefimiz belliyse, hedefe ulaşmak istikametinde gayretin içindeysek, o zaman zikir ibadetlerin sultanıdır. Hiçbir olaya takılmadan, hedefimiz belliyse o hedefe ulaşmak istikametinde görevlerimizi yerine getirmek ve en üst seviyede zikri gerçekleştirmek. Böylece gün be gün biraz daha olayların üzerimizdeki negatif tesiri azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşırsak, o zaman olayların negatif tesiri üzerimizde sıfır, %100 her olaydan pozitif bir neticeyle çıkarız. Çünkü o zaman Efendimizin buyurduğu her şey çok mu güzel, yoksa bizim evle geliyor şarkısını söylemeye başlarız. Çünkü hiçbir olay yoktur ki Allah'ın takdiri veya müsaadesi olmasın. Allah Teala'nın muradı her iki halde de bizim mutluluğumuzsa, o zaman mutlu olmak için bir gayret içinde olmamız lazım inşallah. Konya'dan bir izleyicim, Muhterem Hocam, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin, aramızdaki sevginin daha üst seviyede artışını ne için ne yapmamız gerekir? Birlik ve beraberliğimizin, kardeşimizin, aramızdaki sevginin daha üst seviyede artışı için yapmamız gereken Allah yolunda hizmetlerdir. Ve bu hizmette yer alan kardeşlerimizi kendimizden öne geçirmektir. Sahabenin her konuda bizler için örnek olduğunu görüyoruz. Efendimizin anlatımlarına baktığımız zaman her sahabi kendisinden, diğer kardeşini kendisinden öne geçirir. Çok üst seviyede sever ki o sevginin bir neticesi olarak onları hep mutlu eder ve en üst seviyedeki mutluluğu yaşar. O döneme asr-ı saadet denmesinin arkasında aralarındaki bu sevgi muhtevası var. İşte zekat, insanla insanın ilişkisinde başkalarına karşı yapmamız gereken bir görevi ifade ediyor. Allah-u Teala Suruf Suresinin 32. ayet-i kerimesinde Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maaşiyetlerin aralığında taksim ettik. Onların bir kısmı derecelerin diğerlerinin üzerine yükselttik. Yani kazanç bakımından bazılar diğerlerinden üstün. Onların bir kısmı diğerlerinin emrinde çalışsın diye. Yani kazanç sahiplerinin yatırımlar gerçekleştirerek işleri iş sahası açmasını istiyor Allah Teala. Ama senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanlar çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha ayrıdır. Öyleyse birlik ve beraberliğin, kardeşliğimizin, aramızdaki sevginin daha üst seviyede artışı için mutlaka Allah yolunda sabit kadem olmak, en üst seviyede sevmek ve herkesi kendimizden öne geçirmek, böylece tevhidi üst boyutlara adım adım taşımak hepimizin temel görevi olması lazım. Allah'ın bizden istediği bu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimde. Efendimiz ümmetiyle inşallah.
2: Hugumsa bir sualım var arz ediyorum. Risalet ve nubuvvet arasındaki fark nedir? Bizlere açıklar mısınız? Tekrar hasret hürmetlerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum de kalimde. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Risalet elçiliktir, nubuvvet peygamberliktir. Parçada nubuvvet nebinin karşılığı peygamberdir. Her nebi doğal olarak Allah'ın Resulüdür ama her Resul nebi değildir. Veli Resullerle Nebi Resullerin birbirinden farklı tam 10 tane özelliği var. Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılıyor. Ama Resul kelimesi peygamberlerin dışında kişiler için de kullanılıyor. Melek Resuller, cin Resuller ve ilahiyette görevli olmayan Resuller için de kullanılabiliyor. Nebi, peygamberlik sadece insanlardan seçiliyor. Ama Resul insanlardan, meleklerden, cinlerden seçilebiliyor. Nebiler aynı soydan geliyor. Her kavmin içerisinde Resuller var. Aynı anda iki Nebi yok. Aynı anda bütün kavimlerde veli Resuller var. Aralarında fetret dönemi var peygamberler arasında. Ama veli Resuller'de fetret dönemi yok. Arda arda gelirler. Şeriat kitabının sahibidirler Nebi Resuller. Ama Nebilere verecek şeriat kitabıyla amel hükmederler veli Resuller. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık Veli Resulü'nün 4 görevi var. Nebi Resulü asaleten devrin imamlarıdır. Veli Resulü'nün içlerinden biri vekaleten devrin imam olarak seçilir. Asaleten şefaat yetkisine sahiptir devrin imam Nebi Resuller. Veli Resuller vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Peygamberler, Peygamber Efendimiz'e son nebi sona ermiştir. Kıyamete kadar veli Resullük hep devam edecektir. Bu ayetlere baktığımız zaman evet risaletle nübüvvet arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Ayetleri de yanlarına yazdık. Dileyen bu slaytı kopyasını alır ve Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak mezmusiyet tespitlerimizi de kendisi de aynı neticeye ulaşabilir. Bizim hep konuşmalarımız, anlatımlarımız Kur'an ayetlerine dairedir. Kur'an birinci delildir. Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahit geliyor diyor Sayın Nursi Hazretleri. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an Her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Ayet açık ortada. Yetmez. İsra suresinin yanılmıyorsam 62. ayet kelimesi belki o civarda. Ne diyor 62? İblis dedi ki senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem ikram edilmiş şerefli kıldığın kimse bu mu? Yani insanı gösteriyor. Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen onun zürriyetinden neslinden pek azı hariç, %10'dan azı, pek azı hariç mutlaka bana kendime tabi kılacağım. İblis bunu söylüyor. Sebe 20'de de Allah ne diyor? İblis insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Sebe 20 ne diyor? لَقَدْ سَدَقَ الْمِفْسَ زَنَّهُ فَتَّبِعُوا اِلَى فَرِقَ الْمِنْ. O zaman bu ayetler bize her devirde insanlar %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini ispat etmiyor mu? Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz insanları mutlu etmek için bugün ne yaptın diye her gün kendinize hesaba çıkın buyuruyor. Bu konuyu nasıl idrak etmeliyiz? Evet. Yani herkesi devamlı mutlu etmek ve böylece onlara verdiğimiz mutluluğun iki katını yaşamak hepimizin üzerine farz. Hem Efendimiz söylüyor hem de Hazreti Ömer kendini hesaba çekin diyor. Ölün ölmeden evvel kendinizi hesaba çekin, hesaba çekilmeden. Yani bugün Allah için ne yaptı? Dolayısıyla kişi der ki ben namaz kıldım. Allah Teala diyor ki o seninle Allah arasında. Senin için. Oruç tuttum senin için, zikir yaptım senin için, şunu yaptım senin için, benim için ne yaptın? İşte benim için dediği Allah için başkalarını mutlu etmek. Dışımızdaki yani insanlara iyilik yapmak, başkalarını mutlu etmek. Allah Teala başkalarına verebildiğimiz her türlü iyilik Allah kendisine kabul ediyor. Bugün Allah için ne yaptın? Muhterem hocam, Trabzon'dan birkaç muhterem hocam, Allah'a irşat da vazifeli kılmadı ama insanları tarafından sevilen ve sayılan, kitaplara okunan kişinin arkasından giden insanların durumu ne olur? Ne yapmaları lazım?

0: Bunlar da o kitaplar sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o zaman o kitaplar emaniye hükmündedir. Emaniye hükmünde olması hasebiyle kendisi ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan hükmündedir. İşi pek iyi değil. Sevgili kardeşlerim, her şeyin sahibi Allah'tır. Allah ezeli ve ebedi tek dini İslam'ı üzerimize farz kılmıştır ve İslam'ın bütün kanunlarını, emir ve nehirleri Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Allah Teala Kur'an'ı öğrenmemizi bize farz kılmış. Gidin kitapları öğrenin demiyor. İşte ayet-i kerimeler Zuhruf suresinin 44. ayet-i kerimesinde Kur'an'ı öğrenmek üzerinize farzdır diyor. Muhakkak ki Kur'an senin için ve senin kavmin için zikirdir. Kur'an'dan sorumlu olacaksın, kitaplardan değil. İnsanların yazdığı en azami kitaplardan değil, Kur'an'dan sorumluyuz.
1: Sizi çok ama çok seviyoruz. Hem de kalbimizden. Uygun görürseniz dualarınızla başlamak istiyorum inşallah Muhterem Hocam. İlk sualimiz şu şekilde Muhterem Hocam. Dünyada birçok ülke kendini korumak amacıyla savunma alanlarına yatırımlar yapıyor ve ittifaklar kuruyor. Bununla birlikte insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeyin sevgi ve mutluluk olduğunu biliyoruz. Peki sevgi ve mutluluk temelinde kurulan birliktelikler nasıl oluşturabiliriz ve nasıl sürdürebiliriz?
0: Allah razı olsun. Fatiha, maaz, salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Bir canlı yayın programında siz sevgili kardeşlerimize birlikte kıldı, bir araya getirdi. Evet, dünyada sıcak savaşlar bütün hızıyla devam ediyor. Öyle olunca insanlar, devletler, ülkeler ittifaklar kuruyorlar ve kendilerini güven içerisinde tutmaya çalışıyorlar. Allah'ın şu kainatta yarattığı mahlukatın içerisinde en kıymetli mahluku insandır. İnsanın ihtiyaç yarışçısı içerisinde insanoğlu için birinci sırada eğitim geliyor. İkinci sırada güvenlik geliyor. Öyleyse güvenliğin yolu eğitimden geçer. İlim ibadetin imamıdır. Siz dışta hangi teknik imkanlarla tedbir alırsanız alın, Allah-u Teala'nın dilerse size azap etmesi halinde insanoğlunun alacağı hiçbir dış tedbir Allah'ın önünde engel olamaz. O zaman insanın ihtiyacı içerisinde insan için birinci sırada eğitim geliyor. Onun Allah'ın kainatı yarattığı Nevira Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine son şeriatla bu Kur'an-ı Kerim indirildi. Bugün dünyada 8 milyar 250 milyon insan yaşıyor. 8 milyar 250 milyon insanın kendisini güvende tutabilmesinin sırrı kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala onun üzerinde bir koruyucu kalkan, güvenlik kalkanı oluşturuyor. O zaman Allah-u Teala'nın koruması altına giren, güvenlik şemsiyesi altına giren insan, bütün ülkeler bir araya gelseler, Allah'ın dilediği hariç ona kimse zarar veremez. Bütün insanlar bir araya gelseler,

0: Allah'ın dilediği hariç kimse ona fayda da veremez. Öyleyse insanoğlunun ihtiyaç duyduğu şey eğitim ve bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden sonra geleceğini müjdeledi Mehdi Aleyhisselam. Mehdi Aleyhisselam'ın en hayırlı olması ve müjdelenmesinin arkasında Kur'an-ı Kerim'i öğrenip ve öğretmesidir. Öyleyse hepimiz için güvende olmak istiyorsak bunun yolu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmekten geçer. O sebeple Allah Resulü hayrukum men taallama el-Kur'an ve allamahu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. İkincisi, güvenliğimizi arttırmak istiyorsak öncelikle dostlarımızın sayısını arttırmamız lazım. Allah'a dost olmak söz konusu. Evet, demek ki birinci derecede Allah'ın ilmine vakıf olup ilmi öğrenmek, ikinci derecede Allah'a dost olmak ve tabii ki Allah'a dost olanlar insanlara dost olanlardır. Bugün hangi anlaşmalar yapılırsa yapılsın, hangi tedbirler alınırsa alınsın, nefs tezkiyesini yapmayan kişiler her an şeytanın %100 tesiri altında olmaları hasebiyle şeytan onları karşı karşıya getirebilir. En ufak bir sebep, en büyük yangınlar en ufak kıvılcımlarla oluşur. Öyleyse şeytan insanlara kıs kıs gülüyor. İşte Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يُرُدُ الشَّيْطَانُ وَاَنْ يُقَى بَيْنُكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنْ السَّلَاتِ. Bakın iblis ne yapıyor? İblis öncelikle şarap ve kumarla, şarap özellikle sarhoşken namaza yaklaşmayınız diyor. Kumar keza öyle, şeytanın pis ameli. Bunlarla insanları birbirine düşman kılmak istiyor. Şeytanın insanlara kazandırdığı kötü alışkanlıklarla onları birbirine düşman yapmak istiyor. İşte bu düşmanları birbirine dost kılmak, namaz kılmak ve zikirden geçiyor. İblis bunu biliyor. İblisin, insanların baş düşmanı ki İblis, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala, Kur'an Allah'ın kelamıdır. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bize şunu söylüyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Bakara 208. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Enam 42. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Siz birbirinize düşmansınız demiyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Öyleyse her zaman insanların kendisini güvende tutabilmesi, güvenlik şemsiyesi altında olabilmeleri, birinci etapta alabileceği tedbir, şeytan şeytanlara, insan şeytanlara ve cin şeytanlara karşı kendisini koruma altına almak. Her insanın birincil görevi budur. Hemen söyleyelim. Madem ki şeytan bize düşman, insan şeytanları da, cin şeytanları da, bunlar da bize düşman ve 5 grup insan, insan şeytanları, cin şeytanları ve şeytan şeytanları oluşturuyor. Fesat çıkaranlar 1, Kübera ve Saadetler 2, Hidayeti gizleyenler 3, Resul ayetleri alay edenler 4, Zülmani ilimlerle amel edenler 5. O zaman kişi kendisini güvende tutabilmesi için ne lazım? İster içinden ses gelsin, ister insanlardan gelsin, kendisine söyleneni Kur'an-ı Kerim'le karşılaştıracak. Fesat çıkaranın sözleri Kur'an-ı Kerim'e terstir. Saadet ve Küberaların sözleri Kur'an-ı Kerim'e terstir. Hidayeti gizleyenlerin sözleri Kur'an-ı Kerim'e terstir. Resul ayetlerle alay edenlerin sözleri Kur'an-ı Kerim'e terstir. Zulmani ilimlerle amel edenler Kur'an'a ters davranırlar. Öyleyse birinci etapta bu beş grup şeytanı hayatından çıkartacak. Bunu nasıl verecek? Bunlar Muaz bin Cebel, daha doğrusu İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadiste şu silahat kalsın. Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna bu başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Fesat çıkaranlar yanlışa davet ediyor. Saadet ve küberalar yanlışa davet ediyor. Hidayeti gizleyenler yanlışa davet ediyor. Resul ayetlerle alay edenler yanlışa davet ediyor. Zulmani ilimlerle amel edenler yanlışa davet ediyor. O zaman aklını kullanmak isteyen kişi bu konuda hangi insan kendisine gelirse gelsin onun söylediğini Kur'an-ı Kerim'le karşılaştıracak. Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığı zaman Allah'a davet etmeyen herkes bu grubun içerisinde. Bir tek bu Allah'ın yoludur, tek bir yol. Kim Allah'a davet ediyorsa o sırat-ı müstakimdedir. Ama kim Allah'ın dışında başka şeylere davet ediyorsa onlar fırkalara ait olan yollardadır. Öyleyse insan şeytanları, cin şeytanları, şeytan şeytanları mürşitten ayıran şey ne? Mürşitler hep Allah'a davet ederler. Şu anda kendisini mürşit addedip alakası olmayan bir sürü binlerce inanç grubu insan var. Doğruluğunu nereden anlayacaksınız? O kendisini mürşit addeden, ben Allah'ın temsilcisiyim diyen kim olursa olsun bakın bakalım o nereye davet ediyor? Allah'a davet ediyorsa siz de daveti kabul ederseniz Allah'ın yolundasınız, sırat-ı müstakimdesiniz. Ama Allah'a davetin dışında neye davet ederse o yanlış yoldadır. İşte açıklama, işte o hadisin altına da Enam 153'ü koyalım. 153'te ne diyor? Ve nehaza sirat-ı müstakim. İşte bu Allah'ın yoludur, bu sirat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Yani sizi kim Allah'a davet ediyorsa ona tabi olun. Ve la tettebi'u subule fetefrakü bike an sebilihi. Allah'a davet etmeyen binlerce yol var. O yollara sakın tabi olmayın. Biz size kısaltarak beş yoldan bahsettik. O zaman dıştaki birliktelikler güven içinde ne yaparlarsa yapsınlar, bunlar birer hikaye. O zaman biz Allah'ın dostları olarak nasıl yan yana gelmeliyiz? Ezeli ve ebedi tek bir din var. Dinler yoktur. Bu din babamız İbrahim'i Hanif dini, Arapça değil İslam ve 7 sıfat 4 teslimden oluşuyor. Ve Allah-u Teala Ali İmran 103'te şöyle buyuruyor. Allah-u Teala'dan bir yola ve insanlardan bir yola. İşte Allah'tan bir yola. Hepiniz o toptan ipine, Allah'ın ipine sarılın, sirat-ı müstakime. Fırkalara ayrılmayın. Siz düşmandınız. Felefe beyni kulubukum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Öyleyse düşmanları dost kılmak kalplerin sevgide birleşmesiyle alakalıdır. O zaman kimdir kalbi sevgide birleşenler? Allah'a daveti kabul edenler. Kim Allah'ın davetini kabul etmişse, kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onun kalbini diğer insanlara sevgide birleştiriyor. O zaman Allah'ın birleştirdiği birlikteliklerle beraber olmalıyız. Nitekim Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede sadıklarla beraber olun, salihlere beraber olun, şehitlerle beraber olun, onlarla beraber olun. O zaman iki tane bu insanların kendi kafalarına uydurarak oluşturdukları askeri şeyler den ziyade Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayet var. Birisi Enfal 73. وَالَّذ۪ينَ كَفِرُوا بَعْضٍ وَمْلَعُوا بَعْضٍ. Kafirler birbirlerinin dostlarıdır. Kafir kimdir? Şakir kimdir? وَالَّذ۪ينَ كَفِرُوا بَعْضٍ وَمْلَعُوا بَعْضٍ. O zikirden Allah-u Teala Resulü hadis-i şerifinde diyor ki, beni zikreden şükretmiş olur, zikretmeyen de küfretmiş olur. İşte bu zikretmeyenler bir birliktelik oluşturuyorlar. Ama zikredenler, kardeşimizin suali onunla alakalı. Bakın ay adam beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmakla küfretmiş olsun. Allah'ı zikredenlerle beraber olacağız. Allah'ın davetini kabul edeceğiz. Allah'ın zikredenlerle beraber olacağız. Ve illan tef'alû. Allah'ı zikredenler siz de beraber birlikte olmasanız yeryüzünde çok büyük bir fesat ve vuku bulur. O zaman biz de o fesadın içine yer almak istemiyorsak Allah'ın istediği birlik ve beraberliği oluşturmak durumundayız. Fitneden kurtulmak durumundayız. Fitneden kurtulmuş kalben anlaşmayı dilemek ve mürşide tabiyetle gerçekleşir. Biz bu Allah'a ulaşmayı dileyen mürşide tabiyeti iman edenlerle birliklerimizi koruyabilirsek, derahattan kurtulup sırat-ı müstakim üzerinde olabilirsek, o zaman kesinlikle biz bize düşeni yapmış oluruz. Galip olan onlar mı? Hayır. Galibiyet ne silah üstünlüğüyle, ne asker üstünlüğüyle, ne şu ne bu üstünlüğüyle. Galibiyet daima Allah'ın elindedir. Allah o galibiyeti dilediğine verir. Eğer siz ulaşmayı kalben dileyen, tabiyetini gerçekleştirenlerseniz, o zaman birlikteliğiniz Allah'ın emrettiği birliktelik olur. Kimdekim Allah-u Teala Ali İmran 104'te bunu söylüyor. Herkesin buna uyması gerekir. وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ الْمُكَرِ. Sizin içinizden hayra davet eden, maruf nehyeden, münkerden nehyeden bir topluluk olsun. İşte onlar felaha erenlerdir. İşte biz bu toplulukla birlikte olmalıyız ve bu topluluğu genişletmek için bir gayretin içinde olmalıyız inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sana razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam, Allah'a ulaşma dileğini kalben söyleyemezsek ne yapmamız gerekir?
0: Allah'a ulaşma dileğini kalben söylemek durumundasın. Söyleyemezsek değil. Evet, acziyetini idrak edeceksin ve Allah şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Şimdi sen de diyeceksin ki Allah-u Teala abdest alıp gusül abdestiyle seccadede oturacaksın. Ya Rabbim, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmayı diliyorum. Ölmeden evvel bana bunu nasip kıl. Baktın kalbine inmedi. Bu sefer yalvararak bu dileği kalbime indir. Eğer bu dilek kalpte yoksa hayat yok demektir. O zaman hayatı Allah'ın emrettiği biçimde yaşamak istiyorsan bu dileği kalbine yerleştireceksin. Bu dilek kainatın sırrıdır. Bu dileği kalbinde yoksa sen Allah'a göre yoksun. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun muhterem hocam. Çocuklar sebebiyle evde eşimle sürekli kaos içindeyiz. Ergenlik çağındaki oğlum çok agresif. Nereye gitsem huzur bulamıyorum. Herkese takılıyor, kardeşlerine, kuzenlerine. Oğlumun düzelmesi için manevi bir reçete var.
0: Şimdi başlangıçta sual soran kardeşimiz yanlış diyor ki, eşimle bir kaosu yaşıyoruz çocuklar sebebiyle. Hayır, sen kaosu yaşıyorsan içindeki nefsin sebebiyle, eşin kavgayı yaşıyorsa o da içindeki nefsi sebebiyle. Şimdi evvela sizi düzeltelim. Yapman gereken şey ne? Sen kalben ulaşmayı dileyeceksin. Diyeceksin ki ben diledim ve müşridime de tabiyim. O zaman sen zikrini arttıracaksın. Yani bu kaosun içerisinde alabileceğin, kendini alabileceğin ders zikri arttırmak. Sen zikrini arttıracaksın. Şimdi eşine gelelim. Eşin de bu kaosun içindeyse ve ulaşmayı dilemediyse, tövbesi yoksa, o zaman senin ikinci vazifen eşini Allah'a yönlendireceksin. Onun tövbe almasını sağlamaya çalışacaksın, yardımcı olacaksın. İkiniz aldınız, O zaman ikiniz ailesi karı koca aynı hedefte birleştiniz. Şimdi bu hedefte birleştiğiniz an o zaman da Tahrim suresinin 6. ayet kelimesini okuyacaksınız. Ya eyyühellezine amenu kû enfusekum ve ehlikum nâra. Ey iman edenler, yakıtı insan ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Kendinizi korudunuz. Sen ulaşmayı diledin, tövbeni aldın, zikre devam ediyorsun. Eşin Allah'a ulaşmayı diledi, tövbesini aldı, zikre devam ediyor. Şimdi ailenin, fertlerin, çocuklarınızı koruyacaksınız. O zaman siz nasıl ulaşmayı dileyip tövbe aldıysanız, o ergen çocuğuna da anlatacaksın, nasihat edeceksin, anlatacaksın. Onun da ulaşmayı dileme, tövbesini alma istikametinde yardımcı olacaksın. Yapmadı, öyle tamam, serbest iradenin sahibi yapmayabilir. O zaman siz devamlı tekrar edip Allah'a davet edeceksiniz. Ama o yapmadığı için nefsine devamlı tabi olması hasebiyle her gün biraz daha mutsuzluğu, huzursuzluğu yaşayacak. Ve sonuçta belki bir gün, bir ay, bir sene, iki sene, üç sene, on sene sonra bu yaptığı yanlışlardan sizin şu anda ona yaptığınız tebliğler aklına gelecek. Ya benim annem babam böyle dedi. Bugüne kadar yaptıklarımdan hep ben işkence çektim, azap çektim, hayatı yaşayamadım. O zaman ben Rabbime ulaşmayı dilemeyim. Öyleyse hiçbirimizin bir başkasını zorla Allah'ın yoluna alma ve zorla Allah'ın yoluna çıkartma gibi bir yetkisi yok. Yetki tamamen Allah'ın elindedir. Yapman gereken şey evvela kendini güvene almak, ulaşmayı kalben dinleyip müşride tabiye, sonra eşine dönüp onu yapması ve ikinizin aynı noktada birleşmesi, kalpleriniz aynı hedefte birleştiyse o zaman çocuklarınızla aynı hedef, aynı yolda tecrid etmek üzere eğitim vereceksiniz, nasihat edeceksiniz, örnek olacaksınız ve yardımcı edeceksiniz, yardımcı olacaksınız. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun muhterem hocam. Hastalıkların manevi hikmeti nedir? Hastalıklar kader, imtihan ve günahlara kefaret açısından nasıl değerlendirmelidir? Ve bu süreçte manen neler yapılmalıdır?
0: Hastalık kaderdir. Neden? Çünkü kaza nedir, kader nedir? Kaza kişinin kendi serbest iradesiyle oluşturup ya derecat kazandırdığı veya derecat kaybettiği olaylardır. Kişi niyet ediyor akşam namazını kılmaya. Yani kaza ediyor namazı. Yerine getiriyor. Derecat kazanıyor. Ama kişi nefsine uyuyor. O akşam namazını ezan okunduğu zaman namaz kılmak yerine belki içki masasına içki içiyor. Tamam, o da iradesini yanlış yolda kullandı. Derecat kaybetti. Öyleyse bunların ikisi de kendi iradesiyle. İçki içmeyi de kendi iradesiyle yaptı. Namazı da kendi iradesiyle yaptı. Buna birer kaza. İçkiden dolayı derecat kaybetti. Namaz kılmaktan dolayı derecat kazandı. Bunlar kaza ama kişinin istemediği ama kendisine tesir eden olay. İşte bu hastalıktır. Mesela şu anda 8 milyar 250 milyon insana sorsanız arkadaş sen hastalık istiyor musun? Hayır, hiç kimse ben hasta olmak istemem. Ama elinde değil, hastalık devreye giriyor. Bu Allah'ın bir azabı çünkü yanlış yaptığı zaman kişi Allah Teala'nın ruhu nefse azap ediyor. Allah da fizik bedene azap ediyor. Allah Teala bir olayın azabı şeklinde ondan onu hasta edebilir. Yetmez. Günahlarının kefareti şeklinde ona onu verebilir. Yetmez. Derecetin artırması yönünde ona verebilir. Çünkü kader sebebiyle kimse derecat kaybetmez. Kader sebebiyle bir faydaya ulaşır veya bir hayra. Kader sebebiyle bir fayda, hiç kimse hastalık istemez yani. Hoşlanmaz hastalıktan. Hastalık dediğimiz kader ya günahımıza kefarettir veya bizi üst seviyedeki bir derecatta Allah almak istiyor. Ama negatif bir olayı söz konusu değil. Hazreti Eyüp'ün hastalığı da bu şekilde düşünülmeli inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah senden razı olsun muhterem hocam. Devrin imamı kimdir ve nasıl anlaşılır? Mürşidin mutlaka devrin imamı olması şart mıdır?
0: Devrin imamı bir sırdır. Kim olduğunu Allah'tan hacet namazıyla soracaksın ve öğreneceksin. Öyleyse neden öyle diyoruz? Çünkü Allah Resulü şöyle buyuruyor. Herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. O zaman senin aklın henüz birinci safhada bile değilse bana sual soruyorsunuz. Sual soruyorsun. En tepedeki sır devrin imamı kimdir? Anlayabilir misin? Hayır, mümkün değil. Ben sana söylesem de anlayamazsın. Çünkü orası sana kapalı. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediğin takdirde gök kapıları sana kapalı. Ama devrin imamı melekût aleminde en zirve noktadaki makamın sahibi ve Allah tarafından vazifeli. O zaman nerede anlayacaksın? Ne yaşantı itibariyle, ne ilim itibariyle, ne hiçbir şey itibariyle bilmiyorsun. Birisi sana söylüyor. Sen ise kendi zannına göre bu dünyada yaşandığın tecrübelerle, insanların sana söylediği zanlarla hüküm vereceksin. Hayır, öyle demiyor Allah Teala, seni tehlikeye atmıyor. Diyor ki Allah Resulü, herkese aklı üstünde hitap ediniz. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemediysen bana şu suali sorabilirsin. Ben nasıl Allah'a ulaşmayı dileyebilirim? O zaman ben de sana o açıklamayı yaparım. Aynen üzere. Yetmez. Hiç diyor siz Allah ve Resulünün yalanlamasını ister misiniz? Öyleyse herkese aklı ölçüsünde hitap ettiniz dediği zaman siz eğer başkasının kaldıramayacağı yükü ona söylüyorsanız sual nedir mesela? Sen ulaşmayı dilemeyen bir şey devrin imamını kaldıramayacak durumda. Söylesek hemen inkara başlayacak. O zaman onun inkarına kim sebep oluyor? Biz. Öyleyse devrin imamı hiçbir zaman dilim yoktur ki hayatta olanlar arasında olmasın. Ama hayatta olan insanlar arasındaki olan devrin imamını öğrenmek istiyorsak evvela kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Bu kainatın sırrıdır. Sonra hacet namazını kılıp mürşidimize tabi olacağız. Çünkü devrin imamına giden yol Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşitten geçer. Bizim mürşidimiz ait olduğumuz yerden ruhumuzu alıyor, devrin imamına ana dergâhına ulaşıyor. Allah onu o konuda yetkili kılmış. Öyleyse birinci etapta bizim devrin imamına ulaşabilmemiz için ne lazım? Ulaşmayı kalben dileyip hacet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabi olmamız lazım. Mürşide tabi olduk, ilerleme kaydettik ve merak ediyoruz devrin imamı kim? O zaman hacet namazıyla biz bunu Allah'tan soracağız. Allah'ın bize gösterdiği kişi devrin imamıdır. Allah'ın izniyle ve hayatta olanlar arasında olması lazım. Herkesin devrin imamına bağlanması mı? İmkansız. 8 milyar 250 milyon insanın fiziki açıdan gelip devrin imamına tabi olması mümkün değil. Ama Allah Teala bulundukları yerden devrin imamının dergahına onu ulaştıracak olan bir mürşit vazifeli tayin etmiştir. Onun için Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhi vesilete." Devrin imamını isteyin demiyor. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. O zaman devrin imamının kim olduğunu bulmak istiyorsan ne yapman lazım? Ulaşmayı kalben diledikten sonra Maide 35'e göre haccet namazıyla mürşidini Allah'tan soracaksın. Vesileyi isteyeceksin. Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olup da ruhun Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'a dost olacaksın. O zaman Allah'a dost olduktan sonra o dosttan sır olan devrin imamını isteyeceksin. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun muhterem hocam. Canlı yayından bir izleyicimiz şöyle sormuş. Ben de tasavvufa girmek istiyorum. Namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum, tesbih çekiyorum. Ama aynı zamanda da stres içerisindeyim. Psikolojim hiç iyi değil. Gece korkuyla uyanıyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz?
0: Evet, kesinlikle bu söylediklerinle hiçbir zaman o korkudan kurtulamazsın. Korkudan kurtulmanın ilacı kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu Bakara 155-156'da açıklıyor. وَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَّ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَثَمَرَاتٍ ve beşerin yine sabirin. Sizi mutlaka korkuyla, açlıkla, mal ve canla imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, biz Allah içiniz mutlaka ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıracağız. Ve enne ileyhi raciun, ve ölümle ruhumuz bir kere daha Allah'a ulaşacak. O zaman sen de tasavvufçu olmak istiyorsan, tasavvufu yaşamak istiyorsan, sen de mutluluğu bu dünyada yaşamak istiyorsan, zevk içinde, huzur içinde ibadetleri yerine getirmek istiyorsan, mutlu bir hayatı yaşamak istiyorsan, mutlaka kalben ulaşmayı dileyip haccet namazıyla mürşidini Allah'tan soracaksın. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğun an artık sen bir tasavvuf ehlisin. Çünkü din baştan sonra mürşide tabi olmaktır. Bunu en güzel biçimde Yunus ifade etmiş. Ulaşmayı dilemek mürşidsiz olmaz. Mürşide tabi olmak mürşidsiz olmaz. Ruhun teslimi mürşidsiz olmaz. Fizik vücut teslimi mürşidsiz olmaz. Nefsin teslimi mürşidsiz olmaz. İhlas mürşidsiz olmaz. İradenin teslimi mürşidsiz olmaz. İşte bu sebeple Allah Resulü sadece size Kur'an bıraktım demiyor. Size iki emanet bırakıyorum. Kur'an ve Ehl-i Beytim. Kur'an ve mürşid. Aksini iddia eden varsa gelsin bize konuşalım. Allah razı olsun. Hadisi de gösterelim. Kur'an ve Ehl-i Beytim diyor. İki emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Diğeri de o Kur'an-ı Kerim'i her zaman açıklayan Ehl-i Beyt, yani mürşid. Mürşidin Ehl-i Beyt gibi tam 18 tane ismi var ayetlerde. Ehl-i Beyt dediği. Ehl-i Beyt sadece isimlerden, mürşidin isimli Kur'an'daki isimlerinden bir tanesi. Evet, şu anda ekrana geldi bakın. Nebi Allah'ın bütün peygamberi zaten mürşittir. Herkesin mürşididir. Ama onun dışında yüzlerce kavim var. Ayrı lisanı konuşan insanlar var. Ve onlar için Allah'ın ayetlerde belirttiği 19 tane isimle Allah mürşid tarif ediyor. İsimlendiriyor. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun muhterem hocam. Canlı yayından bir izleyicimiz şöyle sormuş muhterem hocam. Tek başına Kur'an yeterli mi, yoksa sünneti de devreye almamız gerekir mi?
0: Sünnet mutlaka gerekli sevgili kardeşim. Az evvel söyledim. Bakın o iki hadisi el alalım. Kur'an ve sünnetim, Kur'an ve Ehl-i Beytim. Yani sünnet Kur'an'ın yaşanmasıdır. Ehl-i Beyt Kur'an'ı bize yaşattıran kişidir. İşte size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünneti. Sizin aranızda iki bağı biçilmez emanet bırakıyorum. Sarıldığım müddetçe asla ziyarete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beytim. İster, hatta Allah Resulü şöyle dedi, söylüyor bir hadis daha. İslam ruhun gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Ehl-i Beyt'in ruhun gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Yani Ehl-i Beyt ruhun gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Kimdir gemiye binenler? Ulaşmayı kalben dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, fizik vücut teslim yapan, nefsini teslim eden, irşada ulaşan ve iradesini teslim edendir geminin yolcuları. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun muhterem hocam. Hocam sizin grubunuza nasıl katılabilirim? Zikir ve riyazet ve sohbet için.
0: Ulaşmayı kalben diledikten sonra katılabilirsin. Zikir, riyazet, mürşide tabiyetle başlar. Çünkü ulaşmayı kalben diledikten sonra Rahim esmasıyla Allah sana tecelli eder ve senden mürşid sevgisini oluşturur. O zaman sevgisi, mürşid sevgisi olan kişi hacet namazını mürşidine Allah'tan sorar ve Allah'ın gösterdiğine tabi olduğu zaman zikre başlar. Riyazet ve mücahede de zikrin yardımcısıdır. O zaman bu şekilde yapabilirsin inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun Müslüman hocam. Kişi sadece zikir çekerse gelişebilir mi? Doğru düşünme alışkanlığı için zikir artışı yeterli midir?
0: Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse, mürşidine tabi değilse, ne kadar zikir yaparsa yapsın hepsi boşa gider. Öncelikle ilim ibadetin imamıdır. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesinde اَتَّامُنُ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ اَنْ تُبْتَتَّمِنَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Yunus bu ayetin şerhiyle şöyle dörtlük söylüyor. Uslu değil delidir halka saluslu satan. Nefsini Müslüman isim varsa kerameti. İşte günümüz din adamları tezkiyeden haberleri yok. Devamlı insanlara nasihat ediyorlar. Onun için Yunus bunu söylüyor. Uslu değil yani akıllı değil delidir. Halka salusluk satan yani halka vaiz veren nefsinin Müslümanesinin varisi kerameti. En büyük keramet nefsinin Allah'a teslimidir. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun Muhterem Hocam. Tabi olduktan sonra ibadetleri yapmak için güç, kuvvet ve sevgimi nasıl arttırabilirim?
0: Zikirle, sohbetlerle ve Allah yolunda hizmetle. Üç saç ayağı var. Allah yolunda hizmet bir, sohbet bir. Zikir iki ve hizmet üç. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun Muhterem Hocam. Zaman çok hızlı geçiyor. Bu ahir zamanın bir alameti midir? Yoksa zamanı doğru kullanmadığımız için mi?
0: Hayır. Zamanla hız arasında ters bir ilişki var. Zaman çok çabuk geçiyor dediğin zaman bu kim için çabuk geçen insanlar? Hızlı yaşayanlar için. Mesela git hapishanedeki bir kişiye 4 yıl hapis yatmış, ceza yemiş kişiye git ona de ki ya çok zaman çabuk geçiyor. Adam size tokatı yapıştırır. Ne diyorsun ya sen? Çünkü o onun için günler geçmiyor. Hayatı yaşamıyor normal. Ama aktiviteleri çok üst seviyede olan bir insana yani her gün Allah yolunda hizmet, zikir, sohbetlerle geçen insana hakikaten bir an için her şey olup bitiyor. Bu da hız yani Allah yolundaki hızı yüksek seviyede olduğu için aktiviteleri çok daha fazla olduğu için yetiştiremiyor. Dolayısıyla ahir zamanın böyle bir özelliği var. Herkes Kur'an'ı öğrenecek, herkes Kur'anca yaşayacak ve insanlar zamanın ne kadar çabuk geçtiğini yaşayacaklar inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, biz bu yola girdiğimiz zaman Allah olağanüstü güzellikler yaşattı. Seneler geçti, yine Allah'ın yardımını alıyoruz ama o eski güzellikleri yaşayamıyoruz. Bu konuda ne buyurursunuz?
0: Çünkü o ilk noktada bir nevi Allah'ın kumandasında yaşadınız. Yani nasıl risalet, nasıl nübüvvet, nasıl imamet, nasıl hilafet Allah'ın tasarrufundaysa bir nevi Allah'ın bir hediyesi olarak, vehbi olarak bir dilekle o güzellikleri yaşadınız. Evet siz yaşadığınız gibi görünüyor ama size yaşattıran Allah. Ama şimdi kumanda size veriliyor. Bu neye benziyor? Bu şuna benziyor. Siz araba sürmesini öğreneceksiniz. Ama yanında size araba sürmesini öğreten direksiyonda şoför var. Siz sağ tarafta öğrenmeye çalışıyorsunuz. O zaman sizin için sadece bir güzellik. Taşıyor, gidiyor, geliyor böyle bir şey. Çünkü risk sizde yok. Ama bir gün o direksiyon size verildiği zaman artık size bunu öğreten kişi sağ tarafa geçiyor. Siz de sol tarafta direksiyonun başındasınız. Ve sür bakalım arabayı diyor. O zaman direksiyon size verildiği zaman bunun ne kadar kolay olmadığını anlayacaksınız. Ama imkansız da değil. Yolunuza devam ederseniz daimi zikirle o güzelliklerin hepsine ulaşırsınız. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun Muhterem Hocam. Devrin imamının rüyada bize söylediği sahih midir?
0: Devrin imamının teyit et. Sizinle alakalıysa yapın diyorum. Ama sizinle alakalı değilse, başkasıyla alakalıysa teyit ettirmeniz lazım. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun Muhterem Hocam. Yine canlı yayından bir izleyicimiz. Zulmani ilimler rızkımıza engel olabilir mi?
0: Tabii. Zulmaniyet kişiyi dibe götüren bir muhteva taşıyor. Yani cehennemin en derin yerinde zulmani ilimlerle amel edenler var. Bunların öğretmeni şeytandır. Bunlar o zulmani ilimleri hep şeytandan öğrenirler. Şeytan da bedava kimseye bir şey vermez. Onların kafasını çekişle vurarak belki onlara söyler ama onlar kendisini çok kötü bir şey karşısında şeytana sattıklarını belki öğrenirler, belki de öldükten sonra öğrenirler. Allah razı olsun.
1: Allah size razı olsun muhterem hocam. Yine canlı yayından bir izleyicimiz, devrin imamı Peygamber Efendimizin varisi midir?
0: Evet, devrin imamı her devirde, hangi devirde devrin imamı ise 1400 yıldır hayatta olan devrin imamı Peygamber Efendimiz'i temsil ediyor. Vekaletendir. Asaleten kıyamete kadar ahir zaman peygamberi peygamberdir. Asaleten odur. Ama rahmet-i rahmana kavuştuğu için vekaleten devrin imamını temsil eden varisleri var. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun muhterem hocam. Asr-ı saadet döneminde fizik vücut hastalıklarımız iyileşecek mi?
0: Asr-ı saadette daimi zikirdeyseniz yine fizik vücut hastalanabilir ama siz o hastalıkları görmezsiniz. Allah'ın bir nimeti olarak düşünürsünüz. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun muhterem hocam. Hocam şu sıralar çok stres içerisindeyim. Sınavlar olsun, aile olsun, bu stresimle nasıl başa çıkabilirim?
0: Tamam, zaten Allah da senden onu istiyor. Sen kendinle ifade ettin ağzınla, imkansız diyorsun ama senin için imkansız, Allah için çok kolay. O zaman Allah, Allah, Allah diye zikredersen, Allah'ı bu problemin çözümüne davet edersen, Allah'ın sana yardım ettiğini göreceksin. Allah razı olsun.
1: Allah sana razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam, dışımızdaki insanlarla görüştüğümüzde onları mutlu etmenin yolu nedir diye sormuş.
0: Onları mutlu etmenin yolu onları Allah'a yönlendirmek, tıpkı sen kendin için ne istediysen onların için istemek. Allah'a ulaşmayı dileyip mürşitlerine tabi olmasını sağlamak ve zikri ders olarak vereceksiniz. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam, tevhidi anlatır mısınız?
0: Tevhid Allah yolunda cem olmaktır. Zaten dinin üç saç ayağı var. Vahdet, Allah tektir. Evet, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim için açık şirk yok. Artık ümmetimden güneşe tapanlar olmayacak, aya tapanlar olmayacak, yıldızlara tapanlar olmayacak, elleriyle yontuklarına tapanlar olmayacak. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Yani kişinin nefsine, hevasına uyması. İşte bu gizli şirkten kurtulmak bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Ama kalben ulaşmayı dilediği zaman hemen nefs olmuyor. Mürşidine tabi olacaksın ve mürşid eliyle nefs tezkesi ve tasfiyesi yaptıktan sonra daimi zikirde tamamen gizli şirkten kurtulacaksın ve o zaman dünya saadetinin %100'ünü yaşayacaksın. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun.
1: Allah sana razı olsun muhterem hocam. Allah ile kul arasına birini koymak şirktir deniliyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'de geçen ben size çok yakınım Bakara suresi 186. ayet-i kerimeyi bu konuda nasıl anlaşılmalıdır?
0: Yani mürşide tabi olmak şirktir diyenler şirkin bataklığındadırlar ve Allah'a iftira ediyorlar. Allah Teala tam 10 ayette mürşidine tabi olmayan şirktedir. 10 ayeti söyleyelim bakın. Alman 164. Mürşidine tabi olmayan şirktedir. Araf 186. Mürşidine tabi olmayan şirktedir. Nahl 36. Mürşidine tabi olmayan şirktedir. Kehf 17. Mürşidine tabi olmayan şirktedir. Taha 123. Mürşidine tabi olmayan şirktedir. Kasas 50. Mürşidine tabi olmayan şirktedir. Zümer 23 müşriye tabi olmayan şirktedir. Casiye 23 müşriye tabi olmayan şirktedir. Akab 32 müşriye tabi olmayan şirktedir. Cuma 2 müşriye tabi olmayan şirktedir. Bu gizli şirktir. Hatta şimdi ilave edelim. Delalettedir virgül şirktedir de. İlave edelim. Dolayısıyla 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan şirktedir, delalettedir. Öyleyse Bakara 186'yı nasıl anlamalıyız diyor. Kardeşimiz onu soruyor. Bakara 186'da bak ayet şöyle başlıyor. İza se'eleke ibadi anni. hizası aleyke dediğine göre bu ayetin muhatabı Peygamber Efendimiz. Seleke. Sana benden sordularsa. Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda. Ve Allah'ın tasarrufunda olan Peygamber Efendimiz'e sual soruyorsun. O zaman Peygamber Efendimiz'e sual soran kişi Allah'a en yakın kişi değil mi? Kime suali soruyor? Allah'ın tasarrufunda olana soruyor. Dolayısıyla ben onlara yakınım demesi gayet doğal. Suali soran Resulullah'a soruyor ve doğal olarak Resulullah Allah'ın tasarrufunda olması hasebiyle en yakın. Ama kim için en yakın? Tasarrufta olan devrin imamına suali soran kişi için yakın. Dua edenin davetine icabet ederim. Onlar dua ettikleri zaman ben icabet ederim ama bir şartla. Onlar da benim davetime icabet ederse. Öyleyse devrin imamı bundan önce ne yapmıştır? Onları Kasas 50'ye göre Allah'a davet etmiştir. Bakın Kasas 50'yi de bunun altına getir. Kasas 50'de ne diyor? Eğer sana icabet etmezlerse. Ya iki ayet-i kerimeyi birlikte. Kasas 50. Evet. Bakın İza se'aleke ibadi anni fenni karibun ucubu daveti ta izadani. Kulağım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah'ın daveti ne? Kasas 50'de. O daveti ona ulaştıran kim? Allah Resulü. Eğer fennem yestecibu leke. Arapçası kalsın. Ben Türkçesini demiyorum. Arapçasından hareket edeceğim. Fennem yestecibu leke. Yukarıda benim davetime icabet etsinler diyor. Ama senin davetine icabet etmezlerse فَعَلَمْ اَنَّمَا يَتَبْعُونَ اَوَامُ bil ki onlar hevasına, nefslerine tabi oluyorlar. وَمَنْ اَدَّلَّ مِمَّنْ اِتَبَعُوا اَوَامُ بِغَيْرِ هُلَيْ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir hidayetçi olmadan, yani senin davetine icabet etmeyenden daha delalette kim vardır diyor. Öyleyse Allah Resulü ne diyor? Senin davetine icabet etmişlerse o zaman suali bana sorsunlar. Aslında senin davetine icabet etmezlerse onlar hevalarına, nefslerine tabi oluyorlar. Yani onlar şirktedir ama bu şirk gizli şirktir. O zaman böyle anlaman lazım sevgili kardeşim. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun muhterem hocam. İbrahimli İspanya kanalımızdan şöyle bir sual gelmiş muhterem hocam. Yeni Müslüman oldum, çok mutluyum. Konferanslarınız ve yorumlarınız çok hoşuma gidiyor. Yeni Müslüman olarak hayatımda bana hangi önerilerde bulunursunuz? Ailem başta olmak üzere çevremden çok eleştiri gördüm. Bu durumlarda nasıl davranmam?
0: Yapman gereken şey ne? Eleştiri göreceksin çünkü sen Allah'ın ülkesinde yaşamaya başladın. Onlar ise seni eleştirenler şeytanın ülkesinde. Dolayısıyla şeytanın ülkesinde olan insanlar sen onlardan ayrıldığın için hep seni eleştirecekler. Bakın şu anda sen İslam'ı seçip yola girmekle Allah'ın ülkesindesin. Ve Allah'ın ülkesinde mutluluğu yaşıyorsun. Mutluluk üçgeni Allah'ın ülkesinde. Ama sen daha önce neredeydin? Şeytanın ülkesinde. Mutsuzluk üçgeni içerisinde yaşıyordun. Şimdi çevrendeki ilanla yine onlar şeytanın ülkesinde yaşıyorlar. Sen Allah'ın ülkesinde seni eleştirecekler. İşte o seni eleştirenlere sen onların elinden tutacaksın. Diyeceksin ki arkadaş sen insansan Allah'ın davetini kabul et. Gel Allah'ın ülkesinde mutlulukları yaşa. Babansa babana, annense annene, kardeşine kardeşine, arkadaşına arkadaşına, herkese gelin dostlar gelin İbrahim sofrasına. Sen onları İbrahim sofrasına davet edeceksin. Onlar da seninle mutlu olacaklar. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun muhterem hocam. İnsanlardan yüksek beklenti içinde olmak yanlış bir şey mi? Ne var ki beklemekte vermekte ama veremiyorlar. Bir çift güzel sözü bile söylemiyorlar. Ben hakkımı helal etmiyorum, etmeyeceğim de diyen bir izleyicimize ne buyurursunuz?
0: Kendi bildiğin dalı kesiyorsun sevgili kardeşim. Yani halbuki sen şikayet ediyorsun. Yavaş yavaş o suali oku. Özellikle analiz edelim insanların nasıl bir yanlışlar onu size ifade etmek istiyorum. Yavaş yavaş.
1: İnsanlardan yüksek beklenti içinde olmak yanlış bir şey mi?
0: İnsanlardan beklenti içinde olmak yanlıştır. Çünkü o beklentiyi mutlak olarak sana sağlayan Allah'tır. Allah o kişiyi senin beklediğin bir noktada kullanmasa ilelebet kalsan da bir şey alamazsın. Devam et.
1: Bir çift güzel sözü bile söylemiyor.
0: Bir dakika bak. Şimdi bir çift güzel sözü söylemiyorlar ama aynı hatayı sen yapıyorsun. Yani iki tür insan var. Nedir o insanlardan bir tanesi? İyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük. İnsanların genel davranışı budur. Herkes bu dizayn içindedir. Ama Allah senden onu istemiyor. Allah senden ne istiyor? İyiliğe karşı iyilik yapmanı istiyor. Kötülüğe karşı da iyilik yapmanı istiyor. O zaman sen eğer insanlara onlarından beklenti içinde şikayet ediyorsan onlar yanlış yapıyorlar. Ama aynı yaşın sen yapmak ister misin? Ama sen yapıyorsun. Ben hakkımı helal etmiyorum diyorsun. Halbuki onlar yanlış yapmasına rağmen sen yine ne yapacaksın? Hakkını helal ederek doğruyu yapacaksın. Hayır, yani iyiliğe karşı iyilikle mukabele edeceksin. Ama kötülüğe karşı da iyilikle mukabele edeceksin. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek istiyorsan o zaman arkadaş sen bana kötü davrandın ben sana hakkımı helal ediyorum diyeceksin. O zaman Allah'ın dostu olursun. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun Muhterem Hocam. Benim için çok önemli olan gönlümdeki bir talep ne yapsam gerçekleşir?
0: Gönlündeki bir talebi gerçekleştirebilecek olan Allah'tır. O liyakatın sahibi olmalısın. Talebin ne bilmiyorum. Dünyalıksa zaten Allah sana verir. Merak etme vakti gelince. Ama ahiretlikse sen birinci, ikinci, üçüncü cenneti istiyorsan, dünyada ya, mutlu bir yarı yarı istiyorsan hemen bir dilekle 7-8 aylık süre içinde Allah sana versin. Ama %81 mutlu olmak istiyorsan fizik vücut teslimini Allah'a teslim edeceksin. Bedeli fizik vücut teslimi. Yani o dileğin fizik vücut tesliminin standartları içindeysen beden olarak bunu Allah'a vereceksin, teslim edeceksin. Allah Teala senin karşında o istediğini verecek. Daha ötede kainatsal bir isteğin varsa onu da Allah Teala sana karşılar. O zaman nefsini bana teslim et. Ben sana dileğini yerine getireyim diyor. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun Muhterem Hocam. Her gün salavat-ı şerife çekersek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemalini görmek nasip olur mu?
0: 100 kere salavat-ı şerife çekersen hayır, kalben ulaşmayı dileyeceksin ve Resulullah'ın varisi olan mürşide tabi olacaksın. Resulullah'a giden yol da mürşitten geçer. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun Muhterem Hocam. Doğuştan rahatsızlığı olan, örneğin genetik hastalığı bulunan kişilerin durumu nedir? Yaşadıkları sıkıntılar, yapacakları kötülüklerin bedelini önceden ödemeleri anlamına mı gelir?
0: Hayır, hayır, hayır. Öyle değil. Şu anda o hastalıklar sebebiyle Allah Teala onlara çok büyük yardımda bulunuyor. Yani nedir? Kolu kesik. O zaman kolla işlediği günahtan muaf yetmez. Aynı zamanda onun derecatını çok daha fazla veriyor. Yani Allah Teala neyi birisine vermişse onun karşını ondan istiyor. Vermediyse de onu muaf tutuyor ve onu müjdeliyor yani. Taltif ediyor. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun Muhterem Hocam. Allah Teala'nın rızka kefil olduğunu biliyoruz. Buna rağmen tarihte ve günümüzde açlık ve kıtlık sebebiyle ölen insanlar olmuştur. Bu durumu Allah'ın rızka kefil olması çerçevesinde nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Yine Allah onların rızkını vermiş ama açlık sebebiyle ölenler etrafındaki insanlar hesaba çekilecek. Onun rızkını o etraftaki çalışan nedir mesela? Diyelim ki kolları bacakları olmayan bir kişi hayatta çalışamayacak durumda. Ama Allah Teala mutlaka onun yanı başındaki kişiye daha fazla para veriyor. O fazla para verdiğini Allah'ın emrini yerine getirse, zekatını birini verse o zaman kime verecek? O ayağı ve kolu olmayan insana verecek. O da hayatını yaşayacak. Ama eğer o bundan imtina ediyor Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa o zaman kimin sebebiyle öldü? Allah ona rızkını vermediği için değil. Rızkını vermesine rağmen ondan imtina eden yanı başındaki o zengin onun hesabını verecek. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun Muhterem Hocam. Ana dergah zahir alemde nerededir? Ayette semanın yıldızlarını taban yaptık buyruluyor. Acaba ana dergah onun altında mı bulunmaktadır?
0: Ana dergah yeryüzünde. Yeryüzünde bu yeryüzünde ana dergah ama öğrenmek istiyorsan ulaşmayı kalben dile tabiyetini gerçekleştir. Hacet namazıyla ana dergahı Allah'tan sor sana göstersin inşallah.
1: Ana. Allah razı olsun Muhterem Hocam. Dil bilmediğim için yurt dışında insanlara sadece duayı ve İbrahim Liv kanalını tavsiye ederek tebliğ yapıyorum. Bu şekilde tebliğ yapmam uygun mu?
0: Uygun inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Müslüman Hocam. Olaylardan etkilenmemeyi başarabilmek için bizlere düşen görevler nelerdir?
0: Zikir yapacaksınız, çok zikir yapacaksınız ve daimi zikre ulaştığınız gün etrafınızdaki hiçbir negatif olay sizin için olmayacak. Öyleyse olaylardan etkilenmemek için doğru düşünme alışkanlığı ve zikir. Bunun olması olmaz şartıdır. Allah razı olsun.
1: Allah senden razı olsun muhterem hocam. Zuhruf suresi 70. ayette geçen eşleriniz ifadesiyle hangi eşler kastedilmektedir? Eğer dünyadaki eşlerimiz kastediliyorsa bu nasıl anlaşılmalıdır?
0: Yok, buradaki eşten murat nefsimizdir. Fizik bedenin eşi nefstir. Allah Teala Tekvir suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve ize nefsu zuvce. Kıyamet gününde berzah aleminde nefsler cennetlik veya cehennemlik standartında diriltilen fizik bedenin içine girecek. Ve ize nefsu zuvce. O zaman cennette ve cehenneme nefs ve fizik beden beraber girerler. Dolayısıyla o murat ediliyor. Ama bu aynı zamanda fizik açıdan da mümkün. Yani kendisi salahta, eşi de salahtaysa o zaman gerçekten ikisi birlikte cennete girerler. Bunu ayet-i kerimesi de Rad suresinin 24. ayet-i kerimesinde galiba yanılmıyorsam 23-24. 23'e bakalım şimdi. Rad 23-24. Evet. Cennetin adnin an cennetleri yedhalunnaha o cennete girerler. Men salaha min abaim salaha ulaşan babaları ve zevceleri ve zürriyetleri ama salaha ulaşan yani kişinin eşi salihlerdense beraber girer. Kişinin zürriyeti evladı salihlerdense beraber girer. Babası salihlerdense beraber girer inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam Allah'a ulaşma dileğini kalbimize nasıl indirebiliriz?
0: Allah'a yalvararak Allah'a ulaşmayı kalben dilip iman edeceksin ve girmediyse başını secdeye koyup ağlayarak Ya Rabbim bu dileği kalbime indir. Sen her şeye kadirsin. Seni çok seviyorum. Sevgini ona bildirmek suretiyle devamlı bu şekilde Allah'a yalvararak indirebilirsin inşallah. Ve zikrederek tabii.
1: Allah razı olsun muhterem hocam. Unutkanlık için hangi süreyi okumamız gerekiyor?
0: Unutkanlık için Efendimizin buyurduğu El Hafiz Esması inşallah.
1: Muhterem hocam ayetlerde haksız yere kibirlenenlerden bahsediliyor. Haklı olarak da kibirlenmek var mıdır?
0: Evet Allah-u Teala'nın irşat makamı, devri imamının makamında olan kişi için elbette mesela bir kafir ona gelip söylese hayır sen şusun o zaman bulunduğun makamın gereğini yerine getirmemiş olur. Diğer devrin imamının dışındaki makamları için tevazuyla emrolunur ama devrin imamının makamında olan kişi için vakarla emrolunmak var. Hak sahibi odur. Allah razı olsun.
1: Allah sana razı olsun muhterem hocam. Hocam yaklaşık bir aydır zikirlerim azaldı. Nasıl arttırabilirim?
0: Efendimizin sohbetlerini dinleyerek, hizmetini arttırarak ve zikrini arttırarak inşallah.
1: Allah razı olsun muhterem hocam. Canlı yayından bir izleyicimiz, din konusunda gerçek dışı konuşan insanları nasıl bileceğiz?
0: Allah'a davet ediyorsa, evet, onun dışında bakın o söyledim, 5 tane ayet, İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadis ve bu minval üzere, dikkat etsin Allah'a davet edenlerin hepsi Allah'ın yolu sırat-ı müstakim. Enam 123. Bir de Enam 123'ü de pardon 153'ü de altına ilave edelim. Öyleyse dikkat ederseniz bu ateşe davet edenlerin altına bir de Allah'a davet edenleri de ilave edelim. 4 tane şeyi size teslim ediyorum. Net olarak anlayabilirsiniz. Bir de Allah'a davet edenleri ilave et. Öyleyse her dönemde evet Allah'a davet edenler var. Bunlar Allah'ın mürşitleridir. Geçen ayetler budur.

0: hadis ve ayet ışığında inceleyin ve kararınızı verin inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun muhterem hocam. Canlı yayından yine bir izleyicimiz. Eşim hep bir sinir halinde, misafir gelse beni rezil etme çabası var. Cevap vermiyorum, canım çok sıkılıyor. Bana karşı davranışlarının iyi olması için ne yapmam gerekir?
0: O süre içerisinde sen zikret. Onun negatif davranışlarından etkilenmemeye çalış. Bitiminden sonra eşini Allah'a yönlendir, Allah'a davet et. Sen eşinin sana karşı güzel, pozitif değişmesini istiyorsun. Onu pozitif istikamete değiştirebilecek olan tek bir güç var, o Allah. O zaman onu Allah'a bağlayacaksın. Şeytana bağlı olan bir kişiden medet umman hiçbir şeye yaramaz yani. Eşinden. Eşinle şeytana eğer ulaşmayı dilememişliğine tabi değilse şeytanın kulu durumda. Şeytanın kulundan sen yardım bekliyorsun. Ne olabilir ki? Mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları değişmez yani. Kanunlarla konuşacaksınız, kanunlarla yaşayacaksınız ve kanunların gereğini yerine getireceksiniz. İnsanların zanları değil. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Kalp zikrinin önemini ve sırrını anlatır mısınız?
0: Sevginin mahali kalptir. Din sevgiyle yaşanır. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Ama insanların çoğu fizik bedenin arzularını sevgiyle karıştırıyorlar. Bu söz konusu değil. Dolayısıyla Allah'a gitmeye o sevgiden geçer. Sevginin de anahtarı bir dilektir. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Bir dilektir. Bu dilek kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun muhterem hocam. Namazlarımda ve zikirlerimde aksaklıklar oluyor. Sanki yardım azalmış gibi geliyor. Bu neden oluyor?
0: Sen sana düşen zikri yapmadığın için azaldı. Allah abesle iştigal etmez. Siz Allah'tan daha fazla yardım istiyorsanız daha fazla zikredeceksiniz. Çok daha yardım istiyorsanız çok çok daha zikredeceksiniz. Olay bu inşallah.
1: Allah razı olsun muhterem hocam. Kardeşler arasındaki küslük doğru mudur? Onları barıştırabilmemiz için ne önerirsiniz?
0: Allah Resulü hadisinde diyor ki ben size dinlemeyi emrediyorum 1. İtaati emrediyorum 2. Cihadı emrediyorum 3. Hicreti emrediyorum 4. Ve cemaat olmayı emrediyorum 5. O yüzden kardeşler topluluğu cemaati ifade ediyor. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. O zaman birbirine küstüren, 3 günden fazla küstüren bizden değildir diyor Allah Resulü. İşte ayet-i kerime gayet açık ortada. Ya ne diyor? Kim cahiliye davasını iddia ederse o zaman kuşkusuz ki o cehennem kimselerdendir. Namaz kılsa da, oruç tutsa da mı ya Resul? Evet. Siz Allah'ın davasını Allah'a davet ediniz. Söylediğim gibi Allah size Müslümanlar, müminler, Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Ve kim 3 günden fazla küstürürse o bizden değildir diyor. Kuşkusuz ki kim cemaatten bir kaçarsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmıştı. O zaman küstürenleri gidip barıştırmalısınız inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam ben görevlerimi yapamıyorum. Bu konuda ne yapabilirim?
0: Görevini yapmayan kişi tekrar tövbesini sıfırdan alsın ve bir daha bırakmamak kaydıyla yapsın inşallah.
1: Allah razı olsun muhterem hocam. Tasavvufta olup Allah'tan dünyalık istemek ne kadar doğrudur?
0: Dünyalık isteyebilirsin ama bir şartla. Başkalarının ihtiyacı için kullanırsan. Dolayısıyla evet, Allah'tan para da isteyebilirsin, mal da isteyebilirsin, ev de isteyebilirsin. Ama bu Allah'ın sana verdiklerini de bir şartla başkasının hizmetine koyduğun zaman her zaman dünyalık isteyebilirsin. Ama kendin için değil. Allah razı olsun.
1: Allah sana razı olsun muhterem hocam. Hocam ailemizde büyüklerimiz dini yaşamıyor ve çocuklarımız bu olaydan çok etkileniyor. Ne yapmalıyız?
0: O büyükleri yaşamıyorsa onları Allah'a davet ediniz. Allah'a yönlendiriniz. Allah'a ulaşmayı dileyiniz. Dilemeye davet ediniz. Çünkü o yaşamayanlar babaların dinini yaşayanlardır. Babaların dinini, Allah'ın dinini Kur'an-ı Kerim'de 180 derece birbirinden farklı. Allah razı olsun.
1: Allah sana razı olsun muhterem hocam. Ne canlı yayından bir izleyicimiz. Ehemmiyetsiz zikir kalbi katılaştırır diyorlar. Bilgi verir misiniz?
0: Ehemmiyetsiz zikir kalben ulaşmayı dilemeyen, rabıtası olmayan zikir. Ulaşmayı dilemeyen İslam'ın 5 şartı nasıl onun için bir fayda sağlamayı boşa gidiyorsa aynı.

0: şekilde, o da öyledir. Ama öncelikle rabıta. Yani kalben ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah kalbinize nazar ediyor. Soyunuza, malınıza, şekli şemanıza değil, kalbinize nazar ediyor. Ve o kalpteki dilek mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun Müslüman Hocam. Berzah aleminde evlenmek ve çocuk sahibi olmak gibi bir durum var mıdır?
0: Hayır, bu şeytani bir tuzaktır. Cinlerle haşir neşir olan insanların uydurmasıdır bu. Allah razı olsun.
1: Allah sen razı olsun Müslüman Hocam. Müslüman Hocam, bugün de sosyal medyadan bize ulaşan suallerin sonuna geldik. Takipçilerimizin çok miktarda dua talebi var. Dualarınızı dileyerek son sözü sizlere bırakıyorum.
0: Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz sevgili kardeşlerim. Bir canlı yayında birlikte olduk. Sizden gelen suallerin cevabıyla Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir başka canlı yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Şimdiden cumanızı tebrik ediyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eğer bu kişi gerçekten Kur'an öğretmiş olsaydı, o zaman otomatikmen insanları Allah'a davet eden birisi olacaktı. Bizim şu anda size yaptığımız gibi. Sizi kendimize değil Allah'a davet ediyoruz. Ulaşmayı dileyin diyoruz. Hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olun diyoruz. Ve tabi olduğunuz an o Allah'ın tayin ettiği mürşid ise size Kur'an'ı öğretir. 43 sene boyunca muhterem Efendimiz Allah'ın tayin ettiği mürşid vekaleten devrin imamıydı. Her konuşması Kur'an'dı. Sadece bize Kur'an'ı öğretti. Kitaplarımı okuyun diye değil, tam tersi 43 sene boyunca hep Kur'an ayetleriyle sohbet etti. Bize Kur'an'ı öğretti ve Kur'an'ı okuyun dedi. Kur'an'ı öğrenin dedi. Kitapları da

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri Allah-u Teala bir araya getirdi. Birinci sual Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Bazı insanlar arasında anne babaların haramları çocuklarına yansır diye bir anlayış var. Bu doğru mudur, açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşim. Hiç kimse kimsenin günahını yüklenmez. Herkesin üzerinde Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı kiramen ketbe melekleri var. Kişi sadece yaptıklarından sorumludur. Başkasının yaptığı yanlıştan oğlu sorumlu değildir. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Vahidimiz gerçekten benim günahım ile kendi günahı yüklenmeni, böylece ateş halkından olmanı dilerim. Zalimlerin cezası budur. Kim zulmederse ona göre. En'am 164'te Allah-u Teala, bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Bir günahkar başka bir günahının yükünü taşımaz. Sıra 15. Neyse kim derahatte ise sorumluluk sadece kendi düzeninde olarak derahatte kalır. Yük taşıyan, günah yüklenen bir hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Ankebut 12-13 öyle. Sadece Kur'an'ı öğrenmemiz açısından kolaylık sağlamak içindir. Asıl kaynak Kur'an'dır. Dinin yegane kaynağı Kur'an ve bu Kur'an'ı yaşayan ve öğreten Allah'ın mürşitleridir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an mutlu program sonuna geldik. Söyleyenler, bazı insanlar arasında anne babanın haramları çocuklarına yansır olayı, Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir hürafe. Zümer 7'de hiçbir günahkar diğerinin başkasının günahını yüklenmez. Necm 38'de gerçekten hiçbir günahkar bir başkasının yükünü taşımaz. Ayetler gayet açık ortada. Konya'dan bir kardeşimiz, Mütenem Hocam, birinci suali sekinet hangi şartlarda gelir? Allah'tan sekinet istenir mi? Açıklayabilir misiniz? Evet. Allah-u Teala'nın nurlarıdır. Rahmet de Allah'ındır. Fazıl da Allah'ındır. Selavat da Allah'ındır. Sekinet de Allah'ındır. Cezve nuru da Allah'ındır. Feyz de Allah'ındır. Ve salah nuru da Allah'ındır. Allah'ın nurlarıdır. Sekinet, bir korku hali söz konusu olduğu zaman o kişiyi emniyette tutmak için Allah'ın gönderdiği bir çeşit nurdur. Enfal suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala bakın ne buyuruyor. Onun Allah Teala'nın tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Bu uyuklama hali sekinettir. Sizin onun la temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını ve vesvesesini sizden gidermek, demek ki sekinet, şeytanın ve vesvesesini bizden gidermek ve kalplerimizi bağlamak, onunla ayaklarımızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. Burada semadan indirdiği su, işte bu sekineti ifade, bir çeşit nurdur. Su indiriyordu. Devam ediyoruz. Enfal 12'de. Enfal suresinin 12. ayet-i kerimesi. Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ben sizinle beraberim. Artık amen olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin. Destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Meleklere Allah Teala diyor ki ben sizinle beraberim. Yani melekler sadece Allah'ın emrini yerine getirirler. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek verin. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Boyunlarının üzerine vurun. Onların bütün parmaklarını vurun. Gerçekten baktığımız zaman bu Suresinin 30. ayet-i kerimesinde innellezine kâlû rabbunallâhu sümestakâmû tetenezzelû aleyhim melâiketû la tehâfû ve la tehzenû ebşirû bil cennetil letî kuntum tuadûn. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzere olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzere olanlar, Allah'a ulaşmayı, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Amin olan üzerine. Korkmayın, mahzun olmayın. Vaad olunuz, cennette sevinin. Ne diyoruz Allah Teala Yunus 62'de? Ela enne evliyaullahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Bir dilekle kişi Allah'ın dostu oluyor, velisi oluyor. Ve Allah'ın dostları için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Yunus 62 ile Fussilet 30 arasında bir ilet rabıtası var. Korkmayın, mahzun olmayın. Vaad olunuz, cennette sevinin. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse kesin o cennetin sahibidir kalpten. Fussilet 32 31 pardon, Fussilet 31 Nahnu avliyakum fil hayati dünya ve fil ahireti. Nehanu evliyak manuha. Melekler diyorlar ki dünyada da biz siz dostunuzuz. Evliyak bir hayat dünya felaketi. Ahirette de biz sizin dostlarınız. Lekum fihi ma teşteyen füseküm. Lekum fihi ma teddeun. Biz dünyada da ve ahirette de sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. "32 Nüzulen min gafurun rahim. Gafur mağfiret eden, rahim, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet ikram olarak indiriliyor. 33'te de ne görüyoruz 33'te? "Men ahsene kavlen mimen da'a ilallah ve amile salihan" diye devam ediyor. İkinci suali ateist olan bir kişiye nasıl tebliğ yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, ateist ile ateist olmayan arasında bir fark yok. Ateiste de diyeceksin ki Allah-u Teala seni bir nefse, bir fizik bedenle, bir ruhla, serbest irade ve aklın sahibi olarak yarattı. Ateist olmayan da. Ateist ile ateist olmayan arasında tek fark, ateist olmayan kişi mesela Allah'a inanıyor. Ama Allah'a inanmasına rağmen Allah'la bir ilişki içinde değil. Muhtemeldir ki Hazreti Ömer'in ifadesi şaşıran bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Bu Allah'ı bilip isyan eden kişi kimdir? Ateist de Allah'a isyan ediyor. Ateist olmayan Allah'ı bilen de Allah'a isyan ediyor. Ateist Allah'a da inanmıyor. Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmıyor. İnanmıyor. Farz olduğunda inanmıyor ve dilemiyor. Onun durumu bu. Ama ateist olmayan da Allah'a inanıyor. Ruhun dünyadan ulaşmasına yeni farz olduğuna inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İkisinin arasında bir fark yok. Sonuç aynı. İkisinin gideceği yer cehennem. O zaman o kişi Allah'ın varlığından bahsetmemiz lazım. İşte bir ateist Şems'e geliyor. Diyor ki yahu siz Allah'tan bahsediyorsunuz. Görmediğiniz Allah'ı anlatıyorsunuz. Eğer Allah varsa bana göster diyor. Siz Müslümanlar Allah vardır dersiniz ama göstermezsiniz. Varsa gösterin görelim, inanalım. Siz şeytanın ateşten yaratıldığını söylüyorsunuz. Sonra da onun ahirette cehenneme atılıp ateşle azap edeceğine inanıyorsunuz. Hiç ateş ateşe azap eder mi? Üçüncü sual, siz herkes dünyada yaptıklarının cezasını ahirette çekecek. Orada mahkeme kurulacak, hesap sorulacak diyorsunuz. Bırakın insanlar nasıl isterlerse öyle yaşasınlar, ne istiyorlarsa yapsınlar, ayrıca mahkemeye ne gerek var? İşte Şems-i Tebrizi elindeki kepici adamın başına vuruyor. Bu ateist vah başım diyerek doğru posta kadının yanında yerini alıyor ve bu diyor ki kerpiç de benim kafamı vurdu. Benim kafam acıyor. Şikayete geldim. Adam acı içinde kıvranıyor. Senden şikayetçidir. İşin aslı nedir diyor kadı. Şems-i Tebrizi anlatıyor. Ben diyor suallerin cevabını verdim. Birinci cevap, bu adam bana Allah varsa göster. Göreyim ki inanayım dedi. Ben de buna olan her şey baş gözüyle gözükmez. İşte misali dedim. Başına darbe vurup acıttım. Şimdi bana bu felsefeci başındaki acıyı göstersin görelim. Filozof şaşırarak yani ateist. Başımda acı var ama gösteremem dedi. Şimdi Tebriz'de işte bu acı gibi Allah-u Teala da vardır fakat kafa gözüyle görülmez. Ancak akılla bilinir, kalple tanınır. İkinci cevap, bu adam sizler şeytan taşın yaratıldı. Ahirette ateş atılacak, ateşle azap görecek diyorsun. Ateş ateşe ne zarar verir? Ben de topraktan yaratılan bu insana topraktan yapılmış bir kepişle vurdum. Bana bak toprak nasıl acı veriyor. Biraz daha hızlı vursaydım öldürürdü. Demek ki ateş ateşe azap eder. Ve üçüncü sual, bu adam bana bırakma insanlara dünyada herkes istediği gibi yaşasın. Niçin ahirette mahkeme hesabı ceza var? Ben de onun başına vurmak istedim ve vurdum. Onun için hemen mahkemeye koştu. Ben ona şunu demek istedim. Bu dünyada herkes istediğini yaparsa aleme zulüm kaplar. Kendisine zulüm yapılan birçok insan var ki zayıftır, ezalinden hakkını alamaz. Herkes mahkeme bulamaz. İşte Allah ahirette mahkeme kurup herkese yaptığının hesabını soracak. Zalimden mazlumun hakkını alacak, gereken cezayı verecek, adalet yerini bulacak dedim. Ateist bu cevaplar karşısında hayret etti, mahcup oldu, söz söyleyemez hale düştü ve ben sordum soruların cevaplarını şimdi aldım, anladım dedi. O zaman ateiste de aynı bu misali vermek isteyebilirsiniz inşallah, verebilirsiniz inşallah. Zonguldak'tan bir kardeşim muhtemelen, dinimizde faiz haram mıdır? Bu konuda ne buyursunuz? Evet sevgili kardeşlerim, faiz haramdır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede özellikle Bakara suresinin 275, 76, 77 ve devam eden ayet-i kerimede Allah-u Teala cevap veriyor. 275'te riba faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu onların oysa alış riba gibidir. Hayır diyor Allah-u Teala, alışveriş halaldir ama faiz haramdır. 276'da Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ama sadakayı arttırır. 277'de muhakkak ki amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve sahidecisi nefs etkisi namazı ikame edenlerin zekatı verilen ecirleri Allah'ın katında, Rablerinin katındadır. Bu 277'de faiz yok. Devam ediyoruz. 278 yani 275, 76 ve 78 amin olan Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerçek müminler sizin ribadan faizde altta kalan şeyi, faiz bakiyesini bırakın. 279. Bundan sonra başka bir konuya geçiyorum. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaş hazır olun. Şöyle tövbe ederseniz o takdirde Allah malınızın sermayeniz sizindir. Yani faizden tövbe edersiniz. Zulmetmezsiniz ve zulme de uğramazsınız. Öyleyse faiz haramdır. Allah-u Teala Rum 39'da da aynı şey söylüyor. Rum 39'da zekat olarak verdiğinizi Allah artırır ama faiz olarak verdiğinizi arttırmaz, eksiltir diyor. Allah-u Teala tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gider. Dinleyenlerin yaptığı zikir onu hedefe ulaştırır. Nisa suresinin 162. ayet-i kerimesinde de faizden bahsediyor ve faiz haram. ...161'e bakalım inşallah. Burada da bir faiz. Nisa 161. Evet. Bu ondan ribadan nehyedilmiş oldukları halde riba faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyledir. Öyleyse Allah-u Teala burada görüldüğü gibi faizi haram kılmıştır. Faiz iz bırakmayan paradır. Faiz kalp paradır. Alt günden birkaç muhterem hocam. Kanitun olmakla ruhumuzun Allah'a ulaşması aynı şey midir? Açıklar mısınız? Aynı sevgili kardeşim. Kanitun olmak Allah'ın ilim rahmetinin bizdeki karşılığının bizden çıkıp Allah'a ulaştığını, orada kaldığını, tekrar bize geri iade edildiğini, bu olayın yaşanmasıyla kanitin olunuyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Allah tarafından gönderilen kutsal kitaplar ve şeriatlar zamanla neden değişti? Değişmesindeki sebepler ve hikmetler nelerdir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek olsak, Allah tarafından gönderilen kutsal kitaplar ve şeriatlar zamanla neden değişti? Değişmesindeki sebepler ve hikmetler nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kutsal kitaplar değişmedi. İnsanlar bu kutsal kitapları öğrenip yaşamayınca zaman içerisinde zanlarına tabi oldular. Ve insanların kendi zanlarıyla Allah'ın ayetleri çakışmıyor. İnsanlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. Allah-u Teala da kutsal kitaplardaki hakikatleri bize bildiriyor. Bu zanlarını ortaya koyanlar kimlerdir? Bakara 78, 79, 80'de Allah-u Teala وَمِنْ يُمِنْ اُمِّينَ Onlar ümidirler. Kitabı bilmezler. Yani Allah'ın indirdiği kutsal kitapları bilmezler. İlla emaniye, sadece illa insanların elleriyle yazdıkları emaniye denilen kitapları bilirler. Onlar da وَاِنْهُمْ اِلَا يَزِنُونَ Onlar da zanlardan oluşuyor. Zanda bulunurlar. Bu kutsal kitapları bilmeyen zanı bilen insanlar elleriyle kitap yazarlar. Ve bu zanlarını Allah'ın indendir derler. Mesela şu anda insanlar, geleneksel din tatbikatını yaşayan insanlar dini 19 tane zanla yaşıyorlar. 19 tane bidat vesaire diyebilirsiniz. İşte 19 tane bidatı devreye alırsak bakın. Mesela 19 tane zandır bu. Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hurafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyat ve münker, bidatler, doğru bilinen yanlışlar. İnsanlar kendi zanlarını doğru biliyorlar. Bütün Resuller peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'e muhalif. Nebi olmadan Resul olmaz, Kur'an-ı Kerim'e muhalif. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Hayır. Peygambere şer'i vahiy bindiriyor ama diğer Resullerine de ayet indiriyor. Ama o ayetler şer'i bir hüküm taşımıyor. Vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Hayır, daimi zikre sahip olan herkes Allah'ın vahiy alır. Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Allah görülmez. Hayır, Allah Teala kim Allah'ı göremez? Baş gözüyle görmek isteyen göremez. Nefsin baş gözüyle de Allah görülmez ama nefsin kalp gözüyle ve ruhun baş gözüyle görülebilir. Yine Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Nefs sezgisi kalbe nurların ulaşmasıyla oluşmaz. Mürşidsiz nefs sezgisi yapılabilir. Hayır. Nurların kalbe ulaşmasıyla gerçekleşir ve mürşidsiz nefs sezgisi olmaz. Allah'la kul arasına kimse giremez. Mürşidi tabi çıktı. Bu da tamamen. Yani 19 tane zan, 19 tane bidat, 19 tane hürafe din tatbikatına girmiş ve insanlar bununla. Öyleyse kutsal kitaplar değişmedi. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Duhan Suresi'nin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman ilmin insanlardan alındığı zamandır buyuruyor. Sahabe diyor ki biz Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz. Eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ı toplayıp götürecek mi? O zaman Resulullah'ın cevabı şu: Yahudi'nin ve Hristiyan'ın elinde Tevrat ve İncil var, onun ne işine yarıyor? Demek ki kutsal kitaplar var. Ama Yunus 7'de zikredildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden gafil, kutsal kitaplar onlar için bir mana ifade etmiyor. Kutsal kitapların giriş kapısı bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz "Ene ilmin medinetü." Ben ilmin şehriyim. Ben ayaklı bir Kur'an-ı Kerim'im. Ve aliyü babuha, ve ali onun kapısı. Yani ilim öğrenmek isteyen, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyen kapıya müracaat etsin. Ali onun kapısı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın giriş kapısıdır. Kur'an ilmin şehridir. Allah'a ulaşmayı dilemek de bu şehrin kapısıdır. Örneğin Kur'an-ı Kerim öğretisinin birinci bölümü ayetlerin tilaveti, ikinci bölümü nefs tezkiyesi, üçüncü bölüm kitabın öğretilmesi, dördüncü bölüm hikmetin öğretilmesi. İşte bu hikmet açısından Allah Resulü diyor ki ben hikmet eviyim, Ali de onun kapısıdır. Yani ben ayaklı bir Kur'an-ı Kerim, Ali de onun kapısıdır. Ben ilmi şehirliyim, Ali de onun kapısıdır. Vesaire. Öyleyse unutuldu. İblis kutsal kitapları unutturdu ve giriş kapısı olan Allah'a ulaşma dileğini din tatbikatından çıkarttı. Nitekim bugünkü zanlardan bir tanesi de bu. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır diyor. Ve buna inanan kişi hiç elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Dilemediği zaman ayetlerden gafil. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, dergahlarda kulakları ağır işiten büyüklerimiz var. Sohbetleri onların duyması için ses olarak çok açmamız lazım. Ama komşular rahatsız oluyor diye çok da açamıyoruz. Bu durumda kulağı ağır işiten kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Evet. Yani bir tarafta komşular rahatsız etmemek asıldır. Orada kaç kişi var onu bilemiyorum. Fertle toplum mukayese edildiği zaman ferdin menfaati toplum menfaatinin yanında ihmal edilebilir. Eğer etrafta komşular varsa onların talebi asıldır. Veya onlar da ne yapabilirler? Belki kulaklıkla dinleyebilirler ses. Kendi kulaklıklarının sesini kulaklık takarak kulaklarına sesi de yükselterek ama dışarıdaki kişinin rahatsız olmaması istikametine o şekilde faydalı olabilir. Onlara yardım edilebilir. Kırıkkale'de bir kardeşim Muhterem Hocam birinci suali delalette olan çevremdeki insanlar öfkeliyken veya üzgünken onlara sarılıp sevgi gösterince sakinleşip mutlu oluyorlar. Problemleri olunca koşup geliyorlar. Sonrasında da tebliğ yapıyorum. Henüz Allah'a yönelmeye hazır değilim diyenler çok oluyor. Bu durumda o kardeşlerimize nasıl davranmalıyım? Tamam, sen yine de tabii ki hiç kimseyi zorla bizim Allah yolunu almamız söz konusu değil, ama yaptığın çok güzel, doğru davranış biçimi ve sen yine söylemekten vazgeçme, davranışlarınla da örnek ol ve öyle de olsa sıkıntı anında bu şekilde onlara ulaşıp onların derdine derman olman, ortak olman güzel bir şey. Her şeyin Allah katında bir zamanı var. Ama şunu söyleyebilirsin. Hepimizin hayatı Allah'ın elinde. Hiç kimsenin bir saniye sonra garantisi yok. Tövbede de acele edilmesi lazım. Eğer kimin iki saniye sonra hayat garantisi yoksa, tövbe etmeden gidersen, ulaşmayı dilemeden gidersen, sonsuz hayatı cehennemde geçireceksin. Bunu unutma. Bu şekilde ikazlarını yapıp tekrar onu hep devamlı Allah'a yöneltmek gayretin içinde olmalısın. İkinci suali İhtisar Suresi ayet-i kerimesiyle secde 24 arasında bağlantıyı ve önemli bir zirah açıklar mısın? Evet, İsra 71. Yevmennet okullü ünasım imamim. O gün bütün insanları imamlarıyla çağırır. Femen utiye kitabu bi yemini. Kimin kitapları o gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimselere böylece kitaplarını okurlar ve onlara zerre kadar zulmedilmez. Onlarda emrimize hidayetlerle imamlar kıldık. Evet. İkisinin arasında illet rabıtası var inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, iklim değişikliği diye bir şey var mı? Varsa nasıl düzelir? Var tabii. Küresel ısınma var, iklim değişikliği var. Sevgili kardeşlerim, ilahi irade yaratan iradedir. Külli irade sünnetullah, sünnetullahın kanunları var. Hünnes ve künnes sünnetullahın kanunları. Örneğin ozon tabakasının yırtılması veya incelmesi insanların o sebeple birçok korkuları oluşuyor. Halbuki sünnetullahın kontrolünde ozon tabakası gerektiği kalınlığa ulaştığı zaman derhal kutuplardaki iğne yapraklı ağaçların üzerine kar yağıyor ve kapatıyor. Oksijen yönetimi duruyor ve yavaş yavaş kalınlaşmış olan ozon tabakası incelemeye başlıyor. Belli bir incelme noktasına da gelince tekrar bu sefer yağmurlar yağıyor, kar eritiyor ve oksijen üretiminin artmasına, böylece kainat sünnetullahın kanunları bir termostat şeklinde işletim düzeni söz konusu. Her zaman külli iradenin kanunlarıyla dengede devam edebilmesi için bir takım iklim değişiklikleri elbette oluyor. Müdahaleyi nasıl? Müdahaleyi Allah Teala yapıyor sünnetullah'la. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birinci suali, Allah Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde sevmeyenleri sevmek, kitabın tamamına iman etmek hangi basamağı anlatır? İradesini de teslim etmiş, Allah Teala'nın irşada memnun ve mezun kıldığı kişinin bir vasfıdır bu. Kimi Allah Teala irşada memnun ve mezun kılmışsa o kesinlikle kitabın bütününe tabidir. Kötülüğe karşı hayırlı mukabel eden birisidir ve o Allah'a davet eden. İkinci soru, aşama tebliğ yaptım. Kalben ulaşmayı dilememizin, kalben Allah'a yönelmemizin üzerimize farz olduğunu söylediğimde Allah'a kalben yönelmediğimi nereden biliyorsun dedi. Kişinin kalben Allah'a yönelip kalben Allah'a ulaşmayı dilemenin bir sağlaması var mıdır? Evet. Zikirden anlaşılır. Kalben ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala'yı gördüğü an kalbinde Rahim esması ile tecelli eder. Rahim esmasının tecellisi Allah'ın katındaki rahmetin o kişiye gönderilmesidir. O kişiye rahmetin gönderilmesi bir sebeple dairedir. O kişi Allah'a diyecek, zikredecek. Eğer ben diledim diyorsa ve zikretmiyorsa o zaman dilden dilemiştir ama kalpten dilememiştir. Allah-u Teala'nın kalpten olan talepleri karşılıksız bırakması mümkün değil. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı inşallah. Cuma günü veya mübarek gün ve gecelerde ölenlerin cennetlik olduğu söyleniyor. Bu konu Kur'an-ı Kerim'e göre doğru mudur? Açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bize sizi çok seviyoruz. Hayır, böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yer almıyor. Cuma günü veya mübarek gün gecelerde ölenler cennetlik olduğu söyleniyor. Hayır, Allah-u Teala cennetlik olabilmesi için mutlaka kalpten ulaşmayı dilemesi lazım. Ve kalpten ulaşmayı dileyenlerin hasenat tartıları ağır, seyyiat tartıları hafif gelenlerdir. Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesinde وَاَمَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ مَفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Kimin hasenat tartıları ağır gelir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Nitekim Resulullah'ın hadisinde, Kur'an'la uçan hadiste öyle insan var, cennetlik amel işler ama kitabın hükmü devreye girer. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse kitabın hükmü devreye girer. O cennetlik amel işleyenin bütün amelleri boşa gidiyor ve hüsranda kalıyor. Ama yine öyle ki bir insan var ki cehennemlik amel işler, kitabın hükmü devreye giriyor. Bu sefer Allah'a ulaşmayı dileyen kişi diler kalpten, dilediği an bütün günahlarını örter ve tek bir dilekle hiçbir amel işlememesine rağmen Allah onun günahlarını örttüğü için onun hasenatı seyyiatından önde oluyor ve cennete gidiyor. Dolayısıyla burada asıl olan kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi ve bir başka cennete giriş ölçüsü hasenatların seyyiatlarından fazla olması. Ama kimin seyyiatı hasenatından fazla? Amelleri boşa gidenlerin seyyiatı hasenatından fazla. Ulaşmayı kalben dileyenlerin. Ulaşmayı dilemeyenlerin seyyiatı hasenatından fazla. Onlar delalettedir mesela. Bakara, Araf 178. وَمَنْ يُدِّنْ فَاُولَٰكَ مُلْخَاسِرُونَ Kimi delalette bırakırsa onlar hüsrandadır. Rad 27. اَنَّ اللّٰهِ يُدِلِّي مَنْ يَشَهُ Allah dileğini delalette bırakır. وَيَهْتِ اِلَيْ مَنَمْ Delalette bıraktığı kişiler bu ayeti kerimede zikredin. Kimi delalette bırakırsa onlar hüsrandadır. O zaman Allah Teala dilediğini delalette bırakır. Kimi delalette bırakıyor? Ulaşmayı dilemeyenleri. Allah yudilim men yaşa ve yehdileyme. Dinleyenleri de kendisine ulaştırıyor. Onlar kurtuluşta oluyor. Allah razı olsun. Öyleyse bunlar Kur'an-ı Kerim'e göre doğru mudur? Hayır, Kur'an-ı Kerim'e doğru değil. Doğru olan size verdiğim ayet-i kerimeler. Zümer 65, Yunus 45 ve Kehf 105. Burada belki buna ilaveten Enfal 29'u da devreye alabiliriz. Zümer 65, Yunus 45 ve Kehf 105, bir de Enfal 29. Şimdi Allah Teala burada şirk koşan, kim şirk koşan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onun ameli boşa gidiyor ve hüsranda kalıyor. Yunus 45, lika Allah'a yalanlayanlar, Allah'a ulaşma dileğini yalanlayanlar, onlar hidayete eremezler, onlar hüsrandadır ve gideceği yer cehennem. Kehf 105 ayetleri ve lika Allah'ı inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor ve gideceği yer cehennem. Ama Enfal 29'da kim takva sahibi olursa Allah onun bütün günahını örtüyor ve gideceği yer cennet. Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutfonu'nun sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri sizin üzerinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yani Fatiha maasere var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Farklı kültür ve coğrafyalarda Nuh tufanı biliniyor mu? Yoksa sadece Kur'an-ı Kerim'de mi mevcut? Kur'an-ı Kerim'de anlatılan tufan olayı ve diğer hadiseler Tevrat ve İncil'in dışında Sümer, Asur, Babil kayıtlarında, Yunan efsanelerinde, Hindistan'da Sapatha, Brahmana ve Mahabharata destanlarda yer almış, İngiltere'nin Galler yöresinde anlatılan bazı efsanelerinde yine yer almış, İskandinav Etna efsanelerinde yer almış, Litvanya efsanelerinde, hatta Çin kaynaklı öykülerde birbirine çok benzer şekilde anlatılmaktadır. Eski dönemlerde birbiriyle ilişkili kurmuş olmaları imkansız. O zaman eski dönemde insanlar arasında üst seviyede böyle bağ kurabilme iletişim vasıtaları yoktu. Bu imkansız olan durum karşısında toplumların yazıtlarında aynı olaydan bahsedilmesi manidardır. Birbirinden ve tufan bölgesinden hem coğrafi hem toplum bilinci olarak bu kadar uzak kültürlerde tufanla ilgili bu denli detaylı ve birbiriyle bu kadar uyumlu bilgi nasıl yerleşmiş olabilir? Sevgili kardeşlerim, kainatı yoktan var eden Allah'tır ve Allah-u Teala Allah'ın muhatabı daima en üst seviyedeki varlık olan insandır. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bakara 30. İnsan Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir ve Allah-u Teala devamlı olarak bu kainat üniversitesinde Resuller vasıtasıyla insanları eğitmektedir ve insanların kemalata ulaşması meyanında insanoğlunun geçirdiği tecrübeleri Allah-u Teala bir bir biliyor ve onlara Resuller vasıtasıyla aktarmaktadır. Resuller doğmadan evvel seçilen insanlardır. Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Rabbuke yahluku men yasha ve yahtar ve ma kana lehumul hayra. Rabbin dilediğini yaratır, seçer. Seçim hakkı onlara ait değildir. Yani Resullerin serbest iradesinden bahsedilemez. Onlar masumdurlar. Onlar yaptıklarından sorumlu değiller. İşte bu yaptıklarından sorumlu olmayan insanlar Allah'ın tasarrufundadırlar. Ve Allah-u Teala gaybi bilgileri devamını onlara veriyor. İşte Al-İmran suresinin 179. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. Diyor ki Rabbimiz, Allah habis olan kötüyü, temiz olandan, mümin olanı, mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri sizin bulunduğunuz hal üzere mümin olanla mümin gözükenin bir arada olduğu bir durumda terk edecek değildir. Allah size gaybi muttali edecek de değildir, gaybi bildirecek değildir. Lakin Allah Resullerinden dilediğini seçer ve gaybi ona bildirir. Öyleyse iletişimin olmadığı insanların aralarındaki ilişkiler sebebiyle bu bilgi ağını kuramadıkları bir dönemde bütün bu insanların Nuh tufanından bahsetmesi manidar, Allah'ın Resullerine bildirmesi ve Resullerin de o insanlara anlatmasıyla gerçekleşmiştir. Nitekim Allah-u Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولًا اِنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا تَعُوتًا. Biz bütün ümmetlere tağuttan iştinab etsinler, Allah hafzolsunlar diye Resuller bahsettik. Yetmez, her kavmin içerisinde Allah'a kul olsun, tağutta kul olmaktan iştinab etsin diye Allah'ın vazifeli kıldığı Resuller, İbrahim 4'te o kavmin lisanıyla Allah'ın ilmini insanlara anlatmaktadırlar. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ لِيُبَيْنَ لَهُمْ. Ve Allah-u Teala Mumin suresinin 44. ayet-i kerimesinde bu veli Resulleri aralarında fetret dönemi olmaksızın kesintisiz olarak ard arda gönderiyor. Öyleyse her daim ne zaman kavmi bakarsanız o kavmin içerisinde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır. Dünya hayatını yaşarken o kavimdeki insanların en üst noktasında Allah'ın Resulü vardır. Ama dünyada bir kavim yaşamıyor ki yüzlerce kavim var. Ama bütün bu kavimlerin üstünde de yine en üst noktada Allah'ın yeryüzündeki halifesi var. Halife Allah'ı yeryüzünde temsil ediyor. Ve bütün bunların ötesinde de kainatta yine en üst noktada Allah'ın huzur namazının imam olarak tayin ettiği imam vardır. Bu muhtevadan baktığımız zaman evet, ne demiştik? Her şeyi yaratan Allah'tır. Emreden de Allah'tır ama hükmeden de Allah'tır. İşte Allah-u Teala kainata insan eliyle gönderdiği şeriat kitapları vasıtasıyla hükmediyor. Allah-u Teala Bakara suresinin 213. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki Rabbimiz, insanlar tek bir ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici, uyarıcı olarak peygamberler bahsetti. Onlarla birlikte insanlar arasında ayrılığa düştükleri konularda hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Öyleyse bütün indirilen kutsal kitaplar, şeriat kitapları insan arasında ihtilafı hükmü Allah'ın emriyle hükmetmek üzere, adaleti gerçekleştirmek üzere indirilmiştir. Öyleyse her şey Allah'ın bilgisi tahtında ve insanların eliyle bu bilgi insanlara ulaştırılıyor ve onlar Allah'ın bildirmesiyle biliyorlar. Yoksa insanların doğuştan bildiği bir şey yok. Her şeyi bilen yoktan var eden, her şeyin sahibi Allah. Ama akil ve bali olan her insan Allah'ın muhatabı insandır ve Allah-u Teala insanı mücehiz olduğu bilgilerle eğitmek suretiyle kamil insan olmasını, iki can saadetinin sahibi olmasını istiyor. Hepinizin kutsal kitaplardaki Allah'ın bize bahşettiği ilmiyle mücehiz olmasını, en güzel şekilde de iki can saadetinin sahibi olmasını Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum bu kısa videoda. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hak ve batıl. İster bidat diyelim, ister zan diyelim, İster şeytanın öğretisi diyelim. Bunlar hepsi Allah'ın hakikatlerinin zıttı. Hak, Kur'an'ın vaaz ettiği hükümler, Rabbimizden gelen El-Hakku min Rabbike ve la tekun minel mümterin. Hak Rabbimizdendir, Allah'tandır. Şüphe edenlerden olmayın buyuruyor. Birinci sual, hak ve batıl neyi ifade ediyor? Hak, Kur'an'ın hükümleri, Kur'an'ın ayetleri, kısacası Allah'ın şeriatının bütünü, dinin bütünü haktır. Batıl ise buna uymayan zanlar, şeytanın öğretisi söz konusu. Hak ve batıl birbirinin zıttı olan iki tane kavramdır. İnsanları hidayete erdirecek olan her şey, Allah'ın hak adını verdiği bir sistemi içerir. İnsanı dalalette bırakacak olan her şey de batıldır. Bu oluşumların bir başka özelliği toplum içinde yaygın bir kabul görmesidir. Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın hak olarak koyduğu bizi hidayete erdirecek şeylerin bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de var olmakla beraber tatbikattan kaldırılmıştır. İblis insanları dalalette bırakmayı başarmıştır. Sebeple Kur'an gelmiştir, şu söz söylemiştir. Hak geldi, batıl zahil oldu. İsra suresinin 81. ayet-i kerimesi. Hak geldi, batıl zahil oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır. Yok olmaya mahkumdur. İşte Furkan suresinin 29. ayet-i kerimesi لَقَدْ اَدَّلَنِّ عَنَ الزِّكْرِ بَعْدِ اِزْجَانِ İblis zikir, hak bana gelmişken o beni saptırdı. وَكَانَ شَيْطَانِ اِنْسَانِ خُزُولَ Şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul de buyurdu ki, "Bekale Resulü ya Rabbi inni kavmi tehassu hazel Kur'an'ı mahşure." Resul de, "Ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an terk etti." Yani Kur'an'la dini yaşamak yerine bidatlerle dini yaşamaya başlıyorlar ve hakkı terk ediyorlar. Bidat, Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına sokulan hürafeler, Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan bütün Allah'ın hükümleri, hakikatleri, onlar da bidat hükmüne, yani Kur'an'da var ama tatbikattan çıkartılmış. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce öğrenin. Bütün bu ifadeler bizi Kur'an'da sabit tutmak için Allah tarafından vaaz edilmiştir. Dinin tamamı Kur'an'dır. Şeriatın bütünü Kur'an'dır. Kur'an'daki hükümleri öğrenip hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman en üst seviyedeki hedefe Allah'ın izniyle ulaşırız. O sebeple Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Bir başka ifadeyle hak Allah'ın öğretisidir. Batıl ise iblisin öğretisi olarak da söyleyebiliriz. Allah razı olsun. İkinci sual, insanlar hak ve batıl olanı nasıl ayırt edebilirler? Hicr 9'da اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَى وَاَنَّا لَهُ الْحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ve
Sûret 42'de bu kitabın önünden arkasından batıl yaklaşamaz. İşte elimizde mevcut olan Furkan, Kur'an-ı Kerim var. Allah Teala Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîl Kur'an hüden linnâsi ve beyinâti minel hüdâ Furkan. Ramazan ayı ki onda Kur'an indirildi. Kur'an hakkı batıldan ayıran yegane ölçüdür, Furkan'dır. Elimizde kainatın değişmeyen, Allah'ın bütün sözlerini içeren, hiçbir eksikliği olmayan bir kitap var. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bir Furkan'dır. Bu Furkan'da hak ve batıl kesin şekilde ayrılır. İnsanların söylediklerini Kur'an-ı Kerim mizanına vurduğumuzda hakikat derhal ortaya çıkar. Hangi konu Kur'an'a ters düşüyorsa o batıldır. Allah-u Teala Allah'a karşı takva sahibi olanları Furkan sahibi kılar. İnsanlar Allah'ın emirlerini ve yasaklarını net olarak bilirler. Emirleri yerine getirmeye, yasakları yapmamaya başlarlar. Allah-u Teala'nın dizaynı Enfal 29'da da Ya eyyühellezine aminu in tettekullaha yec'al lekum furkanen. Allah-u Teala eğer siz Allah'a ulaşmayı diler takva sahibi olursanız Allah size Furkan'ı verir. 7 tane Furkan. Başlangıç noktasında insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. 19 tane negatif özelliğe baktığımız zaman ayetlerden gafildirler, hüsrandadırlar, helaktedirler, şirktedirler, küfürdedirler, deranettedirler, şeytanın kolu dostudurlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, gay yolundadırlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır, irşat makamına karşı sağır, dilsiz ve kördür, birbirine düşmandırlar, fısıkladırlar, kalpleri kasiyet bağlamıştır, isyandadırlar, fitnededirler, zalimdirler, cahildirler. Bütün bu 19 tane negatif özellikten kurtulmak ancak hak ile mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kişi 19 tane negatif özellikten anında kurtulur. Öyleyse yedi ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin küfürde olduğu, şirkte olduğu, deralette olduğu, şeytanın kuru dostu olduğu vesaire. Ama dilemesi halinde şirkten de, küfürden de, delaletten de kurtulduğu, takva sahibi olduğu, mümin olduğu ve hidayette olduğunu net olarak anlayabilir. İşte Rum 31'de Münibine ileyhi ve takkuhu Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve la tekunü minel müşrikîn ve müşriklerden olma. Yani başlangıçta kişi şirkte Allah'a yönelik takva sahibi olursan şirkten kurtulursun. Delaletten kurtulursun, küfürden kurtulursun, hüsrandan kurtulursun, helaktan kurtulursun, fitneden kurtulursun. Bütün bu negatif şeylerden kurtulursun. Üçüncü sual. Hakkı ve batıla, hakkı ve batıla karıştırmak ne demektir? Hakkı batılla gizlemek anlamına geliyor. Birçok insan söylediklerimize aklı erdiği halde, anladığı halde bilerek hakkı batılla karıştırıyorlar. İnkar ediyorlar. Aslında bu bir açıdan Kur'an'a iman etmemek manasına gelir. Bugün insanların %90'dan fazlasının ameli batıldır. Hakkın dışındadır. Ne yapıyorlar? Hem açıklamayı yapanı reddederek hem de açıklamayı reddederek inkar
furyasına gidiyorlar. Her devirde hep bu fitne var olmuştur. Zamanımızda da fitne Duhan suresinde ifade edilen fitnedir. Hani Kur'an'ın terk edildiği Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asıl evvel bu ayetleri okuyarak ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabiden bir tanesi ey Allah'ın Resulü biz çocuklarımıza, eşlerimize ilmi öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatacak mı? Hayır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyanların da İncil var. Onların ne işine yarıyor? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilim Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an'ın göğe çıkartılmasıyla değil, evliyanın ruhunun kabzedilmesiyle alınıyor insanlardan. Allah Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra zorla çekip almaz. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cemiyet içinden alır, ruhlarını kabzedir.

0: açıkça o zaman onlar Kur'an'ın tatbikatına giremiyorlar. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de söylediği her şey haktır. Kur'an'daki hükümlere aykırı oluşumlarsa batıl adını alır. Sizce hakla batılın birbirine karıştırılması nelere sebep olur?
2: Karışıklığa sebep olur, anarşiye sebep olur.
3: İmandan ayırır, her şeyden ayırır.
4: Dinden çıkarır, kötülüğe iter.
1: Allah Teala batıldan uzaklaşıp hakka riayet edenlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
3: En güzel dua.
4: Allah'a ulaşmak için tövbe edeceğim.
1: Dinimizin adı İslam. İslam'da teslim demek, ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ona teslim etmemizi emretmiş dinimizde. Bu ruhumuz bize emanet olarak verilmiş. Yaşarken Allah'a ulaştırılmasını istiyor. Ermiş evliyalar gibi. Hiç bunu duymuş muydunuz?
2: Bir tek ruh değil, bütün azalarımız emanet. Bize verilen göz, kulak. Bu emaneti yerine kullandığımız zaman baki bir ebed dünya bize şey yapıyor.
3: Bunun için Allah'a yönelmek lazım. Başka da bir şey. Allah'a.
1: Ben senin dostun olmak istiyorum. Sana ulaşmak istiyorum. Böyle dua etmemizi istiyorum. Böyle dua ediyor musunuz?
4: Ediyoruz çünkü etmemiz lazım. Bizim peygamberimiz bütün insanlığı Müslümanlara davet etmiş. Bütün dünyayı. Hristiyanları da davet etmiş. Bizlere de davet etmiş.
2: Vazifemiz ona ulaşmak değil. Bizim vazifemiz Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmek. İman hakikatlerine erişen insan ona ulaşır. Hakiki iman elde eden adam mutlaka Allah'a ulaşır.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Sana yaşarken imanlı, Kur'anlı sana ulaşmak istiyorum.
4: Seninle birlikte olmak istiyoruz. Bizim dualarımız kabul eyle ya Rabbim.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda bizim peygamberimiz bütün insanları Müslümanlığa davet etmiş. Hristiyanları da davet etmiş dedi. Müslüman olmak ne demektir? Müslüman olmak demek Allah'a teslim olmak demektir. Üç kitaplı dinin mensupları da kendi kitaplarında Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp ruhun da beşinde nefsin de iradenin de Allah'a teslimini içeren ayetleri göreceklerdir. Bunlar temel konulardır. Bu neyi ifade eder? Bu adım adım bir dünya sunağına doğru yaklaşımımızı ifade eder. Çünkü ancak bunların teslimiyle insan mutluluğa ulaşabilir. Gerçekten kutsal kitapları incelediğimiz zaman tüm Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da 7 safa ve 4 teslimi görüyoruz. Hatta bir yerde Zebur'u devreden çıkartmadığınız zaman niye onu söylemediniz diye. Bundan sonraki şeylerde de yani o slaytımızı gösterirsek. Evet. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre birinci safha. Yine ikinci safha Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Üçüncü safha ruhun Allah'a teslimi Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Dördüncü safha fizik vücut Allah'a teslimi Tevrat, İncil, Zebur. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Beşinci safha nefsin Allah'a teslimi Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı safha Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Yedinci safha iradenin teslimi Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Müslüman demek, dört emaneti de Allah'a teslim eden kişi demektir. Allah Teala bunu Kur'an'da böyle vaaz ediyor. Haç 78'de ve cahidu fillahi hakkı cihadi huve iştebakum ve ma ceala lekum dini fil haraj millete abikum İbrahim'e huve semâkül müslümine min kabli ve faza yetekunu şeyden yetekunu resulü şeyden aleyküm. Resul üzerinize şahit olsun ve tekunu şuhadeyi alennaz. Siz de insanlar üzerine şahit olun. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala batılın yok olması için her devirde gönderdiği ve insan

0: hakkı açıklayan Resullere, mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
1: Peygamberimden sonra, Kur'an'dan sonra daha büyük mürşit yoktu. En büyük mürşit Kur'an, Hazreti Peygamber ve Kur'an-ı Kerim'dir yani. Başka mürşit arama gerek yok.
2: En güzel şey Allah'ın mürşidi, ona tabi olmak, onun yolunda gitmek, cümle Müslümanlara nasip etsin Allah'ım. Kalbin yerinden çıkıyor.
3: Elçileri sayılıyor Peygamberimizin şeyleri yani, müşavirleri.
0: Peygamberimiz vefat edince Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Ali'ye, Hazreti Osman'a tabi olmuş sahabe. Bugünümüze kadar da aynı şekilde Allah'ın irşat bakanının var olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
1: Cenab-ı Hak her asır dininin takviyesi için büyük zatlar göndermiş. Onları takip ediyoruz elhamdülillah.
0: Mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
2: Mürşidimizi aramakla bulacak. Dua edecek, zikredecek, fikredecek de Allah da mürşidimizi, Allah'ın doğru yoluna gidecek ki Allah bize mürşidini göstersin. Çalışmadan bir lokma ekmek ağzımıza koyuyoruz, çiğnemeden gidiliyor mu?
0: Hacet namazı diye bir namaz var. O namazı kılıp Allah'ım bana mürşidimi göster diye dua edersek göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misiniz?
3: Ya biz Allah'ımıza dua ederiz. Bilemem yani. Okuduğumuz duaları peygamberimize iletiriz.
1: Ben öyle yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi benim mürşidim Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim ve iman hakikatları. Bunun dışında mürşid aramam gerekmiyor.
2: Nasıl yapmayayım? Oy, hem de nasıl, hem de nasıl.
4: Misafirimiz mürşid konusunda en büyük mürşid Hazreti Peygamber ve Kur'an-ı Kerim'dir. Başka mürşid aramaya gerek yok dedi. Şimdi işte ne yazık ki Peygamber Efendimiz'i de mürşid olarak kabul etseler amenna ve sadakna. Kur'an-ı Kerim mürşittir diyor. Evet, mürşid emirlerine itaat edilmesi gerekendir. Eğer Kur'an'ı mürşid olarak kabul ediyorlarsa o zaman Kur'an'ın hükümlerine itaat edeceklerdir. Kur'an'ın hükümlerine itaat etmeleri halinde Kur'an'da 7 safa farz, Allah'a ulaşmayı dilemek farz, Zümer 17, mürşide tabi olmak farz, Mümtehine 12, ruhun Allah'a teslimi farz, Rad 21, fizik ucunun Allah'a teslimi farz, Al-İmran 20, nefsin Allah'a teslimi farz, Zümer 18, irşada ulaşmak farz, Bakara 139, iradenin teslimi farz, Tövbe 100. Şimdi kardeşimiz diyor ki en büyük mürşid Hazreti Peygamber ve Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in en büyük mürşid olduğunu buyuruyor. Ama en büyük mürşid olan Kur'an-ı Kerim bu ayetlere itaat etmemizi emir buyuruyor. Ama görüyoruz ki bunlar yok. İkincisi, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de 7 tane hadiste mürşide tabiyeti açıklıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i mürşid olarak kabul ederseniz 7 ayete itaat etmeniz lazım. Peygamber Efendimiz'i mürşid olarak kabul ederseniz 7 hadise uymanız lazım. Her ikisinde de mürşide tabiyeti farz kılıyor. Sahabeden bir tanesi, ya Resulullah, biz dinimizi senden öğrendik. Ama senden sonra nebi gelmeyecek. İnsanlar dini kimden öğrenecekler deyince, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabir olsan hidayet erersiniz. Yetmez. Her 100 asırda bir Allah-u Teala mutlaka bir müceddit gönderecektir. Bunları Allah Resulü söylüyor. Siz Allah'ın peygamberini mürşid olarak kabul ediyorsanız buna itaat etmeniz lazım. İtaat ederseniz o zaman hacet namazıyla mürşidinizi aramanız lazım. Kur'an'a itaat ederseniz Kur'an'dan mürşide itaat farz, tabiyet farz. Yine hacet namazıyla mürşidini aramanız lazım. Allah mürşid konusunda insanlara ne emrediyor? Mürşide tabiyet farz. İrşat ancak mürşitle yaşanır. Bakara 186, kullarım sana benden sorularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetini icabet ederim. Onlar da benim davetimi icabet etsinler, mümin olsunlar. Böylece irşada ulaşsınlar. İrşada ulaşmak mürşitsiz olabilir mi? Maide 35'te ise ya eyyühellezine amenu takullahu vebtagu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bir kere daha Bizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa hacet namazıyla mutlaka Allah'tan istememiz gerekir ki Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşşirat? Mübeşşirat salih rüyadır. O zaman kim kalben Allah'a ulaşmayı diğer hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa Allah'ın gösterdiği mürşid salih rüya şeklinde tecelli eder ve o kişi gidip ona tabi olması gerekir. Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey irşad olmaktır. Dikkat edin, aslında burada irşad farz kılınırken mürşid de farz kılınıyor. Çünkü Allah-u Teala'nın birinci hedefi mümin olmak, ikinci hedefi de irşada ulaşmak. Ne zaman mümin olursunuz, ne zaman mürşidinize ulaşırsanız o zaman mümin olursunuz. Çünkü mürşidinizin ruhu başınızın üzerine gelir yerleşir ve sizin kalbinizin içine Allah-u Teala imanı yazar. Allah'ın mürşidi farz kılmıştır. Mümin olmayı farz kılmıştır, irşadı da farz kılmıştır. Ne zaman irşada ulaştırırsınız, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz an. Evet, dikkat edin. Mürşidinize tabi olduğunuz an mümin olursunuz. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz an irşad olursunuz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Size bir sorum olacak. Allah'ın elçilerini dinlediğin zaman gözleri yaşla dolan insanlara hak sözleri ayırt eden insanlar mıdır? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem.
4: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz biz de. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın elçisini dinlediği zaman gözleri yaşla dolan insanlar, hak olan sözleri ayırt eden kişiler midir? Evet. Maide suresinin 83. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Resul'e indirilen Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz biz iman ettik. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbena amenna fektübna me'aşşahidin. Al-İmran suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala İnnallâhe Rabbi ve Rabbikum fe'bud azâ sirâti müstakim. Eli 3. ayet-i kerime Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebâne resûl fektübnâ me'aşşâhidîn. Allah'ın Rabbena amennâ bimâ enzelte indirdiğine iman ettik ve tebâne resûl resûlüne tabi olduk fektübnâ me'aşşâhidîn. Dinin iki kaynağından birisi Allah'ın indirdiği kitap, diğeri de Resul. Resulüne tabi olduk. Muhammed suresinin 3 ve 4. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Muhammed 3 ve 4'te iki grup insan zâlike menellezîne keferû tebeül batile, kafirler batıla tabi oluyorlar. Ve enellezîne âmenû tebe'ul hakka min rabbihim. Ama amin olanlar, müminler de hakka tabi oluyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler batıla tabi oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hakka tabi oluyor. Kezalike yidrubullahu linnâsil emsâlehum. Muhammed 4'te artık kafirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz, zayıf bırakıncaya kadar boyunlarını vurun, bağlarını kuvvetlendirin. Esirleri sıkıca bağlayın. Nihayet savaş onun ağırlıklarını, silahlarını ve savaş levazimatını bırakınca da onlar ister lütuf olarak, bedelsiz veya fidye olarak bedel karşılığı bırakın. İşte böyle eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Lakin bu sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınızı imtihan etmek içindir. Onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir. O takdirde onların amelleri boşa çıkarılmaz. Allah razı olsun. Allah-u Teala'nın elçisini, Allah'ın Resulü'nü duydukları zaman kimin kalbi etkileniyorsa onun gözleri yaşarır. Gözleri yaşaran insan Allah yolunda harekete geçmişse, geçmemişse mutlaka geçecek olan birisidir. İşittikleri şey Allah'tan vahiy ve onların iç dünyasını tesir eder. İnsanlar ağlıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Resulü olarak Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'i sahabeye anlattığı zaman sahabe hep ağlardı. İşittikleri şey tüylerini ürperiyordu, onlara cezbe veriyordu ve güzellikleri yaşıyorlardı. Bu dizayn içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde tabi oldular. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
0: Kur'an-ı Kerim'e göre insanları Hakk'a yaklaştıran en önemli vasıta emir zikirdir. Sizce zikri diğer ibadetlerden farklı kılan şey nedir?
2: En güzel şey o zaman kalp temizleniyor. Kalp dediği nedir? Bir küçük et. Hayvanda da var, kuzuda da var, kurtta da var. Yalnız zikirle temizlenir o kalp, Allah'a yakın olur.
3: Ben ona zikrederken meleklerimiz gelir ona iletir.
1: Fikir, zikir, fikir. Bunlar üç olacak. Bir insan sevdiği insanı devamlı konuşuyor. Sevmediği insanı devamlı konuşuyor. Sevdiğimiz zatı da devamlı zikrediyoruz. Ne yapıyoruz? Beş vakit namazında, her namazında tekbirle Allahu Ekber diyerek başlıyoruz. Allah'la bitiriyoruz.
0: Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü derler ya. Allah'ı devamlı zikreden bir insan herkesi ama herkesi sever.
2: Herkesi sever. Sever. Ama insanlar çiğsi demek. Bazen de değişik oluyor kızım şimdi. Tabii ki Allah'ın her affedersen yüz köpeği bile Allah yaratmış, sevmemiz lazım.
3: Şimdi peygamberimiz her kişiyi sevmiş. Biz de onun yolunda gitmek zorundayız. Sevmek zorundayız yani. Hiç çaremiz yok. Bundan dönüşümüz yok. İnsanların hepsini ama yani Hristiyanlı olsun, Müslümanlı olsun hepsini sevmek zorundayız. Bir gün olur onlar da Müslüman olur. Onların kalbinin mühürünü Allah bilir. Allah açar. Allah, Cenab-ı Allah onların kalbinin her şeyini o bilir. Biz bilemeyiz ki.
4: Kimsemiz kalp ancak zikirle temizlenir, Allah'a yakın olur dedi. Zikir dışında bir yol ile Allah'a yakın olmak da mümkün müdür? Allah Teala az zikir, çok zikir ve daimi zikri farz kılmış. Müzemmil 8'de Allah'ın ismiyle zikret. Ahzab 41'de Allah'a çok zikret. Ve Nisa 103'te daimi zikret. Allah Teala bizleri sonsuz bir hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O sonsuz hedefe gidişin temelinde hep zikir vardır. Zikrimiz Allah'a yakınlaşmak için bir vesiledir. Zikrimiz Allah'ın bizim emrimize vermek istediklerini emrimize almamız için bir vesiledir. Zikir Allah'ın öyle bir silahıdır ki Allah'a verdiğiniz nefs eskesi yeminini zikirden başka hiçbir ibadetle gerçekleştiremezsiniz. Allah-u Teala 24 saatin bütün dakikalarında ve saniyelerinde Allah'ı zikretmemizi istiyor. Zikretmezsek her saniye derecat kaybederiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sual soruluyor. En eftal insan kimdir? Doğruyu söyleyen ve kalbi temiz olan. Doğruyu söylemeyi anladık ama kalbin temiz olması ne demektir ya Resulullah? Kalbin başlangıç noktasında 19 tane afet söz konusu. Kalbin temizlenmesi demek 19 tane afetin tamamen kalpten silinmesi yerine 19 faziletin yerleşmesi demektir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden hürmet ve hasret öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, uygun görseniz bir sualim olacaktı. Ulul Elbab'ın göklerin ve yerin yaratılışı hakkında sen bunları batıl olarak yaratmadın şeklinde tefekkür ettiğini görüyoruz. Bu tefekkürün muhtevasını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbinden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
4: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz. Ulul Elbab'ın göklerin ve yerin yaratılışı hakkında sen bunları batıl olarak yaratmadın. şeklindeki tefekkür ettiğini görüyoruz. Bu tefekkürün devasını açıklar mısınız? Ulul Elbab'ın tefekkürü bir bütün tefekkürdür. Bu tefekkürün içinde Allah'ın gösterdiği gökleri ve yerleri görmek vardır. Onlar kainatı hak ile yaratan hakkı görenlerdir. Ulul Elbab öyle bir noktadadır ki tefekkürle tezekkür bir arada. Ama ihlas ve salah makamında tefekkür yerini tezekküre terk ediyor. Evet, Ulul Elbab'da tefekkürle tezekkür bir arada ama ihlasta ve salah makamında ise tefekkür yerini tezekküre terk etmiştir. Tefekkür, düşünce ufkunun şekillenmesidir. Tezekkür, düşünce ufkunun ötesine geçiştir. Ulul Elbab'ın tefekkürü onları daimi zikre ulaşan bu kişileri ehli tezekkür de yapacaktır. Mütevası budur. Rum 8'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Evelem yetefekkeru fi enfusihim ma halaka semawati vel ardı ve ma beynehum illa bil batil bil hak. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisini arasındaki şeyleri ancak hak ile belirlenmiş bir süre ile yarattı. Muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar ediyorlar. Alimen 191'de ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'ı zikrederler. Ulul Elbab'ın 4 vasıf, 3 tane sonuç şartının sahibi olduğunu da her zaman söylüyoruz. Bir kere daha ifade edelim inşallah. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kalbe hidayet konulması ne demektir? Hidayet konulacak kişi de nasıl bir değişiklik oluyor, açıklar mısınız? Evvela kişinin insanlarla arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin 3. basamağında o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala bu dileği kimin kalbinde görürse ki bütün kalplerdekini görüyor, biliyor ve işitiyor. O zaman Rahim Esması ile tecelli ediyor. Rahim Esması ile tecelli o kişinin Allah'a açılan kapalı sistemlerini açıyor. Şeytana olanları da kapatıyor. Yani baş gözleri da icab-ı mesure basarısının inşaatları perde varsa onu alıyor. O kişi irşat makamı, irşat makamaları görüyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, semi hassasını açıyor. O kişi irşat makamının sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekiniti alıyor, fıkıh hassasını açıyor ve ihfatı koyuyor. O kişi irşat makamının sözlerini kendi kalbine indirip kendisine mal ediyor. Hidayet konunca kişide bu 7 furkan sahibi oluyor. Ve daha sonra o halde bırakmıyor Allah Teala tekamül 11. Ve men yu'minu billahi yati kalbuhu. Allah onun kalbine hidayet koyar. Allah Teala o kalbi şeytana dönükken kendisine çevirir. Başlangıç noktasında fiziğe karşı bir değişiklik vücuda getiriyor ama kim bu şekildeki amin olursa Allah onun kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbe hidayet konduğu zaman o kalp şeytana dönükken Allah'a dönüyor. Kalbe giden nur yolunu açıyor Allah Teala. Kalbi kendisine çeviriyor. Kalbe giden nur yolunu açıyor. Böylece kişi zikretmeye başladığı an Allah'ın katından inen çift nur fazıllar kalbe giremiyor. Rahmet çiğriye sızarak o kişi huşu sahibi kılıyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah-u Teala'dan maddi manevi taleplerimiz oluyor. Biz tüm taleplerimizi devreden çıkarıp yalnız liyakat talebinde bulunsak Allah'ın bizim maddi manevi tüm ihtiyaçlarımızı karşılar mı? Yani normal 7 safhanın 7'sinde siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kalben ki Resul sizi Allah'a ulaşmayı davet ediyor. Allah'a davet ediyor. Bu dileğin sahibi olduğunuz an bu sefer müşhedinize ulaşacaksınız. Mürşide ulaşmak üzere haccet namazı kılıyorsunuz. Allah'tan talepte bulunuyorsunuz. Mürşidinize tabi olduğunuz an bu sefer de ruhunuzun Allah'a ulaşması istikametinde talepte bulunuyorsunuz. Bunu yaptığınız an fizik vücut teslimi için talepte bulunuyorsunuz. Yedi tane hedef emirlerin her birisine ulaşma noktasında daha sonrakinde liyakatınız mürşide tabiyesine tabi olduğunuz an bu sefer ruhunuzun teslimi için o talepleri sırasıyla yapıyorsunuz inşallah. Allah razı olsun. Nazan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bazı insanların imtihanı fazla, bazı insanların imtihanı az olabilir mi? Olursa sebebi nedir, açıklar mısınız? İmtihan nefsin varlığının kesin işaretini söz konusu. Nefsin kalbinde afetler var olduğu süre içerisinde hep imtihan vardır. Ama bir gün daimi zikre ulaşırsak, o zaman daimi zikirdeki bir insan için artık geriye dönüş söz konusu değil. Allah Teala'nın kalbini yedi kademede müzeyyen kıldığı, yerin melekütünü kendisine gösterdiği, zemin kattaki ana dergâh kalp gözüyle gösterdiği bir muhteva ifade eder. O artık nefsini Allah'a teslim etmiştir. Nefs var olduğu süre içerisinde imtihan vardır. Şeytan nefsin afetlerini azdırarak bizi Allah yolundan saptırıyor. Ankara'dan birkaç muhterem hocam, Kehf suresinin 105. ayetinde geçen mülaki olmak kavramını Allah'a ulaşmak olduğunu nasıl ispat edebiliriz? Sadece Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi değil, ayetin tefsiri, bir önceki ayeti kerimede bahsedilen kişiler Allah'ın ayetlerini, hidayeti, ruhun ölmeden Allah'a mülaki olmasını yalanlamakta, inkar etmektedirler. Onların amellerinin heba olması, yani boşa gitmesi ifade edilmektedir. Bunlar ruhlarını ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerdir. Amelleri boşa gittiği için de gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Çünkü bu durumda kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla olacaktır. Üç tane vücudumuz var ve bu üç vücuttan Allah'a ulaşabilen sadece ruhtur. Yedi ayet-i kerimede mülaki olmayı yalanlayanlar, inkar edenler, onları Allah-u Teala delalette bırakıyor. Delalette olanlar içinde bir mürşit yok. Ama kim ki yedi ayetin mütevasında Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala da onları kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ve neyle garanti ediyor? Mürşidine ulaştırmakla, mürşide tabiyetle bunu gerçekleştiriyor. Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması istikametinde mülaki olmayı, Allah'a sarılmayı ve takva sahibi olmak şeklinde ifade etmiştir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyici, muhterem hocam, haccet namazıyla mürşidimizi sormanın dışında günlük hayatta boy abdesti olmadan haccet namazı kılınır mı, açıklar mısınız? Hayır. Haccet namazı boy abdestiyle kılınır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, davranış biçimlerimizde veya ibadetlerimizde eksiklerimiz mevcut. Eksiklerimizin her birisi konusunda gayret mi etmeliyiz, yoksa sadece zikir artışına mı odaklanmalıyız? Zikir artışı otomatikmen eksiklerimizi giderecek midir? Açıklar mısınız? Evet. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, daimi zikrin gerektirdiği davranış biçimini sergilerseniz, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, esmaları çekerken sayısını yanlışlıkla fazla çektiğimizde ne yapmamız gerekir? Açıklayabilmemiz, tekrar başlamanız lazım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Hutup programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Hutup programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'az-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü pazar sohbetimizin konusu olan ilk ayet şöyle. Al-İmran 103. Ve'tasimu bihablillahi cemiyan ve la teferraku. Veskur ni'metallahi aleyküm. Eskuntum eda'en fe'alefe beyne kulubukum fe'esbahtum min ni'meti ehvanen. Okudum Arapça ayeti kerime, Türkçe mali şöyle: hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerindeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinin arasını Allah Teala birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Bu ayetle örtüşen hadis-i şerifte de şöyle Allah Resulü buyuruyor: birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın diğer din kardeşiyle 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Acaba ayet ve hadis bizi nasıl bir sonuca ulaştırıyor? Sevgili kardeşlerim, bir başka hadiste de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali: ya Resulullah, o fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır buyuruyor. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve kendi aranızdakinin hükmü vardır. O Allah'ın kesin bir sözüdür. Kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Burada görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'nın sapsağlam bir ipi olduğunu buyuruyor. Al-İmran 103'te ise hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Aynı zamanda Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Çünkü yine Kur'an-ı Kerim'in hem Allah'ın ipi hem Allah'ın apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberi. Buradan bir neticeye ulaşıyoruz. İster sırat-ı müstakim, ister Kur'an-ı Kerim, Allah'ın ipi ve Allah-u Teala o ipe sarılmamızı emrediyor. Kurtuluşun olmazsa olmaz şartı Allah'ın ipine sarılmaktır. وَلَا تَفَرَكُوا. Fırkalara ayrılmayın. İşte İbn-i Mesud'dan rivayet edilen başka bir hadiste Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Onun sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Eğer sırat-ı müstakim Allah'ın ipi ise ve sırat-ı müstakimden saptıran yollar varsa, ki bunlar fırkalara ait olan yollardır, her birisinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. İşte bu sebeple Allah-u Teala
Allah'ın ipine sarılın, sırat-ı müstakimde olun. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Yahudilerin 71 fırka, 70'i şeytana tabi, fırka-i naciye hariç, Hristiyanlar 72 fırka, bir tanesi hariç 71'i şeytana tabi, Müslümanlar 73 fırka, 72'si şeytana tabi, bir tanesi hariç fırka-i naciye. Görüyorsunuz, yanlışa davet eden şeytana tabi oluyorlar. Her birisinin üzerinde sirat-ı müstakimden sapan, dinde fırkalara ait olan yollar var. Onlar sirat-ı müstakimden sapan yollarda ve o şeytanlar onları yanlışa davet ediyor. Fırka-i Naciye acaba nereye davet ediyor? Fırka-i Naciye sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, o şeytana tabi olmayan fırka-i Naciye kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Yani başka bir demine ben ve sizin gibi Allah'a davet edenler. Neyse her devirde fırka-i Naciye sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a davet edenler, her devirde sırat-ı müstakimden sapan fırkalara ait olan yollar, her birisinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Bu sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a davet edenler, onlar Kur'an-ı Kerim'le amel edenlerdir. Ama diğerleri Kur'an-ı Kerim'den sapanlar, bidatlerle din hayatını yaşayanlar. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'den bahsederken "İnne astakul hadis kitabullah" bir hadis-i şerifte sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. "Ve hayrul hadi hadi Muhammed" ve hidayetçinin en hayırlısı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. "Ve kulluhu muhtesetin bidâ" geri kalanlarla bidattır. Bidat delalettir. Delalet insanı nar-ı cehenneme götürür. İşte fırkalara ait olan yollarda insanlar nasıldır? Onlar birbirinden nefret ederler. Onlar birbirine haset ederler. Onlar birbirinden çıt çeviren insanlardır. Onlar kardeş olmak yerine birbirine düşmandırlar. Ama kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, artık o kalben ulaşmayı dileyenin kalplerini Allah sevgide birleştiriyor. Ve onlar birbirinden nefret etmeyen, birbirine haset etmeyen, birbirine sırt çevirmeyen, Allah'ın nimetiyle kardeş olanlardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kesinlikle düşman saflarda yer alıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse nefret ediyor, kin besliyor, öfkeleniyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse, evvela Allah Teala onu düşmanlıktan kurtarıyor. Sonra nefret etmekten, sonra kin beslemekten, sonra öfkeleden kurtarıyor. İşte birbirine düşman olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala Bakara Ali İmran 103'te zikredildiği gibi Allah onların kalplerini sevgide birleştiriyor. Vahtesemu bihamdillahi cemihan, hepiniz toptan Allah'ın pinasırın ve fırkalara ayrılmayın. Yani sırat-ı müstakimden sapan yollarda olmayın. Sükuntum edaen, siz düşmandınız. Fe'elefe beyne kulübüküm, Allah kalplerinizi telif etti, sevgide birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Öyleyse hedef kardeş olmak. Hani Hristiyanlardan meşhur Martin Luther King ne diyor? Biz
Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ama kardeş olmayı öğrenemedik. Kardeş olmak asıldır ve başlangıç noktasında herkes birbirine düşmandır. İskuntum adaen. Ama Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi ki bu Allah'a ulaşma dileğiyle gerçekleşir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların kalbini sevgide birleştiriyor. Enfal suresinin 63. ayet-i kerimesinde de buyuruyor ki Rabbimiz yeryüzünde olanların hepsini iki kalbi sevgide birleştirmek için infak etsen başaramazdın. Ancak Allah kalpleri sevgide birleştirir. Öyleyse başlangıç noktasında insanlar birbirine düşmandırlar. İnsanlar birbirine nefret ediyorlar. Kin besliyorlar, öfkeleniyorlar ama davete muhatap olmaları noktasında eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ki Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı cennetin de anahtarıdır. Allah'a ulaşma dileği. O sebeple Allah bizden hepimizin Allah'ın ipine sımsıkı sarılmasını istiyor. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik vesaire. Ama bu 19 asıl afet sahibi insan tebliğe muhatap olur. Tebliğe muhatap olan kişi daveti kabul ederse o zaman daveti kabul eden 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah-u Teala Rahim Esması ile tecelli ediyor ve peş peşe varsa engelleri kaldırıyor. Rahim Esması ile 4. basamakta Allah'ın tecellisi, 5. basamakta baş gözündeki canlısının kaldırılması, o kişi irşad makamını irşad makamı olarak görüyor, fakranın alınması, o kişi irşad makamının sözlerini manasına varıyor, üşütüyor ve kinetin kaldırılmasıyla o kişi o sözleri kalbine indirip kendisine mal ediyor. Sûret 36'da اِمَا يَنْزَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُونُ فَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. Şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki o en işiten, en bilendir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir. Gaflet etse vesvese verir. Öyleyse bütün vesveseler şeytandandır. Nefsten de geliyor. Çünkü Kaf suresinin 16. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı biz yarattık. اَنَّا نَعْلِمُوا مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَ Nefsini ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Şah damarımızdan Allah'ın bize yakın olması, ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması manasındadır. Araf 201'de de takva sahibi kimseler şeytandan onlara gözü büyüyen bir vesvese dokunduğu zaman hemen tezekkür ederler, zikrederler. O zaman onlar işitenlerdir. Zikir, vasıta emirlerin içerisinde ibadetlerin sultanı olarak karşımıza çıkıyor. Allah Teala Müzemmil 8'de "Vezkür ismi Rabbike." Rabbin ismini zikret.
Ve tebbetleyi tebdile. Allah'ın ismini zikret ve her şeyin kesilerek ona ular. Bu ara sıra zikirdir. Kur'an'ın bütünü içerisinde eski kademelerine baktığımız zaman evvela başlangıç noktasında herkes nefsi emmarede ve nefsi emmaredeki bir kişi daima nefsine kötülüğü emrediyor. Ama ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine tabi olursa o zaman nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesini nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne kademelerini bir bir aşar. 15 bin zikirle kalbine ulaşan nur miktarı %7, 17 bin zikirle kalbine ulaşan nur miktarı %14, 19 bin zikirle kalbine ulaşan nur miktarı %21 ve 21 bin zikirle kalbine ulaşan nur miktarı %28. İki de şuradan gelmişti, %30 kalp aydınlandığı zaman o kişi nefsi mutmainede doyuma ulaşmış, tatmin olmuş. Bunun manası o kişi der ki, ey Rabbim iyi ki daha fazlasını vermedin, verseydin azardım. İyi ki daha azını vermedin, vermeseydin bu sefer isyan ederdim. Rabbim her şeyimden haberdar, en optimal dizayn içerisinde bana yeterli olanı veriyor. Ve böylece o kişi Rabbine hamd ve şükür ediyor. Tatmin oluyor, doyuma ulaşıyor. Onu doyuma ulaştıran kesinlikle Allah'ın zikridir. Allah'ı zikretmek kalplerin şifasıdır. Allah Teala Yunus 57'de ya eyyühen nasu kad câkum uzetum rabbikum ve şifâ min imâsizdûri. Ey iman edenler, Rabbinizden öğüt ve kalplerinizdeki hastalığa şifa geldi. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Peygamber Efendimiz hadislerinde nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Müminlerin birbirini sevmeleri imandan geliyor. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. İslam'a baktığımız zaman üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet akidesi Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebliğe muhatap olan kişiler için her alimle değil, sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihata, sizi şüpheden yakine ve sizi dünya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olun. Her alimle değil, sizi beş şeyden sakındırıp beş şey çağıran alimle oturtunuz. Oturunuz. İşte bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah'a giden yolun giriş kapısı ihlas. Allah Resulü helaken nasu illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helakel alimun illel amilun. Alimler de helak olur, ilmiyle amel eden müstesna. Helakel aminun illel muhlisun. Öyleyse kim riyadan ihlasa, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse ki Kur'an'ın da giriş kapısı, cennetin de anahtarı,
kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bu dileğin sahibi olan kişiye Enfal 29'a göre peş peşe 7 tane Furkan veriyor ve o kişiyi takva sahibi kılıyor. Sevgili kardeşlerim, bu dileğin sahibi olmayanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir ve bunlar amelleri boşa giden insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yaptığı ibadetlerle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yaptığı ibadetler birbirinden farklı. Kur'an ayetleriyle Allah Teala bunu dile getiriyor. Şimdi kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yaptığı ibadetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor. Ankebut 23. Allah'ın ayetlerini ve mülaki olma inkar edenlerin, onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Onlara ameli boşa gidiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kendi kendilerine kelime-i şehadet getirmeleri Allah katında bir değer ifade etmiyor. Münafıkun suresinin 1. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Münafıklar diyorlar ki sana geldikleri zaman biz şehadet ederiz muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resul olduğunu biliyor. Ama Allah muhakkak ki senin münafıkların da yalancı olduklarını söylüyor. Maun suresinin 4-5. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin namazı gaflet içindeki bir namazdır. Bakara suresinin 183. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tuttukları oruç onlar için bir açlıktır, susuzluktur. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hacı ticaretten öteye bir şey değildir. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenlerin zekatı insanlara gösteriştir. Ey amin olanlar, Allah'a ve emlaka inanmayarak malını insanlara riya gösterişi için infak eden kişiler gibi sadakalarınızı minnetle başa kakarak eza ile batıl yolla boşa çıkartmayın. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler vasıta emirleri yerine getirseler dahi bu vasıta emirler onları bir kazanç sağlamıyor. Hepsi boşa gidiyor. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Buyuruyor ki kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Şu anda birçok insan ben ibadet yapıyorum o halde ben Allah'ın kuluyum. Ama Allah Resulü şöyle buyuruyor. Faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Kimdir faydasız ilmin sahipleri? Faydasız ilmin sahipleri, Câsiye Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde, o nefslerini ilah edineni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalete bırakmıştır. Bu insanların ilimleri faydasız ilim. Yani şeytanın insanlara öğrettiği emaniye. Emaniyenin şeytandan kaynaklandığını nereden biliyoruz? Nisa suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onları delalette bırakacağım ve onları mutlaka emaniyeyi kuruntuya götüreceğim. Öyleyse ayet-i kerime insanların zaten başlangıç herkesin delalette. Delalette kalmasına sebep olan iblis, insanlara Allah'a ulaşmayı dilemesine engel oluyor. Emaniyeyi de, kuruntuları da insanlara kabul ettiren yine iblis ve havanesi. Ama sevgili kardeşlerim, eğer siz kalpten ulaşmayı dilediyseniz, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse, derhal Rahim esmasıyla tecelli ederek, peş peşe 7 Furkan veriyor. Vallahi Teala onu o halde bırakmıyor. Akabinde ne yapıyor? Akabinde
onlara, lani mürşitlerine ulaştırarak namazı, orucu, zekatı, bütün vasıta emirleri onlara sevdiriyor ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olmak suretiyle tabiyetle birlikte ruhu vücuttan ayrılan kişi 7 kademede nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. İşte onun için Allah Resulü buyuruyor ki her alimle değil, yani faydası ilmin sahipleriyle değil, mürşitlerle beraber olun. Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate. Bu hadisle gerekli olan insanın yaratılışına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Riyada, kibirde, düşmanlıkta, zikirsizlikte hepsi nefsin afetleridir. Ama ihlas, tevazu, nasihat, yakin, zahid, çok zikretmek bunlar ruhun talepleridir. İşte her alimle değil, sizi riyadan, mürayilikten ihlasa, sizi kibirden tevazuya, yani nefsin, ki Yusuf Aleyhisselam, ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddette kötü emreder. Ama Rabbimin Rahim esması ile tecelli etti nefse müstesna. Öyle nefsler var ki nefsi emmarede ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şeytanın da afetlere %100 tesir etmesi hasebiyle nefs devamlı akla şer telkininde bulunuyor. Ve kabul ettirebilirse kişi şer işiyor, derecet kaybediyor. Allah fizik vücuda, ruh da nefse azap ediyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, ondan sonra dileyen kişiyi ne yapar Allah-u Teala? Mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve mürşidle birlikte ona ibadetlerin sultanı zikir verilir. Zikirle 7 kademedeki nefs eskesini o kişi gerçekleştirir. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, zararlıya, marziye, tezkiye kademelerini bir geçerek her tezki kademesinde %7 fazıl katte birikir. Fazılların kalbe inme vasıtası zikirdir. Allah'ı zikretmek bu sebeple Allah Resulü buyuruyor ki kalplerin şifasıdır. Kalpler hasta mıdır? Evet. Yunus 57'de başlangıç noktasında kalplerin hasta olduğu buyuruluyor. Adcakum a'uzetim min rabbikum ve şifan lima fi sudur. Sadırlardaki, kalplerindeki hastalıklara şifa geldi. İşte bu hasta olan kalbin şifaya kavuşması bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilediği an Allah-u Teala mutlaka onu ne yapıyor? Onu hedefine Allah-u Teala ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü buyuruyor ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yani kısacası diliyle iman edip kalpleri iman etmeyenler, onlar birbirlerini sevmeyenlerdir. Ve hemen sağlamayı gerçekleştirdiğinden anlıyorsunuz ki bunlar dilden dileyenler, kalpten dilemeyenler. Her devirde iki grup insan var.

bedenler senin, kalpler benim. Yani iblisin bütün %100 negatif etkisi kalp üzerinden gerçekleşiyor. Gerçekten de iblis, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir benzetme yapıyor. Filin hortumu gibi iblis devamlı kalbin üzerinde, insan kalbin üzerinde siniyor ve zikretmediği zaman karanlıklarını o kalbe şırınga ediyor. Ama zikir yaptığı zaman çekiliyor. Buradan da anlıyoruz ki zikir yoksa şeytanın, karanlıkların kalbe girmesi var. Zikir varsa Allah'ın nurları. Evet, bakın, şeytan insan onun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner ama zikretmeyince, gaflet ise derhal iblis vesvese vermeye başlar. Bütün vesveseler iblisten kaynaklanıyor. İşte iman etmek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler ancak, onlar birbirini sevenlerdir. Dilemeyenler, dilden dileyenler, onlar aslında biz iman ettik deseler de Hucurat Suresi 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın beyan ettiği gibi kalplerinizin içine iman girmedi. Eğer siz Allah ve Resulüne itaat ederseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman hedefinize ulaşabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Kur'an'daki İslam'ı yaşamak Allah-u Teala'nın müstesna bir güzelliği. Şeytan insan onun kalbinin üzerine türemiş vaziyette bekler. Zikredince siler, gaflet etse vesvese verir. İşte onun için Hucurat 36'da şeytandan sana bir vesvese geldiği zaman derhal hemen Allah'a sığın, yani Allah'ı zikretmeye başla. Allah Teala'nın dizaynı bu. Zikir vesvesenin panzehiridir. Zikir varsa vesvese yok. Vesvese varsa zikir yok. Her gelen vesvese o kişiyi Allah Teala'nın zikrine çağırmanın bir davet etmenin bir vasıtası. Allah Teala bizden bunu istiyor. Kabul edelim. Kişi ulaşmayı diledi. Hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oldu. 7 kademe nefs ezkesiyle 7 tane gök katı ruh yükselerek Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. O zaman o kişi ermiş evliyadandır. Gerçekten başlangıç noktasında tüm insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkesin şeytanın kulu ve şeytanın dostu olmasıdır. Hem şeytanın kuludurlar hem de şeytanın dostudurlar. Ama kişi şeytana kul olmaktan kurtulmak, şeytana dost olmaktan kurtulmak bir dileğe bağlı. O dileğin sahibi olduğu zaman 19 negatif özellik derhal 19 pozitif özelliğe Allah-u Teala çeviriyor. Ve o zaman o kişi şirkten kurtuluyor Allah'a ulaşma dileğiyle. Küfürden kurtuluyor, delaletten kurtuluyor, fısktan kurtuluyor, cehaletten kurtuluyor, zulüm, nefsine zulmetmekten kurtuluyor, isyandan kurtuluyor, fitneden kurtuluyor, sağır ve kör olmaktan kurtuluyor, şeytanın kulu ve dostu olmaktan kurtuluyor, felaha eren Fırka-i Naciye oluyor. Fırka-i Naciye, Sebil-i Reşat, onlar birbirine dost oluyorlar. Amelleri boşa gitmeyenler, gideceği yer cennet olanlar, takva sahibi olan, mümin olan ve hidayette olan insanlar oluyorlar. 19 tane pozitif özellik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne güne duruyorsunuz? Bir dilek. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin ve dilediğiniz an gemi Allah'a giden gemi mutlaka yol almaya başlar. Gemiye binmek bir dilek. Gece kalben ulaşmayı dilediği an diler dilemez gemi Allah'a doğru yolculuğa başlar ve çok kısa bir süre içerisinde dilek bize ait ama o gemiyi hedefine ulaştırmak ruhun

0: yedi tane gök katı yükseldikten sonra yedi alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatının yok olması, o kişiyi ermiş evliya kılmak tamamen Allah'ın yedi kudretindedir. Allah'ın dizaynı bu, Allah Teala bunu istiyor bizden. Sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olanların birbirine karşı sevgisi çok üst seviyede olması gerekiyor. Nitekim Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Kitabın tamamına iman edenler, müminler birbirini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organ rahatsızlandığında diğer organların uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. O halde bize düşen müminlerin de üst seviyede birbirine muhabbet duyması, birbirini sevmesi ve her zaman paylaşmaları, yardımlaşmaları Allah'ın emrettiği bir hakikat. Sevgili kardeşlerim, pazar sohbetimizin sunuş konuşması burada tamamlanıyor ama sizden gelen sualler var. Sosyal medyadan bir kardeşim, Muhterem Hocam, günlük verdiğimi yaparken dikkatim çok dağılıyor. Aklıma ister istemez farklı düşünceler geliyor. Tam konsantre olamıyorum. Onun için verdiğimi yaparken aynı zamanda Efendimizin veya sizin sohbetlerinizi dinlesem uygun olur mu? Olur inşallah. Allah razı olsun. Dinleyebilirsin. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, Muhterem Hocam, eşim tembel, çalışmak istemiyor. Konuda ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, biz insanların istenmediği bir takım negatif huyları var. Tembellik de bunlardan bir tanesi, bir nevi bir afet. Ama istenmeyen o nefsimizin afetlerinden kurtulmak mutlaka Allah'a yönelmektedir. O zaman eşinizi her şeyden evvel Allah'a yönlendireceksiniz. Ona en güzel biçimiyle anlatacaksın Allah'a ulaşmayı dileğini. Örneğin ona söyleyeceksin, sen de mutlu olmak istiyor musun? Ben bir dua öğrendim. Bu duayı yaptığın zaman, ki ben yaptım ve gerçekten şu anda mutluyum. Senin de bu duayı yapmanı istiyorum. Dua yaparsan gerçekten kendindeki değişikliği fark edersin. Allah'ın yardımı sana gelir. Ve o zaman da sen Allah'ın emirlerini severek yapabileceksin. Namazı da, orucu da, zekatı da, harcı da, bunlar hep sana kesinlikle ağır gelmez. Ama yetmez. Başka bir şey daha. Allah Teala insanların kalplerini sevgide birleştiriyor. O zaman diğer insanları sevmeye başlayacaksın. Seven sevdiğini mutlu eder. Onları mutlu edersen o zaman en üst seviyede mutluluğu sen yaşayacaksın. Bu şekilde eşini Allah'a yönlendirmek suretiyle Allah'a yakınlaşmayı sağla inşallah. Böyle yaparsan o zaman Allah'ın yardımıyla o çok daha güzel sonuçlara ulaşabilir diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, Muhterem Hocam, ben Allah aşkını hissetmek istiyorum. Allah inancım var fakat dilde kalıyor. Bir türlü kalpte hissedemiyorum. Konuda ne tavsiye edersiniz? Konuda 3 şeyi tavsiye ediyorum. 1- Efendimizin sohbetlerini çok dinle. İlim ibadetin imamıdır. Sonra bu ilimle birlikte bu ilmi yaşamaya çalış. Bu ilmi yaşamanın vasıtası zikirdir. Zikret inşallah. 3. olarak da ilmi öğrenin, ilimle amel etmeyi öğrenin ve ilmi yaymayı öğren. O zaman sen eğer gerçekten bu minval üzere mutlu olduysan, başkasının mutluluğu istikametinde sahip olduğun ilmi başka insanlarla paylaş. Onlarla paylaşırsan o zaman sen birimiz, hepimiz birimiz için noktasında en üst seviyede mutluluğu yaşayan bir insan olursun. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz, Muhterem Efendimiz sohbetlerinde gözlerin az görüyorsa elbesir esması çekilmesini buyuruyor. Ben de çekebilir miyim? Ne kadar çekmeliyim? Ayrıca Efendimiz 7 kere çekebilirsin o esmayı diye buyuruyor. 7 kere elbesir çekebilir miyim? Evet sevgili kardeşlerim, yani esmalar ihtiyacımız olan noktada Allah isminin onların karşısındaki sayısal değeri kadar çekebilirsek mutlaka fayda görürüz. Allah boşuna hiçbir şey Kur'an-ı Kerim'e koymamış. Mutlaka insanların faydasınadır, insanların huzur ve mutluluğu içindir. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, hacet namazından sonra kimseyle konuşmamak gerekir buyurulmuştu. Namazdan sonra WhatsApp üzerinden yazırsam sorun olur mu? Bir güne mahsus olmak üzere sevgili kardeşim, aslında yapmasan çok daha güzel olur. Eğer kimseyle dünya kelamı konuşma deniyorsa yapmamalısın. İçinden zikret ama diğerlerini yapmamaya çalış. O zaman ne olur? O zaman Allah'ın yardımını alırsın. Allah'ın yardımıyla hedefine ulaşabilirsin inşallah. Sosyal medyadan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, çocuğum olmuyor. Bazen olur olmadık düşüncelere kapılıyorum. Neden benim olmuyor diye düşünüyorum, kendime kızıyorum. Yanlış olduğunu bile bile yapıyorum. Bundan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşlerim, bundan kurtulman daimi zikir ve irade teslimiyle gerçekleşir. Yani insanoğlu iradesi elinde olduğu süre içerisinde irade talep etmektir. İrade istemektir. Ve devamlı bu talepler sana gelecektir. Ama günün birinde daimi zikre ulaşırsan, iradeni Allah ile tamamen Allah'a teslim edersen, o zaman göreceksin ki bu eski düşüncelerin beyhude bir sonuç, asıl olan Allah'ın emrine itiba etmendir. Asıl olan hedeflerine ulaşmandır. Diğerleri hep bu dünyevi bir takım zevkleri oluşturuyor. Ama dünyasını mamur eden birçok insan var. Huzursuz ve mutsuz, dünya için çalıştığı için, ama ahirete dönük bir çalışmanın içindeyse Allah-u Teala onunla birlikte hem dünyayı da veriyor hem de ahireti. Yani dünyanın peşinden koşanlar, dünyevileşen insanlar her gün biraz daha işleri sıkıntıya, huzursuz ve mutsuz oluyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen, ahiret hayatına yönelen insanların hem Allah-u Teala onlara ahireti veriyor hem de dünyayı birlikte veriyor. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir sohbetinizde siz idareyi Allah'a bırakırsanız, Allah'a teslim olursanız, o zaman Allah her yerde sizinle beraber buyurdunuz. Bu idareyi ve teslim olmayı nasıl gerçekleştirebiliriz? Teslimlerinizi, Allah'a teslim hedeflerinizi gerçekleştirmek suretiyle. Örneğin ruhunuzu teslim ederseniz %51 oranında Allah'a teslim olmuş olursunuz. Fizik vücut teslimi yaparsanız %81, nefsinizi teslim ettiğiniz zaman nefs tasfiyesine %100 Allah'a teslim olursunuz. Ve ondan sonra ne olur? Ondan sonra kişi ihlasa ulaşır. İhlasla Allah-u Teala seher vaktine onu tövbe-i nasuhla davet eder. Tövbe-i nasuhla tövbe edebilen kişi mutlaka Allah'ın mükafatlarına nail olur, salah makamına ulaşır ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler, Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler diye iki grup insan söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bunlar nefsinin afetlerine tabi olanlar, ulaşmayı dileyenler de ruhun talebine uyanlardır. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyen cennetlikler, dilemeyen cennetlikler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler. Yunus 7, Kehf 105, Nem 90 ve Mumin'in 103. Öte yandan ulaşmayı dileyen cennetlikler. Enfal 29, Mümin 102, Nem 89 ve Ankebut 5 olarak Allah Teala ayetlerde bu açıklamayı veriyor. Dergahlardan bize gelen sualler var. İstanbul Bağcılar Dergahı'nda muhterem Efendimiz 22.12.2006 Cuma hutbesinde bundan 200 sene evvel ruhun Allah'a ulaşmasını söyleseydiniz biraz garip karşılardınız buyuruyor. Ama Efendimiz diğer sohbetlerinde her zaman bunu söyleyen az bir kesim var buyuruyor. Burayı idrak edemedim. Evet, yani çoğunluk ulaşmayı dilemeden haberdar olmadı. Bugün de gerçekten mesela yıllar yılıdır geleneksel din tatbikatı içerisinde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekten gafil şekilde bir hayat yaşıyorlar. Ama hepsi mi? Hayır. Çok azınlık bir grup. Tasavvufu yaşayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Devrin imamının çevresinde olanlar, Resullerin çevresinde olanlar vesaire, onlar ulaşmayı dilemeleri halinde Allah'ın emrettiği hedefe ulaşan insanlardır. İzmir dergahından bir kardeşim, muhterem hocam, zikir ve itaat arasında ilişki açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, itaat bir teslimiyettir. Zikir de itaatın ta kendisidir. Allah Teala anlık emre itibar etmemizi emrediyor ve anı yaşayanlar, onlar Allah'ı zikredenler, onlar Allah'ın emirlerine aynı seviyede itaat edenlerdir. Allah razı olsun. Edremit dergahından bir kardeşim, muhterem hocam, ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. Mahlukatı yarattım. Hadisini hocalara sorduğumuzda Allah tanınamaz diyorlar. Bu hadiste yer alan bilinmek ile tanımak aynı anlama mı geliyor? İnşallah. Gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. Resulullah'ın şu hadisi de çok manidar. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbu. Kimdir nefsine arif olan? Rabbine arif olan, nefsine arif olandır. Nefsini bilen. Nefsin bilinmesi de ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden geçer. Yani bir insan nefs tezkiyesi ve tasfiyesini gerçekleştirmediği takdirde Rabbine arif olması da söz konusu değil. Allah razı olsun. İstanbul Bağcılar Dergahı'ndan muhterem hocam, tebliğ yaparken ağzımızdan çıkanları cımbızlıyorlar. Bizlerin sürekli Allah'a ulaşmak dileğini söylediğimizi, ancak bunu dilersek cenneti hak edebilirsiniz diye kendimizce dine yeni bir yaptırım eklediğimizi düşünüyorlar. Bazıları ben bunu Allah'a yönelenlerden olmak istiyorum ya da Allah'ın seni istiyorum ya da Allah'ım seni bulmak ya da Allah'ım senin takvalı kullarından olmak istiyorum şeklinde söylemek istediklerini söylüyorlar. Acaba burada onlarla aramızdaki iletişim nasıl devam etmeli? Onlara ne söylemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, yavaş yavaş konuşmalıyız ve teker teker onlara teyit ettirerek gitmeliyiz. Daha önce Efendimiz'e Allah'laşmak diye, Allah'a ulaşmayı dilemek Efendimiz söylüyordu. Onlar Efendimiz'in söylediklerini çarpıtarak Allah'laşmak olur mu diyor. Ama eğer biz onların söylediğini değil de tane tane okuyup onlara izah ettiğimizde bu kaosu da bitirmiş olacağız Allah'ın izniyle. Allah'ın bizden istediği bu inşallah. Bazıları ben bunu Allah'a yönelenden olmak istiyorum ya da Allah'ım seni istiyorum ya da Allah'ım seni bulmak ya da Allah'ım senin takvalı kullarından olmak istiyorum şeklinde söylemek istediklerini söylüyor. Acaba burada onlarla aramızdaki iletişim nasıl devam etmeli, onlara ne söylemeliyiz? O Kur'an-ı Kerim ne diyorsa onu söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. Ve hiç kimse Allah'ın insanı sevdiği kadar sevemez. Kendisi de dahil insanın. Dolayısıyla Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Bizi çok seviyor ve sevdiği insanın mutluluğu için de işi çok basitleştirmiş bir dilek. Bundan daha kolay, daha basit bir şey yok. Bu dileğin sahibi olan kişiyi mutlaka Allah Teala onların ruhunu kendisine ulaştırıyor ve sanki kendisi ulaşmış gibi de mutlaka mükafatın sahibi oluyor. Allah razı olsun. Men arefe nefse ve arefe nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsine arif olan Rabbine arif olur. Azerbaycan Bakü dergahından kardeşlerimizden işsiz olanlar oluyor. Bazen bir günlük işçi lazım olduğunda onlara söylüyoruz. Onlar da bir günlük ise biz gelmiyoruz diyorlar. Bu doğru davranış mı? Doğru bir davranış. Sevgili kardeşlerim, bir gün de olsa adaba uygun hareket etmek istiyorsak gitmeliyiz. Belki o bir gün o işe gitmemizin diğer devamlı bir işin sahibi olmamızın sebebi olabilir. Nereden biliyoruz? İşte eğer o şekilde düşünürsek önümüze çıkan bütün fırsatları değerlendirmeliyiz. İnşallah Allah razı olsun. İzmir dergahından Said Nursi Hazretleri bir sözünde Allah'a itaat eden kişi zindanda olsa da havahtiyardır. Allah'ı unutan kişi sarayda olsa da bedbahtır diyor. Sözünü açıklar mısınız? Evet, yani Allah'a itaat eden kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye zindan ona saray olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiye saray ona zindan olur. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bazen kardeşlerimizden çok azı fizik vücutlarda daimi zikire ulaştıklarını söylüyorlar. Onlara hocamıza teyit ettin mi diye sorduğumuzda cevapları çok garip oluyor. Muhterem hocam teyidini ettirmeden edilen teslimlerimiz teslim manasına gelir mi? Hayır, gelmez. Sevgili kardeşlerim, mutlaka tasavvufu yaşıyorsak teyit makamına başvurmamız lazım. Allah Teala ihtilaflı olan konuları mutlaka sorulmasını istiyor. Bir bilinmeyeni veya bir hacetin yerine gelmesi istikametinde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, bir bilinmeyenin ölmesi istikametinin başvurulması gereken bir vasıta emirdir. İkincisi hacet namazı, dileğimizin olması istikametinde yine Allah'tan istiyoruz. Hacetimizi bildiriyoruz ve Allah Teala da dilerse onu bize gösteriyor. İşte o zaman Allah'ın emriyle en üst seviyedeki görevimizi bir hakkın yerine getiren kişilerden oluyoruz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli.
1: Bir başka her an Kur'an, her an bu programda tekrar bir...
0: Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünya ise miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam, ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek.
2: Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz affetmek. Sevgili kardeşlerimiz, her zaman Muhterem Efendimizin en çok üzerinde doğru durduğu davranış biçimlerden en önemlisi affetmektir. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman insanın gelişim basamaklarına paralel ilk 14 basamakta Allah-u Teala şeriat olarak şeriatı tarif ediyor. Kısas şeriatı, affetmek tarikatı ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati muhtevasına alıyor. Ve Allah-u Teala bunların hepsini Şura suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayet-i kerimelerinde davranış biçimi olarak ayetlerle bizlere izah ediyor. Şeriat kısası, kötülüğe karşı kötülük misliyledir. Allah-u Teala bu kanunu bizde iç dünyamıza mal etmek, pekiştirmek üzere tam 7 tane ayet-i kerimede hep bunu ifade ediyor. Seyyiatın cezası misliyledir. Seyyiatta bir ceza artırımı yoktur. İşte Nisa suresinin 123. Enam 160, Yunus 27, Nahl 126, Kasas 84, Mumin 40 ve Şura 40'ta kötülüğün cezası onun misli kadardır. Daha ötesi değildir. Şimdi tekrar aynı ayet-i kerimeye dönecek olursak Allah-u Teala Şura 40'ta ve takip eden ayetlerde ne diyor ama وَفَمَنْ عَافَ وَاَصْلَحَ bir kötülüğün cezası misliyedir ama kim affeder ve ıslah ederse, ne zaman af ve ıslah edici ameller söz konusu, nefsin ıslahı ne zaman başlıyor? Kişi mürşidine tabi olduğu an Allah-u Teala buyuruyor ki onun ecri mükafatı Allah'a aittir. Fakat Şura 41'de gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimse, yani bir tokat atmış A şahsı, tekrar o davranış biçimlerini gösterelim, o ayetlerde kalsın. O ayetlerde A, B'ye tokat atıyor. Evet, şu anda görüyoruz. A, B'ye tokat atıyor. O zaman tokat atan kişi derecat kaybediyor. Ama tokat yiyen kişi de derecat kazanıyor. Fakat kısası tatbik ederse o zaman kazandığı derecatı yine kaybediyor. Bu sebeple kısasta her iki tarafta kaybediyor. Neyin kaybı? Zaman kaybı, zaman israfı. Yani o zamanı sıfır derecatla geçiriyor. Ama Allah-u Teala Şuara 42'de insanları zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine ceza vardır. Bu cezada kişinin davranış biçimi ne olması lazım? O da karşı tarafla hesap görmesi mi gerekiyor? Hayır. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede de Vallahu seriul hisab, Allah hesabı çabuk görendir. Ve bir başka ayet-i kerimede bir şey daha söylüyor Rabbimiz. Rad suresinin 40. ayet-i kerimesi وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاوُ اِنَّ عَلَيْنَ حِسَابٍ senin vazifen tebliğdir, hesap bizim işimiz. Öyleyse kişi bana karşı taraf zulmetti, ben kesinlikle ona haddini bildireceğim olayı, aslında kişi negatif bir durumla karşılaştığı zaman o onunla Allah arasında, hesabı görecek olan Allah'tır. Ama benim bunda yapmam gereken şey ne? Eğer konu devamlı derecat kazanmaksa o zaman kişinin mutlaka affetmesi lazım. İşte ayet-i kerimede de Allah Teala diyor ki sadece zalimlere ceza vardır. Ve Şura 43'te Allah Teala konuyu şöyle bitiriyor. Şura suresinin 43. ayet-i kerimesi. Lemen sebere ve gafere. İnne zalike le min azmil umur. Elbette kim sabreder ve bağışlarsa, yani affetmek sabrı da muhtevasını alıyor, o zaman bu azim işlerdendir. Yetmez, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Arap Suresi 199. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz'e aynı bu üç davranış biçimini şöyle tarif ediyor. Huzul arfa avfa ve amir bil urfi ve anet ene cahilin ve cahillerden yüz çevir. O halde kim bir yanlış davranışta bulunmuşsa, bundan pişmanlık duymuşsa, affını talep ediyorsa affetmek kesinlikle bir büyüklüktür. Allah indinde bir zarurettir, farzdır. Allah Teala affederseniz sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Hayırda derecat kazanmaktır. Böyle bir kazanç, manevi kazançtır. Bize yapılan kötülüğü, bir davranışı affetmek, büyüklüğünü gösterdiğimiz gün Allah'ın sevdiği bir davranış biçimini yerine getirmiş oluruz. Bunun da ne kadar huzur verici bir unsur olduğunu ancak yaşayan bilir. İkinci sual, affetmeyi nasıl başarabiliriz? Sevgili kardeşlerim, affetmek, hani kısas diyoruz ki şeriatın işi. Ama affetmek tarikatı gerektiriyor. Tarikat da nefs tezkesini mutlaka muhtevasına alıyor. Kişi mürşidine tabi olacak, tabiyetle birlikte nefs tezkesi başlayacak. Yani mürşid olmadan hiç kimsenin tek başına nefs tezkesi yapması mümkün değil. Nefsini tezkiye etmeyen birisinin de hadi ben affettimle olayı da geçerli değil. Mutlaka şeytan devreye giriyor, afetlere tesir ediyor ve karşı tarafı mutlaka ona kötülük yapmaya sevk ediyor. Öyleyse eğer affetmek istiyorsak bunun bir bedeli var. Bu bedel nefs tezkiyesidir. Onun için affetmek tarikatı ifade ediyor. İşte tarikata giriş 12 tane insanla mürşide tabiyet 7 kalp şartını ve 7 nimeti muhtevasına alıyor. Muhterem Efendimiz her zaman davranış biçimleri açısından bize bir misal veriyor. Tasavvufa giren bir kişi mürşide ona diyor ki şimdi 3 oda var, her birisinin üzerinde rahalede Kur'an okumakta olan insanlar var. Ve senden isteğim şu, emrim sana şu. Her birisinin ensesine bir tokat atacaksın ve gelip bana anlatacaksın. Kötülüğü gören kişinin nefsinde afetlerinden bir miktar temizlemiş olması gerekir. Niçin? Affetmesi için. Yoksa insanlar normal hallerinde kötülük edenlere mutlaka kötülük edip intikam almak isterler. Öyleyse her şey nefs tezkiyesine ve tasfiyesine bağlıdır. Nefsimizde öfke afeti, kin afeti, nefret afeti, düşmanlık afeti var. Ama bunların olmaması için mutlak surette nefs tezkiyesini yapmamız gerekir. Nefs tezkiyesini yapanlar artık onlar için dost, düşmanlık yoktur, dost olmak söz konusudur. Nefret yoktur, sevmek söz konusudur. Kin yoktur, istisnasız affetmek söz konusudur. İşte intikam afeti, düşmanlık afeti kalmayınca başkalarına kin duymaz, başkalarına kızamaz, başkalarından nefret edilmez. Bir gün kişi daimi zikre ulaşırsa o zaman otomatikman o kişi hem affedecektir hem de nefsinde afetler olmadığı için ve hayırlarda yarışan biri olarak mutlaka karşı tarafa kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek gibi bir güzel davranış biçiminin de örneğini gerçekleştirecektir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, toplumu ilgilendiren konularda da affedici olunmalı mı? Sevgili kardeşlerim, toplumu ilgilendiren olaylarda kişi toplum adına affetme mevkisinde değildir. Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah-u Teala Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan ve ben teslim onlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır diyor. Fussilet 33. Sonra 34'te iyilikle kötülük bir değildir. Sen seyyiati hasenatle söndür. Böyle yaparsan sonsuz hazın sahibi olursun. İşte bu sonsuz hazın sahibi insanlar kimlerdir? Ali İmran 119'da siz öyle kimselersiniz ki siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte eğer negatif muhteva toplumu rencide edecek bir özellik taşıyorsa o zaman bu konu yeniden tezekkür edilmeli, gerekirse irşat makamına ulaştırılmalıdır. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Nisa 59'da يَا اَيُّوَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اَعْتِيُوا اللّٰهُ وَاَعْتِيُوا الرَّسُولَ وَاُولُوا الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَهَنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِ Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve ulul emre itaat edin. Ama bir konuda niza düşerseniz onu Allah'a ve Resul'üne arz ediniz. Eğer Allah'a ve yevmül ahire iman ediyorsanız. Öyleyse irşat makamına ulaştırıldığı takdirde irşat makamını mutlaka meseleyi Allah'tan alarak çözecektir. Ama birer hepimiz bize karşı yanlış davranışta bulunan ve bundan pişman olan, af dileyen herkesi affetmek, büyüklüğünü göstermek durumundayız. İşte sahabe kendilerine yapılan bütün düşmanlıklara rağmen onlara en güzel davranışlarda bulunuyorlardı. Eğer biz sahabeyi kendimize örnek itaz ediyorsak bizim de aynı şekilde affı tutmamız lazım. Onlar kendilerine kötülük yapanları yine seviyorlardı. Ama aynı sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dil uzatanları hiçbir şekilde dostça karşılamıyordu. Onlara lazım olan gelen cevabı veriyorlardı. Evet, demek ki bize yapıldığı zaman affedebiliriz. Ama Allah'a, Allah'ın Resulüne yapıldığı zaman mutlaka karşılık vermek durumundayız. Ama eğer toplumu ilgilendiren bir konuysa, o zaman Nisa 59'daki gibi mutlaka Allah'ın Resulüne konuyu götürmek durumundayız. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala bize kötülük yapanlara kötülükle karşılık vermemize müsaade ettiğini ama affedersek daha hayırlı olduğunu söylüyor. Sizce herkesi affetmek mümkün müdür?
2: Önemli bir değer affetmek ama herkesi affetmek çok mümkün mü? Sanırım mümkün değil.
3: Tabii ki mümkündür. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek daha iyidir dinimizce.
4: Zarar gelecekse affetmemek, konuşmamak, görüşmemek bence daha kendimize iyilik.
1: Peki o kalbimizdeki negatif duygular olan hani biriken şeyler onlar bize zarar vermiyor mu?
4: Biriktirmemek şartıyla affetmemek bence mantıklısı.
1: Allah-u Teala başkalarına karşı duyduğumuz kinin, öfkenin, düşmanlığın yerini sevginin ve dostluğun alması ve herkesi affedebilen insanlar olmamız için öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Samimiyet ya da ihlas dediğimiz şey.
1: Biz günümüz din tatbikatında ruhumuzu yaşarken Allah'a ulaştırmak için gerekli şeyleri yapıyor muyuz?
3: Yapıyoruz sayılmaz. Elhamdülillah Müslümanız diyoruz ama Müslümanlığın gereğinin çoğunu yaptığımıza ben inanmıyorum. Zaten nefsimize hakim olabilsek en büyüğü budur yani.
2: Bu biraz şeyle mi alakalı? Ölmeden önce ölünüz. Yani dünyevi hayattan elini eteğini çekmek mi karşılığı?
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
2: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum mu dediniz?
4: Evet.
2: Tabii güzel bir şey. Güzel.
0: Bir misafirimiz ruhu Allah'a ulaştırmak konusunda elhamdülillah Müslümanız diyoruz ama Müslümanlığın gereğini yaptığımıza ben inanmıyorum dedi. Müslüman olmanın gereği nedir? Müslüman olman, Osman kişi toplumda başkalarına örnek olan kişidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun kalıbını, tarifini vermiş. Bir muhterem zat gördü İslam'ın bir kalıbı vardır. Kim ne kadar Müslümansa o kalıba kendini, yani o İslam'ın bir standardı var. Her şey nasıl bir standardı varsa İslam'ın bir standardı var. Herkes kendisini o standarda göre ölçmelidir. Nedir o standart? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarif ettiği El-Müslümü selime min el-Müslümine min nisani ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir. İşte Müslüman hanif dinini Arap şadiyle İslam'ı yaşayan kişidir. Müslüman Allah'a teslim olan demektir. Allah'a ulaşmayı dileyenden başlayarak iradesini Allah'a teslim edene kadar geçecek birçok basamakları yaşamış, geçmiş ve bunun örnek davranış biçimini kendine mal etmiştir. İradesini Allah'a teslim edene kadar geçecek olan bu standartlar dizisi içerisinde herkes Müslümandır. Peki Allah'a inanmak, Müslüman olmak için yeterli midir? Hayır. Yeterli değil. Bir ilave yapmamız lazım. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Müslüman olamaz. Gerçekten de iki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah-u Teala bize bunun hakikatini bildiriyor. Nem suresinin 80-81. ayet-i kerimesiyle Rum suresinin 52-53. ayet-i kerimesi. وَاَنَّكَ لَا تِسْمُعُ الْمَوْتَى Sen ölülere işittiremezsin. وَلَا تِسْمُعُ السُّمُ الدُّعَى اِذَا وَلَمْ بِرُونَ Ve arkasını dönüp kaçan ağırlara da Allah'ın davetini işittiremezsin. Demek ki başlangıçta bütün insanlar ölü, sağır, dilsiz ve kör. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ دَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمُعُوا اِلَى مَنْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette ayetlerden gafil oldukları için ölü vaziyetteler. Ama ölü vaziyette delaletten gafil, ayetlerden gafil olan insanlara Allah-u Teala'nın katından hidayetçiler ayetleri tilavet etmek suretiyle onları Allah'a davet ediyorlar. Yani hidayete davet ediyorlar. Ama hidayete davet edilenler ayet-i kerimede görüldüğü gibi körleri delaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. اِنْ تُسْمُعُوا اِلَى مَنْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. فَاَمْ مُسْلِمُونَ Öyleyse Müslüman kimdir? Müslüman işiten kişidir. Kim Müslüman olmasa ateşe girer. Ama İslam olan ateşten kurtulur. İşte İslam olabilmek için ayetlere iman etmek lazım. Gerçekten Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerine baktığımız zaman cehennemlikler cehennem kaplarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden nezir gelmedi mi? Geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik, onları delalettesiniz diye söyledik. قَالُ لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik. Yani Müslüman olsaydık tabiri caizse. Çünkü eğer işitenler teslim olanlarsa لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا İşitseydik, teslim olsaydık ve اَوْ نَاقِلُوا akletseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse teslim olanların hepsi cehennemden kendilerini kurtaranlardır. Ancak cehenneme girenler, onlar isyan edenlerdir. Onlar ölü olanlardır. Onlar ayetlerden gafil olanlardır. Onlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala istiyor ki insanlar zikir yaparak nefslerini temizlesinler ve kendilerine kötülük yapanları sadece affetmekle kalmayıp onlara iyilikle davransınlar. Sizce zikir yapan bir insan kötülüğe karşı iyilikle davranan hale gelir mi?
2: Şimdi zikirden kastımız ne? Sürekli bir takım şeyleri tespih etmek mi? Yoksa sanırım buradaki herkes Allah'ı zikrediyordur, içinden geçiriyordur ama bu süreklilik şeklinde bir zikir halinde olmasa bile sonuçta Allah'ı anıyordur.
3: Nefsine hakim olabilen bir insan başarabilir. Ama şu ortamda biraz zor başarıyoruz bunu. İnsanların böyle gergin olması, her şeye sinirlenmesi, sinirine hakim olamaması. Bu da herhalde ekonomi, maddi durumlardan dolayı kaynaklanıyor.
4: En büyük yapabildiğimiz şey kayıtsız kalabilmek. Şu anki hayatta bence kayıtsız kalarak zaten iyilik yapmış oluyoruz.
1: Nefsine hakim olan dediniz ya, zikir nefsi temizler mi?
3: İçten zikredersen tabii ki temizler.
2: Onlar çok hani yüksek şahsiyetler diyeyim, yüksek mertebeler. Gönül ister ki tabii ki öyle bir seviyeye ulaşalım ama hani çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum.
4: Çok zor ya şu anki hayatta. Çünkü kötü çok. Bilmiyorum, eskiden de kötü bu kadar çok muymuş ya da kötülükler. Belki bu nedenli kötülük yoktu. Şu an işte çocuklara yapılan kötülükler, hayvanlara yapılan kötülükler, onlara nasıl kayıtsız kalabiliriz ki?
0: Misafirimiz kötülüğe iyilikle karşılık verme konusunda şu anki hayatta çok zor. Çünkü kötü çok, eskiden de kötü o kadar çok muymuş bilmiyorum diyordu ama kötülüklerin artışı bizim başkalarına iyilik davranmamıza engel midir? Tabii ki değil. Yani Allah-u Teala hepimize akıl vermiş, serbest irade vermiş. İradenin kullanımı elimizde ve devamlı aklımızı kullanmamızı istiyor. İşte Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesi وَيَجْعَلَ الرِّسْتَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Aklını kullanmayanlara azap ederim. Öyleyse Allah-u Teala bize akıl vermiş ve kullanmamızı istiyor. Allah, aklı kullanmak ne demek? Kendisine söylenenleri Furkan olan kutsal kitaplarla karşılaştırmak demektir. Uyuyorsa almak, uymuyorsa kesinlikle zannın peşinden gitmemek. Nitekim İsra suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme. Karışma, açıklamaya çalışma. Muhakkak işitme, görme ve idrak, bunların hepsi ondan mesuldür, sorumludur. Yani yaptıklarımızdan hep hesaba çekileceğiz. O zaman yapılması gereken şey ne? Yapılması gereken şey her yapılan iyilik başka insanlarda da bu eğilimi artıran bir özellik taşır. Sevgi sevgiyi çekerek bütün toplumu sevginin yerleşmesinin muhtevasını sağlar. Ama ne yazık ki insanlar bu hakikatlerden haberdar değiller. Haberdar olmadıkları için hep birbirlerinin kalplerini kırarlar. Bu çemberi artık kırmalıyız. Demeliyiz ki etrafımdaki insanlar bana kötü davranabilir. Bu onların nefslerinin afetlerinden kaynaklanan bir husustur. Çoğunun da elinde değildir. Ama ben onlara bana kötü davranmamalıyım. Ben onlara örnek olmalıyım. Onların kötülüklerine asla kötülükle cevap vermemeliyim. Gerçekten kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı sessiz kalmak ve kötülüğe karşı iyilik. Allah Teala hep ikinci son şıkkı tercih etmemizi buyuruyor. Nitekim birçok ayetlerde Rabbimiz buyuruyor ki "Ta'avenu bil birri ve takva ve la ta'avenu bil ismi ve udvan." Dostlukta ve hayırda birbirinize yardım ediniz. Sakın düşmanlıkta ve günahta birbirinize yardım etmeyiniz. Eğer olay buysa o zaman istisnasız biz insanlara ne veriyoruz? Allah'ın en üst seviyedeki kanunu, ne ekerseniz onu biçersiniz. Daimi mutlu olmak istiyorsak o zaman daimi zikretmeliyiz. Allah'ın emir ve nehirlerine en üst seviyede riayet etmeliyiz. Ve etrafımızdaki insanlar hepsi bizim mutluluğumuzun bir sebebi. Onlara hayır da bulunmalıyız. Onlara zulmetmemeliyiz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Cakbar hocam, özlemle ve hasretle elinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum. Hocam, size bir sualim olacaktı. Bize kötülük eden insanları affetsek Allah'ın affetmesi mümkün müdür? Esselamu aleyküm. Aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Aslında işin hakikati bu. Biz de seni çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Bize kötülük eden insanları affetsek dahi. Allah'ın affetmemesi mümkün müdür? Elbette, yani hepimizin üzerine Allah-u Teala 4 tane melek koymuş. Tekrar o slaytımızı gösterecek olursak. Evet, kişi zulmediyor karşı tarafa, derecat kaybediyor. Mazlum da ona karşılık veriyor, kötülüğe karşı kötülük. O da kısas tatbik ediyor, o da derecat kaybediyor. Ama kötülüğe karşı sessiz kalmak, affetmek, biz derecat kazanıyoruz. Ama Allah-u Teala bu kişiye yaptığı zulümden dolayı derecat kaybı yazmış. O derecat kaybı onun amel defterinde var ve bunun cezasını elbette çekecek. Onun için Allah-u Teala çünkü yazmış yani. Karşı taraf artı 100 derecat kazanırken zulmeden kişi eksi 100 derecat kaybediyor. O kaybettiği derecatın karşılığı mutlaka Allah onu cezalandırıyor. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın diyor. Biz bağışlıyoruz, derecat kazanıyoruz. Ama o bağışlamamız hasebiyle Allah Teala kiramen katibe melekler onu amel defterine yazıyor. O kaybettiği derecatın karşılığında mutlaka ceza alıyor. Muhterem Efendimiz her zaman bahsettiği bir olay var. Bir misal, kabağın sahibi. Osmanlı döneminde tasavvuf ehli olan insanların bir kısmı kafalarını Süreyya'ya vurmuş. Böyle bir derviş berberde kafasını Süreyya'ya vururken bir beyzade geliyor ve kafasına fiske vuruyor. Kabak olgunlaşmadı mı? Sesini çıkartmıyor derviş. Ve biraz da elinden tutuyor. Kalk bakalım buradan, ben tıraş olacağım diyor. Ona da ses çıkartmıyor. Kalkıyor ve tıraş olduktan sonra atına tekrar biniyor, ait olduğu yere gitmek üzere, ama at gemiyi azıya alıyor ve o beyzadeyi peşinden sürükleyerek kafası çarpa çarpa büyük bir azap içerisinde giriyor. Berber, efendim diyor o dervişe, bu ceza çok büyük olmadı mı? Derviş diyor, bize sorsaydı asla ve asla biz böyle bir talebin sahibi olamayız. Daima affedeceğiz. Ama kabağın sahibi affetmiyor. Çünkü yazılmış amel defterine. İşte bu kısasta zikredildiği gibi kişiyi biz bağışlasak bile o yaptığı negatif davranışın karşılığı ceza olarak mutlaka o devreye girecektir. Allah affetmediği takdirde. Allah'ı çok sevenler kendilerine yapılan kötülükler karşısında hiç kimseden intikam almazlar. Onlar bana şöyle şöyle kötülük ettiler. Ya Rabbim sen de onların cezasını ver diye bir şeyi Allah'ın gerçek dostları hiçbir zaman söylememişlerdir. Söylemeleri mümkün değil. Bunlar yapılan bütün kötülükleri sadece sabrederler, sabrederler. Ama Allah'ın devreye aldığınız zaman Allah'ın her kötü insana onların yaptığı kötülüğün ödettiğini de bilmeliyiz. Yani size bir kötülük yapıldığı zaman onun bedelini o insan Allah'a ödeyecektir. Ama insanların nefsleri olduğu için Allah onlara kısas için müsaade vermiştir. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: 14 asır evvel tüm sahabe affedenlerdi, kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdi ve bu noktaya gelmeleri Peygamber Efendimiz'e tabi olup ondan ilim almalarıyla gerçekleşmişti. Allah'ın bizlere de farz kıldığı mürşide tabiyet emri sizin için ne ifade ediyor?
2: Her zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah akla atıfta bulunur ve aklınızı kullanmıyor musunuz der. Aklınızı kiraya mı veriyorsunuz gibi ifadeler kullanmıştır. Kendi aklımı, kendi fikrimi, kendi bilgimi kullanmayı her zaman tercih ederim. Ha, okumam mı ya da düşüncelerini değerlendirmem mi? Değerlendiririm. Fakat onun doğru dediği doğru, yanlış dediği yanlış olmaz benim için.
3: Mümkün olduğu kadar din adamlarımızı dinlemeye çalışıyoruz. Onlardan feyiz almaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in hayatına göre yaşamaya çalışıyoruz.
4: Bir düşüncem yok açıkçası ya. Zor bir soru oldu.
1: Hacet namazı kılıp Allah'a sana ulaşmak istiyorum. Bana bu konuda tayin ettiğin mürşidi göster diye talep etmemizi istiyor Allah. Bize rüyamızda göstereceğini söylüyor. Bunu yapmayı düşünür müydünüz?
3: Düşünürüm tabii ki. Niye düşünmeyeyim? Allah dostlarıyla yüz yüze gelmek, onları görmek, onlardan feyiz almak tabii ki bir Müslüman için en güzel şeydir.
0: Misafir-i mürşid konusunda Allah Kur'an-ı Kerim'de her zaman akla atıfta bulunur ve aklınızı kullanmıyor musunuz der. Ben de kendi aklımı, kendi bilgimi kullanmayı tercih ederim. Mürşide tabi olan ve olmayan insanların aklını kullanma standardı farklı mıdır? Evet, ancak akledenler mürşide tabi olanlardır. İşte bunun en güzel örneğini Allah Teala Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesine veriyor. Cehennem bekçileri cehenneme giren insanlara sual soruyorlar. Elem yetikum nezir? Size nezir, size Resul gelmedi mi? Mürşid gelmedi mi? Onlar da itiraf ediyor. Evet, bize nezir diye sunusun gelmedi mi? Onlar da evet, bize nezir gelmişti. Kovat biz onu yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Siz delalet içindesiniz. Yani mürşidi, hidayetçi delalette olmakla suçluyor. Ve bakın قَالُ لَوْ كُنَّا نَسْمَ وَاَوْنَاقِلُ İşte mürşidi, neziri dinlemediği için akletmemiştir, işitmemiştir. Ancak mürşid kişi işitebiliyor, akledebiliyor. Öyleyse mürşide tabi olan ve olmayan insanların aklını kullanma standardı, onlar aklını kullandıklarını zannediyorlar. Ama sadece zanna tabiler. İşte 7 tane ayet-i kerime. Zanna tabi olanlar var ve vahye tabi olanlar. Vahye tabi olanlar mürşide tabi olanlardır. Zanna tabi olanlar yani sadece zanda bulunurlar. Ve zan hiçbir zaman hakikatin yerine geçmez. İnne zanne la yughni minel hakki şeyen. İşte ne zanlarına tabi olanlar vahye tabi olanlar, ayet-i kerimeler. Kimdir zanna tabi olanlar? Cahiller. Kimdir vahye tabi olanlar? İlim verilenler. Yani vahye tabi olanlar, ilim verilenler, ilim sahipleri, zanlarına tabi olanlar, onlar da cahiller ve fesat çıkaranlardır. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ilim verilenlerden bahsediyor. Akıl herkese eşit standartta Allah-u Teala tarafından verilen beynimizi kullanmak suretiyle fizik vücudun bu dünyadaki idare eden kuvvetin adıdır. Ama akledecek olan beynimiz değildir. Kalbimizdir. Bakın ne kadar güzel. Akledecek olan beynimiz değildir. Akledecek olan kalbimizdir. Allah istiyor ki kişi kendi iradesiyle kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Öyleyse akledebilenler kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu akleden bir insan hüviyetine sokar. Yardımı ard arda gönderir. Birinci safhada irade kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesini, ikinci aşamada işrat makamına ulaşıp tabi olmasını ister. Hadis-i şerifte size iki emanet bırakıyorum. Ona uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O Allah'ın emaneti, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü kıymetli hocam. Ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Zulüm gören taraf, kendisine zulmeden tarafı affetmeyip ona hakkını helal etmez ise ne olur? Tekrar ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: Diyelim ki hakkımı helal etmiyorum diye o kişininden karşılık almıyor. Ama toplumun başka bir bireyinden mutlak surette Allah Teala onun yaptığını ona ödetiyor. Zulüm gören taraf kul hakkına karşı tarafa helal etmezse bir şey olmaz. Çünkü zaten Allah hesabı görüyor. Allah Teala anında kiramen ketiyen melekleriyle müdahale edip bu borcu ödemiştir. Kişi hayra ulaşmıştır. Hakkını o helal etmezse de Allah Teala hesabı anında kapatmıştır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalbin nöral sinir ağı, beyinden bağımsız bir zeka olarak düşünülüyor. Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalarda kalbimize yaklaşık 40 bin kadar özel bir hücreye sahip olduğumuzu keşfediyorlar. Bu hücreler aslında beynimizdeki gibi nöral sinir ağları şeklinde düşünülebilir. Ancak beyinde değil, kalpteler. Bu yoğunlaşmış özel hücrelerde duyu nöronu deniliyor. Ama bu noktaya gelirken şunu ifade etmek istiyoruz. Üç vücuda sahip olan bizler, fizik vücudumuzun kalbi var, kanı pompalayan, geri çeken bir görevin sahibi. Nefsimizin de manevi kalbi var. Yapısında 19 tane afet ve şeytanın %100 güdümünde bir muhteva ifade ediyor. Ruhumuzun da kalbi var. Muhtevasında 19 tane haset var. Allah-u Teala'nın bizden istediği şey nefsimizin manevi kalbinin afetlerden temizlenmesi ve yerine faziletleri yerleştirmemiz. Bütün kutsal kitaplarda yer alan nefs tezkiyesi ve tasfiyesi bu nefsimizin manevi kalbinin afetlerden temizlenip faziletlerin sahip olmasıyla kemalata ulaşır insan. İşte bilim insanlarının bahsettiği, özellikle üzerinde durduğu, bizi vücudun kanı pompalayan, geri çeken kalbi değil de nefsimizin manevi kalbinin olması gerekir. Sağlıksız kalp, sinir ağı çoğunlukla işte bir takım şeylere bağlı olarak ifade ediyor. Beyinde

veri kullanarak işlem yapar ve ön lob bir karar verir. Kalbin sağlıklı sinir ağına sahip olması sağlıklı akıl demektir. Kutsal kitaplara baktığımız zaman bunun akletmenin kalpte gerçekleştiğini görüyoruz. Haç suresinin 46. ayet-i kerimesinde اَفَلَمْ يَسُرُوا فِي الْاَرْضِ Onlar yeryüzünde dolaşmadığını فَتَكُنَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا Kalpleri olurdu onunla aklederlerdi. اَوْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا Kulakları olur onunla işitirlerdi. Demek ki akletmek kalp ile, işitmek kulakla gerçekleşiyor. Beyinde gerçekleşiyor. فَنَّ اللّٰهَ تَعْمَ الْاَبْسَارُ Baş gözleri kör olmaz. وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ اللَّتِي فِي سُدُورُ Lakin kör olan sinirdeki kalp gözleridir. İşte bütün bunların hülasasından bir sonuca ulaşıyoruz. Adeta nefs tezkiyesi tasfiyesi bizi yeni bir kalp yapısına ulaştırıyor ki Allah Teala'nın bizlerden istediği nefsinizi de ruh haline getirin. Öyle olunca başlangıçta Allah'ın zatına üfürülen ruh 19'tan hasretin sahibiyken yapısında afetler bulunan nefsimizin tezkiye ve tasfiye ile 19 faziletin sahip olması yeni bir kalbi nakletmiş olma seviyesini bize ulaştırır ki bu da bizi iki kanatlı yapar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güneşin batıdan doğması olayı kişinin nefsinin manevi kalbindeki afetlerin temizlendiği 19 faziletin sahip olduğumuz ve nefsimizin de ikinci bir ruh olduğu noktayı ifade ediyor. Bu güzelliğin sahibi olan Ulul Elbab ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daimi zikreden nefsin manevi kalbini 19 tane faziletle müzeyyen kılmış olan insanlar elbette diğer insanlardan daha sağlıklı bir karar sahibidirler. Ehli hayırdırlar devamlı zikrettikleri için. Ehli hükümdürler ve hikmettirler. Bilmediklerini Allah'tan sorup öğrendikleri için ehli tezekkürdürler aynı zamanda. Öyleyse 1991'e kadar dayanan bu çalışmaların kalbin sadece kanın pompanın geri çeken mütevazı fizik vücut için geçerli ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapan insanların durumu gösteriyor ki düşüncelerimizde ve karar süreçlerimizde sadece beynin yanında nefsimizin manevi kalbinin nurlanma oranında da daha sağlıklı karar alma durumuna sahip olabiliyoruz. Yani beynimizin yanında kalp de nefsimizin manevi kalbi de bir fonksiyon eda ediyor, görev yapmaya başlıyor. Allah razı olsun.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim şeytana karşı koruyan bir kalkandır konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanlar için dileği ahiret ve dünya saadetine ulaşmamız. Ama sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşmamız, iki tane düşmana karşı vereceğimiz mücadeleyle %100 alakalı. İki tane düşmanımız var. Bir tanesi şeytan, diğeri de şeytanın nefsimizin manevi kalbinde %100 etkilediği 19 tane hastalık, 19 tane afet. İşte şeytana karşı Kur'an-ı Kerim bizi koruyan bir kalkandır. İnsanoğlu ile şeytanın ilişkisi nereden başlar? Hepiniz biliyorsunuz, Allah Teala meleklere diyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bakara 30. Yeryüzünün halifesi olarak Allah'ı temsil eden varlık olarak insanı yaratıyor Allah Teala. Melekler yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birisini mi deyince Allah Teala ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Rabbimiz yeryüzünün halifesi olan insana, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olan halifeye esmalarını öğretiyor. Ve alleme Adem'el esma'a küllaha. Sonra meleklere gerçekten iddia sahibiyseniz esmaları söyleyin deyince meleklerin cevabı Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana. Seni tenzih ediyoruz ya Rabbim. Senin bize öğrettiğinin dışında bizim ilmimiz yok. Ama aynı suali Allah'ın kendisine esmaları öğrettiği Adem Aleyhisselam'a sorunca Adem Aleyhisselam bir bir cevap veriyor. Bunun üzerine Allah Teala ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ey melekler ve cinler hepiniz ona secde edin. İşte Allah'ın yeryüzünün halifesi olarak yarattığı, ruhundan üfürdüğü, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insan, Allah Teala meleklere ve cinlere ona secde edin. O an meleklerle beraber iblis de var. Meleklerin hepsi istisnasız secde ediyorlar. Bakara 34. Fesecedel melaiketü kullu mecmain. Meleklerin hepsi secde ediyorlar. İlla iblise. İblis hariç. Aba ve stakbere ve kâne minel kafirin. O direndi, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Ve Allah Teala iblisi huzurundan kovuyor. 35'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara suresi 35 afim. Adem Aleyhisselam ve eşini cennete yerleştiriyor. Fakat Allah Teala tembihte bulunuyor. Bu ağaca yaklaşma. Sevgili kardeşlerim, bu ağaca yaklaşma buyurduğuna göre Allah Teala Adem Aleyhisselam sadece ruhuyla cennete, daha doğrusu fizik vücudu ve afetsiz bir yapıda cennete değil. Belli ki afetler var. Ve Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın nefsine uymaması istikametinde uyarıda bulunuyor. Ama İblis'e de bir şey söylüyor. Bakara 36'da. Bakara suresinin 36. ayet-i kerimesi ne buyuruyor? Şeytan ikisinin oradan ayağını kaydırdı ve birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Siz ve şeytan. Ve şeytana diyor ki Ben cehennemi seninle ve sana tabi olanlarla birlikte dolduracağım diyor. İşte 37'de Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın tövbesini kabul ediyor. Fakat o günden bu yana Allah'tan aldığı müsaade gereğince şeytan devamlı olarak Adem Aleyhisselam'a onun zürriyetini Allah'a giden yol üzerine oturuyor. Sağından, solundan, önden, arkasından girmek suretiyle onu Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyor. İşte Allah Teala'nın son nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Allah'ın sözüdür. Ve İblis insanlara Kur'an'ı unutturmak, insanları Kur'an'dan uzaklaştırmak üzere devamlı insanoğlunun işlesini taklit etmek suretiyle onu ona vahyediyor. Onu Allah Teala'nın söylediklerinden saptırmaya çalışıyor. Şeytan insana vahyediyor diyoruz. Gerçekten işlesimizi taklit ederek vahyettiğini Allah Teala beyan ediyor. En'am suresinin 112 113. ayet-i kerimesi ve En'am suresinin 121. ayet-i kerimesi. Dikkatle bakın Rabbimiz ne buyuruyor bu ayetlerde? Peygamberin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Allah Teala peygamberlerine kutsal kitapları indiriyor. Onlar birbirlerini aldatarak süslü sözler vahyederler. Yani şeytan devamlı insanlara vahyediyor. Rabbin dileseydi elbette bunu yapamazlardı. Ama şeytanın vahyi kime tesir ediyor? Herkese mi? Hayır. Ahirete inanmayanların gönülleri. Burası çok önemli. İşte Allah Teala biz insanlar için öngördüğü hedef iki cihan saadetine ulaşmamız. Ahiret ve dünya saadetine ulaşmamız. Ve gerçekten de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in açıklamalarına baktığımız zaman niyeti ahiret olana ikisini birden veriyor Allah Teala. Ama niyeti sadece dünya olana ikisini de kaybediyor kişi. O zaman serbest irade sahibi insanın tercihine bakalım beraberce. Allah Teala'nın en sevgili varlığı olarak gördüğü insan zatından üfürülen bir ruh, halaka fiiliyle yaratılan bir fizik beden ve sevva fiiliyle yaratılan bir nefs ve serbest iradenin sahibi olarak hayatı yaşıyor. İşte Allah Teala'nın en sevdiği varlık olan insana cüz'i irade, serbest irade vermiş, dilediğini serbestçe yapabilme yetkisi. Ama bedelini ödemek kaydıyla. Allah Teala buyuruyor ki bana ulaşmayı dilersen, benim senin için tayin ettiğim Resulüme tabi olursan, bunun neticesi ahiret ve dünya saadetidir. Ama serbestsin, cüz-i iradenin sahibi, tam tersi istikamette bir yol izlersen, buna da cezaya razı olman lazım. Mutlak surette yaptıklarının karşısında sonsuz bir azabı cehennemde çekeceksin. Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Hem ahiret hem dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. Şeytan da bunun tam tersi. Hem bu ahirette, bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem de ölüm sonrası hayatta cehenneme gitmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanların çoğu, her zaman Efendimizin verdiği bir misal var. Dünya havaalanından iki tane uçak kalkıyor. Birisinin üzerinde Allah'a ulaşmayı dileyen yolcuların bineceği uçak, diğerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, dilemeyen yolcuların bineceği bir uçak. Ama ne hazin bir sonuç ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bugün hepsi binmeleri gereken uçak onları cehenneme götürüyor. Fakat onlara sorduğun zaman hayır biz cennete gideceğiz. Soruyorsunuz gerçekten siz cennete gitmek istiyorsanız Allah Teala'nın hükmü belli Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani sizin binmeniz gereken uçak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin uçağı. Siz cennete gitmek istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hayır, hem biz diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağına bineceğiz. Ama cennete gitmek istiyoruz. İşte bu mümkün değil. Bu aldatmayı, bu tuzağı insanlara hazırlayan kim? Şeytan. Evet sevgili kardeşlerim, şeytan insanları bu şekilde tuzağına düşürüyor, aldatıyor. İşte onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler. Ama cehenneme gideceklerdir. Sevgili kardeşlerim, bu cennetlik amel işleyenler cehenneme gidiyorlar. Neden? İşte Kütüb-i Sitte'de yer alan Resulullah'ın bir hadisi. Sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır. Derken kitabın hükmü ön plana çıkar. O kimse bu sefer cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme gider. Kitabın hükmü. Bu kitap hangi kitap? Kur'an-ı Kerim. Yani her halükarda biz insanlar ahiret ve dünya saadetine ulaşmak istiyorsak Allah'ın nebilerine indirdiği kutsal kitaplara uymamız lazım. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim tüm insanlar için bir saadet davetlisidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet garantisidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet reçetesidir. O zaman kim ki Allah'ın kendisi için öngördüğü iki can saadetine ulaşmak istiyorsa mutlak surette Kur'an-ı Kerim'e uymak durumunda. Allah'a Kur'an-ı Kerim'deki Allah'a ulaşma dileği hem cennetin anahtarı hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır. Evet, Kur'an-ı Kerim'de yer alan kalben Allah'a ulaşmayı dileme hem cennetin anahtarıdır hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır. Gerçekten öyle mi? Evet. Dikkat ederseniz sevgili kardeşlerim Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki Allah'ın sana vahyettiğine tabi ol. Acaba Allah Teala Peygamber Efendimize neyi vahyetmiş? Tabii ki son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i. Ona tabi ol diyor. O zaman Resulullah'ın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e tabi olması ne anlama geliyor? Bunun cevabını Bakara 151'de görüyoruz. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah sizin içinizden size bir resul gönderdi. Bu resul nebi resul. O size ayetleri tilavet ediyor. Öyleyse Allah'ın Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirdiği vahiy olan Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz ne yapacak? Ayetleri muhatabı olan insanlara tilavet edecek. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor sevgili kardeşlerim. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. İşte eğer bir insan Allah Teala'nın Resulüne uyması gereken, tabi olması gereken, her devirde Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, devrin imamına tabi olması gereken kişiye, onun tam tersine şeytanın adımlarına uyarsa, o zaman iblisin tesiri altında cennete gitmesi gereken uçağa binmek yerine o kişi hayatı boyunca cehennemin uçağında yer alır ve beklentisi nedir? Beklentisi kesinlikle yaptıklarıyla cennete girmek. Ama ne yazık ki sevgili kardeşlerim amelleri boşa gidiyor. Hangi ayet bize bunları söylüyor? Beraberce bakalım. Konunun bizi cennete götürecek anahtarı kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi beraberce bakalım Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِيْلِكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُ مُحْتَد۪ينَ Buyuruyor ki Rabbimiz Yunus 45'te, Lika Allah'ı yalanlayanların hepsi hüsrandadır. Diyeceksin ki hüsranda olmak ne demektir? Hüsranda olmak, kaybettikleri derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması demektir. Evet, kim hüsrandaysa istisnasız kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. İşte Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesi. وَاَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُوا اَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ Kimin hasenat tartıları hafif gelirse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Sebep ne? Bakın dikkat edin. Bir insan cennetlik amel işliyor ama nefsi hüsranda. O cennetlik amellerden kazandığı derecatlar heba olmuş, yok olmuş. Nereden biliyoruz? Ayetler belli. Hangi ayetler? Allah Teala Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Zümer 65. وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. لَنْ اَشْرَكْتَ Eğer şirk koşarsan لَيَبَتَّنَّ عَمَالُكَ Amelin boşa gider ve hüsrana düşerlerinden olursun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yaptıkları cennetlik amel ne olursa olsun, dilemedikleri takdirde amelleri boşa gidiyor. Bir insanın yaptığı ameller boşa giderse, mutlak surette gideceği yer neresidir? Cehennemdir. İşte 7 tane ayet-i kerimede hüsranda olanların akıbetini Allah bildiriyor. Ameli boşa gidenler, bunlar hüsranda olanlar. Bakara 217, Ali İmran 21-22, Maide 53, Araf 147, Tövbe 17, Tövbe 69, Kehf 105 ve 165. Bir destekleyici başka bir ayet de Kehf 105. Kehf 105'te Allah ne diyor? Buyuruyor ki اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ كَفِرُ بِاَيَاتِ رَبِّمْ وَلِقَائِ Lika Allah'ı inkar edenler, onların ameli boşa gidiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, konunun odak noktasında kitaba uymak var. Kitaba tabi olmak var. 14 asıl evvel cahiliye dönemini yaşayan bedevilerin hepsi, Arap bedeviler, nasıl insanlar? Korkunç bir cahiliye hükmü içerisinde, onun altında yaşamlarını sürdürürken Resulullah'ın onların üzerine bir güneş gibi doğmasıyla çok kısa süre içerisinde sonsuz iki cihan saadetine ulaştılar. Neyle? Resulullah'ın açıklamasıyla. Sadece ona tabi oldular. Allah Resulü kendi sahabesiyle birlikte hepsini evvel emirde Allah'a davet etti. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Yunus 108'e Yusuf 8. Benim ve bana tabi olanlar. Kimdir benim dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve bana tabi olan dedi. Yedi safayı yaşayan sahabe. Biz Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. Öyleyse Allah Resulü ve ona tabi olan sahabe 23 sene boyunca hep Allah'a davet etmişler. Sahabe daveti kabul edenler. Nereden biliyoruz daveti kabul edenler? Sahabenin 7 safayı yaşadığını görüyoruz. Bu safanın birincisi Zümer 17'ye göre şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarmak. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı başlangıç noktasında bütün insanların 19 negatif özelliğin sahibi olduğunu bize bildiriyor. Evet, başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Ve birinci ayet de Allah'ın ayetlerinden gafil olan. Allah'ın ayetlerden gafil olan kişi, yani ayetleri bilmeyen, ayetlerinden gafil olan kişi şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zalimdir, cahildir, fitnededir. Sağır, dilsiz ve kördür. Şeytanın kulu dostudur. Gay yolundadır. Fırkalara ayrılmıştır. Birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa gidenlerdir. Takva sahibi değil, mümin değiller, hidayete değiller ve gidecekleri yer cehennem. Herkes için durum aynı. 19 tane negatif özellik var. Ama sevgili kardeşlerim, bu 19 negatif özellikten kurtulmak çok kolay, çok basit. Sadece bir dilek. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın koruyucu kalkanı altına giriyor. Kur'an-ı Kerim ne diyordu? Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan. Kalpten ulaşmayı dileyen kişiye artık şeytan tesir edebilir mi? Hayır sevgili kardeşim. Kalpten ulaşmayı dileyen kişiye 4 ayet gereğince Allah Teala bildiriyor. Ey iblis, artık benim kullarım üzerine senin bir sultanlığı yok. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu oluyor mu? Evet. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَفَ بَشَرِ اِبَادِ Öncelikle Allah-u Teala yaratılış gayemiz olan herkesi Allah'a kul olmaya davet ediyor. Başlangıçta insanlar kimin kuludurlar? Kim söyleyecek? Evet. Başlangıç noktasında kardeşlerimiz diyorlar ki hocam zaten az evvel Zümer 17'yi söyledin. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Demek ki herkes başlangıç noktasında şeytanın kulu ve dostu ve Resulullah'ın Allah'a davetini dinliyor, kabul ediyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor ve böylece kendisini şeytana kul olmaktan, dost olmaktan kurtarıyor. O noktadan itibaren işte 4-5 ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki ey iblis, artık senin benim kullarım üzerinde bir sultanlığı yok. Bugün 8 milyar insan var bu dünyada. Bu 8 milyar insan hepsi şeytana kul olmaktan kendisini kurtarabilir mi? Evet. Yani Allah'a ulaşma dileği bir can simidi. Bir kurtuluş anahtarı, kurtuluşun garantisi kalben ulaşmayı dilemek. Kurtuluşun garantisi ama bu da kitabın bir ayeti. Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse istisnasız onun mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Kalben ulaşmayı dilemeyenlerin yaptığı amellerin hepsi boşa gidiyor. Amelleri boşa gidenleri az evvel slaytımızı gösterdik. Tek sebep de bir daha gösterelim. Tek sebep amelleri boşa gitmesinin arkasındaki tek sebep Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Şirkte kalmaları, inkar etmeleri. O zaman yaptıkları ameller boşa gidiyor. Ama kişinin günahı, 100 kişinin katili. 100 kişinin katili olan kişi davete muhatap oluyor. Allah'ın Resulü buyuruyor ki eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilersen günahın ne olursa olsun o günahların hepsini Allah Teala mağfiret etmeye kadirdir. İman ediyor da. İman ediyor ve tek bir dilekle Allah Teala onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim cennet saadeti o kadar kolay bir şey ki sadece bir dilek ama kalpten kalben ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala İstisnasız onun bütün günahlarını örtüyor. Hiç cennetlik ameli yok. Hayatı boyunca devamlı günah işlemiş. Şimdi tekrar o hadisi getirelim. Devamlı günah işliyor kişi. Öyle bir insan ki devamlı cehennemlik amel işliyor. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye girer. Kitabın hükmü ne zaman devreye girer? Allah'ın Resulü geliyor, ona tebliğ yapıyor. Tebliğin kendisine ulaşmadığı bir insan olabilir mi? Ne diyorsunuz? Hayır. Tebliğ herkese ulaşıyor. Nitekim bu cehennemliklere de dünyada tebliğ ulaşmış. Ulaştığını nereden biliyoruz? Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size yaşadığınız zaman dilimi içerisinde Resul geldi mi gelmedi mi ayetleri tilavet edin. Hepsi itiraf ediyorlar geldi. Öyleyse Resul gelmiş. Demiş ki sen kalben ulaşmayı dilersen günahın ne olursa olsun kalben ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, dilememek de kesinlikle cehennemin anahtarı. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Kalben Allah'a ulaşmayı dilememek ise cehennemin anahtarı, cennetin kilidi. Kişi de iman ediyor. Evet, 100 kişinin katili iman ediyor ve kalben Allah'a ulaşmayı diliyor. Hayatı boyunca hep günah işlemiş. Günah işlemesine rağmen o kalben o dileğin sahibi olduğu için Allah Teala da bu talebi onun kalbinde gördüğü için kanun gereği ne diyor? Enfal 29'a göre ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen. Eğer sen takva sahibi olursan Allah o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor. Günahların örtülmesi demek günahların affedilmesi demek, günahların örtülmesi demek, o güne kadar işlediği bütün günahların karşılığında Allah'ın ona sevap vermesi demektir. Diyelim ki 1 milyon günah var. Allah Teala 1 milyon günahı örtüyor, 1 milyon sevap veriyor ve sevaplar günahları götürüyor ve böylece o kişinin günahları örtülmüş oluyor. Geride kalan öyle kabul edelim, hiç sevabı olmasın ki bu mümkün değil. Gideceği yer mutlak surette Allah'ın cenneti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o kadar güzel bir insanın pozisyonu var ki tarifi gayri mümkünsüz. Kısacası Allah Teala tabiri caizse herkesin kulağından tutuyor ve cennetine alıp götürüyor. Diyor ki al ben cennetimi sana bedava veriyorum. Her zaman Efendimiz de buyuruyor ya, Yağma Hasan'ın böreği her şey bedava. Gelin dostlar bedava. İşte o sebeple iki ayet-i kerime devreye giriyor. Bir tanesi Al-İmran 133, diğeri de Hadid 21. Arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine koşun. Kimler için hazırlanmış cennet? Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Kimdir takva sahipleri? Birinci safa takva. Birinci safa takva Rum 31'de kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. O zaman sevgili kardeşlerim dikkat edin. Kur'an-ı Kerim ki Allah'a ulaşma bu ayet-i kerime hem Al-İmran 133 hem Ra'd 21 27 hem de Şura 13 bunlar Kur'an'ın ayetleri. Bu ayetlerde Allah diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Yani Allah Teala bir garanti veriyor ve bu Kur'an'ın ayet-i kerimesi. O zaman gerçekten Kur'an-ı Kerim şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan mıdır? Ne diyorsunuz? Evet. Koruyan bir kalkan. 5 ayet-i kerimede Allah Teala ey iblis senin sultanlığın benim kullarım üzerinde etkisi yok. Allah'ın kulu ne yapmış? Allah'ın kulu sadece Allah'ın kendisine verdiği emre itaat etmiş. Allah Allah'a ulaşmayı dile demiş. O da dilemiş. Gerçekten de Kur'an'a baktığımız zaman tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah Teala ne anlatıyor? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını. 12 ayette Allah Teala farz kılıyor. Ve tebliğ kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi inanıyor. Resul'ün kendisine söylediğine inanıyor ve iman ediyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Sevgili kardeşim şimdi iman etmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi ne anlama geliyor? Dilememesi ne anlama geliyor? İki ayet-i kerime hemen size göstermek istiyorum. Bir tanesi Neml 81, diğeri de Rum 53. İkisinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sağır, dilsiz ve kör. Ama dileyenler bakın dikkat edin. İn tüsmu ila men yu'minu bi ayatina. Resulüne diyor ki sen kime işittirebilirsin? Sen sadece ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. O zaman sualim var size. Ayetlere iman edenler kimler? Ayetlere iman etmeyenler kimler? Evet. İşte Allah Teala Araf suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor? El veznu yevmeizin hak. Kıyamet günü mizanların tartılması haktır. Kimin hasenat tartıları hafif gelirse, ağır gelirse onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de hasenat tartıları hafif gelirse onlar Allah'ın ayetlerine zulmetmeleri sebebiyle üstüne düşürmüşlerdir. Öyleyse iki grup insan var. Ayetlere iman edenler ve ayetlere iman etmeyenler, zulmedenler. Ayetlere zulmedenlerin gideceği yer neresi? Cehennem. Kimdir ayetlere iman etmeyen? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Kimdir Allah'ın ayetine iman eden? Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah-u Teala açıkça. Bu sebeple Allah-u Teala insan cennetlik amel işliyor ama cehenneme gidiyor. Niye? İslam'da niyet amelden nedir? Üstündür. Adam tonlarca amel işliyor. 500 lira ibadet yapıyor. Ama neyi eksik? Niyeti eksik. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Niyeti eksik. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ahir zamanda cahil abidler ve fasık alimler çoğalacak. Cahil abid öyle insanlar var ki İlimsiz sofu nedir? Şeytanın maskarasıdır. Yani ilmi yok. Yani Kur'an'ı bilmiyor. Kur'an'ı bilmeyince ne kadar amel yaparsa yapsın, ameller boşa gidiyor. Öte yandan fasık alimler. Adam tamam hasbel kadar Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onu hidayete erdirmiş ama daha sonra fıska düşmüş. Veya Allah'ın Resulü gelmiş, kimliğiyle ortaya çıkmış. Ey insanlar duyduk duymadık demeyin, kaptan ulaşmayı dileyim. Ama dilememiş ve fıska düşmüş. Hatırlayın bakalım Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Bütün nebilerin hitamından sonra gelen Mehdi Resul, bütün ulul azm nebilerine verilen şeriatı tasdik ediyor. Ve bütün ulul azm nebileri kime iman ediyorlar? Mehdi Resul'e ne yapıyorlar? İman ediyorlar sevgili kardeşlerim. İman ediyorlar. Evet, iman ettik, ikrar ettik. Ama böyle olmasına rağmen Mehdi Resul'ün hitap ettiği kesim Mehdi Resul'le ne yapıyor? Yüz çeviriyor. فَنْتَوَلَّوْ بَعْدَ ذَٰلِكَ Yüz çevirenler Allah-u Teala onlara ne diyor? İşte onlar fasıklardır. فَمَنْتَوَلَّوْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰيكَ مِنْ الْفَاسِقُونَ İşte onlar fasıklardır. Kimden yüz çeviriyor? Allah'ın Resulünden yüz çeviriyor. Allah Resulü niçin bize gönderiyor? Ona itaat edelim diye gönderiyor. Hangi ayet? Nisa 64. Men yutur Resul'e fakat atallah. Nisa 80. Ama Nisa 64'te biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler. Yani nefslerine zulmedenler kimler? Ayetlere zulmedenler. Ayetlere iman etmeyenler. Sana gelselerdi. Allah'tan mağfiret dileseydi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah onların bütün günahlarını ne yapacaktı? Sevaba çevirecekti. Öyleyse ayetlere iman etmiyorlar, Resul'e iman etmiyorlar. İki hata sebebiyle amelleri ne olursa olsun hepsi kesinlikle boşa gidiyor. Şimdi tekrar konferansımızın ana başına gelelim. Kur'an-ı Kerim demek ki İnsanı şeytana karşı koruyan bir kalkan. Aynı zamanda amel terazisini ağırlaştıran. Evet, kim Kur'an-ı Kerim'e sarılırsa, Kur'an-ı Kerim onu mutlaka nereye ulaştırır? Cennete. İstisnası yok. Ama şart, kişinin Kur'an-ı Kerim'e uyması halinde. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yasakları var. Bu emirlere itaat eden yasaklara uyanların mükafatı cennet var. Bu emirlere isyan eden yasakları çiğneyenlerin cezası ne var? Cehennem var. Hepsini ortaya koymuş ve serbest irade sahibi kula tercihini yap demiş. Bizim tercihimiz eğer biz mutlak olarak cennete gitmek, bu dünyada saadeti yaşamak istiyorsak ne yapmamız lazım? Bu dileğin sahibi olmamız lazım. Kalpten ulaşmayı dilememiz lazım. Öyleyse kim kalpten ulaşmayı dilerse onun amel terazisi ağır mı gelir, hafif mi gelir? Ağır gelir. Onun için Kur'an-ı Kerim şeytana karşı koruyan bir kalkan, aynı zamanda amel terazisini ağırlaştıran. Dikkatle bakın, şöyle ifade edeyim size. Kişinin amelinin ağırlaşmasının arkasında kişinin cennetlik ameli yok. Kur'an'ın kendisi var. Kur'an-ı Kerim şeytana karşı koruyan bir kalkan, amel terazisini ağırlaştırandır. Hiç ameli yok. Nasıl oluyor amel terazisi ağırlaşıyor? Kim söyleyecek? Dilediği takdirde o güne kadar işlenen bütün günahları Allah ne yapıyor? Örtüyor. Örtüyor. Yani 1 milyon günah var. Allah Teala anında kitaba uyması halinde 1 milyon sevap veriyor ve onun ameli negatifken ne oluyor? Pozitife dönüyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. Kur'an-ı Kerim'in hükmü devreye giriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlak surette Allah'a tabiyet, Kur'an-ı Kerim'e iman etmekten, ayetlere iman etmek ve bu ayetleri hayatımıza tatbik etmekten geçer. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a tabiyet midir? Evet. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı mıdır? Evet. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak surette o kişi cennetliklerden kılar mı? 200-700. Evet. Mürşide tabiyet daha üst seviyedeki bir cennet imanın artması sebebiyle ruhun dünya hayatında ulaşması Allah'ın garantisine bir üçüncü cennete insanı mutlaka götürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim işimiz çok kolay. Çok kolay, sadece bir dilek. Bunu Allah Teala lika Allah olarak dile getiriyor. Nitekim Cibril hadisinde iman nedir ey Allah'ın Resulü deyince, iman Allah'a kitaplarına. Kale men iman ya Resul. Kale iman en tu'minu billahi ve melaketi ve likai. Yani lika Allah, dünya hayatını yaşarken ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman etmek. İşte bu iman kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Bu iman şeytana karşı bizi koruyor. Biz bu imanın sahibi olduğumuz zaman istisnasız şeytanın bize tesir etmesi söz konusu değil. O zaman şeytan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere tesir etmiyorsa kime tesir ediyor? Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara. Şeytanın ilkaları kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara. Allah'ın kullarına şeytanın etkisi yok. Açıkça. Kalbi hasta olanlar ve kalbi kasiyet bağlayanlar. Hac 53'te. وَلِيَجْعَلَ مَا يَلْقُ شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. İblisin tesiri kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara. Ama iblisin tesiri kendilerine ilim verilenlere yoktur. Haç 54. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْعِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Nebi Resul'ün, Veli Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ki bunlar ayetlerdir, ona iman etmeleri ve Allah-u Teala'nın da onları sırat-ı müstakime ulaşması şeklinde tecelli ediyor. O zaman iblis, şeytan, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de uyarıyor bizi onlara karşı. Tam 7 tane ayet-i kerime, şeytanın adımlarına uymayın. Şeytanın adımlarına uymayın. Şeytanın adımlarına uyanlar kimler? Bugün insanların %90'dan fazlası şeytanın adımlarına tabi olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bakın Bakara 208, Bakara 168, Enam 142-53, Nur 21, Yasin 60 ve Zülf 62. Özellikle ve özellikle Allah Teala ne diyor? Nur 21'de şeytanın adımlarına uymayan o sapaçık bir düşmandır. Şeytan insana fuhşiyatı ümkire emreder. Fuhşiyat nefsimizin afetlerin taleplerini oluşturuyor. Nefsin afetleri Allah'ın emrine isyan eden yasaklar işlemi yapıdır. Münker ise, münker Allah'ın emirlerine isyanı ifade ediyor. Dolayısıyla biz şeytanın adımlarına değil, kimin vahyine tabi olacağız? Allah'ın nebilerine indirdiği kutsal kitaplardaki vahye tabi olacağız. Vahye tabi olmamız bizi mutlak kurtuluşa ulaştırır. Ama vahye tabi olanlar kimlerdir? Kim söyleyecek? Vahye tabi olanlar, Resul'ün davetine iman edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Resul'e mutlak sure manada tabi olanlar. İşte vahye tabi olanları görüyorsunuz. İblis insanlara vahyediyor. Allah bizi uyarıyor. Şeytan sizin iç sesinizi taklit ederek size vahyediyor. Ona tabi olmayın. Ama Allah'ın Resul'üne indirdiğine tabi olun. O zaman sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi övgü? Ne diyorsunuz? Evet. Gerçekten bütün insanların işi çok kolay. Yapması gereken tek şey davete uymak ve daveti kabul etmek. İşte Şura 13, evrensel kanun, işte Rad 27. Allah dilediğini seçer. O seçtiklerinden kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. İstisnası yok. Veya Allah dilediğine delalette bırakır. O delalete olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın kendisine ulaşmayı dilediği kişi yaşarsa birinci kat cennet, daha öteye geçerse ikinci kat cennet tabiyetini gerçekleştirdiği için, ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırırsa üçüncü kat cennet. Eğer hazırsanız o zaman, bu konferansın sonu neyle bitiyordu? Tövbeyle. Hazırsanız sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda,
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine, kitap sancakta,
1: kitap sancakta
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi olduk,
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammeden
0: tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun.
2: Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
3: Allah'a nasıl ulaşacaksın? Beş vakit namazını kılacaksın.
4: Beş vakit ne kılacak?
5: Beş vakit namaz Allah'a ulaşmak için.
6: Namaz önce kılmıyordum. Şu an kılıyorum. Şu an daha kendimi Allah'a ulaşmış hissediyorum.
7: Namaz.
8: Namaz.
9: Namaz.
10: Namaz.
11: Namaz.
12: Namaz.
13: Namaz.
12: Namaz kılmıyorsa bitti. Başka şey söylemeyeyim. Sadece namaz. Namaz olursa her şey olur. Olmazsa bitti.
0: Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evliya olamaz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse kişi henüz bir ameli yok, cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidebiliyorsa o zaman bunun dışında başka bir şey olması lazım. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, ayetlerden gafil ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Böyle olunca da ameli de boşa gidiyor. Cennetlik amel işlemiş olmasına rağmen gideceği yer cehennem. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran olması olma şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Hayır, Allah'ın dostu olmanın göstergesi Allah'a ulaşmayı dilemektir.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dünya ve cennet saadeti. Birinci sual, dünya hayatından mutlu olmak mümkün müdür? Bizi yaratan Allah-u Teala, biz insanların hem dünyada da sonsuz mutluluğu yaşamasını hedefliyor, hem de ölümden sonra, kıyamet gününden sonra da cennet hayatını yaşamamızı öngörüyor. Yani Allah'ın bizi insanlar için tayin ettiği hedef, ahiret ve dünya saadetine %100 ulaşmak. Yetmez, 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan Arap Bedeviler, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e 23 sene boyunca indirilen reçete, Kur'an-ı Kerim'i hayatlarına tatbik ettiğinde asr-ı saadete ulaşmışlar. Öyleyse hangi insan hangi dönemde yaşasa yaşasın, Allah'ın reçetesini hayatına tatbik etmesi halinde bu reçete %100 o kişiyi hem ahiret saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırıcıdır. İşte Yunus 62-64 Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ela enne evliyallahu ve la khawfun alim ve la mi'asenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehum lübüşrafil hayatü dünya ve fâhireti. Muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar amenüdürler ve takva sahibi olmuşlardır. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Allah'ın sözünde of yok, Allah'ın sözünde hiç söz değişmez. Öyleyse biz insanlar zaten hepimiz huzur ve saadeti arıyoruz. Allah Teala da hepimizin iki cihan saadetine ulaşmasını istiyor. Bu ayetle örtüşen Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisi şöyle. Ey insanlar, hepiniz hastasınız. Alemlerin Rabbi olan Allah tabibiniz. Hastanın faydası tabibinin verdiği reçeteyi hayatına tatbik etmesindedir. Hadis bu kadar. Öyleyse bizler her halükarda verilen reçeteyi hayatımıza tatbik edersek Allah-u Teala mutlaka iki cihan saadetine bizi ulaştıracaktır. Allah-u Teala hepimizin huzur içinde bir dünya hayatını yaşamamızı, kıyametten sonra da mutlaka Allah'ın cennetine gitmemizi hedef ittihaz ediyor. Ama bu hedefe insanlar ulaştırabilmek için de şartlarını koymuş. Emirlerden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Eğer Allah'ın hakikatlerini Kur'an-ı Kerim'den öğrenebilirsek, hele hele bir de bunu hayatımıza tatbik edersek, gerçekten dünya yaşanmaya değer muhteşem bir yerdir. La ard hatta fi dünya, bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Dünyada rahatlık yoktur olayı, tamamen insanların Kur'an-ı Kerim'e muhalif uydurdukları bidatten başka bir şey değildir. İnsanların uydurduğu hürafelere baktığımız zaman 19 hürafeden bir tanesi de budur. Ne görüyoruz? Evet, dünyada rahatlık yoktur. İkinci sual, bizleri cennet saadetine taşıyacak unsur nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir insanın cennete girebilmesi
kazandığı pozitif derecelerin negatif derecelerinden fazla olmasına bağlı. Ama kimin amelleri boşa giderse o hüsrandadır. Kimin amelleri boşa gidiyor hüsranda olanlar? Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَبَتَّنَّ اَعْمَالُكَ لَتَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ Andolsun ki sana ve senden öncekilere gerçekten eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve hüsrana düşerlerden olursun. Öyleyse bizi cennet saadetine taşıyacak olan unsur Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah onun günahlarını örtüyor. Enfal 29'a göre günahları örtülen kişinin mutlaka sevapları günahlarından fazla olandır. Çünkü günahları örtülen bir insan günahı sıfır ve sevabı olan kişidir. Bu dünyada saadeti yaşamak, ahirette de mutlaka cennette olmak, Allah'ın temel emrini yerine getirmekle mümkündür. Allah'ın bize gösterdiği yolu takip edersek cennete girebiliriz. O yolu takip edersek dünya saadetine de ulaşabiliriz. Bir insanın cennet saadetine ulaşabilmesi için Allah'ın kanunu kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerinden fazla olmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Unutmayın ki cennet mutluluğu son derece kolay elde edilen ama yaşantısı kıyametten sonradır. Dünya saadeti ise yavaş yavaş elde edilir ama bu dünyada yaşanır. Ve bizim gayretimize bağlıdır. Hadis-i şerifte dünya ahiretin tarlasıdır. Evet, ne ekersek onu biçiyoruz. Dünya ahiretin tarlasıysa o zaman ahiret için ekmemiz lazım. Ayetlere baktığımız zaman biz bir kısım insanlar bize neyi verecek?

0: Vermez. Öyleyse ayetlere baktığımız zaman ahiret dünya hayatından daha ayrıdır. Dünyayı isterseniz Allah size dünyayı verir ama ahirette nasibiniz yok. Ama ahireti isterseniz Allah Teala size ahiretle birlikte dünyayı da veriyor. O zaman otomatikmen ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Üçüncü sual, dünya ve ahiret arasındaki denge nasıl sağlanır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın. Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecekmiş biri gibi tedbirli ol. Ölümden sonra ahiret saadeti yaşanacaksa ve dünya saadeti burada yaşanacaksa, dünya ile ahireti mukayese ettiğimiz zaman ahiretin dünyanın önünde geldiğini görüyor. Çünkü ahiret saadeti sonsuz bir zamanı içeriyor. Dünya saadeti çok kısa bir süre. Öyleyse her halükarda ahireti dünya önüne geçirmemiz gerekir. Niyeti ahiret olana Allah dünyayı da veriyor. Ne yapıyor? Amellerini ona sevdiriyor. Tabi dünya hayatı dediğimiz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muradı yemek, yemek, içmek, dünyaya dalmak değil. Dünya hayatı dendiği zaman o dünya hayatının Allah'la ilişkili yönünü tayin ediyor. Bu da Allah-u Teala'nın bir farz emri, daimi zikri içeriyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yani zikre, yarın ölecekmiş gibi de ahirette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm gelmeden evvel Allah'ın senin üzerine farz kıldığı daimi zikre ulaş ki şu dünyada daimi zikrin bütün sahiplerinin yaşadığı o sonsuz mutluluğu yaşa demek istiyorum. Öyleyse dünya için çalışmak zikir manasına geliyor. Ahiret için çalışmak da niyeti devreye koyuyor. Niyeti ahiret olana Allah dünyayı veriyor. Yapılması gereken şey ne? Yapılması gereken şey bu dünya hayatını yaşarken daimi zikre ulaşmak. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuzla birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda dünya ve cennet saadetinin giriş kapısının kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: İbadet etmek ya da tabii ki de bizim dini anlamda yapmamız gereken sorumluluklar var. Ama bu sorumlulukları sadece yapmamız gerektiğini için değil de daha çok canı gönülden yaparsak eğer bence hem daha fazla bir sevap alırız diye düşünüyorum. Hem de içimizin o güzel dileğiyle daha güzel bir kapı açabileceğimizi düşünüyorum.
3: Gönülden gerçekten gösteriş yapmadan Allah'tan bir şeyleri istemek.
4: Allah'ın tüm yaratmış olduğu güzelliklere kavuşmak, cennete kavuşmak, Kur'an-ı Kerim'i okumak, okuyup Kur'an-ı Kerim'i tefsirle beraber okusak daha da güzel olur.
5: Ya Allah'a ulaşmak, Allah'la kul arasında aslında fenafillah'a ulaşmak gibi veya Allah'a ulaşmak için bir şeyler yapmak, çabalamak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek.
1: Sizce bugün İslam tatbikatında hidayet ve İslam yaşanıyor mu?
5: Bence yaşanmıyor. Çünkü doğru öğretilmemiş, doğru algılanmamış. Mesela semavi dinlerde Allah korkusu, diğer uzak doğu dinlerinde daha çok Allah sevgisine dayalı bir din görüşü hakim. Bize de bir başlangıçta Allah korkusunu gösterdikleri için bence insanlar biraz uzaklaşmış durumda.
6: Ey Yüce Allah'ım, ölmeden önce emanet olan ruhumu sana ulaştırmak.
4: Senin dostun olmak istiyorum Allah'ım.
5: Ne olur Allah'ım beni dostluğuna kabul eyle.
0: Bir misal verimi semavi dinlerde Allah korkusuna, uzak doğu dinlerinde Allah sevgisine dayalı bir din görüşü hakim, Allah korkusu öğretilen insanlar biraz dinden uzaklaşmış durumda dedi. insanlara Allah'a anlatırken asli unsur Allah'a sevdirmek.

0: nedir? Allah'tan korkmak nedir? Allah'ı sevdirtmek. Çünkü buyuruyor ki Nebile Sultanı Peygamber bir hadisinde, öyle insanlar var ki Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirirler. Allah'a da kulları sevdirirler. Öyleyse asli unsur Allah'ı sevdirtmek. Nitekim Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın kulları var ki onlar Allah'a Allah'ın kullarını, Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. Evvela Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirtmek söz konusu. Allah'a Allah'ın kullarını. Neyle bu mümkündür? Bir dilekle. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Seven sevdiğine koşar. Ama korkan korktuğundan kaçar. Olaya baktığımız zaman asli unsurun sevgi olduğunu görüyoruz. Muhterem Efendimiz bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgisi kılacak olan şey, bizim Allah'ın başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir. Ve Allah sevgisi her güzelliğin başını teşkil ediyor. Allah korkulan bir Allah olmasını değil istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak, şirk koşulan bir Allah olmak istemiyor. Büyük hakikatler insanlar tarafından bilinmediği için sevgili din adamları hep Allah'tan korkun diyerek insanları Allah'tan korkutmakla meşguller. Halbuki söylemeli lazım gelen o değil, Allah'ı sevin. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Bunlar hep sevginin türevlerini ifade ediyor. Yani devamlı insanın Allah'a bir yaklaşım içerisinde olması gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanlar kendilerini cennet mutluluğuna kavuşturacak olan hedeflerden sapmasın diye Allah her devirde mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit olayı kime göre mürşit? Yani biz bir mürşit göremedik ki. Bize göre mürşit ilim demek, fen demek. Ama biz mesela bir gerçek bir mürşit görürsek alkışlarız.
1: Sizin de olsun ister miydiniz Allah'la aranızda böyle bir yol gösterici rehberiniz?
3: İstemeyen olmaz diye düşünüyorum yani. İsterdim tabii ki de ve onun da gerçekten kalpten bana yardım etmesini isterdim.
4: Günümüzde hani Yunus Emre gibi böyle gerçekten Allah'a anlatan, onun güzelliklerini anlatan kişilerin kaldığını düşünmüyorum. Yani şu an için.
1: Her devirde Allah-u Teala insanları kurtarmaları için, Allah'ın güzelliklerini anlatmaları için mutlaka insanlara bir hidayetçi, mürşit gönderiyor. Yani siz de Yunus Emre gibi, Mevlana gibi mürşidinize tabi olup Allah'a bir dost olmak ister miydiniz?
4: Yani Mevlana ve Yunus Emre gibi olacaksa tabii isterdim.
1: Evet.
5: Vasıflarını taşıyan kimseler diyoruz yani. Ben bunları okuyup öğrenmeye çalışıyorum. Tabii ki böyle bir mürşitlerimizin de tanımak tabii ki isterim yani, olur.
0: Misafirin mürşit kime göre mürşit? Biz mürşit de öğrenmedik. Bize göre mürşit ilim demek, fen demek dedi. Mürşit kavramı herkese göre değişen bir kavram mıdır? Aslında mürşit, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vasıflarını bildirdiği ve tayin ettiği kişidir mürşit. Nitekim Bakara 150-151'de Allah-u Teala فَلَا تَخْشَوْنُ وَخْشَوْنِ لِعُوتِمَ نِيمَةَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun. sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete erersiniz. Ve sahabe diyor ki Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi, mürşit gönderdi. Onun görevlerini sayıyor, o size ayetleri tilavet ediyor. Öyleyse mürşidin birinci görevi bize ayetleri tilavet etmek. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Mürşidin ikinci görevi tabi olmamız halinde nefsimizin tezkiyesi. O size kitabı öğretiyor. Üçüncü görev kitabın öğretilmesi. O size hikmeti öğretiyor. Dördüncü görev hikmetin öğretilmesi. Ve beşinci görev hikmetin ötesinin öğretilmesi. Öyleyse görüyoruz ki dini hayatımızın vazgeçilmezi mürşide tabiyettir. Fussilet 33'te men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Allah'a davet eden salihan, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? En üst seviyedeki mürşid her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Devrin imamı ya asaleten devrin imamı bir peygamberdir. Allah kendisine şeriat kitabı vermiştir ki son nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Onunla nübüvvet sona ermiştir ama kıyamete kadar devrin imamı olacaktır. Asaleten devrin imamı olan peygamberler olmadığı dönemlerde Allah Teala veli resullerden bir tanesi vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 19 tane isimle mürşidi bize anlatıyor. 19 tane isim. Bütün nebiler Allah'ın mürşididir. Huzur namazının imamları Allah'ın mürşididir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi mürşittir. Sonra veli resuller, sonra nezir, hidayetçi ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sıfatla velilerin mürşit olduğunu buyuruyor. Ehl-i zikir, münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim. Bunlar hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği mürşitlerin isimleri. Mürşit kavramı çoğu zaman bir öğretmen olarak değerlendiriliyor. Oysa ki mürşidin 19 tane vasfı var. Ve Allah-u Teala'nın söyledikleriyle insanların söyledikleri birbirine hiç uymuyor. İlimde bir öğreticidir ama irşat etmek sadece öğretmek demek değildir. İrşat etmek rüştü muhtevi bir olaydır. Bir insanın rüştünü ispat edebilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini mutlaka sormak mecburiyetinde. Ondan sonraki görevi de Allah'ın göstereceği mürşide ulaşıp ona tabi olmak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle, gül kokulu ellerinizden Efendimizin nimetiyle öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden. İzninizle bir sualimiz olacak inşallah. İnsanlar şu dünya hayatında çok para kazanınca gerçek mutluluğu yaşayacaklar mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah insanı yaratandır. Ve Allah Teala diyor ki insanlar hepiniz hastasınız. Alemlerin Rabbi olan da sizin tabibiniz. Hastanın şifası tabibinin verdiği emirleri tatbikindedir. Öyleyse biz insanların mutluluğu Allah'ın reçetesini hayatımıza tatbik etmemizdedir. Yoksa bizim kendi nefsimize uyarak çok para kazanmak bizi gerçek mutluluğa ulaştırmıyor. Alâm Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Vezûne lin-nâsi hubbü'ş-şehâveti minen-nisâi vel-benûne vel-qanâtil-muqantarati min-zâhibi vel-fiddâti vel-hayrin-müsâmeti vel-hasvâ'n-nâm zâlike metâ'ul-hayâti'd-dünyâ." insanların nefisleri, kadınlar, oğullar, kantar, hayvanlar, biriktirmiş altın, gümüş, salma atlar, hayvanlar, ekinler, bunlarla mutlu olacağını zannediyorlar. Bunlar gösteri gösteri ama dünya mehaletinin menfaatleridir bunlar. Allah onun katında en güzel sığınaktır. Bizi mutluluğa ulaştıracak olan Allah'tır. Allah Teala da Allah ile aramızdaki ilişkilerde 7 tane hedef tayin etmiş ve bu 7 hedefe vasıtalarla girilir. Birinci hedef Allah'a ulaşmayı dilemek. Vasıta emirlerinin de birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci hedef mürşide tabi olmak. İkinci vasıta emrini tövbe etmek. Üçüncü hedef mutluluğun arkasında çok paranın değil Allah'la en üst seviyede ilişkilerin rol oynadığını herkesin öğrenmesi lazım. Hiç kimse Allah'ın ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olduğu için şeytan o afetlere tesir etmek suretiyle dünyadaki nesneleri bize güzel gösteriyor ve bizi Allah'tan uzaklaştırıyor. Dünyadaki bütün servetleri ona verseniz mutlu olamaz. Nitekim Karun'u Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de veriyor ki çok üst seviyede bir zenginliğe sahip. Kasas suresinin 77, 78, 79, 80. ayetlerinde Allah Teala Karun'la alakalı kesimi veriyor. Ey Karun diyor, Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Dünyada nasibini birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti fazla selamına Allah Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ver. Yeryüzünde fesat çıkartma. Ama o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi. Ondan önce Allah ondan daha güçlü, kuvvetli mal toplayan nesilleri helak ettiğini bilmiyor mu? Ve 80. 79. ayet-i kerimesinde ve diyor biz ziynetiyle büyük ihtişamla kavminin karşısına çıktı Karun. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler bizim de olsaydı. Biz o zaman sonsuz bir hazza ulaşırdık, mutluluğa ulaşırdık. Ama Kasas 80'de ilim verilenler yazıklar olsun. Amin olan ve salih amel nefs eskisi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna sabredenlerden başkası mülaki olamaz. Evet, ilim verilenler yazıklar olsun. Amin olan ve salih amel nefs eskisi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olamaz. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala dünya hayatını mutlu geçirmemiz ve ahirette üst kat cennetlere gidebilmemiz için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Üniversite sınavına girerken gerçekten çok boşluğa düştüğüm bir zaman oldu. Gerçekten kalbime göre ne zikrettiysem, ne çektiysem Allah onu bana verdi.
4: Huzur verir yani. Allah'ı zikretmek, dua etmek huzur verir.
5: En azından kelime-i şehadet getiririz. Zaten 5 vakit namazımızı kılan insanlarız. Ve Allah'ın adını en az zikretmesek en az 5 kere her şey zikretmiş oluyoruz yani. Allah Celle Celaluhu'yu hiçbir zaman unutmamamız lazım.
2: Bence Allah her zaman içimizdedir. Mesela Allah'ın bize şu ağaç bile belki bir selülliyeti, belki bir onun vergisi değil mi? Onun sanatı, onun emaneti değil mi yani? Bunu unutmak mümkün mü? Diyelim ki namaz bir şekildir ama diğeri mesela yolda giderken de bence namaz kılınabilir. Arabada giderken de kılınabilir.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutlu olur. Öyle değil mi diyor. Bugün insanların sizce yaşadığı bu mutsuzluk, bu şikayet, bu isyanlar Allah'ı yeterli boyunca zikretmediğimiz için olabilir mi?
3: Çoğu şeyin zaten başlangıcı bu.
4: Tam olarak gerçekten hani böyle dinden uzaklaştığımızı fark ediyorum. Yani biz bile bazen o gaflete düşüyoruz. Yani diyebileceğim bir şey yok.
0: Bir misafirimiz 5 vakit namazımızı kılan insanlar hiç olmasa günde 5 kere Allah'ı zikretmiş oluruz. Namaz da Allah'ı günde 5 kere zikretmek insanlar için yeterli midir? Tabii ki hayır. Eğer öyle olsaydı Allah-u Teala böyle bu ölçüyle ifade ederdi. Halbuki Allah-u Teala zikri de çok zikri de daimi zikri de farz kılmış. İşte Müzzemmil 8 Allah'ın ismiyle zikret. Bu ara sıra zikirdir. Ahzab 41 Allah'a çok zikret. Bu 10 şart ve daha fazla zikri ifade ediyor. Ama Nisa 103 ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima zikret. Öyleyse Allah-u Teala daimi zikri farz kılıyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de zikri de çok zikri de daimi zikri farz kılmış. Eğer zikretmezsek nefs eskesi yapmamız mümkün değil. Yeminlerimizi, misaklarımızı, ahdlerimizi hiçbir zaman yerine getirmemiz mümkün değil. Zikirsiz Allah'ın bize tayin ettiği hiçbir yere ulaşamayız zikirsiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle ellerinizden öperiz. Muhterem hocam müsaadeniz olursa sualim. Zamanımızı Allah için kullanmanın dünya ve cennet saadetimiz için önemi nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Allah'ın indinde en kıymetli hazine zamandır. Ve zamanı da her geçen gün 24 saat için bizim için verilen Allah'ın büyük bir imkanı fırsatıdır. Allah kendimizi ispat etmemiz için onun dostu olduğumuzu, onun için var olduğumuzu, onun için hayatı yaşadığımızı ona ispat etmemiz gerekir. Kendimizi ona köle etmek için bir gayetin sahibi olduğumuzu ona ispat etmekle mükellefiz. Her gün imtihan ediliriz. Kendimizi temize çıkartmak için Allah elimize her gün bir fırsat verir. Bu temize çıkartmak için mutluluğumuz için kesinlikle gereklidir. Hayatımızın faydalı alanlarda kullanmayan derecat kazanmadığımız bütün bölümleri hayatımızın israfıdır. Bütün kavimler israf yüzünden helak olmuştur. Öyleyse sakın boş zaman geçirmeyin zamanımızı. Daima Allah için kullanmak durumundayız. Zamanın Allah için kullanması o vaktin zikirle geçirilmesiyle mümkündür. Allah-u Teala men yakşa an zikrına rahmanin nukayitlev şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytana müsaade ederiz. Hadis-i şerifte cennet ehli başka hiçbir şeyle değil, sadece dünyada Allah'ı zikretmek için geçirmiş oldukları anlara hasret ve nedamet duyarlar. Evet, cennet ehli başka hiçbir şeyle değil, sadece dünyada Allah'ı zikretmek için geçirmiş oldukları anlara nedamet duyarlar. Herkes pişman olur diyor Nebire Sultanı Peygamberimiz başka bir hadiste. Herkes pişman olur. Mücrimler kötülüklerinden vazgeçmediklerine pişman olurlar. Muhsinler de hayırlarını artıramadıklarına pişman olurlar. Cennet ehli muhsinlerden oluşuyor. Muhsinler zikretmeksizin geçirmiş oldukları anlara hasret ve nedamet duyarlar. Cennet ehli cennete girdikten sonra dünyada Allah'ı zikretmeden geçirdikleri vakitlerden başka hiçbir şeye üzülmeyeceklerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs eskisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hocam şu an ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, bilenlerle bilmeyenler. Birinci sual, Allah-u Teala'nın bilmekten muradı nedir? Din konusunda, din deyince hepimizin dikkatle üzerinde durması gereken, lazım gelen nokta, Allah'ın vaaz ettiği kanunların, emirlerin ve nehirlerinin bilinmesidir. Önemli olan budur. Kur'an'da Allah-u Teala'nın emirleri var, Allah'ın yasakları var. Bu emirlere itaat eden, yasaklara uyanların bu dünyada yaşadığı mutluluk, ahirette cennet. Emirlere isyan eden, yasakları çiğneyen insanların bu dünyada yaşadığı mutsuzluk, ahirette gidecekleri yer cehennem söz konusu. Zamanımızda Allah'ın söyledikleri hep unutulmuş vaziyette. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir zamanlar gelecek. Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar. Ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitler dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindekiler hidayetten mahrum olacak. O gün yaşayan alimler Gog kubbenin altında yaşayan insanların en şerrileridir. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte Kur'an'ın unutulduğu, İslam'ın yaşanmadığı bir dönem ki, hidayet çağı bu sebeple başlamış durumda.